0: üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
1: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek "Halk ve partililer benim arkamda" mesajı vermek istiyor. İstanbul mitingi öncesi ise Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılacak. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
0: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
1: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlan kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimsenin işi etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
2: Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde dün sessizlik hakimdi. Genel Merkez'de temizlik ve onarım çalışması vardı. Kılıçdaroğlu'nun portresi genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana tekrar asıldı. Yanına da Özgür Özel'in portresi renksiz bir biçimde asıldı. Bu dikkat çekti. Öte yandan CHP'nin kurumsal internet sitesinde genel başkan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu olarak güncellendi.
3: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
4: Mutlak butlan kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
3: Polis müdahalesiyle tahliye anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu Genel Merkez'in 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
5: Kadın arkadaşlar insin. Gelin. Hadi görüşürüz. Tamam.
3: Polis müdahalesi öncesinde Genel Merkez'in asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da var. Zarar gören yerler onarılıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
3: Genel Merkez'de genel başkanların portrelerinin yer aldığı alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partililer tarafından tahrip edilmişti. Genel Merkez'deki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. Genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Diğer yandan üst düzey İran heyeti ise diplomatik çabalar kapsamında Katar'a gitti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşmasıyla eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mütabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mütabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
2: İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçlerinin saldırılarına karşı Hürmüz Boğazı'ndaki füze üslerinin vurulduğunu açıkladı. Haber İran medyasında yer aldı. Ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da çıkan çatışmada 4 İran devrim muhafızı askerinin öldüğünü duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'da barışın sağlanmasında kilit aktör olduğunu söyledi.
6: Geçen gün bölge liderlerinin katılımıyla Başkan Trump'ın da katıldığı, bu konunun müzakere edildiği telekonferansta Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin üzerinde mutabık olduğu bir çözüm çerçevesini çok net bir şekilde koydu. Gerek Hürmüz meselesinden, gerek nükleer meseleden, gerek bölgesel barış konusuna kadar bütün kardeş ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir. Dünyanın kaldırabileceği bir noktanın çok ötesine geçilmiştir. Ve bu noktanın çok ötesine geçilmesi bu barışı bir an evvel mümkün kılmaktadır. Ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi için Hürmüz konusundan nükleer meseleye, nükleer meseleden bölgesel aktivitelere kadar bu geniş çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade en geniş düzeyde kabul görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada barışın sağlanmasında kilit aktördür.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev hafta sonunda yoğun füze saldırılarının hedefi oldu. Rusya nükleer başlık da taşıyabilen Oreshnik balistik füzelerini kullanırken Moskova yönetimi saldırıların devam edeceği uyarısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov saldırılara dair ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna lideri Zelenski'den de açıklamalar var. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berk'te aktardı.
7: Ukrayna yönetiminin yaptığı açıklamaya göre Ruslar pazar günü sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani bir tek şehri doğrudan doğruya Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdiler ki bunların arasında Oreshnik füzeleri de bulunuyor. Bunlardan pek çoğu havada imha edilmiş olsa hedeflere ulaşanlar da Kiev genelinde epey tahribata neden oldu. Özellikle Ruslar Kiev'de bulunan çeşitli tesisleri hedef alıyorlar. Ve üstelik Rusya'dan gelen açıklamalar bu şiddetin daha da artacağı yönünde. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kiev'de bulunan yabancılar şehri terk etmeye çağrıldı. Özellikle de diplomatik personel, farklı yabancı ülkelerin personelleri Kiev'e terk etmeye çağrıldı ve aynı şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerikalı meslektaşıyla yaptığı görüşmede Amerikan Dışişleri personelini de yine Kiev'i terk etmeye çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu önümüzdeki günlerde Kiev'de bazı yani sadece İHA depolarının değil bazı İHA depoları, İHA tesisleri ve bunların yanı sıra bazı karar merkezlerinin de vurulacağını ifade ediyor Rusya Dışişleri Bakanlığı ve bu karar merkezleri sadece askeri karar merkezleri yani karargahlar falan değil ayrıca sivil karar merkezlerinin de olabileceğini ifade ediyor ki bunun da bakanlıkları kapsadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzde son derece gergin bir dönem var ve savaşın başından beri Rusya çeşitli dönemlerde Kiev'i bombalamakla beraber bu bombardımanlar bu kadar yoğun bir hal almamıştı. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağını görüyoruz. Rusya hem bu pazar günkü bombardımanı hem de bu önümüzdeki günlerde yapacağını açıkladı, duyurdu bu bombardımanı. Ukrayna'nın Lugansk ilindeki bir patlamaya dayandırıyor. Bildiğimiz üzere Ukrayna'nın Lugansk şehri, Lugansk il merkezi Rusların işgali altında bulunuyor ve Ruslar artık orayı kendi toprakları olarak kabul ediyor ve geçtiğimiz günlerde Ukrayna füzelerinin orada bir yurt binasına isabet etmesi ve bazı sivillerin ölümünü Ruslar gerekçe göstererek önümüzdeki günlerde Kiev'e böyle bir misillemede bulunacaklarını söylüyorlar.
2: Merkez Bankası mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan ekonomideki dalgalanmanın ardından bir dizi ilave tedbir aldı. Bankaların kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi.
8: Merkez Bankası kredi kullanımında frene bastı. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi. Türk lirası cinsi ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüldü. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.
9: Aşırı hareketlerin diyelim, agresif hareketlerin önüne geçmeye çalışıyor belli ki Merkez Bankası. PPK toplantısına kadar da muhtemelen süreci yönetmek üzere tali önlemler, bu tür önlemler, makro ihtiyati önlemler, likidite yönetimi tabii ki de aktif likidite yönetimiyle süreç devam ettirilecek gibi görünüyor.
8: Merkez Bankası söz konusu tedbirlerin makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik olduğunu ifade etti. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.
9: Hem enflasyonist etkiler hem CDS risk prim üzerinden gelecek etkiler ve en nihayetinde de rezervlere yapacağı etkiler şeklinde değerlendirmek lazım. Asıl etkileri, gecikmeli etkileri ve yönetim adına atılacak majör adımları muhtemelen bayramdan sonra göreceğiz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyar posta kargosu taşındığını bildirdi. Bu rakam tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.
8: Posta kargosunda geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. Veriler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Türkiye Posta Sektörü Pazar raporunda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu raporu değerlendirdi.
3: 2024 yılının ikinci yarısında 746,68 milyon adet olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre %5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
8: Uraloğlu e-ticaretin gelişmesiyle posta kolisi ve kargo gönderi hacminin arttığını belirtti. Hızlı teslimatın kullanıcı beklentileri arasında üst sıralara ulaştığını söyledi.
3: Ülkemizde yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde gönderilerin yaklaşık %7'si aynı gün içerisinde teslim edilirken %82'sinin kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim edildiğini görüyoruz.
8: Bakan Uraloğlu posta sektörünün yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağladığını da bildirdi.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şüpheli polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Siyavuş Paşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın şikayeti üzerine kameraları inceleyen polis araştırmayı genişletti. Beyaztaş'ın elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırada darp edildiği anlaşıldı. Saldırgan şahsın 38 yaşındaki F.C.Y. olduğu anlaşıldı. Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden eğitim öğretim hayatına devam edecek. Haberi alan öğrenci ve akademisyenler kararı mutlulukla karşıladı.
10: 2019 Uluslararası İlişkiler mezunu. Hepimiz çok mutluyuz. Bugün ayrı bir yüzümüz gülerek kampüsümüze, okulumuza geldik.
11: Şu an anlatabilecek aslında çok şey var ve ama kelimelere dökemiyorum bunu çünkü hala onun şaşkınlığını yaşıyoruz. Öğrenci,
8: 20 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Öğrenci ve akademisyenler kararı mutlulukla karşıladı.
12: Bir sürü kaygı vardı, bir sürü korku vardı hepimiz içerisinde. Şu anda gayet mutluyuz.
13: Tamamen duygu karmaşası. Kaç kere ağladım bilmiyorum. Kutlamak için buradayız. Çok mutluyuz.
8: İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni 21 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre üniversite eğitim öğretim hayatına devam edecek. Öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri eğitim faaliyetlerinin devam etmesini kutladı.
14: 4. sınıf öğrencisiyim, mezun olacaktım. Çok belirsizlik oldu. Şu an mezun olabileceğim için, bu okuldan mezun olabileceğim için çok mutluyum.
15: Karşılaştırmalı edebiyat bölümündeyim. Dün bir kararı alınca o kadar çok ağladım, o kadar çok sevindim ki. Çünkü günlerdir burada uğraşıyoruz. Umarım devamlılığı olur.
8: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Özvar, ilk sürecin mevzuat çerçevesinde yürütülen hukuki bir işlem olduğunu belirtti.
2: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum finalde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.
16: Çorum şehri tarihindeki ilk Süper Lig vizesini gecenin geç saatlerine kadar kutladı. Arca Çorum Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenerek son Süper Lig biletini kazandı. Golleri Serdar Güller ve Mamet Yam attı. Konya'daki maçın ardından Çorum'da büyük sevinç yaşandı.
17: 1-2-3 Çorum!
16: Uğur Uçar da teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını takımını Süper Lig'e taşıyarak aldı.
18: Ne desem bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir. Ama bu hikaye benim hikayem değil. Bu hikaye ben buraya ilk geldiğim gün söyledim futbolculara. Sizlere inandığım için buraya geldim. Ama dedim siz bu hikayenin baş kahramanlarsınız dedim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür de Çorum şehrine ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler bizle. Bizle yattılar, bizle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Bu eğlenceyi Çorum'da devam ettireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çorum Süper Lig'de.
16: Daha önce Erzurumspor ve Ahmet Sportif faaliyetler 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmişti.
2: Gazze'ye yardım taşımak için yola çıkan küresel Sumut filosu teknelerine önce Yunanistan'da ardından da Akdeniz'de İsrail tarafından el konulmuştu. Ve teknelerdeki aktivistler İsrail'i insanlık onuruna aykırı muamele, elektroşok ve hatta cinsel saldırı gibi işkencelerden sorumlu tutuyor. Sumut Filosu aktivisti Tiago Avila da yaşananları anlattı. NTV Dış Haberler editörü Elif Zeynep Özipekçi ve kameraman Kenan Kızılağcı.

0: Kafama basıyor, tekmeliyor ve yumrukluyorlardı. O kadar şiddetliydiler ki bayılıyordum. Hapishanede bir ayakkabı bağcığını boynuma geçirip beni asabileceklerini söylüyorlardı. Beni tekneden atar gibi yaptılar ve yeni yasa sayesinde beni kolayca asabileceklerini söylediler. Burada bacağıma bir kez elektrik verdiler. Elektroşok işkencesine maruz kaldım. Bana ve aileme sayısız tehditlerde bulunuyorlardı. Hatta sorgulama günlerinde beni 18 saat boyunca aralıksız sorguya çekiyorlardı. Aynı zamanda çok fazla psikolojik şiddet de uyguluyorlardı. Beni karanlık bir odada tuttular. Sonra üzerime çok parlak ışıklar tutulan bir odaya koydular. Beni ailemle tehdit ettiler. Ailemin fotoğraflarını masaya koydular ve 100 yıl hapsedileceğimi söylediler. Sürekli annemi bir daha göremeyeceğimi söylediler. O zaman annemin öldüğünü bilmiyordum. Çıktıktan sonra öğrendim. Her gün yanımda Filistinlilerin işkence gördüğünü duyuyordum. Şabak'ın işkence ve sorgu kampındaydım. İstihbarat görevlileri ve hapishane gardiyanları duyduğum Filistinlilerin çığlıklarını şarkı olarak adlandırıyorlardı. Örneğin bir kız çocuğunun acıdan ağladığını duydum ve bu çok yıkıcıydı.
1: Rape and harassment. New York Times Filistin halkına yönelik cinsel saldırı ve taciz vakaları hakkında bir makale yayınladı. Bu iddialara dair duyduklarınız neler oldu?
2: They would say that they could kill me, they could torture me, they could rape me.
0: Orada bulunduğum sırada bana beni öldürebileceklerini, işkence edebileceklerini, cinsel saldırıda bulunabileceklerini söylüyorlardı. Bunun yasal olduğunu da iddia ediyorlardı. Çünkü örneğin Şabak'ın polisle aynı prosedürleri izlemediğini, teröristlerle uğraştıklarını ve benim de bir terörist olduğumu söylüyorlardı. Dolayısıyla bana işkence etmelerinin yasal olduğunu iddia ettiler. Bununla övünüyorlar. Sumut filosunun son katılımcılarını gönderdikleri hapishane, köpeklere, Filistinlilere tecavüz etmeyi öğrettikleri, ellerini arkadan bağlayıp öldürdükleri insanların gözlerini çıkardıkları ve onları toplu mezarlara attıkları hapishaneler. Son seferdeki saldırıları çok daha tehlikeliydi. Ateş açtılar, teknelere çarparak onları batırmaya çalıştılar. Son saldırıda 30 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Aralarında bir kişi şu an hala hastanede ve plastik mermiyi çok yakından ateşlemeleri nedeniyle bacağı ağır yaralı. Ve son misyonda Sumut aktivistlerine de cinsel şiddet ve elektrik şoku işkencesi uyguladılar. İsrailli gardiyanlar bana gelmeyi bırakmalısın, bu eylemleri düzenlemeyi bırakmalısın diyorlar. Ben de dedim ki ben orada olmasam bile bu eylemi düzenleyenler olacak. Bu görevi birlikte organize eden başka birçok insan var. Bunu tek başıma yapmıyorum. Siz soykırımı durdurup bu yasa dışı kuşatmayı sona erdirene kadar Filistin'le dayanışma içinde harekete geçmeye istekli insanlar her zaman olacaktır. Onlara söylemeye çalıştığım şey şuydu: ne zaman hapishanelerine girsem şiddeti tırmandırıyorlardı. Ve geri döndüğümde olaylar daha da tırmandı. Bu sefer o kadar şiddetlendi ki bir an için beni öldüreceklerini sandım. Sadece bana değil, katılımcılarımızın çoğuna uyguladıkları bu ihlallerden sonra insanların toparlanması uzun zaman alacaktır. Ancak devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü Filistinlilere yaptıkları çok daha kötü. Dünyaya İsrail'in, Benjamin Netanyahu'nun gerçek yüzünü göstermeliyiz. Filistinlilerin haklarından bahsettiğinizde ve savaş suçlusu Netanyahu sivil bir gemiye saldırdığında o zaman gerçek yüzleri ortaya çıkıyor.
3: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Hava durumu.
4: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
5: Doğrudan siyaset başlıyor.

0: İyi akşamlar NTV'ye, doğrudan siyasete hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizi Türkiye siyasetinin bir numaralı gündem maddesi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu tarafının talebi üzerine polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girdi. Burada binada bekleyenlere müdahale edildi ve Özgür Özel geri dönmek üzere gidiyorum diyerek genel merkezden ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar yürüdü. Hem müdahale hem yürüyüş sırasında tabii Türk siyasi tarihine geçecek görüntüler de kayıtlara girdi. Tabii herkesin aklındaki soru şimdi ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı toplayacak mı? Özgür Özel ve arkadaşları nasıl bir yol izleyecek? Bayramlarda siyasi gündem bir nebze olsun rahatlardı ama anlaşılan o ki bu bayram hayli sıcak geçecek siyasi açıdan. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta yani bayramın son günü genel merkeze gidecek ve burada bir miting yapması planlanıyor. Özgür Özel'in de İstanbul'da aynı tarihte ve belki aynı saatte bir miting yapması bekleniyor. Yani bir süre daha bu mesele konuşulmaya, tartışılmaya devam edilecek. Çok başlık var. Konuklarımızı tanıtalım. Bugün 3 saat sürecek bir doğrudan siyasetle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu'yla beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansı bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Arada Araştırma Genel Müdürü Yusuf Akın konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ve Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir de bu akşam bizlerle olacak. Sayın Şendir hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi akşamlar sevgili Burak.
0: Sağ olun. Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şimdi görüntülerle başlamak istiyorum. Dün az önce de bahsettim. Ya yani tabii çok çarpıcı görüntülerdi. Hem genel merkezde kayda giren görüntüler hem yürüyüş sırasında. Tabii istenmeyen görüntüler de vardı. Türk demokrasi, Türk siyasi hayatı açısından. Nasıl değerlendirdiniz, nasıl takip ettiniz?
1: Şimdi genel olarak baktığımızda hem Türkiye'de hem dünyada artık bir görsellik çağı ve bu görselliğin giderek hızlandığı ve etkisinin arttığı bir dönemdeyiz. Hem Türkiye siyasetinde hem dünya siyasetinde bir takım görüntüler bir şekilde akıllarda kalıyor, kazınıyor ya da ileriki yıllara taşınıyor. Amerika'da da böyle, farklı ülkelerde de böyle. Tabii dünkü görüntüler ya birçok insanda, televizyonlarından tabii ki seyreden insanlarda şaşkınlık ve şok yarattı diyebilirim. Ya da öyle bir en azından geçen süre içinde işte sosyal medyada ya da farklı şeylerde platformlarda gördüğümüz üzüntü var, öfke var. Bilmiyorum, çok hardcore muhalif hani partiler o şeyi tabanı dışında bence hani muhalif partilerden de o görüntülerden üzülenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey, yani parti yetkililerin açıklamalarına baktığımızda böyle bir şeyi beklemediklerini söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle beklemiyorlar ki, zaten öyle bir şey beklense bir gün önceden ne bileyim işte partilileri, taraftarları çağırırlar bir şekilde, orada hani biraz da kendilerine göre bir baraj oluşturmaya çalışırlar. Üstüne üstlük dün de söylendi, bugün T24'te isimlerini tabii söyleyelim, Gökçer'e ve Hasan Cemal'e verdiği röportajda da saat 12 için bir gün önce iki temsilci görüşmek üzere randevuleşiyorlar. Tabii o saat 12 olmadan 7'de bir şekilde önce bugün de tartışılıyor. Kim olduğu bilinmeyen bir takım gruplar ya da insanlar ve arkasından polis geliyor. Bir diğer konu tabii iki milletvekilinin İçişleri Bakanı'yla görüşmesi sırasında saat herhalde 12 sıralarında müdahale gerçekleşiyor. Tabii ki üzücü görüntüler. Gaz kullanılması, işte plastik mermi. Ben hani yani gazetecilik kariyerim boyunca hem Türkiye'den dünyanın farklı yerlerinde hem gazı hem plastik mermiyi tatmış bir gazeteci olarak hem tehlikeli hem riskli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki bir partinin genel merkezine yönelik böyle bir şeyin olması sanırım belki o müdahaleden önce bu işe biraz daha farklı bakanların görüşlerini de ya hem belki duygusal hem psikolojik olarak da farklı yöne çevirmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani bir şekilde bu tartışma bir yanıyla işte bir kesim hukuki bir tartışma, diğer kesim bunu siyasi bir tartışma ya da müdahale tırnak içinde olduğunu söylüyordu. Kimileri işte bunun parti içi bir mücadele olduğunu ve hatta farklı parti yetkililerinin zamanı geldiğinde kurultaya gidilmesi, bir şekilde hani daha suhuletle bu işin demokratik yollarla halledilmesi gerektiği yönünde farklı mesajlar da veriliyordu. Ama dünkü müdahale ve ortaya çıkan görüntüler bence bir kırılma noktası oluşturdu. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde hem de genel olarak, yani yaşımız itibariyle sonuçta 70'lerden bu yana Türk siyasi hayatındaki darbeler dahil, darbe girişimleri dahil, partilere yapılan müdahaleler hep aklımızda ve olumlu da sonuç vermiyor. Yani tekrar partiler geliyor, siyasi görüşleri öldüremiyorsunuz vesaire yapamıyorsunuz. Ama dün ben bir kırılma olduğunu düşünüyorum ve dünkü müdahalenin eğer yani Kılıçdaroğlu ya da Kılıçdaroğlu tarafında olanların aleyhine işlediğini ya da işleyebileceğini açıkçası düşünüyorum. Yapılan yorumların birçoğu da o şekildeydi. Onun için görüntüler hakikaten önemli. Yani sonuçta canlı yayında olması, bu şekilde müdahale olmadan da farklı şekilde çözülebilirdi diye düşünüyorum. Ama hani bu yola niye başvuruldu? Kimler var? Hani kimler dahil oldu bu işin içine? Bunu şunun için söylüyorum ve öyle bağlayacağım. Özellikle Kılıçdaroğlu cephesinde çok ciddi bir sessizlik var. Yani hani işte sözcü kim, açıklamaları kim yapacak ya da dünkü müdahaleyle ilgili bir takım cümleler kurulacak mı? Bugüne kadar, yani dünden bu yana bunların hiçbirisi şey olmadı, gelmedi. Sonuç olarak Özgür Özel meclise çekildi. Herhalde yarın ya da öbür gün Kılıçdaroğlu genel merkezlikçi. Bugün akşam üzerinde yine bir fotoğraf dizaynı da yapılmış tekrardan.
0: Evet.
1: O fotoğraflar.
0: Yani ayın 30'unda Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi bekleniyor.
1: Değil mi? Fotoğraflar falan konmuş. İşte belki biraz sonra konuşuruz bu miting, karşılıklı mitingler ne olacak. Ama dün özellikle o müdahalenin ben Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olduğunu düşünüyorum.
0: Özel Şen'dir. Yani şimdi ekrana da getiriyoruz bir yandan o görüntüleri. Hani bunlara gerek kalmadan polis böyle Cumhuriyet Halk Partisi binasına girmeden hep diyoruz ki taraflar konuşarak belki bu işi çözebilirlerdi. Niye olmadı? Niye bir şekilde bir noktada uzlaşamadılar sizce?
3: Valla randevu olan günde operasyon geldi ama polisin operasyonundan yapmaktan başka bir çaresi yok. Bundan yana çaresi yok. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının yanılmıyorsam iki tane başvurusu var.
0: Evet.
3: Ankara Valiliğine genel merkezin boşaltılması ve kendilerine teslim edilmesi gerektiği yolunda. Ortada bir de mahkeme kararı olduğu için Ankara Emniyet'te bunu yaptı. Sevgili Mete'nin söylediğine bir not ben ekleyeyim. Kapalı mekanda atılmış olan gazın etkisi de çok uzun sürer. Yani öyle açık havada atılan gaz gibi olmaz. O birazcık daha can yakar bulunduğu yerde. Onu da hatırlatmakta fayda var. Niye böyle olmadı sorusunun tek bir cevabı var aslında. Şimdi taraflardan biri diyor ki Özgür Özel cephesi hemen kurultaya gidiyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak siyasi partiler yasası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette siyasi partiler yasasından dolayı tüzüğü. Burada bir 45 gün, hadi onun 5 günlük mahkeme kararından geçti, 40 gün içerisinde derhal kurultaya gidilmesi gerektiğini söylüyor ve bunu istiyor. Diğer tarafta kurultaya hemen gitmeyeceğini, uygun şartlar oluştuğunda kurultaya gideceğini söylüyor. Böyle bir temel ayrılık noktası var. Yani bu az buz bir ayrılık noktası değil başlı başına. Çünkü kurultaya gidilirse 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir sonuç çıkacağı bilindiği için. Şimdi dolayısıyla da işte bayram tatili, günlerden pazar vesaire, hani polis marifetiyle genel merkezin boşaltılmasını talep edince Ankara Emniyeti operasyonu yaptı. Evet. Hani bir şöyle akil adamlar olsa, bir arabuluculuk müessesesi olsa, iki taraf arasında konuşsa vesaire diye. Şimdi şu söyleniyor, işte pazar sabahı oraya milletvekilleri geldiler ama genel merkeze alınmadılar, bu CHP tarihinde ilk diye. Orayı ben biraz açayım. Mesela Haluk Koç Deniz Baykal'a karşı aday olduğunda Tekirdağ İl Binası'na sokulmamıştı. İzmir'de delegelerle buluşmasına izin verilmemişti zamanında. Yani CHP tarihinde belki bu anlamda ilk değil, belki genel merkez anlamında ilk diyorlardır ama nereden bakarsanız bakın bu görüntü sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdi. Bir, iki, bundan sonraki bir sürü tartışmanın fitilini ateşledi. Nasıl diyeceksiniz? İşte mesela haftaya salı bakacağız CHP grubu nasıl olacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan orada Özgür Özel'in grup başkan vekili olarak konuşmasını engellemeye çalışacaktır. Kendi gelirimi sadece 27 milletvekili hadi misafirlerle oraya hitap etmeyi ister mi belki bir kere ama 1 Temmuz'a kadar 4 tane daha Haziran ayına baktım 4 tane daha salı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu olan. Dolayısıyla da kendi adıma bir üzüntümü söylemek isterim açıkçası. Biz Cumhuriyet tarihinin önemli virajlarından bir tanesini dönmek üzereyiz. Terörsüz Türkiye diye aslında 48 yıldır boğuştuğumuz bir sürecin sonuna mı geliyoruz diye kamuoyunda tam bunu konuşacağımız bir zamanda işte İran'a yönelik İsrail ABD saldırısında bir sona geliniyor. Gündem buraya kayar diyorduk ama şimdi belli ki bu yazın sıcak gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu konuda birden çok şey söylenebilir. İlk turda kısa bırakayım ama şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olduğu için demokratik rejimlerde ana muhalefet partileri son derece önemlidir. Şundan dolayı son derece önemlidir. Rejimin sağlıklı işlemesi açısından hep şuna bakılır. Ana muhalefet partileri sağlıklıysa dolayısıyla rejim bir anlamda sağlıklı işleyebilir. Bir de şu önemli bir noktadır. Demokrasilerde insanların seçimler ve ana muhalefet partisinin gücüne bakarlar. Çünkü aksi takdirde bu darbe heveslileri her zaman böyle ortamları kullanmaya çalışırlar. Dolayısıyla bu krizin mümkün olduğu kadar kısa sürede bir normal yola konması Türkiye demokrasisi açısından da son derece önemli olacak. Ama tarafları Cumhuriyet Halk Partililer nasıl bir araya gelirler, nasıl uzlaşırlar onu da önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Ya da uzlaşamayacaklar onu da göreceğiz.
0: Evet, tabii ne olabileceğini biraz konuşacağız ilerleyen turlarda ama Deniz Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi Özgür Özel T24'de yaptığı açıklamalarda bu görüntülerle ilgili veya polisin binaya girmesiyle ilgili yani biz bu kadarını beklemiyorduk diyor. Siz bekliyor muydunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi alma konusunda bu kadar ısrarcı olması?
2: Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. Burada özellikle 2025'ten beri devam eden bu mutlak butlan tartışmaları zeminine bakıldığında böyle bir mahkeme kararıyla geri dönme söz konusu olduğunda bunu kolluk kuvvetlerinden yardım isteyerek işte tomalarla, biber gazlarıyla bu şekilde yer almaya çalışmak bir kere siyaseten çok tartışılan bir tablo ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisine, Cumhuriyet'in kurucu partisine bu anlamda böyle bir müdahale fotoğrafı Türkiye'nin dışarıdaki imajı açısından da ciddi anlamda problem. Ancak ben bir başka noktasına işin değineyim. Aslında bugünkü tartışmaların temelinde 2023 seçimlerindeki altılı masa konusu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını altılı masaya deyim yerindeyse dayatması, buradan duyulan memnuniyetsizlik ve bunun üzerine 2023 Kasım'ında yani değişim kurultayı olarak adlandırıldı. 2024 Mart'ındaki yerel seçim sonuçları ama 2024'ün özellikle Ekim ayından itibaren biraz önce Özal Bey de ifade etti Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında bu terörsüz Türkiye ile ilgili çağrıları vardı. Hatta işte PKK terör örgütü başının parlamentoda konuşmasına varabilecek bir zemin ifade edildi. Ama aynı ay biliyorsunuz Esenyurt Belediyesi ile ilgili bu kent uzlaşısı ile ilgili bir gözaltı oldu. Kayyum geldi. Daha sonra Şişli Belediyesi ile ilgili oldu. 2025-19 Mart itibaren de işte Sayın İmamoğlu ve İBB ile ilgili süreç. Şimdi burada yargı ve siyaset kelimeleri tabii çok yan yana geldi. Ama bugün gelinen noktada yani butlanla beraber geldiğimiz noktada fiilen bir muhalefetsizlik hali var Türkiye'de. Çünkü hani bu yaz eğer biz CHP'nin ya da önümüzdeki sonbahar bu CHP'nin işlerini konuşacaksak o zaman CHP muhalefet edemeyecek. Yani herhangi bir ekonomi konusunda, dış politika konusunda, iç sorunlarıyla uğraşmaktan muhalefet etmeye zaman bulamayacak ki bu anlamda bakıldığında farklı kesimler oluşmuş durumda. Öte yandan bu beraberinde bir rekabetsizlik hale getiriyor fiilen. Şimdi mahkeme kararının hukuki incelemesi ayrı, mahkeme kararlarının siyasal sonuçları var. Bu noktada rekabet edemeyecek bir yapıya ister istemez dönüşüyor. Çünkü 50'li yıllardan beri bizim çok partili yaşamımızın temel özelliği otoriter ve rekabetçi olmasıdır. Ama hani otoriterlik bu anlamda duruyor ama rekabetçilik zemininde ciddi bir irtifa kaybı olduğunu görüyorum. Ve bu beraberinde ister istemez bir siyasetsizliği getirecek. Şimdi çeşitli senaryolar var. İşte baskın seçim olur mu olmaz mı diye. Bunlar spekülasyon olduğu için çok fazla değinmiyorum. Ama buradaki temel konu şu. Bugün Sayın Fethi Yıldız'ın da bir uyarısı vardı ama sonra kendileri zannediyorum sildiler o evet. konuyla ilgili uyarıyı. Özellikle bu mahkemelerin karar vermesi konusu, mazbata konusu. Acaba yarım kalan bir kurultay var bir kere. 38. olan kurultay. Şimdi bu kurultay sonuçları itibariyle iptal ama delegelerin tamamı görevden alınmadı. İstanbul delegeleri görevden alındı. En azından mahkeme kararı çerçevesinde böyle bir tablo var.
0: O bile işte kafa karıştırıyor. Şimdi bu tabii, kurultay yarım mı kaldı, kurultay yok mu?
2: Yoksa şimdi o sayılacaksa 38. olan kurultayının yeniden başlama süreci varsa bunların da mahkeme tarafından yani yeniden olan acaba Yüksek Seçim Kurulu mu diyecek bunu? Mahkeme mi diyecek? Eğer yarım kaldıysa İstanbul delegeleri dışında olan kurultay tamamlanacak mı? Bu 45 gün içinde diye konuşumuz olağanüstü kurultay. Olan kurultay değil. Eğer olağanüstü kurultay yapıldı bu sefer olan kurultayın yapılması lazım. Yani bu tam anlamıyla hukuki çerçevede tartışmalar ve belki şöyle bir ön kabul var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği kimin elinde olursa o milletvekili adaylarını belirleyeceği için zaman içerisinde bir tıpış tıpış anlayışı içerisinde şimdi bu siyaset profesyonelleri için böyle olabilir ama taban için bu gerçekten böyle olur mu? Çünkü siyaset ben böyle deyince mühendis arkadaşlarım kızıyor ama mühendisi kaldırmaz. Siyaset matematik de kaldırmaz. 2 artı 2 4 etmez. Bazen 10 eder, bazen 1 eder. Dolayısıyla bunun nasıl olacağı, nasıl hangi çerçevede gelişeceği. Yani 2002'de işte Demokratik Sol Parti'nin yaşadığı süreci anımsayacak olursak orada tabii gerçi o bileşenlerden hiçbiri bir varlık gösteremedi. Ama burada acaba bir başka yapı olursa mevcut taban oraya mı kayacak, kaymayacak mı? Ya da partideki kurumsal kimlik mi ağır basacak gibi şu anda sormak için çok erken sorular var ama Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili çok yoğun, çok negatif bir tablo olduğu, algı olduğu da bir vaka. Yani eğer Türkiye'de ana muhalefet partisi, sadece Türkiye için değil, yani özellikle biraz önce Özal Bey dedi, hani ana muhalefet partinin konumu önemli. Ana muhalefet partisi eğer, şimdi temel konu şu, sizin demokratik yollardan iktidara gelme şansınızın olmadı, yani nasıl olmadı? Eğer hazır değilseniz, yani illaki antidemokratik bir zeminde bunu söylemiyorum. Ama kendi içinize parçalıysanız, kavgalara bölünmüşseniz, geriye kalan muhalefetin toparlanması zor. Ya da bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu blok hangi çerçevede kendisini ifade edecek? O zaman belki kullanmakta imtina ettiğim bu mühendisi konusu gündeme gelebilir. Ne tür formüller olacak? Hani hangi tür partiler bir araya gelecekler, gelmeyecekler? Yeni ittifaklar mı doğacak? Yeni bir parti mi söz konusu olacak? Buna benzer konular var ama benim gördüğüm kadarıyla en azından siyasetimizin rekabetçi özelliği umarım sadece bu yaz için biraz azalmış olur ama ondan sonra sonbaharda itibaren belki daha kuvvetlenir. Çünkü sıkıntı şu, tekrar öyle söyleyip bağlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra siyasal iktidarla ilgili yeni yönetimin diyelim ki mutlak putlan da gelen nasıl bir muhalefet göstereceği ve bunun ne kadar inandırıcı olacağını da hep beraber göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, o iletişimi daha çok fazla göremiyoruz. Birazdan konuşacağız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an izlediği politikanın iletişim ayağı ile ilgili ne gibi problemler var diye. Ama Yusuf Bey şunu sormak istiyorum yine görüntüler üzerinden. Hani bu olay özelinde ölçme şansınız oldu mu bilmiyorum şu ana kadar. Ama bu tip gerginlikler, müdahaleler seçmende nasıl karşılık buluyor?
4: Siyasetteki çatışmayı sever fakat çatışanı sevmez diye eskilerin söylediği bir laf olduğu söyleniyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu ve benzeri siyasetin çatışmalı ortamları ister istemez bir gerginlik atmosferi oluşturuyor seçmenin üzerinde. Ama ben tabii ki de hani bu görüntüleri yorumlamak için veya hocamızın işte hocalarımızın tarihsel süreçten veya siyasal siyaset biliminden atıflarla yaptıkları yorumlardan ziyade biraz daha hani kendi alanım olan kamuoyu araştırmaları ile gerçi hani hocam Deniz hocam sormak için çok erken sorular dedi ama biz sorduk.
2: Ha, iyi o zaman işte tamam.
4: Hemen sorduk.
2: İyi orta yapmışım o zaman.
4: Aynen öyle. Ya çünkü şöyle ki ilk andaki gündem etkisiyle belki bu cevaplar vatandaşın da yani seçmenin de tam olarak konuya vakıf olmadığından dolayı. Çünkü hani program öncesinde konuşma imkanımız oldu. İşte hangi delegasyonda gidilecek, hangi tüzük uygulanacak, işte hangi ve mutlak butlan, işte isim sayanlar belki mutlak butlan ne demek gibi, belki istikşafi görüşmelerle başlamıştı bu ve benzeri sözcükler lügatımıza girmeye. Vatandaş burada ne anlıyor, ne kadar anlıyor ve tepkisi nasıl oluyor? Bununla alakalı biz ilk anda da, ilk bu kriz anında da vatandaşın hemen nabzının üzerine parmağımızı koyuyoruz ve ölçmeye gayret ediyoruz. Çünkü bu da bir baz veri oluyor.
2: Tabii.
4: En azından ilk anındayken tepkisi buradaydı ve sonrasında işte nereye doğru gidiyor görmek için. Veriye geçmeden önce çok da veri paylaşınca veri de çok anlaşılmıyor gördüğüm kadarıyla. Hani vatandaşı bu kadar yıl okuduktan
2: sonra... Ama veri önemli kadar, gerçekten tabii.
4: Çok önemli. Fakat hocam gördüğümüz kadarıyla su gibi veri. Hani onsuz yaşamak mümkünatı yok fakat ya fazlasız dahi zehirli edebiliyor. Hani böyle böyle dozajında tüketmek en makul. Özellikle karar vericiler için yanında sürekli yani çok bilen, çok detaylı çalışan, bütün ayrıntıları takip eden yöneticilerde gördüğümüz şey bazen aksiyondan uzaklaşabiliyorlar. Karar alma süreçleri daha zorlaşabiliyor o kadar verimli olması halinde. Fakat yeterince işte dozunda şamana sormuşlar zehir nedir diye her şeyin fazlasıdır demiş. Dolayısıyla burada da dozajında veri kanaatimize çok makul olabilir. Sevmez öncelikle vatandaş gördüğümüz kadarıyla bu ve benzeri çatışma ortamını, bu kargaşa ortamını eğlenceli gelebilir veya eğlenceli gelebilir demeyeyim, düzeltiyorum. Farklı gelebilir, merak eder ve izler.
0: Dikkat çekici.
4: Evet, dikkat çekici daha doğru ifade gelebilir. Fakat içerisinde yer alanlarla ilgili gördüğümüz kadarıyla vatandaşın tepkisi, deneyimi genelde negatif oluyor. Şu bağlamda söylüyorum bunu. Şimdi dünden benim zihnimde kalan 4 tane fotoğraf var. Birincisi bir Toma üzerinde bir fotoğraf var. Toma üzerindeki fotoğraf var. Sonrasında tebligatı yırtma görüntüsü var. Ve tabii polisin içeri girdiği esnadaki o işte polise kalkan olarak oradaki eşyaların kullanılması, işte gazın yoğun olduğu bir sahne var. Ve sonuncusu da hortumla polislerin üzerine su sıkmaya çalışan bir siyasi aktör fotoğrafı var. Yani dünden zihnimde kalanlar bunlar. Biz belki de meseleyi değerlendirmeye Mart 2025'ten başlamamız daha makul olabilir. Çünkü Mart 2025'te Sayın İmamoğlu gözaltına alındığı esnada hemen yine o gün bir bu pazar seçim olsayı ölçtük. Ve hocam gördüğümüz şey 29 puanda olan CHP oyu tepki oyuyla bir mağduriyet oyuyla, belki de mağduriyet burada var ve ben burada bir destek, yani bir tavır ortaya koymam lazım diyen seçmenin 6 puanlık bir seçmenin, çok da büyük bir, hani evet, %50 artı birin Cumhurbaşkanı belirlediği bir sistemde 6 puanlık bir hareketliliğin gerçekleştiğini görmüştük CHP lehine. Fakat sonrasında CHP'nin 35 ile başladığı, oyu %35 iken başladığı Sayın Özgür Özel'in işte mitingleri vardı. 100'ün üzerinde miting gerçekleştirmek büyük bir iş.
2: Tabii.
4: Yani kış aylarında, maç akşamında, derbi akşamında, işte bayram arefesinde ve farklı zamanlarda yani iyi bir performans göstermeniz gerekir. Fakat gördüğümüz kadarıyla buradaki bu performans CHP'deki bu tepki oyunu tutmaya yeterli olmadı. CHP veya muhalefet seçmeninin, bu tepki oyunu veren muhalefet seçmeninin buradaki İstanbul'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili kanaatinin değiştiğini gördük biz. Sanki burada, çünkü ilk andan itibaren ana sorumuz şuydu. Sizce bu operasyon siyasi midir, hukuki midir? Şunu net olarak gördük. Mevzu o anda da belli bir seçmen kitlesince tamamen siyasallaşmıştı. Yani bir grup diyordu ki tamamen günahsızdır. Asla hiçbir kimse hiçbir şey yapmamıştır. Bir diğer kesimse diyordu ki burada topyekun kesinlikle çok büyük bir suç şebekesi var. Kim bilir burada daha neler yapılmıştır. Fakat ortada anlamlı ve kazananın kim olacağına karar veren bir grup vardı. Buradaki grubun şunu dinlediğini görüyorduk. Yani valizin içerisinde cemur vardı. Nasıl yani diyor. Anlat, devam et. Yok diyor, valizin içerisinde para vardı. Nasıl yani? Tamam, devam et diyor. Nasıl? Beni ikna et diyen, burada o ikna ile ilgili belki de bir mesafe, bir süre tanıyan taraflara iletişim açısından bir seçmen kitlesinin olduğunu görmüştük.
0: Şu an nereye geldi o durum?
4: Şu anda son yaptığımız araştırmada Nisan araştırmasında CHP oyunun %30,4 olarak gerçekleştiğini, fakat bugün yaptığımız araştırmada Mayıs sosyometresi için yaptığımız araştırmada CHP oyunun biraz daha gerilediğini gördük. Burada bu değerlendirmeyi belki de yapan muhalefet seçmeninin gördüğümüz kadarıyla hani veya AK Parti'nin %34 bandındaki oyunu koruduğunu görüyoruz. Şimdi AK Parti'nin hani bu banttaki oyunu ekonomik darboğazdan geçerken korumasıyla ilgili nedenler nelerdir acaba diye değerlendirdiğimizde, masaya yatırdığımızda öncelikle liderlikle alakalı çok güçlü bir oylama gücünün olduğunu görüyoruz. Yani seçmenin karar verme oy verme davranışına karar vermesi esnasında bu lider fonksiyonunun çok etkili, güçlü olduğunu görüyoruz. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü şekilde konsolide ettiğini değerlendirilebilir. Cumhur İttifakı seçmenini, iktidar tarafındaki seçmeni. Hatta ki Sayın Cumhurbaşkanı için Türkiye'nin birleştirici gücü de diyebiliriz. Şu bağlamda hem kendi tarafını hem de karşı tarafın en güçlü yani konsolide motivasyonu Recep Tayyip Erdoğan. Birisi Recep Tayyip Erdoğan var diye burada duruyor. Diğeri ise Recep Tayyip Erdoğan orada diye burada duruyor. İkincisinde ise güvenlikle alakalı konuların çok gündemde olduğu bu günlerde ister istemez CHP'nin bunun biraz daha ötesinde bir fotoğraf verdiğini görüyoruz. Hı hı. Yani AK Parti'nin birinci parti olarak gerçekleşmesinin nedenlerinin ikincisi güvenlik ve savunma sanayi ile alakalı, yani güvenlik endişesi, güvenlikle alakalı Türkiye'nin etrafında veya dünyanın yaşadığı şeyler seçmenin ister istemez oy verme davranışında etkili olabiliyor. Ve hemen toparlıyorum. Gördüğümüz kadarıyla dış politika ve alternatifsizlik. Dış politikayı hızlı geçiyorum. Alternatifsizlik kısmında ise hani yine hocam hep size cevap veriyormuş gibi lütfen algılamayınız.
2: Yok, ben notlara bakıyorum yani.
4: Hani muhalefetsizlikle alakalı evet. Yapılan değerlendirmede belki de alternatifsizlikle alakalı konuyu da bir masaya yatırmakta fayda var. Yani şöyle ki CHP eğer ki fırsatı olduğu dönemde, birazdan ben ikinci söz hakkı geldiğimde kendime detay gireyim. Fırsatları iyi değerlendirebilseydi, iyi bir iktidar namzeti olduğunu seçmene ikna edebilseydi, zaten koşulsuz muhalefet bloğu olarak duran Erdoğan'a fobik seçmeni konsolide eder, toplar ve hatta ki karşı bloktan da belli bir oranda kendini iktidara taşıyacak oranda oy alabilirdi. Fakat bu fırsat yeterince değerlendirilemedi sanki.
0: Evet. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından doğrudan siyaset devam edecek.
5: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo. Hava durumu. Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Van kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece. Hava durumu.
6: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: İyi geceler, saat 4 haberlerle karşınızdayız. İran'ın güneyindeki liman kenti Bandar Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. 4 İran ordusu mensubu öldü. İran haber dünya medyasında yer alan haberde ülkenin güneyindeki Bandar Abbas'ın ardından Sirik ve Jask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Henüz Hürmüz Boğazı'nda Bandar Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da çıkan çatışmada 4 İran devrim muhafız askerinin öldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın yaptığı açıklamada müzakerelerin iyiye gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Diğer yandan üst düzey bir yetkili de İran heyeti de diplomatik temaslar için Katar'da.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşması ile eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mutabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mutabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlatma talimatı verdi. Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Beka bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Netanyahu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Lübnan'da ayağımızı gazdan çekmiyoruz ifadelerini kullandı. İsrail basınında yer alan habere göre ise İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi. İsrail'de gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İsrail'e yönelik drone saldırılarının ele alındığı aktarılmıştı. İsrail'li aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın yıkılmasını istemişti. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken Ankara'da gözler cumartesi gününe çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak.
1: Mahkeme kararıyla görevi iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Büyük Halk Buluşması adı verilen etkinlikte konuşacak.
2: Kılıçdaroğlu bugünkü mesaisini konutunda sürdürdü. Sık aralıklarla ziyaretçileri de vardı. Bu çerçevede Faik Öztürak, Mahir Polat ve İnan Akgün Alp gibi milletvekilleri bugün Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
1: Kılıçdaroğlu parti meclisini ise 1 Haziran pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcılığı teklifini reddetti. Parti meclisi toplantısı kritik. Çünkü o toplantıya parti meclisinin doğal üyesi olan Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti meclisi ayrıca CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı. Milletvekili belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu. Yine 37. olağan kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partilerle haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partiler hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
3: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum.
1: Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e mutlak butlan ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Genel merkezdeki olayların CHP tarihinde ilk kez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Bu tutum niyeti ne olduğunu gösteriyor dedi. CHP tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir diyen Kılıçdaroğlu, kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız ifadelerini kullandı.
0: Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam etti. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak.
1: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
4: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
1: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. İstanbul mitingi öncesi ise Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılacak. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
4: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
1: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak butlan kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel, partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, Baskın seçimden kimsenin işi etmesin. Adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
0: Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde dün sakinlik hakimdi. Genel Merkez'de temizlik ve onarım çalışmaları vardı. Kılıçdaroğlu'nun portresi genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana tekrar asıldı. Yanına Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Öte yandan CHP'nin kurumsal internet sitesinde genel başkan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu olarak güncellendi. Oda girişinde de isim tabelası takıldı.
1: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak mutlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
5: Mutlak mutlan kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
1: Polis müdahalesiyle tahliyanlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu genel merkezin 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
6: Kadın arkadaşlar iyisin. Gelin. Hadi görüşürüz.
1: Tamam. Polis müdahalesi öncesinde genel merkezin asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da vardı. Zarar gören yerler onarılıyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
1: Genel Merkez'de genel başkanların portrelerinin olduğu alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partiler tarafından tahrip edilmişti. Genel Merkez'deki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. Genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Bu arada genel merkezdeki genel başkan odasının girişine Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliğinin takıldığı da öğrenildi. Ayrıca CHP'nin resmi internet sitesinde de genel başkan bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi eklendi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da kameraların karşısına geçti. CHP'de yaşanan mutlak mutlan krizini değerlendiren Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere de sert çıktı.
7: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standarda düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine de sert çıktı. Çelik, CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
7: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız.
8: Adana'da açıklamalarda bulunan Çelik, mutlak butlana uzanan sürecin CHP'lilerin şikayeti üzerine başladığını vurguladı. Yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Çelik'in Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
7: Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
0: CHP'de yaşananlar siyasetin ana gündem maddesi İYİ Parti ve DEM Parti'den konuya ilişkin açıklamalar var.
9: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum.
8: Muhalefetten CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve mutlak butlan kararına tepki var. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek verdi.
9: Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
8: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da mecliste Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini söyledi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
0: AK Parti'de siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu. Bayramın ikinci gününde yapılacak bayramlaşma programı, genel merkezdeki kabulleri AK Parti kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Başkanlığındaki heyet yapacak. AK Parti'ye CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 16 siyasi parti ziyaret gerçekleştirecek. Siyasi partilere yönelik yapılacak bayram ziyaretleri için ise iki ayrı heyet oluşturuldu. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Başkanlığındaki heyet CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 8 partiyi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Basın Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin de aralarında olduğu 8 partinin genel merkezine gidecek. Aile üyelerini bir araya getiren kahvaltı sofraları bayramında vazgeçilmezleri arasında elbette. Buna yönelik hazırlıklar da dün gün boyunca sürdü. En çok hangi ürünler tercih edildi, fiyatlar nasıldı? NTV ekibi İstanbul'da Eminönü'ne gitti ve hem vatandaşa hem de esnafa sordu.
11: Bayram kahvaltısı alışverişinde.
12: Evet.
11: Neler aldınız?
12: Peynir aldım, çeçil aldım, çocuk için burma peyniri aldım, böreklik peyniri aldım, o kadar.
13: Al şale, al şale, al şale.
8: Şeker, çikolata ve baklavanın yanı sıra aileleri, akrabaları bir araya getiren kahvaltı sofraları da bayramın vazgeçilmezleri arasında. Daha çok peynir ve zeytin alınsa da çeşit çok. Herkes bütçesine uygun ürünlerle sofradaki çeşidi artırmak için dükkan dükkan geziyor.
12: Önceden 2 kilo alıyorduk, şimdi yarım kilo alıyoruz ancak.
13: Bizler şey var abi.
8: Görüntüler İstanbul Eminönü'nden.
14: Zeytin aldım, peynir aldım, o kadar.
11: Hangi peynirden aldınız?
14: Ezine.
15: Hemen hemen aynı kalitedeki ürünler farklı dükkanlarda farklı fiyatlara satılıyor.
8: Peynir ve zeytin fiyatları çeşidine göre değişse de tüm ürünler geçen yılla kıyaslandığında en az %20 zamlandı.
13: Geçen sene yılbaşında 380 lira sattığımız beyaz peyniri bu sene şu anki fiyatları 445 lira oldu. Eski kaşara ve çeçile zam gelmedi. Onlar da gelecek ama bir eli kulağında gelecek yani.
16: En çok siyah zeytin, Hatay zeytinler en çok tercih edilen zeytinlerimizden biridir. Edremit çizik 350 lira kilosu. Siyah zeytinimiz var Gemlikbahçe 550. 460'a var, 390'a var, kuru sele var kilosu 500 lira.
8: Pastırma ise 4000 liraya yaklaşan fiyatıyla en çok zam gören ürünler arasında. Esnaf Arefe günü alışveriş yoğunluğunun artmasını bekliyor.
0: Kurban pazarları da hareketliydi. Fiyatlardaysa geçen yıla oranla %30'luk bir artış var. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar ne kadara satılıyor ve de alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Buna ilişkin haberimiz de geliyor ekrana.
1: Pazarlıklar yapılıyor, kimi büyükbaş alıyor, kimi küçükbaş kurban tercih ediyor.
17: Hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol ettim. Sıkı pazarlık yaptım. İndirebildiğim kadar mümkün mertebe indirdim.
1: Bayrama sayılı gün kala kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Fiyatlardaysa geçen yıla oranla %30 artış var.
18: 850 kilo bir dana beğendik, onu aldık. 430 bin TL mal oldu. 30 bin TL bir sağ olsun yardımcı oldular.
11: Geçen yıl ne kadar almıştınız hatırlıyor musunuz?
18: 350 falan gibi bir şeydi herhalde.
19: Biz dana tercih ettik her zamanki gibi. 335 bin aldık. Yaklaşık 660 kilo civarında. Daha biraz daha %20-%30 bandında pahalı geldi.
1: Esnaf geçen yıla göre satışların düştüğünü söylüyor. Sebebi ise artan maliyetler.
20: %90'ını satmış bulunmaktayız. 250 bin TL'den büyük başlarımız başlıyor. 550 bin TL'ye kadar fiyatlarımız mevcut. Geçen yıl 28 bin TL'den büyükbaş hissesi başlarken %30 civarında artış yapıldı. Bu yıl ise 35 bin TL'den fiyatlar başlıyor.
11: Peki küçük başlarda fiyatlar nasıl?
20: Geçen yıl ortalama 17-18 bin TL'den başlarken bu yıl ise 25 bin TL'den fiyatlarımız başlıyor.
18: Yaklaşık %35 lira bulan bir artış var. İşte nakliye, besin maliyeti, hayvan bakım maliyetleri bu sene geçen sene nazaran daha yüksek olduğu için o da ister istemez fiyatlara yansıyor. Biz de yine de vatandaşa hizmet amaçlı olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Peki kurban seçerken nelere dikkat edilmeli?
2: Özellikle süt dişleri, özellikle ilk iki dişinin atmış olması gerekiyor. Hayvan sağlıklıysa, kapanı atmışsa tamamdır.
1: Tüketiciler fiyatlara denetleme gelmesini ve düşürülmesini istiyor. Üreticiler ve satıcılarsa yem, akaryakıt ve nakliye desteği bekliyor.
0: Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır polisi sahte para dolandırıcılığına karşı harekete geçti. Kurban pazarlarında satıcıları ve kurban alacak kişileri uyaran ekipler broşürler dağıttı.
21: 28'er hayırlı olsun.
8: Bayram öncesi kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Polis sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem de vatandaşları uyardı.
22: Bak şurada 3 tane nokta var. Bunları sahte parada yapamıyorlar. Bunlara tek tek dikkat edeceksiniz.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan borsasına kurban bayramı öncesi binlerce hayvan giriş çıkış oluyor. Olası dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı da polis ekipleri harekete geçti.
23: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kurban bayramında olası bir sahte para olayına karşı kentteki 13 ayrı noktada kurban satışı yapan vatandaşları bilgilendirdi.
8: Ekipler kurban pazarına giderek satıcıları ve kurban alacak olan kişileri bilgilendirdi. Polis satıcılara sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini anlattı. Ekipler nakit parayla satış yerine banka transferiyle alışveriş önerisinde bulundu. Yetkililer şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulmasını ve alışveriş sırasında paraların dikkatle kontrol edilmesi konusunda çağrı yaptı.
0: Mayıs ayının son haftası bundan sonra Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşımlar var.
24: Mayıs ayının son haftası bu seneden itibaren Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Aile Haftası kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sene ilk kez kutlanan ve aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası'nı tebrik ettiğini belirtti. Emine Erdoğan mesajında her yuva toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir ifadelerini kullandı. Sevgi, anlayış ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
0: Kutsal topraklarda hac heyecanı var. Hacı adayları Arafat Vakfesi gerçekleştirecek. Bu yıl Türk hacı adaylarının sayısı 85 bini buluyor.
8: Hac ibadetinin en önemli safhalarından biri Arafat Vakfesi. Hacı adayları otellerinden belli disiplin içinde ve peyderpey alınarak

0: ve sağ ibadetlerini yerine getirdikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkacak. Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının sayısı 85 bini buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı şu ana kadar 10 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini duyurdu. Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından Türkiye'ye dönüşler başlayacak. Dönüşlerin 19 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.
1: Market ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. Ürünlerde yanıltıcı etiket, görsel ve ifade kullanmak yasaklandı. Tereyağı tadında, çikolata keyfi gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Market ve restoranlarda 32 farklı ifade ve görsele sınırlama getirildi.
0: Gıdalarda sahip olmadığı özelliklere atıf yapan lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi tanımları kullanılamayacak. Kokolin ürünlerde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görseliyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da yasaklar arasına girdi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısını oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Kanatlı hayvan ürünlerinde hayvanların yetiştirme metoduna uygun olmayan ve tüketiciyi yanıltabilecek görsellerin kullanımının önüne geçildi. Ayrıca toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya satış yerlerinde paketlenerek sunulan gıdalarda tüketicinin satın alma tercihini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi zorunlu oldu. Yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek marka, ifade ve görsellerin kullanımı da yasaklandı.
1: Türkiye'de e-ticaret uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen ikinci el ürün satışında %122'lik artış yaşandı. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan sürdürülebilir e-ticarette 2024'te 9.8 milyar lira olan hacim geçen yıl 21.8 milyar liraya yükseldi. Bu ürünlere ilişkin işlem sayısı da aynı dönemde 17.5 milyondan 23.6 milyona çıktı. Bu alandaki eşya grupları incelendiğinde adet bazında gömlek ve üst giyim ilk sırada yer aldı. Buna göre e-ticaret üzerinden geçen yıl 751.294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı. Gaziantep'in simgelerinden biri olan Çingene Kızı mozaiği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilen mozaik panelinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Müjdeli haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.
0: ...60 yıl sonra ait olduğu yere getirilmişti. Çingene Kızı ailesine ait bir eser daha iade edildi. Mozaik'in kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışına kaçırılan farklı eserlerin de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Zeyukma Antik Kenti'ndeki kaçak kazılarda bulunan 12 mozaik 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. İlk olarak Çingene Kız mozaiği 2008'de Türkiye'ye iade edildi. Ardından diğer parçalar da getirildi. Zeugma Müzesi'nde sergilenen eserlerle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü bilimsel ve diplomatik çalışmaların ardından mozaiğe ait panelin de iadesi sağlandı. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel Türkiye'ye getirildi. Müjdeli haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında bu topraklara ait her eseri geri almaya devam edeceğiz dedi. ABD'den getirilen panel Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.
1: Müzik CHP'de mutlak mutlak kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta mesaiye başlayacağı belirtiliyor. Peki CHP cephesinde yeni

0: Süreçle ilgili neler öngörülüyor? Hukukçu Zafer İşeri süreci NTV'ye değerlendirdi. Ekranlara taşıyacağız. Ardından saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.
1: Mutlak butlan kararı, tedbiren Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesi, genel merkezin bir tarafta işte hukuki bir görünüm sergilerken meclis grubunun fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeziymiş gibi gösterilmesi bir anlamda güç savaşına dönüştüğünü işaret ediyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiil ağırlık merkezinin de neresi olduğunu ortaya çıkartacak önemli bir sembol. Bu sebeple Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bayramlaşma için tarih ve yer vermesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal merkezi hala burasıdır ve genel başkan koltuğunda ben oturuyorum mesajı olarak adlandırılabilir. Ama önemli olan şey bu bayramlaşmaya kimlerin icabet edeceği, yani parti meclis üyelerinin buradaki katılımı önemli, milletvekillerinin genel merkezde görüntü vermesi son derece tesirli olacaktır. Böylelikle hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu somut olarak hangi vekillerin ve hangi partililerin kendi yanında yer aldığını bu sebeple test etmiş olacaklar. Aynı zamanda belediye başkanları da ziyaret edip ortak fotoğraflar verdiğinde bunu zannediyorum siyaset dikkatle takip edecek. Çünkü şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her görüntü hukuki meşruiyet mi, siyasi meşruiyet mi daha güçlü gibi bir ayrımın peşinden gidiyor diyebiliriz. Bu bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir sınav olacak. Çünkü birlik görüntüsü, örgütü kimin kontrol ettiğinin tespit edilmesi ve gerçek lider kim, partililer kimin arkasında duruyor açısından sembolik bir önem taşıyor. Özgür Özel ile ilgili yakın zamanda gündeme gelmesi muhtemel olan disiplin süreçleri ve onun partili kimliğinin hangi düzeyde korunabileceği tartışmaları da bayramdan sonra hız kazanacak gibi görünüyor. Bugünkü eğilimle eğer bir kurultay yapılacak olursa ki dikkatini çekmek istiyorum kamuoyunun burada tedbir kararı sadece yönetim kadrolarıyla ilişkili yani genel başkan ve yöneticileri görevden alıp Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreve getirdi. Ancak mevcut delegeler hali hazırda Sayın Özgür Özel'i seçmiş 38. Olan kurultay ve sonraki olağanüstü kurultaylarda oy kullanmış ve esasen iradeleri sakatlandığı değerlendirilen delegeler. Dolayısıyla bu süreçte aynı delegelerle bir kurultaya gidilmesi Özgür Özel'in elini kuvvetlendirebilecektir. Ama aynı zamanda da siyasi meşruiyet tartışmalarını bitirmeyecektir. Delegelerin iradesi sakatlandığı yönündeki karar ve deliller itibariyle. Ama diğer tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte tahmin ediyorum bayramlaşma ile beraber arkasında kimlerin bulunduğunu ve partilerin ne kadar destek olduğunu görmesi, onun da mevcut delegelerle beraber bir kurultay mı yapayım yoksa buna itibat etmeksizin sıfırdan bir süreci başlatıp mahalle, ilçe, il kongreleriyle beraber yeni bir delege grubu oluşturup kendi irademdeki delegelerle beraber bir kurultaya mı gireyim sorusunun cevabını arayacağı bir bayram dönemi olacaktır. Kılıçdaroğlu bu dava sürecinin en başından beri davacı yanın arkasındaki güç ve yönlendirici, etki edici bir unsur olarak belirdi. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu zaten senelerdir yargı süreci içerisinde bugünü bekledi. Ve bugün eline geçen tedbir kararıyla beraber eriştiği genel başkanlık makamında elbette tüm yasal imkanlarını kullanarak gücünü parti içerisinde yeniden sağlamaya çalışmak zorunda. Siyaset bunu gerektiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili bu Mahir Polat'ın son açıklamaları da aslında Halk Partisi içindeki kriz açısından çok kritik ve sert mesajlar içeriyor diyebiliriz. Malumunuz disiplin sürecinden bahsetti, Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetine dikkat çekti ve parti içi tasfiye ihtimallerini ön plana çıkarttı. Dolayısıyla Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir demek son derece ciddi bir ultimatum.
2: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var.
3: Doğrudan Siyaset devam ediyor.
4: Devam ediyoruz Doğrudan Siyasete. Bu bölümde biraz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemenin aldığı kararla yeniden genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı, ne yapmak istediği, nasıl bir yol izleyebileceğini konuşacağız. Ama en başta Mete Çubukçu şunu sormak istiyorum. Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin kararından sonra bir kez kameralar önünde gördük. Evet. O da çok uzun olmayan bir açıklamaydı. Bazen basın danışmanı bir takım açıklamalar yapıyor veya işte ona yakın olan milletvekillerinden bazı şeyler duyuyoruz ama bunlar da çok sınırlı. Yani hani daha önce de bu programda konuşmuştuk, siyaset sözle yapılan evet. bir şeyken acaba bir iletişim sıkıntısı mı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikada?
5: Ya şimdiye kadar olduğu söylenebilir en azından biz gazeteciler için. Tabii ki daha hani kulise yakın ya da işte Kemal Bey'le ilişkisi olan gazetecilerden bir takım haberler sızıyordu. Ama doğrudan kendi ağzından dediğin gibi herhalde bir defa değil mi?
4: Dün, bir defa bir defa.
5: Gün, ki açıklaması dışında şunu biliyorduk yani ben partiyi kayyuma bırakmam efendim. Partinin kodlarına tekrar döneceğiz. Tamam, kayyuma bırakmaması evet. Fakat partinin kodları nedir? Hangi kodlardır? Yani 1923'teki kodlar mıdır? Ya da CHP'nin ilk kurulduğu yıllar mıdır? Efendim tek parti midir? 70'lerdeki Ecevit dönemi midir? Diye giden yani CHP'nin kodlarıyla ilgili onlarca madde şey yapabiliriz. Üstüne üstlük yani eğer o hani kuruluş kodları ya da ilk dönem kodları ile hareket edilecekse Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte altılı masa ya da o dönemki kodları hani o kodlarla çelişen bir takım girişimlerle dolu. Bu tabii merak konusu ama asıl merak konusu hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani ne yapacağı ve partiyi yani nereye ve nasıl götüreceği ile ilgili tamamıyla hakikaten kapalı bir kutu. Birkaç görüş vardı ama hani en makule yakın olanı evet tamam butlan kurultay iptal edildi. Özgür Özel tarafı ne diyordu? En kısa sürede kurultay. Kemal Bey tarafı da zamanı geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Vakti geldiğinde kurultay gibi daha ucunu açık bırakıyor da bu tabii tartışmalara neden oluyor ama
4: uygun zamanda.
5: Uygun zamanda evet. Şimdi bunun anladığımız kadarıyla bu yaklaşımın da bir takım hukuki şeyleri de var. Yani benim en azından hakikaten çok bilmediğim yani hukukun o koridorlarında giden davalar açılabilecek işte birbiriyle çelişen birçok kararların yeniden ele alınması söz konusu. Ama benim tahminim şöyle bir şey yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer tarafın söylediği gibi en kısa sürede nedir 45 gün müdür o kadar bir sürede kurultaya gitmeyeceği.
4: Öyle
5: yani,
4: gözüküyor.
5: Yani kesinlikle öyle gözüküyor. Burada şöyle bir durum var. Tabii hakikaten nasıl adım atılacağını bilmiyoruz. Yani dün yaşananlar gibi yani sonuçta iki tarafın görüşmecileri yani görüşecekken öyle bir polis müdahalesi oldu. Farklı bir şey de olabilir mi burada? Ne bileyim mesela 81 il yönetimi görevden alabilir mi? İlçeleri alabilir mi? Ya da bunun için vakit isteyebilir mi? Evet kurultay yapacağım ama ben bu kurultayı işte 6 ay sonra bir sene sonra yapacağım ya da seçimden sonra yapacağım diyebilir mi? Bunun bir hukuk engeli var mı? Bütün bunları göreceğiz. Tamamıyla kapalı kutu. Hatta şöyle bir şey yani Cumhuriyet Halk Partililer bence Kemal Kılıçdaroğlu'nu belki destekleyen ne kadar o kesin bilemiyorum. Onların kafasında bile bir takım soru işaretleri var bu konuda. Evet tamam genel başkanla tekrar döndü ama ne yapacak? Partililere nasıl bir çağrı yapacak? Belki 30 Mayıs'taki değil mi? O herkesi davet ettiği bir miting Ankara'da. Evet. Orada belki bunun kodları bir şekilde biraz daha açabilir. Ama şu haliyle baktığımızda muhtemelen bayram sonrası, şimdi bayramda da iki tane miting var, biri İstanbul'da birisi Ankara'da. Bakalım orada karşılıklı kalabalıklar ya da mesajlar nasıl olacak? ya da 2 Haziran'da değil mi Salı günü grup toplantısı.
4: Biraz İran'da da parti meclisi toplanması bekleniyor. Pazartesi günü, salı günü grup toplantısı.
6: Yani Kasım'dan önceki parti meclisi.
4: Evet.
5: Tabii. Parti yani, meclisi, grup toplantısı. Grup başkan vekili Özgür Özel, onun olması gerekiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için bir
6: grup
5: herhalde...
6: Milletvekili olması için grup başkanı Özgür Bey.
5: Grup başkanı, evet pardon. Grup başkanı. Ama hani... Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grupta konuşması için sanırım bir yazılı prosedür gerekiyor.
4: Grup başkanının daveti gerekiyor. Milletvekili olmadığı için.
5: Evet, milletvekili olmadığı için. Şimdi davet edecek mi ya da etmeyecek mi? Yani bir fiili durum olacak mı? Kemal Bey başka bir toplantı mı yapacak başka bir yerde? Bilemiyorum. Yani şimdi bunların hepsi hakikaten sorular. Ama bu şöyle bir şey. Yani bu hem partiye hem partiye gönül vermiş insanları... ve Türkiye siyasetini de bir şekilde aslında yoran bir süreç. Yani bir yandan hakikaten bir takım çözülmemiş hukuki meseleler var. Kimin lehine çözülür onu tam bilmiyorum ama hakikaten o şeyde hem siyasi partiler kanununa göre hem diğer yasalara göre bir yandan da hayatın gidişatı var. İşleyen siyaset var, işte ekonomi var, dış politika var gibi bir muhalefet partisinin de sonuçta iktidara yönelik işte eleştirileri vesaireleri olması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Diğer bir soru, önemli bir soru bence. Sonuçta şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde gelirleri ya da kasası artık Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibin elinde. Diğer ekibinin de böyle bir maddi gelir yok. Yani bu mitingleri düzenlemek ya da bu enerjiyi, en azından maddi enerjiyi sağlamak çok çok kolay değil. Ve daha ileriki dönemlerde şunu şey yapacağız. Yani teşkilatlar ne yapacak? Teşkilat nasıl örgütlenecek? Sandık başındaki insanlar nasıl olacak?
6: Sandık görevlileri nasıl tayin edilecek?
5: Kimler seçilecek? Ya da partililer bu enerjiyi sandık başına yansıtabilecek mi?
6: Motivasyon olacak mı
5: gibi onlarca soru var. Ama belki şuraya dönmek lazım. Yani bu karar verildiğinde Devlet Bahçeli sonuçta tamam, yani yasal olarak biraz Kemal Bey'e yönelik bir mesajdı. Evet, yasal olarak hani parti başkanı olarak tekrar göreve geldiniz ama hani uzlaşma, yani bir an önce kurultaya gidip hem partinin hem de Türk siyasetinin belki önünü açma tavsiyesini bulmuştu ama olmadı. Bence burada bu kurultay kavgası birincil önemli bir kavga. Orası çözülmeden, ki orada da problemler var, işte delege hangisi olacak, 37 mi 38'in yarısı mı vesaire gibi. Teknik şeyler var. Bence kurultay belirleyici olacak.
4: Evet. Özel Şendir, birkaç soruyu da birleştireyim. Yani birincisi az önce Mete Çubukçu'ya da sorduğum, hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü siyasal iletişim konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Bir de neticede siyaset bir motivasyonla yapılıyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buna dair bir işaret görüyor musunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi motivasyonu iktidar olmaktır veya şahsi bir hesaplaşmadır. Böyle bir izlenim hiç edindiniz mi bugüne kadar?
7: Valla isterseniz bir şöyle başlayayım. Biraz önce Yusuf Bey'in söylediği mesele son derece önemli. Yani artık dış politikanın ve ulusal güvenliğin seçmendeki karşılığı. Bakın 2023 seçimlerine giderken Kemal Bey'in savunma sanayi ile ilgili söylediklerinden başlayarak kendi seçmeninde bile, çünkü bugün hangi partiden olursa olsun savunma sanayinde geldiği yerden Türk halkı gurur duyuyor ve kendini güvende hissediyor. Bu önemli bir noktaydı. İkincisi bakın biz Efes tatbikatında neyle övündük bu hafta? Libya'nın iki tarafını birleştiren ülke olmakla, tek Libya ile tek Libya'nın meydana gelmesindeki çabayla övündük. Libya tezkeresine hayır diyen, Azerbaycan'ın Karabağ'da topraklarını kurtarmasıyla ilgili Türkiye'nin verdiği desteğe karşı çıkan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'in döneminde olan bu meselelerin seçmende yarattığı bir burukluk olduğunu bir kenara yazalım. Ulusal güvenlik, bakın Avrupa'da aşırı sağ yükseliyor. Dün Kıbrıs'ta Elam 3. parti oldu. Aşırı sağcı ve Türkleri adadan atmayı düşünen bir parti. Avrupa'da aşırı sağ bu kadar yükselirken artık dış politika ve ulusal güvenlik seçmende çok daha fazla karşılık bulacak bir nokta olacak. Önce bir onu söyleyeyim. Şimdi Kemal Bey hani nerede kalmıştık denilebilir mi? Şunu hatırlatmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşması ile ilgili salona girdiğinde Özgür Özel'in ayağa kalkması yönünde bir talimatı vardı, hatırlayacaksınız. CHP grubunun. Kemal Bey'in o dönem attığı sosyal medya mesajları ve Kemal Bey'e yakın milletvekillerinin ayağa kalkmaması ve işte başkanım sizi selamlıyorum diye sosyal medyadan attıkları mesajlar. CHP'de şöyle bir gariplik vardı zaten. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekillerini Kemal Bey belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'te aday gösterdiği isimler. Hı hı. Şimdi burada dikkat çekici olan şey şu. 138 CHP milletvekilinden 27'sinin desteğine sahip olduğu söyleniyor Kemal Bey'in. Ne kadar doğru yanlış bilemem. Ama yani iktidarın en azından AK Parti tabanının bakışına dair bir şeyler söyleyeyim. Mesela 15 Temmuz'la ilgili tespitlerinden mutlu değiller. 20 Temmuz'u işte yok kontrollü darbe, 20 Temmuz'da ikinci darbe, o hal ilan edilmesi, KHK falan bunlar insanların kolay unuttuğu şeyler değil. Dolayısıyla Kemal Bey şimdi başladıktan sonra nasıl bir şey götürecek bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Şimdi bir önceki pozisyona dönüldüğü için biliyor musunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikadan sorumlu bir genel başkan yardımcısı olamayacak. Çünkü delege iki tane genel başkan yardımcısını parti meclisine almadığı için o genel başkan yardımcılığı makamları lağvedilmişti. Oraya iki tane danışman isim gelmişti Kemal Bey zamanında. Dolayısıyla hakikaten nasıl olacağını bilmiyoruz. Nasıl bir MYK yapacak, nasıl genel başkan yardımcılarını atayacak. Bunların içinde bilinmezlikler var ama bir kesin olan şey şu. Bir, olağan kurultay, biraz önce Deniz Hoca da söyledi. Şimdi iki tane mesele var. Bir olağanüstü kurultay var, bir de olağan kurultay var. Siyasi partiler yasası ve CHP tüzüğü diyor ki 3 yıldan uzun süremez olağan kurultay meselesi. Şimdi sürerse ne olur? Bir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ihtar yasası yazar parti. Bu ihtar yasasına uyulmazsa partiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nde dava açılır. Partinin hazine yardımının engellenmesi veya kapatılması talebiyle açılabilir bu davalar. 3, İşin komik tarafı ne olur biliyor musunuz? Kurultay zamanında yapılmazsa yönetimin aldığı bütün kararlar mutlak butlan çerçevesinde mahkemeye gidebilir. Evet. Bakın CHP bir kez daha mutlak butlanla karşı karşıya kalabilir. Yani burada bu siyasi partiler yasası 121. madde mutlak butlan tanımlamasında işte dernekler yasasında var vesaire ama aslında birçok yere yerleştirmiş bunu yasa koyucu. Bunu önümüzdeki dönemde daha tartışacağız. Öyle gözüküyor. Ama kısa vadede benim Kemal Bey'in danışmanlarından edindiğim izlenim şu. Bir, kurultay meselesi zamana yayılacak. İki, bir tasfiye süreci yaşanacak. Şimdi kurultaya giderken bazı isimlerin artık GHP'de tedbirli olarak disipline verilse bile aday olamazlar zaten de. Şimdi mesela bakın Uşak Belediye Başkanı tekrar CHP üyesi oldu, o görevden alınan Uşak Belediye Başkanı. Şimdi aslında onu bulup ilk siyasette 3 dönem Kemal Bey zamanında milletvekilliği var. Muhittin Böceği L tipi cezaevinde Antalya'da ziyaret etmişti Kemal Bey geçmişte. Dolayısıyla Kemal Bey'in de kendi siyasetini oluştururken tabana anlatması gereken şeyler de olacak. Önümüzdeki dönem söylediğimiz gibi ezberlerimizin ya da alışkanlıklarımızın bozulacağı bir dönem olacak. Ama sadece şunu söylememe izin verin lütfen.
4: Buyurun.
7: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şöyle şunları söylemekte fayda var herhalde. Çeşitli siyasi tartışmalar yaşadı. Mesela 65'te İsmet Paşa'nın ortanın solu çıkışı, işte Turan Fevzioğlu'nun ortanın soluyla ilgili itirazları, Ecevit'le İsmet Paşa'yı karşı karşıya getiren 12 Mart kabinesine, askeri muhtıra kabinesine bakan verilir mi verilmez mi? Geçmişte ya da işte daha liberal duran Celal Bayar'la daha devletçi politikaları savunan İsmet Paşa arasındaki rekabet. Geçmişte siyasi rekabetler oldu. Hatta şunu söyleyeyim. Çok konuştuğumuz köy enstitülerinin muhteviyatını değiştiren 1946'da yine CHP'li bir eğitim bakanıdır. Hı hı. Yani Hasan Ali Yücel'in oluşturduğu köy enstitülerini normal okullara döndüren yine CHP'li bir eğitim bakanıdır. CHP'de geçmişte ideolojik tartışmalar oldu. CHP'de geçmişte hizip mücadelesi de oldu. Yani işte Bülent Ecevit'in CHP'den 80'de istifa edip bir daha asla geri dönmemesi biraz Deniz Baykal ve Ali Topuz'la verdiği mücadelenin sonucudur. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Bu gelinen nokta alışıldık bir nokta değil. Sadece partinin kuruluş kodlarından bahsediliyorsa o kuruluş kodları içerisinde mesela şu oturmuyor. Mesela Kemal Bey'in ayrı bir parti kurmak yerine CHP'de kalmayı ikna ettiği 10 Aralıkçılar, Türk vatandaşlığı tanımını hazırladıkları bir onların anayasa önerisi vardı. Orada Türk vatandaşlığı yoktur. Türkiye yurttaşlığı vardır. Federatif çözüme yakın duran yerler vardır içerisinde. Yani nasıl şekilleneceğini ya da işte merkez sağdan yine eski siyasetçiler mi gelecek? Geçmişte de bir sürü merkez sağdan eski siyasetçi gelmişti. Şu an orada belirsizlikler var ama kodlardan bahsettiğiniz zaman o kodlar nasıl hani eskiye döner ya da Kemal Bey hangi kodu kastediyor onu ilk konuşmasını yaptığı zaman göreceğiz. Yani ben niyet okuyuculuğu yapmayı da sevmem. Bu anlamda Kemal Bey'in de elini bir miktar göstermesi lazım ama yakın çevresinin söyledikleri bir tavsiyeleri olacak. İki, Özgür Özel ve ekibinin medyada daha az görünmesini sağlamak, zamana yayarak tabanı da buna alıştırmak gibi bir süreç işler mi? Böyle bir strateji olabilir mi? Akla en yatkın geleni bu doğrusunu isterseniz.
4: Peki şimdi Deniz Hocam yani şöyle bir durum var. İşte az önce Özay Bey de bahsetti. Bu kararla birlikte 4-5 Kasım 2023'teki kurultay öncesinde dönüldüğü için 3 yılı doldurdu ve bir kurultay yapma mecburiyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde duruyor, yorumu yapılıyor. Yargıtay'dan bir karar bekleniyor.
6: Kapatma davası açılır zaten. Şimdi,
4: hal böyleyken bir de tabii şöyle bir vaziyet var. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bugün 40 gün, 45 gün veya 2 ay içinde kurultaya gidiyoruz dese
6: sorun çözülecek o zaman tabii.
4: Diyecek mi?
6: Demeyecek.
4: Demeyecek.
6: Bence demeyecek. Şöyle yani bunu...
5: Peki Yargıtay ne zaman şey yapabilir, işte onu, kararı verebilir?
6: Şimdi şöyle.
4: Orada bir sınır var mı bir Yargıtay?
6: Şimdi bu konuyla aynı değil ama başka bir örnek vereyim size. Ama farklı bir örnek. 2010'da Sayın Deniz Baykal görevden ayrılmak zorunda kalmıştı ya. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu gelmişti. O zaman uygulanmayan bir tüzük vardı. Uygulanmayan tüzük şuydu. Çok ilginçti Sayın Baykal'ın o zaman sözüydü. AK Parti'den örnek aldık dedi. Hani artık şey olmayacak. Biz bütün genel başkan yardımcılarını genel başkan tayin edecek. Genel sekreteri de genel başkan tayin edecek. Bunu Sayın Önder Sav istemiyordu. Güçlü bir genel sekreterdi. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan zannediyorum birkaç ay sonra. Eylül ayı olabilir. Sayın Baykal çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında. Hatta NTV başka bir yayın olabilir, karıştırmayayım. Bir TNN olabilir belki ya da başka bir kanal. Televizyona çıktı, dedi ki ben uyarıyorum. Tüzük maddesi uygulanmalıdır dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı zaten herhalde bir hazırlığı vardı. Sonra uyardılar. Uyarınca Sayın Önder Sav'ın parti içerisindeki gücünü azaltan önemli hamle geldi. Çünkü ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu rahatladı. Hatta Sayın Gürsel Tekin o zaman ön plandaydı ama sonra o da tasfiye edildi. Bu dönem içerisinde dilediği gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ın döneminde yaşanılan tüzük değişikliğinden dolayı Merkezi Yönetim Kurulu belirli. Çünkü eskiden parti meclisi seçiyordu. Şimdi bunu niye hatırlattı? Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bir uyarı her siyasi parti gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı.
5: Peki kendiliğinden yapabiliyor mu yoksa hani içeriden bir başvuru falan mı gerekiyor bunun için?
6: Yok. Şimdi onu aslında Özay Bey de söyledi. Eğer bu olağan kurultayı yapmadığı takdirde o zaman...
5: Onu diyorum.
6: Tabii tabii. Yapmadığı takdirde bir uyarı gelecektir ama tabii ne zaman gelecek o Yargıtay'ın kendi gündemine.
5: Peki süre ne?
6: Yani. Şimdi aslında şöyle garabet var ortada. Çünkü hani 3 yıl denince hangi 3 yıl? 2023'ten yani 2020 ile 2023 arasındaki 3 yıl normalde.
5: Evet.
6: İşte o doldu. Yarım kalan bir olağan kurultay var ve onun tamamlanması lazım. Şimdi bunu tamamlamadıkları takdirde benzer bir sürecin hani biraz önce Özay Bey'in de ifade ettiği sürecin işlememesi mümkün değil. Yani bu işleyecek ama tabii burada hani zamanlama nasıl olur? Hani ne kadar bir zaman verilir? Bununla ilgili aslında bu boşluğun da doldurulması lazım. Çünkü burada bir tarafta Asli Hukuk Mahkemesi'nden bahsediyoruz. Bir taraftan Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsediyoruz.
5: Evet,
6: çünkü Türkiye'de seçim yargısı Yüksek Seçim Kurulu'dadır aslında. Hı hı. Ama burada tabii mutlak butlan konusu Sayın Fethi Yıldız'ın aslında ifade ettiği çerçevede derneklere uygulanan bir takım maddelerin siyasi partilere uygulanmasıyla bağlantılı. Ya ben tabii siyaset bilimciyim, hukukçu değilim ama artık hepimize nasıl bir ekonomi okuryazarlığı gelişti, hukuk okuryazarlığı da gelişmek durumunda kaldı. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir ketumiyeti var. Evet. Şimdi siyaset ama ketumiyetli olmaz. Belki bir takım felsefi yapılarda ketumiyet olabilir ama orası siyasi parti. Siyasi parti aleniyetle, açıklıkla kendisini ifade eder. Şimdi Deniz Baykal'ın 2000 yılında genel başkanlığa dönerken kullandığı bir söz vardı. Hiç unutmuyorum. Sayın Altan Öğmen genel başkan olduktan 15 ay sonra yapılan kurultayda. Dedi ki, tekrar dönüş kurultayı, kavgalı eve kız vermezler dedi. Şimdi bir kere bunu unutmayalım. Kavgalı eve kız vermezler. Dolayısıyla bu kavga ortamı bir siyasal parti için. Çünkü ben şunu görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinde bir siyasal revanşizm. Yani kimleri tasfiye edeceğiz, kimleri görevden alacağız. Kamuoyunun hiç gündeminde bu konular yok. Yani siz sadece onu görevden alacaksınız, bunu görevden alacaksınız. Kılçıksız balık haline dönüştüreceksiniz. Fakat halktan oy alabilecek misiniz?
4: Evet.
6: Sıkıntı orada, o küçük bir ayrıntı ama. Tabii. Yani parti egemensiniz, tamam, parti benim dediniz. Ama halktan oy alabilecek misiniz? Yani. Şimdi yine orta yapıyorum, dikkat edin.
4: Birazdan ben onu soracaktım yani, zaten.
6: Bir de şöyle bir şey var. 10 Aralık hareketinden mesela Özay Bey söz ettik. 10 Aralık hareketi aslında 1980 sonrası süreç biraz onunla bağlantılı. Tabii o zaman daha henüz 10 Aralık hareketi yok. Cumhuriyet Halk Partisi yokken SODEP, Halkçı Partisi, SHP bu devam ederken iki aslında akım partinin içerisine yerleşti ki partinin doğal kodlarıyla uyuşmayan neoliberalizm ve kimlikçilik. Şimdi 10 Aralık hareketi de bütün bunların yoğunlaştığı bir yerde ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun himayesinde, milletvekili adaylarının belirlenmesinde, belediye başkanlarının belirlenmesinde son derece önemli rol aldı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ki partiyi fabrika ayarlarına dönüştürdü.
5: İşte biraz önce onun demek istediğini.
6: Siz söylediniz. 23-38 arasındaki fabrika ayarları. Ya. Yoksa 1965'te İsmet Paşa'nın söylediği, 72'de Ecevit'in seçildi ve 76 kurultayıyla partinin içerik çerçevesine ulaştı demokratik sol etme gibi. Yani şimdi burada o kadar soru var ki bu sorular yani şöyle diyebilirsiniz.
4: Bir tane CHP yoktur kıyaslı.
6: Şimdi bu Attila, Üstad Atilla İlhan'ın hani hangi serileri olduğu gibi, evet, hani hangi CHP sorusuyla mı asla kendisini ortaya koyacak. Ama seçmen, şimdi Yusuf Hoca'ya çok orta yaptım, bana borçlu biraz. Seçmen bu soruyu da acaba hangi bağlamda, hani farklı yapılanmalar bağlamında mı kuracak? CHP'nin kendi içerisinde mi? Çünkü bu kadar kafa karışıklığı olunca ben şöyle toparlayayım. Altılı Masa'da da bu kafa karışıklığı vardı.
3: Doğrudan Siyaset. NTV Radyo. Hava durumu.
2: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu, 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Bölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingölban kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken Ankara'da gözler cumartesi gününe çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak.
1: Mahkeme kararıyla görevi iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Büyük Halk Buluşması adı verilen etkinlikte konuşacak.
2: Kılıçdaroğlu bugünkü mesaisini Konut'unda sürdürdü. Sık aralıklarla ziyaretçileri de vardı. Bu çerçevede Faik Öztürk, Mahir Polat ve İnan Akgün Alp gibi milletvekilleri bugün Kılıçdaroğlu'nu Konut'unda ziyaret etti.
1: Kılıçdaroğlu parti meclisini ise 1 Haziran pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç genel başkan yardımcılığı teklifini reddetti. Parti meclisi toplantısı kritik. Çünkü o toplantıya parti meclisinin doğal üyesi olan Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti meclisi ayrıca CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı. Milletvekili belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu. Yine 37. olan kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partilerle haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partiler hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
3: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum.
1: Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e mutlak butlan ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Genel merkezdeki olayların CHP tarihinde ilk kez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Bu tutum niyeti ne olduğunu gösteriyor dedi. CHP tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir diyen Kılıçdaroğlu, kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız ifadelerini kullandı.
0: Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde dün sakinlik hakimdi. Genel Merkez'de temizlik ve onarım çalışmaları vardı. Kılıçdaroğlu'nun portresi genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana tekrar asıldı. Yanına Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Öte yandan CHP'nin kurumsal internet sitesinde genel başkan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu olarak güncellenirken oda girişine de isim tabelası takıldı.
1: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
4: Mutlak butlan kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
1: Polis müdahalesiyle tahliye anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu genel merkezin 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
5: Kadın arkadaşlar iyisin. Gelin hadi görüşürüz.
1: Tamam. Polis müdahalesi öncesinde genel merkezin asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da vardı. Zarar gören yerler onarılıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
1: Genel Merkez'de genel başkanların portrelerinin olduğu alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partiler tarafından tahrip edilmişti. Genel Merkez'deki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Bu arada genel merkezdeki genel başkan odasının girişine Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliğinin takıldığı da öğrenildi. Ayrıca CHP'nin resmi internet sitesinde de genel başkan bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi eklendi.
0: Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam etti. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak.
1: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
6: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
1: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. İstanbul mitingi öncesi ise Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılacak. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
6: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
1: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlan kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel, partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimse endişe etmesin. Adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da kameraların karşısına geçti. CHP'de yaşanan mutlak mutlan krizini değerlendiren Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere de sert yanıt verdi.
7: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standarda düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine de sert çıktı. Çelik CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
7: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız.
8: Adana'da açıklamalarda bulunan Çelik, mutlak butlana uzanan sürecin CHP'lilerin şikayeti üzerine başladığını vurguladı. Yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Çelik'in Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
7: Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
0: İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. Haber İran medyasında yer aldı. Ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Jask bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da çıkan çatışmada 4 İran devrim muhafızı askerinin öldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Diğer yandan üst düzey İran heyeti ise diplomatik çabalar kapsamında Katar'a gitti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşması ile eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mütabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mütabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
0: Washington'la Tahran arasında sağlanacak mutabakat zaptı şimdiden eleştiri konusu haline gelmiş durumda. Nükleer müzakerelerin sonraya bırakıldığı, İran'ın füzeleriyle ilgili de herhangi bir maddenin mutabakat zaptında yer almadığı belirtildi.
8: Trump yönetiminin İran'la üzerinde uzlaşmaya çalıştığı mutabakat zaptı barış anlaşması değil. Bir nükleer anlaşma değil, bir füze anlaşması da değil. Amerikan New York Times gazetesi İran'la varılması planlanan mütabakat zaptını bu sözlerle özetledi. Gazete ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için zorlu konuların müzakeresini daha sonraya bıraktığını yazdı. Trump'ın 11 hafta önce İran koşulsuz teslim olmadan anlaşma sağlanamayacağını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sonunda her iki tarafın da taviz vermekten başka seçeneği kalmadığı vurgulandı. İki tarafında kötü seçeneklerden daha az kötü olanını seçmek zorunda kaldıklarının altı çizildi. Trump'ın İran'ın en zorlu konuları erteleme talebine esasen boyun eğdiği vurgulandı. ABD Başkanı'nın İranlıları dünyanın en hayati su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki hegemonyalarına en azından geçici olarak son vermeye zorlamayı başardığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Boğaz yeniden açılırsa savaşı tetikleyen konular üzerinde İranlılarla ciddi bir müzakere başlatmayı planlıyor. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Amerikalı yetkili, İranlıların nispeten kısa sürede %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunu teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu İran'ın nasıl elden çıkaracağının şimdilik çözümsüz kaldığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın müzakerelerin sonunda elindeki tüm uranyumu gönderip göndermeyeceği de belirsiz. Amerikalı yetkililer ayrıca İranlıların uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı sözlü olarak kabul ettiklerini de söyledi. İranlıların balistik füze stoklarını müzakere etmekten kaçındıkları vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonlarını serbest bırakması ve yaptırımları kaldırması talepleri henüz tam çözüme kavuşturulmadı. Amerikalı yetkililer bunların bir takasın parçası olabileceğini belirtiyor. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bu sorunların çözüleceğine dair güvenine rağmen müzakerelerin ve kırılgan ateşkesin her an çökebileceği yorumuna yer verdi. Amerikalı yetkililer İran'ın nihayetinde neye razı olacağını veya dini liderin anlaşmaya resmen onay verip vermeyeceğinin henüz bilinmediğini söylüyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda görev yapan ABD'nin eski Orta Doğu müzakerecisi Aaron David Miller, kötü tasarlanmış bir tercih savaşının son derece kusurlu bir zorunluluk barışına dönüştüğünü söyledi.
0: İran ve ABD anlaşmaya varırsa Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği ne zaman normale dönecek? Amerikan CNN televizyonu uzman görüşlerine başvurarak yaşanacak süreci mercek altına aldı.
8: İran ve ABD anlaştıktan sonra atılacak ilk adım Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak olacak. Bunun çok uzun zaman alması bekleniyor. Çünkü tankerler neredeyse bir bisikletle aynı hızla hareket ediyor. İlk olarak 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için Basra Körfezi'nde mahsur kalan en az 166 tankerin bölgeden ayrılması gerekecek. Bu işlemden sonra boş tankerler boğaza girip yükleme yaparak tekrar yola koyulacak. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşama ise stokların boşaltılması. Boş tankerler öncelikle üreticilerin başka koyacak yeri olmadığı için dolmuş olan depolardan petrol çekecek. Rafinerilerin depolama konusunda pragmatik davranarak stoklarını tamamen doldurmadıkları belirtiliyor. Normalden daha yüksek stoklar nedeniyle petrol üretiminin tam kapasiteye geri dönmesinin yine de zaman alacağına dikkat çekiliyor. Üçüncü aşama ise üretimi yeniden başlatmak. Orta Doğu'daki petrol kuyuları savaş sırasında büyük ölçüde kapatılmıştı. Üretimi yeniden başlatmanın haftalar sürebileceği belirtiliyor. Kuyulara enjekte edilecek su ve gazın yeniden dengelenmesinin zor olacağı vurgulanıyor. Bölgedeki kuyuların büyük ve birbirine yakın olduğuna dikkat çekiliyor. Enjekte edilen su ve gaz basıncının birden fazla kuyuda dengeli kalmasını sağlamak için şirketler ve ülkeler arasında önemli bir koordinasyon sağlanması gerekecek. Dördüncü aşama ise zarar gören petrol tesislerinin onarılması. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi de hasar gördü. Petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini söylüyor. Savaşta Orta Doğu genelinde ham petrol üretiminde günlük 12 milyon varillik kesinti yapılmıştı. Üretimi en çok azaltan ülkeler Suudi Arabistan ve Irak olmuştu. Peki petrol fiyatları boğaz açıldıktan sonra ne düzeyde seyredecek? JP Morgan uzmanları boğazın Haziran ayının başında açılacağını öngörerek yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün barışın kalıcı olmasına bağlı olduğu vurgulanıyor. İran'ın Trump'ın gemilerin boğazdan tekrar serbestçe geçebileceğine dair açıklamasına şimdiden şüpheyle yaklaştığına dikkat çekiliyor.
0: Piyasalardaysa barış iyimserliği fiyatlanıyor. Orta Doğu'da bir barış olmasının ve anlaşmasının geleceği beklentisi artıyor. Petrol 100 doların altına inerken altın ve hisse senetlerinde de yükseliş görülüyor.
8: Piyasalarda barış fiyatlanıyor. ABD'li yetkililere göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaşıyor. Söz konusu gelişmeyle birlikte petrol düştü, altın ve küresel borsalar yükseldi. Brent petrol cuma gününü 103 dolarla kapatmıştı. İyimser haber akışlarıyla birlikte %5'ten fazla geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi.
9: Şimdi gelinen noktada önemli de bir geri çekilme, 95 dolarlara gelindi. Burada kalıcı olacağına ilişkin beklenti güçlenirse, en azından bu beklentiyi tekrar bozacak açıklamalar gelmezse, bu sefer bu konudaki iyimserliğin biraz daha kuvvetleneceğini düşünüyorum.
8: Petrol fiyatının gerilemesiyle enflasyon endişeleri de hafifledi. Bu durum altına yaradı. Ons altın yeniden 4500 doları geçti. İçeride gram altında ise 6700 liranın üzeri görüldü. Hisse senedi piyasaları da sert yükseliyor. Küresel hisse senedi endeksi rekor seviyeye yaklaştı. Asya borsaları %2'ye yakın yükseldi. Avrupa borsalarında da pozitif hava hakim.
0: Merkez Bankası mutlak mutlan kararı sonrası ortaya çıkan ekonomideki dalgalanmanın ardından bir dizi ilave tedbir aldı. Bankaların kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi.
8: Merkez Bankası kredi kullanımında frene bastı. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi. Türk lirası cinsi ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüldü. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.
10: Aşırı hareketlerin diyelim, agresif hareketlerin önüne geçmeye çalışıyor belli ki Merkez Bankası. PPK toplantısına kadar da muhtemelen süreci yönetmek üzere tali önlemler, bu tür önlemler, makro ihtiyati önlemler, likidite yönetimi, tabii ki de aktif likidite yönetimiyle süreç devam ettirilecek gibi görünüyor.
8: Merkez Bankası söz konusu tedbirlerin makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik olduğunu ifade etti. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.
10: Hem enflasyonist etkiler hem CDS risk prim üzerinden gelecek etkiler ve en nihayetinde de rezervlere yapacağı etkiler şeklinde değerlendirmek lazım. Asıl etkileri, gecikmeli etkileri ve yönetim adına atılacak majör adımları muhtemelen bayramdan sonra göreceğiz.
0: Beş kişilik Yıldız ailesi bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkmış ve memleketleri Trabzon'a gidiyorlardı. Ancak memleketlerine anne, baba ve üç çocuğun cenazesi gitti. Kazada hayatını kaybeden aile üyeleri defnedildi. Adana ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
1: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Bu fotoğrafı paylaştıktan saatler sonra 5 kişilik aile kazada hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı tatili için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü cumartesi Giresun'dan kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Kazada Ali ve Melek çifti, 7 yaşındaki ikizleri ve 15 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Tır sürücüsü tutuklandı.
11: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
1: Anne Melek Yıldız yola çıktıklarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bu fotoğrafı paylaşmıştı. Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar yazmıştı. Ancak cenazeleri memleketlerine gitti. 5 kişilik aile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bayram öncesi bir kaza haberi de Adana'dan geldi. Sarıçam ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte 2 kişi de yaralandı. Niğde Kayseri karayolunda da iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat 2026'da göreve başlamasının ardından geçen 100 günlük sürede yaklaşık 50 bin operasyon düzenlendi. En fazla operasyon uyuşturucuyla mücadele alanında yapıldı.
12: Terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber suçlara. İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 49.662 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda uyuşturucuyla mücadele

0: 1,6 ton uyuşturucu maddeyle 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 16.182 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 852.063 litre akaryakıt, 245.687 litre sahte kaçak içki ele geçirildi. Siber devriyelerde 78.263 hesapla ilgili suç unsuru tespit edilerek işlem yapıldı. 181 organize suç örgütü çökertildi.
1: Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgüt Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarıyla ortak hareket ediyordu. Kuryeler seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotu örgütle döviz bürosu ve kuyumcular arasında paralı olarak kullanıyordu. Kuryelerin kendine teslim edilen döviz, altın ve TL'yi alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı da belirtildi.
2: Suç örgütü aklanan parayı döviz bürolarından kurye sistemiyle nakde çeviriyordu. 5 liralık banknot örgütle döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanılıyordu. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Uluslararası suç örgütünün 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot veriliyordu. O banknotun fotoğrafı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarına gönderiliyordu. Kurye parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösteriyor. Kuyumcu ve döviz bürosu yöneticileri de kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak kuryeye valizle teslim ediyordu. Kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden %10 komisyon aldığı tespit edildi. İddiaya göre Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Uzun'un örgüt içindeki kar payının %70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı. Kuryelerin kendilerine teslim edilen döviz, altın ve TL'yi alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı belirtildi. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da soruşturma dosyasına girdi.
1: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada firari bir şüpheli yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu Y.A. yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matya Ahmet Minguzzi'nin annesi Diyarbakır'daydı. Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in mezarını ziyaret etti. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezarlıkta Minguzzi ve Kabayiş aileleriyle görüştü.
2: İkisi de evlatlarını kaybetti. Adalet arayışının simge isimleri oldu. Yasemin Minguzzi, Rojin Kabayiş'in Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.
3: Ağacımız aynı ağacıydı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir. Gülistan Doku da gençlikten gittiler bunlar.
4: Geçen seneden beri de Diyarbakır'a buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum.
2: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş, Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Matiye Ahmet Minguzzi ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Evlat acısı yaşayan iki aile, adalet arayışında da birbirine destek oldu. Bayram öncesi Kabayiş ailesini ziyaret eden Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarına gidip dua etti. duygu dolu anlar yaşandı.

0: Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var.
1: Roji'nin olayında kesin %100 bir ırtbaz var, düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle yani Adalet Bakanı bu olayı da Gülistan Dokun gibi bu da çözecek.
2: Bu sırada Gülistan Dokun'un ablası Aygül Doku da mezara giderek Minguzi ve Kabayış ailesiyle görüştü.
3: Senin de benim Gülistan'ımın da hakkı hiçbir tecavüzcüye, hiçbir katile sana söz kalmayacak.
4: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararından vazgeçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden eğitim öğretim hayatına devam edecek. Haberi alan öğrenci ve akademisyenler mutluydu.
5: 2019 Uluslararası İlişkiler mezunu. Hepimiz çok mutluyuz. Bugün ayrı bir yüzümüz gülerek kampüsümüze, okulumuza geldik.
6: Şu an anlatabilecek aslında çok şey var ve ama kelimelere dökemiyorum bunu çünkü hala onun şaşkınlığını yaşıyoruz. Öğrenci,
2: 20 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Öğrenci ve akademisyenler kararı mutlulukla karşıladı.
7: Bir sürü kaygı vardı, bir sürü korku vardı hepimiz içerisinde. Şu anda gayet mutluyuz.
8: Tamamen duygu karmaşası. Kaç kere ağladım bilmiyorum. Kutlamak için buradayız. Çok mutluyuz.
2: İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni 21 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre üniversite eğitim öğretim hayatına devam edecek. Öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri eğitim faaliyetlerinin devam etmesini kutladı.
9: 4. sınıf öğrencisiyim, mezun olacaktım. Çok belirsizlik oldu. Şu an mezun olabileceğim için, bu okuldan mezun olabileceğim için çok mutluyum.
10: Karşılaştırmalı edebiyat bölümündeyim. Dün bu kararı alınca o kadar çok ağladım, o kadar çok sevindim ki. Çünkü günlerdir burada uğraşıyoruz. Umarım devamlılığı olur.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Özvar, ilk sürecin mevzuat çerçevesinde yürütülen hukuki bir işlem olduğunu belirtti.
4: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Çorum finalde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı başardı.
11: Çorum şehri tarihindeki ilk Süper Lig vizesini gecenin geç saatlerine kadar kutladı. Arca Çorum Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenerek son Süper Lig biletini kazandı. Golleri Serdar Güller ve Mamet Yam attı. Konya'daki maçın ardından Çorum'da büyük sevinç yaşandı.
12: 1-2-3 Çorum!
11: Uğur Uçar da teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını takımını Süper Lig'e taşıyarak aldı.
13: Ne desem bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir. Ama bu hikaye benim hikayem değil. Bu hikaye ben buraya ilk geldiğim gün söyledim futbolculara. Sizlere inandığım için buraya geldim. Ama dedim siz bu hikayenin baş kahramanlarsınız dedim. Onların emeklerine, alın terlerine teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür de Çorum şehrine ediyorum. Çünkü inanılmaz kenetlendiler bizle. Bizle yattılar, bizle kalktılar. Bu şampiyonluğu en çok onlar hak etti. Bu eğlenceyi Çorum'da devam ettireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çorum Süper Lig'de.
11: Daha önce Erzurumspor ve Ahmet Sportif faaliyetler 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmişti.
4: İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu. 26 kişilik listede Real Madrid'den hiçbir futbolcu yer almadı.
14: İspanya Dünya Kupası kadrosunu belirledi.
12: Kısa film formatında hazırlanan kadro tanıtımında İspanya Kralı 6. Felipe de yer aldı.
14: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España. Porteros, Unai Simón,
15: David Raya, Joan García.
12: Teknik direktör Luis de la Fuente'nin belirlediği 26 futbolcuyu vatandaşlar duyurdu.
15: Dani Olmo,
16: Nico Williams,
15: Jeremy Pin,
17: Ferran Torres, Borja Iglesias,
18: Víctor Muñoz,
19: Lamine Yamal.
12: Kadroda Barcelona'dan 8 isim: Juan García, Pau Cubarsí, Eric García, Javi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal ve Ferran Torres var. İspanya milli takımında 1950'den sonra ilk kez Real Madrid'den hiçbir futbolcu yer almaması ise dikkat çekti. İspanya 2026 Dünya Kupası H grubunda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile mücadele edecek.
4: Olympiakos kendi evinde tarih yazdı. Euroleague finalinde Real Madrid'i 92-85 yenen Yunan ekibi 13 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.
11: Olympiakos Euroleague şampiyonu oldu. Yunanistan kırmızıya boyandı. Georgios Barzokas'ın ekibi finalde Real Madrid'i 92-85 yendi. 13 yıl aradan sonra şampiyon olan Olympiakos bu sevinci 4. kez yaşadı. Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu. Olympiakos son 30 saniyeye 8 sayı farkla önde girdi. Real Madrid ise hücum reboundlarını almaya başladı. Bitime 18 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ancak son sözü Olympiakos söyledi. Alec Peterson isabetli serbest atışlarıyla maçı ve şampiyonluğu kazandı. Finalde 20 sayı atan Evan Fournier, Final Four'un en değerli oyuncusu oldu. Olympiakos böylece ezeli rakibi Panathinaikos'un evi OAKA'da kupayı kaldırmayı başardı. Kırmızı beyazların şehri Pire'de de büyük sevinç yaşandı. Binlerce insan sokağa döküldü, meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı. Olympiakos katıldığı son 3 Euroleague finalinde mağlup olmuştu.
4: Bir süredir demansla mücadele eden ünlü aktör Bruce Willis'in kızı babasının hastalık sürecinde değişen kişiliğini anlattı. Rummer Willis, ünlü aktörün demanstan sonra daha hassas birine dönüştüğünü söyledi.
20: Zor ölümün John McClane'i. Mavi Ay'ın David'i. Ucuz romanın Butch Coolidge'i. Canlandırdığı ikonik karakterlerle Hollywood'a damga vuran ünlü aktör Bruce Willis bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2022 yılında afazi teşhisi konan ve demansla mücadele eden usta aktörün kızı babasının hastalıkla birlikte değişen kişiliğini anlattı. Willis'in eski eşi Demi Moore'dan olan kızı Rumor Willis, babasının demanstan sonra daha hassas biri haline geldiğini söyledi. Ünlü aktörün yıllar boyunca sert ve güçlü bir karakter görüntüsü verdiğini belirten kızı, "Babam her zaman çok maço bir adamdı. Şimdi ise daha yumuşak ve duygusal birine dönüştü. Belki de Bruce Willis olmak şefkat göstermesine izin vermiyordu," dedi. Beyin fonksiyonları zarar gören 71 yaşındaki aktör artık ne oynadığı filmleri ne de ünlü bir aktör olduğunu hatırlıyor. Tedavisi süren usta aktör tam zamanlı bir bakım ekibiyle birlikte yaşıyor.
4: ...79. Cannes Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. Ödül töreninden kırmızı halıya, festivalin kapanış gecesinden izlenimler geliyor ekrana.
20: Sinema dünyasının kalbi 79. kez Cannes'da attı. Cannes Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. Kapanış töreninden önce dünya yıldızları kırmızı halıda yürüdü. Jüri ekibinde yer alan Demi Moore, festival boyunca tarzı ve aşırı zayıflayan haliyle magazin gündeminden inmedi. Demet Özdemir, Hande Erçel, Sümeyye Aydoğan ve Melisa Aslı Pamuk gibi ülkemizden isimler de Kırmızı Halı'da festival boyunca boy gösterdi. Festivalin büyük ödülü Altın Palmiye, ikinci kez Christian Mingui'ye verildi. Yönetmen ödülü güçlü ve politik dramı Fjord'la aldı. Festivalin bir diğer önemli ödülü olan büyük ödül, sürgündeki Rus yönetmen Andrei Sviagintsev'in Minotaur filmine gitti. Rusya'nın Ukrayna Savaşı karşısındaki inkarını ve toplumsal travmasını işleyen film, festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Virginie Efira ve Tao Akomoto, All of a Sudden'la en iyi kadın oyuncu ödülünü, Valentin Campaign ve Emmanuel Macchia, Coward'la en iyi erkek oyuncu ödülünü paylaştı. Pedro Almodovar ve Ashgar Farhadi gibi yönetmenlerin filmleri beklentiyi karşılamadı. Festival siyasetten uzak bir atmosfer sergilese de Javier Bardem ve Almodovar İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı kınadı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşananlar NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bir bölümünü paylaşalım ve saat başında tekrar burada olalım.
16: Şimdi genel olarak baktığımızda hem Türkiye'de hem dünyada artık bir görsellik çağı ve bu görselliğin giderek hızlandığı ve etkisinin arttığı bir dönemdeyiz. Hem Türkiye siyasetinde hem dünya siyasetinde bir takım görüntüler bir şekilde akıllarda kalıyor, kazınıyor ya da ileriki yıllara taşınıyor. Amerika'da da böyle, farklı ülkelerde de böyle. Tabii dünkü görüntüler yani birçok insanda, televizyonlarından tabii ki seyreden insanlarda şaşkınlık ve şok yarattı diyebilirim. Ya da öyle bir en azından geçen süre içinde işte sosyal medyada ya da farklı şeylerde platformlarda gördüğümüz üzüntü var, öfke var. Bilmiyorum, çok hardcore muhalif hani partiler o şeyi tabanı dışında bence yani muhalif partilerden de o görüntülerden üzülenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey, yani parti yetkililerinin açıklamalarına baktığımızda böyle bir şeyi beklemediklerini söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle beklemiyorlar ki, zaten öyle bir şey beklense bir gün önceden ne bileyim işte partilileri, taraftarları çağırırlar bir şekilde, orada hani biraz da kendilerine göre bir baraj oluşturmaya çalışırlar. Üstüne üstlük dün de söylendi, bugün T24'te isimlerini tabii söyleyelim, Gökçer'e ve Hasan Cemal'e verdiği röportajda da saat 12 için bir gün önce iki temsilci görüşmek üzere randevuleşiyorlar. Tabii o saat 12 olmadan 7'de bir şekilde önce bugün de tartışılıyor kim olduğu bilinmeyen bir takım gruplar ya da insanlar ve arkasından polis geliyor. Bir diğer konu tabii iki milletvekilinin İçişleri Bakanı'yla görüşmesi sırasında saat herhalde 12 sıralarında müdahale gerçekleşiyor. Tabii ki üzücü görüntüler, gaz kullanılması, işte plastik mermi. Ben hani yani gazetecilik kariyerim boyunca hem Türkiye'de hem dünyanın farklı yerlerinde hem gazı hem plastik mermiyi tatmış bir gazeteci olarak hem tehlikeli hem riskli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki bir partinin genel merkezine yönelik böyle bir şeyin olması sanırım belki o müdahaleden önce bu işe biraz daha farklı bakanların görüşlerini de ya hem belki duygusal hem psikolojik olarak da farklı yöne çevirmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani bir şekilde bu tartışma bir yanıyla işte bir kesim hukuki bir tartışma, diğer kesim bunu siyasi bir tartışma ya da müdahale tırnak içinde olduğunu söylüyordu. Kimileri işte bunun parti içi bir mücadele olduğunu ve hatta farklı parti yetkililerinin zamanı geldiğinde kurultaya gidilmesi, bir şekilde hani daha suhuletle bu işin demokratik yollarla halledilmesi gerektiği yönünde farklı mesajlar da veriliyordu. Ama dünkü müdahale ve ortaya çıkan görüntüler bence bir kırılma noktası oluşturdu. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde hem de genel olarak, yani yaşımız itibariyle sonuçta 70'lerden bu yana Türk siyasi hayatındaki darbeler dahil, darbe girişimleri dahil partilere yapılan müdahaleler hep aklımızda ve olumlu da sonuç vermiyor. Yani tekrar partiler geliyor, siyasi görüşleri öldüremiyorsunuz vesaire yapamıyorsunuz. Ama dün ben bir kırılma olduğunu düşünüyorum ve dünkü müdahalenin eğer yani Kılıçdaroğlu ya da Kılıçdaroğlu tarafında olanların aleyhine işlediğini ya da işleyebileceğini açıkçası düşünüyorum.
18: Randevu olan günde operasyon geldi ama polisin operasyonla yapmaktan başka bir çaresi yok. Bundan yana çaresi yok. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının yanılmıyorsam iki tane başvurusu var.
21: Evet.
18: Ankara Valiliğine genel merkezin boşaltılması ve kendilerine teslim edilmesi gerektiği yolunda. Ortada bir de mahkeme kararı olduğu için Ankara Emniyet'te bunu yaptı. Sevgili Mete'nin söylediğine bir not ben ekleyeyim. Kapalı mekanda atılmış olan gazın etkisi de çok uzun sürer. Yani öyle açık havada atılan gaz gibi olmaz. O birazcık daha can yakar bulunduğu yerde. Onu da hatırlatmakta fayda var. Niye böyle olmadı sorusunun tek bir cevabı var aslında. Şimdi taraflardan biri diyor ki Özgür Özel cephesi hemen kurultaya gidiyoruz. Şimdi bununla ilgili olarak siyasi partiler yasası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elbette siyasi partiler yasasından dolayı düzüğü. Burada bir 45 gün, hadi onun 5 günlük mahkeme kararından geçti, 40 gün içerisinde derhal kurultaya gidilmesi gerektiğini söylüyor ve bunu istiyor. Diğer tarafta kurultaya hemen gitmeyeceğini, uygun şartlar oluştuğunda kurultaya gideceğini söylüyor. Böyle bir temel ayrılık noktası var. Yani bu az buz bir ayrılık noktası değil başlı başına. Çünkü kurultaya gidilirse 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir sonuç çıkacağı bilindiği için. Şimdi dolayısıyla da işte bayram tatili günlerden pazar vesaire hani polis marifetiyle genel merkezin boşaltılmasını talep edince Ankara Emniyeti operasyonu yaptı. Hani bir şöyle akil adamlar olsa, bir arabuluculuk müessesesi olsa, iki taraf arasında konuşsa vesaire diye. Şimdi şu söyleniyor, işte pazar sabahı oraya milletvekilleri geldiler ama genel merkeze alınmadılar, bu CHP tarihinde ilk diye. Orayı ben biraz açayım. Mesela Haluk Koç Deniz Baykal'a karşı aday olduğunda Tekirdağ İl Binası'nda sokulmamıştı. İzmir'de delegelerle buluşmasına izin verilmemişti zamanda. Yani CHP tarihinde belki bu anlamda ilk değil, belki genel merkez anlamında ilk diyorlardır ama nereden bakarsanız bakın bu görüntü sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdi. Bir, iki, bundan sonraki bir sürü tartışmanın fitilini ateşledi. Nasıl diyeceksiniz? İşte mesela haftaya salı bakacağız CHP grubu nasıl olacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir taraftan orada Özgür Özel'in grup başkan vekili olarak konuşmasını engellemeye çalışacaktır. Kendi gelirimi sadece 27 milletvekili hadi misafirlerle oraya hitap etmeyi ister mi? Belki bir kere ama 1 Temmuz'a kadar 4 tane daha Haziran ayına baktım 4 tane daha salı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu olan. Dolayısıyla da kendi adıma bir üzüntümü söylemek isterim açıkçası. Biz Cumhuriyet tarihinin önemli virajlarından bir tanesini dönmek üzereyiz. Terörsüz Türkiye diye aslında 48 yıldır boğuştuğumuz bir sürecin sonuna mı geliyoruz diye kamuoyunda tam bunu konuşacağımız bir zamanda işte İran'a yönelik İsrail ABD saldırısında bir sona geliniyor, gündem buraya kayar diyorduk ama şimdi belli ki bu yazın sıcak gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu konuda birden çok şey söylenebilir. İlk turda kısa bırakayım ama şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olduğu için demokratik rejimlerde ana muhalefet partileri son derece önemlidir. Şundan dolayı son derece önemlidir. Rejimin sağlıklı işlemesi açısından hep şuna bakılır. Ana muhalefet partileri sağlıklıysa dolayısıyla rejim bir anlamda sağlıklı işleyebilir.
22: Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bu partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl genel başkanlığını yaptı. Burada
0: özellikle 2025'ten beri devam eden bu mutlak butlan tartışmaları zeminine bakıldığında böyle bir mahkeme kararıyla geri dönme söz konusu olduğunda bunu kolluk kuvvetlerinden yardım isteyerek işte tomalarla, biber gazlarıyla bu şekilde yer almaya çalışmak bir kere siyaseten çok tartışılan bir tablo ki Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefet partisine, Cumhuriyet'in kurucu partisine bu anlamda böyle bir müdahale fotoğrafı Türkiye'nin dışarıdaki imajı açısından da ciddi anlamda problem. Ancak ben bir başka noktasına işin değineyim. Aslında bugünkü tartışmaların temelinde 2023 seçimlerindeki altılı masa konusu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını altılı masaya deyim yerindeyse dayatması, buradan duyulan memnuniyetsizlik ve bunun üzerine 2023 Kasım'ında yani değişim kurultayı olarak adlandırıldı. 2024 Mart'ındaki yerel seçim sonuçları. Ama 2024'ün özellikle Ekim ayından itibaren biraz önce Özal Bey de ifade etti. Sayın Devlet Bahçeli'nin aslında bu terörsüz Türkiye ile ilgili çağrıları vardı. Hatta işte PKK terör örgütü başının parlamentoda konuşmasına varabilecek bir zemin ifade edildi. Ama aynı ay biliyorsunuz Esenyurt Belediyesi ile ilgili bu kent uzlaşısı ile ilgili bir gözaltı oldu. Kayyum geldi. Daha sonra Şişli Belediyesi ile ilgili oldu. 2025-19 Mart itibaren de işte Sayın İmamoğlu ve İBB ile ilgili süreç. Şimdi burada yargı ve siyaset kelimeleri tabii çok yan yana geldi. Ama bugün gelinen noktada yani bu butlanla beraber geldiğimiz noktada fiilen bir muhalefetsizlik hali var Türkiye'de. Çünkü hani bu yaz eğer biz CHP'nin ya da önümüzdeki sonbahar bu CHP'nin işlerini konuşacaksak o zaman CHP muhalefet edemeyecek. Yani herhangi bir ekonomi konusunda, dış politika konusunda, iç sorunlarıyla uğraşmaktan muhalefet etmeye zaman bulamayacak ki bu anlamda bakıldığında farklı kesimler oluşmuş durumda. Öte yandan bu beraberinde bir rekabetsizlik hali getiriyor fiilen. Şimdi mahkeme kararının hukuki incelemesi ayrı, mahkeme kararlarının siyasal sonuçları var. Bu noktada rekabet edemeyecek bir yapıya ister istemez dönüşüyor. Çünkü 50'li yıllardan beri bizim çok partili yaşamımızın temel özelliği otoriter ve rekabetçi olmasıdır. Ama hani otoriterlik bu anlamda duruyor ama rekabetçilik zemininde ciddi bir irtifa kaybı olduğunu görüyorum. Ve bu beraberinde ister istemez bir siyasetsizliği getirecek. Şimdi çeşitli senaryolar var. İşte baskın seçim olur mu olmaz mı diye. Bunlar spekülasyon olduğu için çok fazla değinmiyorum. Ama buradaki temel konu şu. Bugün Sayın Fethi Yıldız'ın da bir uyarısı vardı ama sonra kendileri zannediyorum sildiler o evet. Konuyla ilgili uyarıyı. Özellikle bu mahkemelerin karar vermesi konusu, mazbata konusu. Acaba yarım kalan bir kurultay var bir kere. 38. olan kurultay. Şimdi bu kurultay sonuçları itibariyle iptal ama delegelerin tamamı görevden alınmadı. İstanbul delegeleri görevden alındı. En azından mahkeme kararı çerçevesinde böyle bir tablo var.
21: O bile işte kafa karıştırıyor.
0: Şimdi bu tabii,
21: kurultay yarım mı kaldı, kurultay yok mu?
0: Yoksa şimdi o sayılacaksa 38. olan kurultayın yeniden başlama süreci varsa bunların da mahkeme tarafından yani yeniden olan acaba Yüksek Seçim Kurulu mu diyecek bunu? Mahkeme mi diyecek? Eğer yarım kaldıysa İstanbul delegeleri dışında olan kurultay tamamlanacak mı? Bu 45 gün içinde diye konuştuğumuz olağanüstü kurultay. Olan kurultay değil. Eğer olağanüstü kurultay yapıldı bu sefer olan kurultayın yapılması lazım. Yani bu tam anlamıyla hukuki çerçevede tartışmalar ve belki şöyle bir ön kabul var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği kimin elinde olursa o milletvekili adaylarını belirleyeceği için zaman içerisinde bir tıpış tıpış anlayışı içerisinde şimdi bu siyaset profesyonelleri için böyle olabilir ama taban için bu gerçekten böyle olur mu? Çünkü siyaset ben böyle deyince mühendis arkadaşlarım kızıyor ama mühendisi kaldırmaz. Siyaset matematik de kaldırmaz. 2 artı 2 4 etmez. Bazen 10 eder, bazen 1 eder.
22: Sevmez öncelikle vatandaş gördüğümüz kadarıyla bu ve benzeri çatışma ortamını, bu kargaşa ortamını eğlenceli gelebilir veya eğlenceli gelebilir demeyeyim, düzeltiyorum. Farklı gelebilir, merak eder ve izler.
21: Dikkat takibi, çekici.
22: Evet, dikkat çekici daha doğru ifade gelebilir. Fakat içerisinde yer alanlarla ilgili gördüğümüz kadarıyla vatandaşın tepkisi, deneyimi genelde negatif oluyor. Şu bağlamda söylüyorum bunu. Şimdi dünden benim zihnimde kalan 4 tane fotoğraf var. Birincisi bir Toma üzerinde bir fotoğraf var. Toma üzerindeki fotoğraf var. Sonrasında tebligatı yırtma görüntüsü var. Ve tabii polisin içeri girdiği esnadaki o işte polise kalkan olarak oradaki eşyaların kullanılması, işte gazın yoğun olduğu bir sahne var. Ve sonuncusu da hortumla polislerin üzerine su sıkmaya çalışan bir siyasi aktör fotoğrafı var. Hani dünden zihnimde kalanlar bunlar. Biz belki de meseleyi değerlendirmeye Mart 2025'ten başlamamız daha makul olabilir. Çünkü Mart 2025'te Sayın İmamoğlu gözaltına alındığı esnada hemen yine o gün bir bu pazar seçim olsayı ölçtük. Ve hocam gördüğümüz şey 29 puanda olan CHP oyu tepki oyuyla bir mağduriyet oyuyla, belki de mağduriyet burada var ve ben burada bir destek, yani bir tavır ortaya koymam lazım diyen seçmenin 6 puanlık bir seçmenin, çok da büyük bir, hani %50 artı birin Cumhurbaşkanı belirdiği bir sistemde 6 puanlık bir hareketliliğin gerçekleştiğini görmüştük CHP lehine. Fakat sonrasında CHP'nin 35 ile başladığı, oyu %35 iken başladığı Sayın Özgür Özel'in işte mitingleri vardı. 100'ün üzerinde miting gerçekleştirmek büyük bir iş.
0: Tabii.
22: Yani kış aylarında, maç akşamında, derbi akşamında, işte bayram arefesinde ve farklı zamanlarda iyi bir performans göstermeniz gerekir. Fakat gördüğümüz kadarıyla buradaki bu performans CHP'deki bu tepki oyunu tutmaya yeterli olmadı. CHP veya muhalefet seçmeninin, bu tepki oyunu veren muhalefet seçmeninin buradaki İstanbul'daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili kanaatinin değiştiğini gördük biz. Sanki burada, çünkü ilk andan itibaren ana sorumuz şuydu. Sizce bu operasyon siyasi midir, hukuki midir? Şunu net olarak gördük. Mevzu o anda da belli bir seçmen kitlesince tamamen siyasallaşmıştı. Yani bir grup diyordu ki tamamen günahsızdır. Asla hiçbir kimse hiçbir şey yapmamıştır. Bir diğer kesimse diyordu ki burada topyekun kesinlikle çok büyük bir suç şebekesi var. Kim bilir burada daha neler yapılmıştır. Fakat ortada anlamlı ve kazananın kim olacağına karar veren bir grup vardı. Buradaki grubun şunu dinlediğini görüyorduk. Yani valizin içerisinde cemur vardı. Nasıl yani diyor. Anlat, devam et. Yok diyor, valizin içerisinde para vardı. Nasıl yani? Tamam, devam et diyor. Nasıl? Beni ikna et diyen, burada o ikna ile ilgili belki de bir mesafe, bir süre tanıyan taraflara iletişim açısından bir seçmen kitlesinin olduğunu görmüştük.
1: Şu an nereye geldi o durum?
22: Şu anda son yaptığımız araştırmada Nisan araştırmasında CHP oyunun %30.4 olarak gerçekleştiğini, fakat bugün yaptığımız araştırmada Mayıs sosyometresi için yaptığımız araştırmada CHP oyunun biraz daha gerilediğini gördük.
3: NTV Radyo. Hava durumu.
5: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Bölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingölvan kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
3: Hava durumu. NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saat 6 haberlerle karşınızdayız. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini açıkladı. Haber İran medyasında yer aldı. Ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Jask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da çıkan çatışmada 4 İran devrim muhafızı askerinin öldüğünü duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Diğer yandan üst düzey İran heyeti ise diplomatik çabalar için Katar'a gitti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşması ile eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mutabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mutabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sonrası Müslüman ülkelerden İbrahim anlaşmalarına katılmalarını istedi. Peki İbrahim anlaşmalarının kapsamı ne ve hangi ülkeler bu anlaşmada yer alıyor? Gelin bu soruların yanıtlarına bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'le Orta Doğu ülkelerinin ilişkilerini normalleştirme girişimi ilk döneminde başlamıştı. Trump'a göre Orta Doğu ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi bölgeye barış getirecekti. 2020'de İsrail'in 3 Arap ülkesiyle imzaladığı anlaşmalara Arapların ve Yahudilerin ortak atası kabul edilen İbrahim Peygamber'in ismi verildi. İbrahim anlaşmalarıyla Orta Doğu ülkelerinin İsrail'i tanıması, İsrail ile Arap ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. 1948'de tarihi Filistin topraklarının bir bölümünde kurulan İsrail'i bugün Birleşmiş Milletler üyesi 192 ülkeden 164'ü tanıyor. İsrail'i tanımayan 28 ülke arasında Arap Birliği'nin 15 üyesiyle İslam Birliği Teşkilatı'nın Arap olmayan 10 üyesi yer alıyor. İbrahim anlaşmalarına kadar bölge ülkeleri arasında Mısır ve Ürdün dışında İsrail'i tanıyan yoktu. Arap ülkeleri İsrail'i tanımadıkları gibi İsrail pasaportu taşıyanları ülkelerine sokmuyor. İran gibi bazı ülkeler pasaportunda İsrail vizesi ya da giriş çıkış damgası olan üçüncü ülke vatandaşlarının da ülkeye girişine izin vermiyor. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği gün Arap ülkeleri İsrail'e savaş açtı. Savaş İsrail'in işgal ettiği toprakları genişletmesiyle son buldu. Bu savaş Filistin tarihine Nakba olarak geçti. Bu tarihten sonra Arap ülkeleri ve İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesinde ilk koşul her zaman Filistin toprakları oldu. İsrail'in 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile iki devletli çözümü kabul etmesiyle Ürdün İsrail'i tanıdı. Ancak iki devletli çözüm öngörülen sürede hayata geçirilemedi. 2002'de Suudi Arabistan, Arap Barış Girişimi olarak anılan öneriyi ortaya attı. Arap Birliği'nin desteklediği plana göre bağımsız bir Filistin devleti karşılığında üye ülkeler İsrail'le ilişkileri normalleştirecekti. Ancak İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yürüttüğü yerleşimci politikası Filistin devletini de normalleşmeyi de baltaladı. Birleşik Arap Emirlikleri Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak planını durdurma gerekçesiyle İsrail'le masaya oturdu. Abu Dhabi, Bahreyn, Fas ve Sudan izledi. İlerleyen yıllarda imzacı ülkeler arasında bir dizi ticaret ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Bugün Trump, bölge ülkelerinden imzacı olmayan 28 devleti de İbrahim anlaşmalarında istiyor. Böylece Müslüman ülkeler de İsrail'i tanıyacak. Ancak bu tanımanın Filistin'de hiçbir çözüm önerisi olmaksızın mümkün olmadığı düşünülüyor.
0: Siyasetin gündemine gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken Ankara'da gözler cumartesi gününe çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek, 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak.
1: Mahkeme kararıyla görevi iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Büyük Halk Buluşması adı verilen etkinlikte konuşacak.
3: Kılıçdaroğlu bugünkü mesaisini konutunda sürdürdü. Sık aralıklarla ziyaretçileri de vardı. Bu çerçevede Faik Öztürak, Mahir Polat ve İnan Akgün Alp gibi milletvekilleri bugün Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
1: Kılıçdaroğlu parti meclisini ise 1 Haziran pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç genel başkan yardımcılığı teklifini reddetti. Parti meclisi toplantısı kritik. Çünkü o toplantıya parti meclisinin doğal üyesi olan Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti meclisi ayrıca CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı. Milletvekili belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu. Yine 37. olan kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak mutlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partilerle haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partiler hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
4: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum.
1: Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e mutlak mutlan ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Genel merkezdeki olayların CHP tarihinde ilk kez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Bu tutum niyeti ne olduğunu gösteriyor dedi. CHP tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir diyen Kılıçdaroğlu, kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız ifadelerini kullandı.
0: Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam etti. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak.
1: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
5: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
1: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimle olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. İstanbul mitingi öncesi ise Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılacak. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
5: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
1: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel, partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimsenin işi etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
0: Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde dün sakinlik hakimdi. Genel merkezde temizlik ve onarım çalışmaları vardı. Kılıçdaroğlu'nun portresi, genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana tekrar asıldı. Yanına Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Öte yandan CHP'nin kurumsal internet sitesinde ise genel başkan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu olarak güncellendi. Oda girişine de isim tabelası asıldı.
1: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak mutlak kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
6: Mutlak mutlak kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
1: Polis müdahalesiyle tahliye anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu genel merkezin 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
7: Kadın arkadaşlar insin. Gelin. Hadi görüşürüz.
1: Tamam. Polis müdahalesi öncesinde genel merkezin asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da vardı. Zarar gören yerler onarılıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
1: Genel merkezde genel başkanların portrelerinin olduğu alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partiler tarafından tahrip edilmişti. Genel merkezdeki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. Genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Bu arada genel merkezdeki genel başkan odasının girişine Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliğinin takıldığı da öğrenildi. Ayrıca CHP'nin resmi internet sitesinde de genel başkan bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi eklendi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da kameraların karşısına geçti. CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendiren Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere de sert çıktı.
8: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standarda düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine de sert çıktı. Çelik, CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
8: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız.
9: Adana'da açıklamalarda bulunan Çelik, mutlak butlana uzanan sürecin CHP'lilerin şikayeti üzerine başladığını vurguladı. Yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Çelik'in Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
8: Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
0: CHP'de yaşananlar siyasetin ana gündem maddesi. İyi Parti ve DEM Parti'den de konuya ilişkin açıklama var.
10: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum.
9: Muhalefetten CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve mutlak butlan kararına tepki var. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek verdi.
10: Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
9: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da mecliste Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini söyledi.
11: Cumhuriyet Halk Parti'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
0: CHP'de mutlak butlan kararıyla genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'ta mesaiye başlayacağı belirtiliyor. Peki CHP cephesinde yeni süreçle ilgili neler öngörülüyor? Hukukçu Zafer İşeri'nin NTV'ye yaptığı değerlendirmeye bakalım.
12: Mutlak butlan kararı, tedbiren Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesi, genel merkezin bir tarafta işte hukuki bir görünüm sergilerken meclis grubunun fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeziymiş gibi gösterilmesi bir anlamda güç savaşına dönüştüğünü işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiili ağırlık merkezinin de neresi olduğunu ortaya çıkartacak önemli bir sembol. Bu sebeple Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bayramlaşma için tarih ve yer vermesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal merkezi hala burasıdır ve genel başkanlık koltuğunda ben oturuyorum mesajı olarak adlandırılabilir. Ama önemli olan şey bu bayramlaşmaya kimlerin icabet edeceği, yani parti meclis üyelerinin buradaki katılımı önemli, milletvekillerinin genel merkezde görüntü vermesi son derece tesirli olacaktır. Böylelikle hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu somut olarak hangi vekillerin ve hangi partilerin kendi yanında yer aldığını bu sebeple test etmiş olacaklar. Aynı zamanda belediye başkanları da ziyaret edip ortak fotoğraflar verdiğinde bunu zannediyorum siyaset dikkatle takip edecek. Çünkü şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her görüntü hukuki meşruiyet mi, siyasi meşruiyet mi daha güçlü gibi bir ayrımın peşinden gidiyor diyebiliriz. Bu bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi için önemli bir sınav olacak. Çünkü birlik görüntüsü, örgütü kimin kontrol ettiğinin tespit edilmesi ve gerçek lider kim, partililer kimin arkasında duruyor açısından sembolik bir önem taşıyor. Özgür Özel ile ilgili yakın zamanda gündeme gelmesi muhtemel olan disiplin süreçleri ve onun partili kimliğinin hangi düzeyde korunabileceği tartışmaları da bayramdan sonra hız kazanacak gibi görünüyor. Bugünkü eğilimle eğer bir kurultay yapılacak olursa, ki dikkatini çekmek istiyorum kamuoyunun, burada tedbir kararı sadece yönetim kadrolarıyla ilişkili. Yani genel başkan ve yöneticileri görevden alıp Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreve getirdi. Ancak mevcut delegeler hali hazırda Sayın Özgür Özel'i seçmiş 38. Olan kurultay ve sonraki olağanüstü kurultaylarda oy kullanmış ve esasen iradeleri sakatlandığı değerlendirilen delegeler. Dolayısıyla bu süreçte aynı delegelerle bir kurultaya gidilmesi Özgür Özel'in elini kuvvetlendirebilecektir. Ama aynı zamanda da siyasi meşruiyet tartışmalarını bitirmeyecektir. Delegelerin iradesi sakatlandığı yönündeki karar ve deliller itibariyle. Ama diğer tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte tahmin ediyorum bayramlaşma ile beraber arkasında kimlerin bulunduğunu ve partililerin ne kadar destek olduğunu görmesi, onun da mevcut delegelerle beraber bir kurultay mı yapayım yoksa buna itibat etmeksizin sıfırdan bir süreci başlatıp mahalle, ilçe, il kongreleriyle beraber yeni bir delege grubu oluşturup kendi irademdeki delegelerle beraber bir kurultaya mı gireyim sorusunun cevabını arayacağı bir bayram dönemi olacaktır. Kılıçdaroğlu bu dava sürecinin en başından beri davacı yanın arkasındaki güç ve yönlendirici, etki edici bir unsur olarak belirdi. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu zaten senelerdir yargı süreci içerisinde bugünü bekledi. Ve bugün eline geçen tedbir kararıyla beraber eriştiği genel başkanlık makamında elbette tüm yasal imkanlarını kullanarak gücünü parti içerisinde yeniden sağlamaya çalışmak zorunda. Siyaset bunu gerektiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili bu Mahir Polat'ın son açıklamaları da aslında Halk Partisi içindeki kriz açısından çok kritik ve sert mesajlar içeriyor diyebiliriz. Malumunuz disiplin sürecinden bahsetti, Kılıçdaroğlu'nun meşruiyetine dikkat çekti ve parti içi tasfiye ihtimallerini ön plana çıkarttı. Dolayısıyla Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir demek son derece ciddi bir ultimatum.
0: DEM Parti heyetinin dün İmralı'ya yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama var. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada görüşmenin ardından Öcalan'ın mesajı aktarıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Kaybedecek zamanımız yok. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz denildi. Beş kişilik Yıldız ailesi bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkmış, memleketleri Trabzon'a gidiyorlardı. Ancak memleketlerine anne baba ve 3 çocuğunun cenazesi gitti. Kazada hayatını kaybeden aile üyeleri defnedildi. Adana ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
1: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Bu fotoğrafı paylaştıktan saatler sonra 5 kişilik aile kazada hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı tatil için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü cumartesi Giresun'dan kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Kazada Ali ve Melek çifti, 7 yaşındaki ikizleri ve 15 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Tır sürücüsü tutuklandı.
13: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
1: Anne Melek Yıldız yola çıktıklarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bu fotoğrafı paylaşmıştı. Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar yazmıştı. Ancak cenazeleri memleketlerine gitti. 5 kişilik aile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bayram öncesi bir kaza haberi de Adana'dan geldi. Sarıçam ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte 2 kişi de yaralandı. Niğde Kayseri karayolunda da iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı gün kala kurban pazarları da hareketliydi ve özellikle fiyatlarda geçen yıla göre %30'luk bir artış vardı. Peki hem büyük başta hem de küçük başta fiyatlar nasıl, kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekiyor, ayrıntıları haberimizde bakın.

0: 60 kilo civarında. Daha biraz daha %20-%30 bandında pahalı geldi.
1: Esnaf geçen yıla göre satışların düştüğünü söylüyor. Sebebi ise artan maliyetler.
2: %90'ını satmış bulunmaktayız. 250 bin TL'den büyük başlarımız başlıyor. 550 bin TL'ye kadar fiyatlarımız mevcut. Geçen yıl 28 bin TL'den büyük baş hissesi başlarken %30 civarında artış yapıldı. Bu yıl ise 35 bin TL'den fiyatlar başlıyor.
3: Peki küçük başlarda fiyatlar nasıl?
2: Geçen yıl ortalama 17-18 bin TL'den başlarken bu yıl ise 25 bin TL'den fiyatlarımız başlıyor.
4: Yaklaşık %35'lere bulan bir artış var. İşte nakliye, besin maliyeti, hayvan bakım maliyetleri bu sene geçen sene nazaran daha yüksek olduğu için o da ister istemez fiyatlara yansıyor. Biz de yine de vatandaşa hizmet amaçlı olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Peki kurban seçerken nelere dikkat edilmeli?
5: Özellikle süt dişleri, özellikle ilk iki dişinin atmış olması gerekiyor. Hayvan sağlıklıysa, kapanı atmışsa tamamdır.
1: Tüketiciler fiyatlara denetleme gelmesini ve düşürülmesini istiyor. Üreticiler ve satıcılarsa yem, akaryakıt ve nakliye desteği bekliyor.
6: Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır polisi sahte para dolandırıcılığına karşı harekete geçti. Kurban pazarlarında satıcıları ve de kurban alacak kişileri uyaran ekipler broşür dağıttı.
7: 28'e hayırlı olsun.
8: Bayram öncesi kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Polis sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem de vatandaşları uyardı.
9: Bak şurada 3 tane nokta var. Bunları sahte parada yapamıyorlar. Bunlara tek tek dikkat edeceksiniz.
8: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan borsasına kurban bayramı öncesi binlerce hayvan giriş çıkış oluyor. Olası dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı da polis ekipleri harekete geçti.
10: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kurban bayramında olası bir sahte para olayına karşı kentteki 13 ayrı noktada kurban satışı yapan vatandaşları bilgilendirdi.
8: Ekipler kurban pazarına giderek satıcıları ve kurban alacak olan kişileri bilgilendirdi. Polis satıcılara sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini anlattı. Ekipler nakit parayla satış yerine banka transferiyle alışveriş önerisinde bulundu. Yetkililer şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulmasını ve alışveriş sırasında paraların dikkatle kontrol edilmesi konusunda çağrı yaptı.
6: İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matya Ahmet Minguzi'nin annesi Diyarbakır'daydı. Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın mezarını ziyaret etti. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezarlıkta Minguzi ve Kabayış aileleriyle görüştü.
8: İkisi de evlatlarını kaybetti. Adalet arayışının simge isimleri oldu. Yasemin Minguzi, Rojin Kabayış'ın Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.
11: Ağacımız aynı ağacıydı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir. Gülistan Doku da gençlikten gittiler bunlar.
12: Geçen seneden beri de Diyarbakır'a buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum.
8: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Matiye Ahmet Minguzi ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Evlat acısı yaşayan iki aile, adalet arayışında da birbirine destek oldu. Bayram öncesi Kabayış ailesini ziyaret eden Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarına gidip dua etti. Duygu dolu anlar yaşandı.
12: Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var.
11: Rojin'in olayında kesin %100 bir ırtbaz var, düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle yani Adalet Bakanı bu olayı da Gülistan Doku'nun gibi bu da çözecek.
8: Bu sırada Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezara giderek Minguzi ve Kabayış ailesiyle görüştü.
13: Seninle benim Gülistan'ımın da hakkı hiçbir tecavüzcüye, hiçbir katile sana söz kalmayacak.
6: İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürdürdüğü Gazze'de bu senede Kurban Bayramı kutlanamıyor. Filistinliler İsrail ablukası nedeniyle satın alacak kurbanlık hayvan bulamıyor.
8: Çiftlikler, ahırlar ve ambarlar. İsrail

0: İsrail saldırıları sonrası neredeyse tamamı kullanılamayacak duruma geldi. 80 binden fazla koyun, buzağı ve kurbanlık hayvansa telef oldu. Filistinliler bir bayramı daha kurbansız geçirmek zorunda kalıyor. Görüntüler Gazze şeridinin Han Yunus şehrinden. Gazze şeridinde bir kurban bayramı daha kutlanamıyor. Zira Filistinliler için kurbanlık hayvan bulmak imkansız. İsrail, Gazze'ye uyguladığı abluka kapsamında kurbanlık hayvanların bölgeye girişini engelliyor.
1: Bu bir bayram değil. Her gün şehitlerimizin olduğu bir dönemde bayram yaklaşıyor. Her gün bombalar ve yıkım var. Gazze'de hangi bayramdan bahsediyoruz ki? Gazze'de bayram falan yok.
0: Mayıs ayından beri Gazze şeridine ulaşması beklenen yardım sevkiyatı miktarının 1/4'e düştüğü belirtiliyor.
2: Bulunduğumuz yer bir mezbaha. Eskiden burada kurban kesilirdi. Şimdi ise yerinden edilmiş insanlar yaşıyor. Burası fareler, gelincikler gibi haşerelerle dolu.
0: Gazze şeridinde hayvancılık, sığır ve tavuk çiftliklerinin çoğu, İsrail'in sarı hat olarak adlandırdığı ve işgal altında tuttuğu geçici sınır bölgelerinde bulunuyor.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlatma talimatı verdi. Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Beka bölgesine hava saldırıları yapıldı. Saldırıda 16 kişi öldü. Netanyahu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Lübnan'da ayağımızı gazdan çekmiyoruz ifadelerini kullandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre ise İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi. Başkent Beyrut'ta da haberi alanlar hızla Hizbullah'ın yoğunlukta olduğu Dahiye bölgesini terk etmeye başladı. İsrail'de gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İsrail'e yönelik drone saldırılarının ele alındığını aktarılmıştı. İsrail Aşırı Sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın yıkılmasını istemişti. Kutsal topraklarda hac heyecanı var. Hacı adayları Arafat vakfesi gerçekleştirecek. Bu yıl Türk hacı adaylarının sayısı 85 bini buluyor.
0: Hac ibadetinin en önemli safhalarından biri Arafat vakfesi. Hacı adayları otellerinden belli disiplin içinde ve peyderpey alınarak otobüslerle Arafat'a ulaştırıldı. Arafat'ta dua ve ibadetle vakit geçirecek olan Türk hacı adayları özel irşat programına katılacak. Arife günü öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak olan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yapacağı duayla vakfeye duracak. Arafat sınırlarının açılmasıyla hacılar Müzdelife bölgesine gidecek. Hacılar Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak üzere Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardındansa Mescid-i Haram'a geçecek olan hacılar burada ziyaret tavafı ve sa'i ibadetlerini yerine getirdikten sonra tıraş olarak ihramdan çıkacak. Bu yıl hac ibadeti için kutsal topraklara giden Türk hacı adaylarının sayısı 85 bini buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı şu ana kadar 10 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini duyurdu. Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından Türkiye'ye dönüşler başlayacak. Dönüşlerin 19 Haziran'a kadar sürmesi bekleniyor.
3: Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yol bembeyaz oldu, görüntüler kışı aratmadı. Bu görüntüler cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava Beypazarı'nda dolu olarak kendini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Boyalı Mahallesi'nde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Bahçeli Evler'de camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şüpheli polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Siyavuş Paşa Merkez Camii İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın şikayeti üzerine kameraları inceleyen polis araştırmayı genişletti. Beyaztaş'ın elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırada darp edildiği anlaşıldığı saldırgan şahsın 38 yaşındaki FC'ye olduğu belirtildi. Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Mayıs ayının son haftası, bundan sonra Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşımlar var.
4: Mayıs ayının son haftası bu seneden itibaren Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aile haftası kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sene ilk kez kutlanan ve aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası'nı tebrik ettiğini belirtti. Emine Erdoğan mesajında her yuva toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir ifadelerini kullandı. Sevgi, anlayış ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyar posta kargosu taşındığını bildirdi. Bu rakam tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.
0: Posta kargosunda geçen yıl tüm zamanların rekoru kırıldı. Veriler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun hazırladığı Türkiye Posta Sektörü Pazar raporunda yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu raporu değerlendirdi.
5: 2024 yılının ikinci yarısında 746,68 milyon adet olan gönderi sayısı 2025 yılının ikinci altı ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre %5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
0: Uraloğlu, e-ticaretin gelişmesiyle posta kolisi ve kargo gönderi hacminin arttığını belirtti. Hızlı teslimatın kullanıcı beklentileri arasında üst sıralara ulaştığını söyledi.
5: Ülkemizde yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde gönderilerin yaklaşık %7'si aynı gün içerisinde teslim edilirken %82'sinin kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim edildiğini görüyoruz.
0: Bakan Uraloğlu posta sektörünün yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağladığını da bildirdi.
3: İstanbul Fatih'te yeni doğum yapan anne kedinin zemin altında mahsur kalan yavruları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyük sevinç yaşandı.
6: Yeni doğum yapmış anne kedinin çaresizliği itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla son buldu. Zemin altında mahsur kalan 3 yavru kedi sağ olarak kurtarıldı. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. Anne kedi yavrularını merdiven boşluğundan girdiği evin zemin bölümünde dünyaya getirdi. Sesleri duyulan yavru kediler bulundukları yerden çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Ekipler merdiven boşluğundan kedilere ulaşmaya çalıştı. Ancak mümkün olmadı. Alan çok dardı.
7: Evet.
6: Kedilere ulaşmak için ekipler zemini delmeye karar verdi. Önce görüntüleme cihazıyla kedilerin yeri tespit edildi. Ardından da hassas bir çalışmayla zemin kesildi. Açılan boşluktan 3 yavru kedi dışarı çıkarıldı. Kurtarma operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler büyük sevinç yaşadı. Yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
3: İrlandalı turist 2023 yılında İstanbul'da sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Olayı yargıya taşıyan turist haklı bulundu. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi kusurlu bulundu. Turiste 256 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.
8: Metro istasyonunda uğradığı sahipsiz köpek saldırısını yargıya taşıdı. Mahkeme valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ni ve belediyeyi kusurlu buldu. İrlandalı turist Samuel Grisvina 19 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da saldırıya uğradı. Yenikapı metro istasyonundaki sahipsiz bir köpek turistin bacağını ısırdı. Avukat aracılığıyla dava açan turist sağlık raporu aldı. Raporda sol bacağındaki ısırık yüzünden kanamalı cilt bütünlüğünün bozulduğunu gerekçe gösterdi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi turistin yaptığı ilaç masrafı nedeniyle 6713 lira 40 kuruş maddi, duyduğu eylem ve ızdırabın karşılığı olarak da 250 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Peki idare bu durumda nasıl kusurlu olarak bulunabiliyor? İşte detayı.
9: Anayasanın 125. maddesinde İdare yaptığı eylemlerden ve yapmadığı eylemlerden, almadığı sorumluluklardan, yaşanan risklerden, doğan zararlardan bizzat tazminat olarak sorumluluk duyar. Sokak hayvanlarında çipli olmadıkları için sahipsiz hayvan olarak adlandırma yapılır. Fakat bu hayvanlar aslında sahipsiz değildir. Sokakta yaşayan hayvanların sorumluluğu idarededir. Yani ilgili belediyelerde.
8: Mahkeme belirtilen tutarın İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinden temin edilmesine karar verdi.
3: Gaziantep'in simgelerinden biri olan Çingene Kızı mozaiği ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilen mozaik panelinin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Müjdeli haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.
0: ...60 yıl sonra ait olduğu yere getirilmişti. Çingene Kızı ailesine ait bir eser daha iade edildi. Mozaik'in kayıp paneli yıllar sonra Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışına kaçırılan farklı eserlerin de Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Zeugma Antik Kenti'ndeki kaçak kazılarda bulunan 12 mozaik 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü. İlk olarak Çingene Kız mozaiği 2008'de Türkiye'ye iade edildi. Ardından diğer parçalar da getirildi. Zeugma Müzesi'nde sergilenen eserlerle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü bilimsel ve diplomatik çalışmaların ardından mozaiğe ait panelin de iadesi sağlandı. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel Türkiye'ye getirildi. Müjdeli haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında bu topraklara ait her eseri geri almaya devam edeceğiz dedi. ABD'den getirilen panel Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.
3: Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'dan yapay zeka uyarısı geldi. Muhteşem İnsanlık adlı bir genelge yayınlayan Papa, teknoloji şirketlerine ve hükümetlere yapay zekanın geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısı yaptı.
10: Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Yapay zekanın silahsızlandırılması gerekiyor. Bazı otonom silah sistemleri pratikte insan kontrolünden çıktı. Bu durum çok endişe verici.
0: Katoliklerin ruhani lideri Papa Leo'dan yapay zeka uyarısı geldi. Papa Magnifica Humanitas yani Muhteşem İnsanlık başlıklı genelge yayınladı. Yapay zekanın dezenformasyon yaydığını ve dünyayı sonu gelmez bir savaşa sürükleme riski taşıdığını söyledi. Papa, yapay zekanın askeri kullanımına sınır getirilmesi ve ölümcül kararların yapay zeka sistemlerine bırakılmaması gerektiğini söyledi. Yapay zekanın geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini savundu.
2: Yapay zekadan korkmayalım ama insan daima süreçte olmalı. En güçlü teknolojik aracımız konusunda dikkatsiz davranamayız.
0: sunuma katılan yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucularından Chris Olah'tan da uyarılar geldi.
11: Yapay zekanın insan çalışanların yerini alması olasılığı çok yüksek. İşsiz kalacak muazzam miktarda insana destek olmak tarihi bir ahlaki görev haline gelecek.
0: Ola, yapay zekanın kontrolünün teknoloji şirketlerine bırakılmaması gerektiğini vurguladı.
3: Havacılık dünyası ise kontrolü tamamen yapay zekaya devretmeye hazırlanıyor. Peki gökyüzünde insan faktörü devri kapanıyor mu? Amerikalı bir teknoloji şirketine göre evet.
0: Kule ile konuşuyor, rotasını belirliyor, uçağı indirip kaldırıyor. ABD'de yapay zeka bu kez pilot koltuğuna geçti. Merlin Labs'in geliştirdiği yapay zeka sistemi tek motorlu uçaklarda test ediliyor. Yapay zeka sadece uçağı uçurmakla kalmıyor. Kuleyle de tıpkı bir pilot gibi telsiz üzerinden iletişim kurabiliyor. Yapay zekanın henüz uçağın tüm sistemlerine tam erişimi olmasa da kontrol yüzeylerini, iniş takımlarını ve motoru tıpkı bir pilot gibi yönetebildiği belirtiliyor. Peki bu neden gerekli? İstatistikler havacılık kazalarının %80'inin insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. Hali hazırda birçok modern uçak fly-by-wire denilen elektronik kontrol sistemiyle uçuyor. Pilot komutları bilgisayar filtresinden geçerek uçağa aktarılıyor. Washington yönetimi de havacılıkta yapay zeka kullanımına sıcak bakıyor. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik yönetiminde yapay zekanın ikinci bir göz olarak kullanılmasını desteklediklerini açıklamıştı. Ancak uzmanlar temkinli, yapay zekanın hata payı ve teknolojik kısıtlar göz önüne alındığında gökyüzünü tamamen bilgisayarlara teslim etmek için hala alınması gereken çok yol olduğu vurgulanıyor.
12: NTV Radyo.
13: Doğa takvimi. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
14: 42. yağmurları bugünlerde başlar. İkindi vakti aniden başlayıp biten ve Anadolu'da yaklaşık 40 gün süren yağmura halk arasında 42. yağmuru denir. Nisan yağmurları bittikten sonra Mayıs ayının sonuna doğru topraktan suyun çekilmeye başladığı günlerde daha çok İç Anadolu'da yağar. Çiftçiler için önemlidir. Bu yağmurlara göre sulama işlerini yaparlar. Bu yağmurlar aynı zamanda dolu ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına neden olabildiği için ürünlere zarar da verebilir. 42. yağmurları döneminde tedbirli olmak gerekir. Literatürde konveksiyonel yağış olarak geçen 42. yağmurlarının ekvatorda yıl boyunca ikindi vakti yağan yağmurla aynı tür olduğunu ekleyelim.
13: Doğa takvimi.
12: Reklam.
15: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
12: NTV Radyo.
16: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet kat-

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü isteğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Belirli dini sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi nedir? Elbette biliyorsunuz. Ama nasıl söylüyorsunuz? Tesbih mi diyorsunuz? Tesbih mi? P ile mi? B ile mi? B ile söylenişi daha kolay gelse de doğrusu P ile olanı, yani tesbih. Sonra Arapça aslı arefe olan, yani belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günlerini anlatan sözcük dilimize arife olarak girmiş. Yani arefe değil, arife şeklinde kullanıyoruz. Tabii bunlar gibi değişik söylenişleri olan abdest ve abdes için durum biraz farklı. Müslümanların bazı ibadetlerini gerçekleştirebilmek için yaptıkları arınma anlamında kullanılan sözcük abdest aslında. Ama genelde abdest ve abdes biçiminde kullanılıyor. Ve de o kadar yaygın ki bazı sözlüklere bile girmiş. Aslı abdest olsa da abdest ve abdes demek de kabul görüyor. Ayrıca abdesthane demeye çalışmak da ihtiyacımızı gidermemize geç kalmamıza neden olabilir. Ve maşallah, maşallah, hatta maşallah şeklinde kullanıldığını duyduğumuz sözcük maşallah ya da maşallah. Maşallah Allah'ın dediği olur söyleyişinin kısaltılmış şekli. Kullandığımız anlamları ise şunlar. Ne güzel, Allah nazardan saklasın anlamlarında beğenme duygularını bildirmek için söylenir. Maşallah, şu güzelliğe bak. Umulmadık durumlar karşısında şaşkınlık ve sitem belirtmek için söylenir. Maşallah, çok dakiksin. Yani yarım saattir seni bekliyoruz. Üzüntü ve sitem belirtmek için de söylenir. Maşallah, adam aldatmakta üstüne yok. Bir de nazar değmemesi için çocukların üzerine iliştirilen ve üstünde maşallah yazılı nazarlık var tabii. Tekrar edelim. Tesbih değil tesbih, arefe değil arife, abdest yerine abdest, maşallah değil maşallah diyoruz. Sizi her görenin maşallah demesi dileğiyle hayırlı günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Bayramda NTV Radyo'da.
2: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğimde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
0: NTV Radyo'da.
2: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: NTV Radyo'da.
6: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: NTV Radyo iyi bayramlar diler.
8: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.

0: Hoş geldiniz NTV'ye. Bugün Arefe günü, yarın bayram. Dolayısıyla çok sayıda haber var. Havaya ilişkin, trafik durumuna ilişkin, bayrama ilişkin, ekonomiye ilişkin, siyasete ve CHP'deki mutlak putlar tartışmasına ilişkin. Ama az önce olan bir haberle, yaklaşık 15 dakika önce Elazığ'da büyüklüğü 3.6 olan bir deprem meydana geldi. Küçük bir deprem ama hatırlatıyor kendisini. Çünkü dün yine Adana Sayınbeyli'de de meydana gelmişti. Özellikle bu acaba... geride bıraktığımız günlerde Malatya'da 5.10'da 8'di hafızam yanıltmıyorsa, orta büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Onun artçıları mı diye düşünüyoruz. Çünkü o bölgede yine o 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan, 6 Şubat depremlerini etkileyen illerde peş peşe depremler meydana gelmeye başladı. Haber merkezimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Muhtemelen de olmayacak 3.10'da 6 olduğu için temennimiz de elbette bu yönde. Ama tabii ki 6 Şubat'ın hafızasıyla bir panik havasının olduğunu da söyleyelim. Arefe günü böyle bir şeyin yaşanması da tabii ki insanları harekete geçiriyor bu noktada. Bir bilgi geldiği takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Depremle ilgili bilgi şimdi bu şekilde. Tabii ki bugün son derece hareketli bir gün. Siyasetteki depreme geçecek olursak, aslına bakarsanız mutlak putlan kararı çıktığından beri ne olacak diye konuşuyoruz. İki ifade var Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel. Şimdi ikisinin yapacağı, bundan sonra izleyeceği yol haritası, 2 Haziran son derece önemli ilk grup toplantısının olduğu gün, grup kürsüsüne çıkma hakkı yasal olarak meclis iç tüzüğü gereği Özgür Özel'e ait ama... Böyle bir talebi olabilir Kemal Kılıçdaroğlu'nun da. Böyle bir talep olursa ne olacak gibi pek çok soru var ama oraya gelmeden dün konuşmuştuk Uğraş'ta. Özellikle bayram ne olacak? Partilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e mi gideceği, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı gideceği? Özellikle muhalefetin büyük bir desteği var Özgür Özel'e karşı. Bu merak ediliyor. Ama iki mitingden bahsediyoruz şimdi. Birisi CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı miting. Çünkü artık orada da genel başkan ifadeleri vesaire her şey değişti. Diğer taraftan bugün saat 12'de İzmir'de olacak. Bayram için memleketine gidiyor Manisa'ya Özgür Özel. İzmir'de de bir miting yapıp öyle gidecek. Ve tabii ki halk ve partinin tabanı benim arkamda mesajı vermesi bekleniyor.
1: Mahkeme kararıyla görevi iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Büyük Halk Buluşması adı verilen etkinlikte konuşacak.
2: Kılıçdaroğlu bugünkü mesaisini Konut'unda sürdürdü. Sık aralıklarla ziyaretçileri de vardı. Bu çerçevede Faik Öztürk, Mahir Polat ve İnan Akgün Alp gibi milletvekilleri bugün Kılıçdaroğlu'nu Konut'unda ziyaret etti.
1: Kılıçdaroğlu parti meclisini ise 1 Haziran pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcılığı teklifini reddetti. Parti meclisi toplantısı kritik. Çünkü o toplantıya parti meclisinin doğal üyesi olan Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti meclisi ayrıca CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı. Milletvekili belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu. Yine 37. olağan kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partilerle haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partiler hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
3: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum.
1: Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e mutlak butlan ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Genel merkezdeki olayların CHP tarihinde ilk kez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Bu tutum niyetin ne olduğunu gösteriyor dedi. CHP tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir diyen Kılıçdaroğlu, kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız, kazanacağız ifadelerini kullandı.
0: Ne olacak sorusu iki ifade dikkat çekiyor burada. Bir, hukuken artık herkesin kabul ettiği üzere Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı. Mahkeme bu kararı verdi. Ama siyaseten soruluyor. Siyaseten ve hukuka da burada farklı bir artık geri getirmek için hem muhalefetin desteğini hem de tabii ki tabanın desteğini almaya çalışıyor. 1 Haziran'da parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması için çalışacak bundan sonra Özgür Özel. Ama sadece bu değil, parti meclisiyle değil, hem Kılıçdaroğlu döneminde yani mutlak mutlak kararı sayılan o kongredeki, kurultaydaki delegelere hem de sonradan oluşan delegelere imza toplanacak kurultay için.
1: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
4: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
1: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart.
5: Bize karşı çok saygılı olalım.
1: Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. İstanbul mitingi öncesi ise Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılacak. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
4: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
1: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimsenin işi etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
0: Şimdi tabii bundan sonra ne olacak sorusu var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde dün sakinlik vardı. Genel merkezde temizlik onarım çalışması da yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanların portrelerinin yer aldığı noktaya bir kez daha asıldığını görüyoruz fotoğrafının. Ama dikkat çeken bir durum var. Şimdi mutlak mutlak ne demek? Hükümsüzlük demek. Yani CHP Genel Başkanlığı'na hukuken Özgür Özel hiç seçilmedi anlamına geliyor. Yargıtay'ın onaması yok ve fakat. İşte bu sebeple Özgür Özel'in fotoğrafının da asıldığı söyleniyor Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından. Kılıçdaroğlu var, Özgür Özel var, sonra bir kez daha Kılıçdaroğlu var. Bu kez fotoğraf renkli.
1: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak mutlak kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
6: Mutlak mutlak kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
1: Polis müdahalesiyle tahliye anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu genel merkezin 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
7: Kadın arkadaşlar insin. Gelin. Hadi görüşürüz.
1: Tamam. Polis müdahalesi öncesinde genel merkezin asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da vardı. Zarar gören yerler onarılıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
1: genel merkezde genel başkanların portrelerinin olduğu alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partiler tarafından tahrip edilmişti. Genel merkezdeki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. Genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Bu arada genel merkezdeki genel başkan odasının girişine Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliğinin takıldığı da öğrenildi. Ayrıca CHP'nin resmi internet sitesinde de genel başkan bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi eklendi.
0: Şimdi AK Parti tarafına bir geçelim. İlk yorum dün Adana'da kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. AK Parti'ye yöneltilen sert eleştiriler var bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Bunlara sert yanıt çıktı.
8: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standardı düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine de sert çıktı. Çelik, CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
8: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız.
9: Adana'da açıklamalarda bulunan Çelik, mutlak butlana uzanan sürecin CHP'lilerin şikayeti üzerine başladığını vurguladı. Yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Çelik'in Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
8: Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
0: Acaba burada farklı bir durum çıkacak mı ortaya sorusu da var. Yargıtay'ın kararı ne olacak? Mesela MHP'nin hukukçu kurmaylarından Fethi Yıldız'ın da bu konuda dün bir açıklaması oldu. Siyasi partiler kanunu varken diğerleri kabul edilemez diye. Ama muhalefete baktığımız zaman Özgür Özel'in yanındalar. Dün hem DEM Parti'nin ziyareti vardı hem de İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları.
10: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum.
9: Muhalefetten CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve mutlak butlan kararına tepki var. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek verdi.
10: Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
9: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da mecliste Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini söyledi.
11: Cumhuriyet Halk Parti'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
0: Şimdi bu tartışmayla birlikte, mutlak butlan kriziyle birlikte biraz daha gündemin gerisine düşen ama aslında birinci madde olan durum var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de daha bu mutlak butlan çıkmadan önceki itirazlarının sebebi terörsüz Türkiye diye hükümet tarafından adlandırılan yeni çözüm süreciydi. Tam da bu mutlak butlan kararının uygulandığı gün yani pazar günü polis de Cumhuriyet Halk Partisi'ne girilirken DEM Parti'nin heyeti de İmralı'ya bir ziyaret yapmıştı bildiğiniz gibi. Tabii şimdi burasıyla ilgili ne olacak sorusu var bu gündemin içerisinde. DEM Parti'den bir yazılı açıklama da yapıldı bu konuyla ilgili. Öcalan'ın mesajı aktarılıyor. Bu terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını bu hassasiyetle yürüteceğine inanıyoruz deniliyor. Ama tabii ki işte bu mutlak butlanla birlikte çıkan bir tartışma var. Nasıl ilerleyecek? Hem MHP'nin hem DEM Parti'nin dikkat çektiği husus bu şekilde buraya. Partilerin bayramlaşma programına da bakacağız. CHP'deki bu mutlak mutlarını konuşurken hangi parti CHP genel merkezine gidecek ya da gitmeyecekten Kılıçdaroğlu ya da Özel arasında muhalefet arasındaki durumu da o ilişkiyi de anlayacağız artık. Hani o siyasi meşruiyeti kim daha farklı oluyor? Hukuken genel başkan, siyaseten genel başkan ifadesini kullandığımız durumu. Ama AK Parti'de de siyasi partilerle bayramlaşma programı artık belli oldu. Bayramın ikinci gününde yapılacak genel merkezdeki kabulleri AK Parti kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet yapacak. CHP'ye, MHP'ye, İyi Parti ve DEM partilerinde aralarında olduğu 16 partiyi de ziyaret edecek AK Partililer. Siyasi partilere yönelik yapılacak bu bayram ziyaretleri için iki ayrı heyet oluşturuldu. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyet CHP, İyi Parti ve DEM Parti'nin de aralarında olduğu 8 partiyi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Yeniden Refah Partisi'nin bulunduğu 8 partiyi ziyaret edecek ve genel merkeze gidecekler. Bölgenin, savaşın gündemine bakalım. Dünden beri, önceki günden beri, aslına bakarsanız son bir haftadan beri bir umutla konuşuyoruz. Bir barış ihtimali var mı diye. Ama dün yürekler ağza geldi bir kez daha. Çünkü Bender Abbas'ta, yani İran'ın güneyindeki o limanda patlama sesleri duyuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran güçleriyle Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya girildiğini duyurdu. Haber İran medyasında yer alınca güneydeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama seslerinin duyulduğu söyleniyor. CENTCOM, yani Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanlığı, patlamalara dair Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurarak açıkladı bunu. Mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu duyurdu CENTCOM. İran basını da 4 İran devrim muhafızları askerinin öldüğünü duyurdu. Bu var ama umut veren açıklamalar da var Trump tarafından. İran müzakereler iyi gidiyor diyor. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da olduğu ülkelerden de İbrahim anlaşmalarını imzalaması isteniyor. Bu son derece önemli.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz" diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşmasıyla eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan, İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde, Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran, mutabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer, kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mutabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
0: Şimdi bu İbrahim anlaşmaları ne demek? Aslında İsrail'in bölgede yaptığı pek çok zulümle ilgili, soykırımla ilgili konuşurken bu işlerin bir çıkış yolu olduğunu ifade etmiştik. Amerika Başkanı'nın bastırmasından da bu anlaşılıyor. Nedir İbrahim anlaşmaları? Bir bakalım.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'le Orta Doğu ülkelerinin ilişkilerini normalleştirme girişimi ilk döneminde başlamıştı. Trump'a göre Orta Doğu ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesi bölgeye barış getirecekti. 2020'de İsrail'in 3 Arap ülkesiyle imzaladığı anlaşmalara Arapların ve Yahudilerin ortak atası kabul edilen İbrahim Peygamber'in ismi verildi. İbrahim anlaşmalarıyla Orta Doğu ülkelerinin İsrail'i tanıması, İsrail ile Arap ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. 1948'de tarihi Filistin topraklarının bir bölümünde kurulan İsrail'i bugün Birleşmiş Milletler üyesi 192 ülkeden 164'ü tanıyor. İsrail'i tanımayan 28 ülke arasında Arap Birliği'nin 15 üyesiyle İslam Birliği Teşkilatı'nın Arap olmayan 10 üyesi yer alıyor. İbrahim anlaşmalarına kadar bölge ülkeleri arasında Mısır ve Ürdün dışında İsrail'i tanıyan yoktu. Arap ülkeleri İsrail'i tanımadıkları gibi İsrail pasaportu taşıyanları ülkelerine sokmuyor. İran gibi bazı ülkeler pasaportunda İsrail vizesi ya da giriş çıkış damgası olan üçüncü ülke vatandaşlarının da ülkeye girişine izin vermiyor. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği gün Arap ülkeleri İsrail'e savaş açtı. Savaş, İsrail'in işgal ettiği toprakları genişletmesiyle son buldu. Bu savaş Filistin tarihine Nakba olarak geçti. Bu tarihten sonra Arap ülkeleri ve İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesinde ilk koşul her zaman Filistin toprakları oldu. İsrail'in 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile iki devletli çözümü kabul etmesiyle Ürdün İsrail'i tanıdı. Ancak iki devletli çözüm öngörülen sürede hayata geçirilemedi. 2002'de Suudi Arabistan, Arap Barış Girişimi olarak anılan öneriyi ortaya attı. Arap Birliği'nin desteklediği plana göre bağımsız bir Filistin devleti karşılığında üye ülkeler İsrail'le ilişkileri normalleştirecekti. Ancak İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de yürüttüğü yerleşimci politikası Filistin devletini de normalleşmeyi de baltaladı. Birleşik Arap Emirlikleri Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak planını durdurma gerekçesiyle İsrail'le masaya oturdu. Abu Dhabi, Bahreyn, Fas ve Sudan izledi. İlerleyen yıllarda imzacı ülkeler arasında bir dizi ticaret ve güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Bugün Trump, bölge ülkelerinden imzacı olmayan 28 devleti de İbrahim anlaşmalarında istiyor. Böylece Müslüman ülkeler de İsrail'i tanıyacak. Ancak bu tanımanın Filistin'de hiçbir çözüm önerisi olmaksızın mümkün olmadığı düşünülüyor.
0: Biraz piyasalara bakalım. İbrahim anlaşmalarını bundan sonra belli ki konuşacağız çok. Çünkü Trump bunu konuşmaya, ısrar etmeye devam edecektir. Bakalım Ankara'nın tutumu ne olacak bu konuyla ilgili. Geçelim piyasalara. Bu barış iyimserliği son açıklamalarla birlikte acaba bir 60 günlük ateşkes olur mu, sonra kalıcı barışa döner mi iyimserliği devam ediyor. Brent petrol yeniden 100 doların altına düştü. Altında da biraz yükseliş var.
9: Piyasalarda barış fiyatlanıyor. ABD'li yetkililere göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir anlaşmaya yaklaşıyor. Söz konusu gelişmeyle birlikte petrol düştü, altın ve küresel borsalar yükseldi. Brent petrol cuma gününü 103 dolarla kapatmıştı. İyimser haber akışlarıyla birlikte %5'ten fazla geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi.
13: Şimdi gelinen noktada önemli de bir geri çekilme, 95 dolarlara gelindi. Burada kalıcı olacağına ilişkin beklenti güçlenirse, en azından bu beklentiyi tekrar bozacak açıklamalar gelmezse bu sefer bu konudaki iyimserliğin biraz daha kuvvetleneceğini düşünüyorum.
9: Petrol fiyatının gerilemesiyle enflasyon endişeleri de hafifledi. Bu durum altına yaradı. Ons altın yeniden 4500 doları geçti. İçeride gram altında ise 6700 liranın üzeri görüldü. Hisse senedi piyasaları da sert yükseliyor. Küresel hisse senedi endeksi rekor seviyeye yaklaştı. Asya borsaları %2'ye yakın yükseldi. Avrupa borsalarında da pozitif hava hakim.
0: Şimdi bu savaşın etkisi ve savaşın barışla sonuçlanırsa olacağı etkiden bahsediliyor. Bir de mutlak butlan kararının bir etkisi olacak demiştik. Bununla ilgili bir dalgalanma olduğu piyasalarda Merkez Bankası da hemen bir ilave tedbir aldı. Mesela bankaların kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi. Ne demek bu? O ek hesaplarda artık arttırmak isterseniz para yetmediği için oradan bir ek hesap alarak kredi çekerek onu artık yapamayacaksınız.
9: Merkez Bankası kredi kullanımında frene bastı. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi. Türk lirası cinsi ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüldü. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.
14: Aşırı hareketlerin diyelim, agresif hareketlerin önüne geçmeye çalışıyor belli ki Merkez Bankası. PPK toplantısına kadar da muhtemelen süreci yönetmek üzere tali önlemler, bu tür önlemler, makro ihtiyati önlemler, likidite yönetimi tabii ki de aktif likidite yönetimiyle süreç devam ettirilecek gibi görünüyor.
9: Merkez Bankası söz konusu tedbirlerin makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik olduğunu ifade etti. İhracat, yatırım,

0: Belediye başkanının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi bölge temsilcimiz Melih Ak tarafından şimdi bize ulaştırıldı. İlerleyen dakikalarda kendisiyle bir telefon bağlantısı da yaparak bunun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağız ama yani 19 Mart'tan beri devam eden operasyonlara baktığımızda işte rüşvet iddialarıyla, irtikap iddialarıyla başlatılan pek çok operasyon silsilesi var. Bunlardan biri mi yoksa bir farklısı mı? Elbette bunu merak ediyoruz ama Güzelbahçe Belediye Başkanı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesinin belediye başkanının da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı şimdi söyleniyor. İlerleyen dakikalarda bakacağız bir kez daha. Tam da bu konuyla ilgili ekonomi etkisinden bahsetmiştik. Şimdi marketlere, restoranlara bir bakalım. Orada da yeni bir dönem başlıyor artık. Ürünlerde yanıltıcı etiket olmayacak. Mesela işte tereyağı gibi ifadesi bir paketin üzerinde. Yahut işte tereyağı tadı veriyor ifadesi olmayacak.
1: Gıdalarda sahip olmadığı özelliklere atıf yapan lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi tanımları kullanılamayacak. Kokolin ürünlerde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görseliyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da yasaklar arasına girdi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısını oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Kanatlı hayvan ürünlerinde hayvanların yetiştirme metoduna uygun olmayan ve tüketiciyi yanıltabilecek görsellerin kullanımının önüne geçildi. Ayrıca toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya satış yerlerinde paketlenerek sunulan gıdalarda tüketicinin satın alma tercihini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi zorunlu oldu. Yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek marka, ifade ve görsellerin kullanımı da yasaklandı.
0: Az önce bahsetmiştik son dakika bilgisinden. Gidelim bir İzmir'e. Melih Ak karşımızda, bölge temsilcimiz. Telefon attığımızda. Melih Ak, günaydın. Nedenine dair bir bilgimiz var mı operasyonun?
2: Osman, operasyon daha çok yeni İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapıldığını biliyoruz. Şu ana kadar en az 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi var ve operasyon halen devam ediyor. Güzelbahçe Belediyesi'ndeki aramalar da devam ediyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yine Güzelbahçe'deki imar müdürü, belediyenin imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişinin, en az 5 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltına alınan şüpheliler ilk aşamada sağlık kontrolünden geçirildiler ve ardından da İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildiler. İlerleyen saatlerde tabii ki bu olayın neden kaynaklandığına ilişkin bilgiler netleşecek. Şu anda sadece bir operasyon bilgisi var elimizde, bunu belirtelim. Güzelbahçe, sen de biliyorsun, İzmir'in son dönemlerde gelişen ve özellikle de üst grubun orada konut aldığı ya da kooperatiflerin yapıldığı noktalardan bir tanesi. İmar müdürünün de gözaltına alınması bu konuyla ilgili bazı iddiaları gündeme getiriyor. Tabii ki bunlar net değil ama ilerleyen dakikalarda, saatlerde netleşince sizlerle paylaşacağız. Toparlayalım. İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Şu anda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İmar müdürü ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu en az 5 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz. Operasyon hala devam ediyor Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Melih Ak aktardı bilgileri. Henüz bilmiyoruz ama dediğimiz gibi jandarmanın yapması da operasyonu tabii ki son derece önemli. İzmir'in, Melih Ak'ın da ifade ettiği gibi, gelişen son dönemde Gözde ilçelerinden birisi. Bakalım nasıl bir iddiayla bu operasyon başlatıldı. Aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yarın bayram dedik. Bayram alışverişi de devam ediyor. Tabii ki orada kahvaltı sofraları da şüphesiz bayramın vazgeçilmezleri arasında. Buna yönelik de pek çok hazırlık var ama sokağa çıktığınızda Eminönü'nde dahi zam var.
3: Bayram kahvaltısı alışverişinde.
4: Evet.
3: Neler aldınız?
4: Peynir aldım, çeçil aldım. Çocuk için burma peyniri aldım. Böreklik peynir aldım, o kadar.
5: Al şale, al şale, al şale.
1: Şeker, çikolata ve baklavanın

0: Yanı sıra aileleri, akrabaları bir araya getiren kahvaltı sofraları da bayramın vazgeçilmezleri arasında. Daha çok peynir ve zeytin alınsa da çeşit çok. Herkes bütçesine uygun ürünlerle sofradaki çeşidi artırmak için dükkan dükkan geziyor.
1: Önceden 2 kilo alıyorduk, şimdi yarım kilo alıyoruz ancak.
2: Bizde her şey var abi.
0: Görüntüler İstanbul Eminönü'nden.
3: Zeytin aldım, peynir aldım, o kadar.
4: Hangi peynirden aldın?
3: Ezine.
5: Hemen hemen aynı kalitedeki ürünler farklı dükkanlarda farklı fiyatlara satılıyor.
0: Peynir ve zeytin fiyatları çeşidine göre değişse de tüm ürünler geçen yılla kıyaslandığında en az %20 zamlandı.
2: Geçen sene yılbaşında 380 lira sattığımız beyaz peyniri bu sene şu anki fiyatları 445 lira oldu. Eski kaşara ve çeçile zam gelmedi. Onlar da gelecek ama bir eylül kulağında gelecek yani.
6: En çok siyah zeytin, Hatay zeytinler en çok tercih edilen zeytinlerimizden biridir. Edremit çizik 350 lira kilosu. Siyah zeytinimiz var Gemlik Bahçe 550. 460'a var, 390'a var, Kurusel'e var kilosu 500 lira.
0: Pastırma ise 4000 liraya yaklaşan fiyatıyla en çok zam gören ürünler arasında. Esnaf Arefe günü alışveriş yoğunluğunun artmasını bekliyor.
7: Bu ekonomi sebebiyle son gün acaba biraz daha fiyatlar düşer mi denilerek hareketli olunan bir yer daha var. Kurban pazarları. Oraya da gidelim ama orada da zam var.
8: Pazarlıklar yapılıyor, kimi büyükbaş alıyor, kimi küçükbaş kurban tercih ediyor.
9: Hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol ettim. Sıkı pazarlık yaptım. İndirebildiğim kadar mümkün mertebe indirdim.
8: Fiyatlarda geçen yıla oranla %30 artış var.
10: 850 kilo bir dana beğendik, onu aldık. 430 bin TL mal oldu. 30 bin TL bir sağ olsun yardımcı oldular.
4: Geçen yıl ne kadar almıştınız hatırlıyor musunuz?
10: 350 falan gibi bir şeydi herhalde.
11: Biz dana tercih ettik her zamanki gibi. 335 bin aldık. Yaklaşık 660 kilo civarında. Daha biraz daha %20-%30 bandında pahalı geldi.
8: Esnaf geçen yıla göre satışların düştüğünü söylüyor. Sebebi ise artan maliyetler.
12: %90'ını satmış bulunmaktayız. 250 bin TL'den büyük başlarımız başlıyor. 550 bin TL'ye kadar fiyatlarımız mevcut. Geçen yıl 28 bin TL'den büyükbaş hissesi başlarken %30 civarında artış yapıldı. Bu yıl ise 35 bin TL'den fiyatlar başlıyor.
4: Peki küçükbaşlarda fiyatlar nasıl?
12: Geçen yıl ortalama 17-18 bin TL'den başlarken bu yıl ise 25 bin TL'den fiyatlarımız başlıyor.
10: Yaklaşık %35 lira bulan bir artış var. İşte nakliye, besin maliyeti, hayvan bakım maliyetleri bu sene geçen sene nazaran daha yüksek olduğu için o da ister istemez fiyatlara yansıyor. Biz de yine de vatandaşa hizmet amaçlı olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.
8: Peki kurban seçerken nelere dikkat edilmeli?
13: Özellikle süt dişleri, özellikle ilk iki dişinin atmış olması gerekiyor. Hayvan sağlıklıysa, kapanı atmışsa tamamdır.
8: Tüketiciler fiyatlara denetleme gelmesini ve düşürülmesini istiyor. Üreticiler ve satıcılarsa yem, akaryakıt ve nakliye desteği bekliyor.
7: Şimdi bir yandan da elbette bu kurban öncesi denetimlere bakalım. Diyarbakır polisi sahte para dolandırıcılığına karşı burada harekete geçti. Kurban pazarlarında satıcıları kurban alacak kişileri uyarıyor ve broşür dağıtıyorlar.
14: 28'e sayılı olsun.
0: Bayram öncesi kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Polis sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem de vatandaşları uyardı.
15: Bak şurada 3 tane nokta var. Bunları sahte parada yapamıyorlar. Bunlara tek tek dikkat edeceksiniz.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan borsasına kurban bayramı öncesi binlerce hayvan giriş çıkışı oluyor. Olası dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı da polis ekipleri harekete geçti.
16: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kurban bayramında olası bir sahte para olayına karşı kentteki 13 ayrı noktada kurban satışı yapan vatandaşları bilgilendirdi.
0: Ekipler kurban pazarına giderek satıcıları ve kurban alacak olan kişileri bilgilendirdi. Polis satıcılara sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini anlattı. Ekipler nakit parayla satış yerine banka transferiyle alışveriş önerisinde bulundu. Yetkililer şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulmasını ve alışveriş sırasında paraların dikkatle kontrol edilmesi konusunda çağrı yaptı.
7: Dikkat etmemiz gereken bir husus var. Elbette büyük şehirlerden göç daha cuma, cumartesi günleri yaşandı, başladı ama hala da devam etmekte. Yollar da yoğun. Ne yazık ki kazalar da başladı. 5 kişilik Yıldız ailesi de bayram için İstanbul'dan yola çıkanlardan biriydi. Memleketleri Trabzon'a gidiyorlardı ama cenazeleri gitti.
17: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Bu fotoğrafı paylaştıktan saatler sonra 5 kişilik aile kazada hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı tatili için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü cumartesi Giresun'dan kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Kazada Ali ve Melek çifti 7 yaşındaki ikizleri ve 15 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Tır sürücüsü tutuklandı.
18: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
17: Anne Melek Yıldız yola çıktıklarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bu fotoğrafı paylaşmıştı. Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar yazmıştı. Ancak cenazeleri memleketlerine gitti. 5 kişilik aile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bayram öncesi bir kaza haberi de Adana'dan geldi. Sarıçam ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte 2 kişi de yaralandı. Niğde Kayseri karayolunda da iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
19: NTV Radyo. Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
20: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
21: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
22: Yoksa sorun değil.
21: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
20: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
23: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
24: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
25: Allianz'dır. Allianz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
26: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
25: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
27: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: NTV Radyo.
28: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
29: Tahsildaroğlu benim peynirim.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı şair Emily Dickinson'ın bütün şiirlerinin ilk cildi Bir Çiçekle Bir Mektupla başlığı ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı. Şiirleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. Walt Whitman'la birlikte 19. yüzyıl Amerikan şiirinin en önemli şairi olarak görülen Emily Elizabeth Dickinson, 1830 Amherst, Massachusetts doğumlu. Babası kentin önde gelen avukat ve politikacılarından olan Dickinson neredeyse bütün hayatını Amherst'te geçirdi. Kendisi de kız kardeşi de hiç evlenmediler ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Dahası Emily 1862'de yani 32 yaşındayken tamamen eve kapandı. En yakın arkadaşlarıyla bile ölünceye dek bir daha hiç görüşmedi. Kapandığı odasında kendisini yazmaya verdi. Emily Dickinson'ın bu inziva hali kimi edebiyat tarihçilerine göre umutsuz bir aşk yüzündendi. Emily Dickinson ilk şiirlerini yazmaya başladığında neredeyse hiçbir edebiyat eğitimi almamıştı. Başlarda daha çok Elizabeth Browning ve Bronte kardeşler gibi kadın yazarlardan etkilenmişti. Öte yandan dönemin önemli yazarları Emerson'ı, Thoreau'yu ve Hawthorne'u tanıyordu. Dindar biri değildi ama İncil'i inceledi ve pek çok şiirinde dinsel formlar kullandı. Amerikan İç Savaşı'nın sürdüğü yıllarda Emily Dickinson inzivasını ve şiirlerini ara vermeden sürdürdü. 1886 yılında ölümünden sonra odasında 1800 civarında şiir bulundu. Hayattayken bunların sadece 7 tanesi basılmıştı. Ama sonraki 4 yıl içinde şiirlerinin neredeyse tamamı yayımlandı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaokuldan itibaren Emily Dickinson'ın şiirleri öğretilmekte. Dickinson kısa şiirler yazmıştır. Güçlü duygu patlamaları olan etkileyici, eşsiz bir üsluba sahip lirik şiirler. Tabiata dair şiirleri de olmakla birlikte genellikle hiç yaşayamadığı aşkı ve kavuşamadığı sevgiliyi anlatır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Dickinson'ın bütün şiirlerini toplam 3 cilt halinde yayınlamayı sürdürecek. Jeopolitik, uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı iki Fransız, Pascal Gauchon ve Jean-Marc Visson'un yazdıkları Yüz Kavramla Jeopolitik, Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik, askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alıyor. Kitabımız da jeopolitiği anlamanın temel kavramsal çerçevesini sunuyor. Gauchon ve Visson'un kitabı, klasik teorilerden günümüz çok kutuplu düzenine, enerji jeopolitiğinden sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi ele alarak, merkez çevre, stratejik denge, reel politik, ulus devlet, ideoloji, terörizm, siber çatışma, emperyalizm, enerji, ham madde gibi somut kavramlarla analiz ediyor jeopolitiği. Fatma Aydemir'in Der Spiegel dergisi tarafından son 100 yılda Almanca yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterilen Cinler isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet, dediğimiz gibi Aydemir'in romanı Almanca, dolayısıyla Türkçe'ye Olcay Maden tarafından çevrilmiş. Fatma Aydemir 1986'da Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünyaya geldi. Frankfurt'ta Alman dili ve edebiyatı üzerine üniversite eğitimi aldı. 2017'de yayımlanan ilk romanı Elbogen çeşitli ödüller kazandı ve sinemaya uyarlandı. İkinci romanı, bugün bahsettiğimiz Cinler, 2022'de yayımlandı ve Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Fatma Aydemir Berlin'de yaşıyor. Tage Zeitung gazetesinde editör ve köşe yazarı olarak çalışmakta. Cinler, özlemlerin, beklentilerin ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği güçlü bir aile hikayesi. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: her biri farklı duygusal yükler omuzlamış, sırların ve sessizliğin ayırdığı 6 kişilik bir aile. Emine, Hüseyin, Sevda, Hakan, Peri ve Ümit'i birleştiren tek şey Belki de birbirleri tarafından anlaşılma ihtiyacı. Aile olmak biraz da bu demek değil mi zaten? Fatma Aydemir gerilim ile şefkati şiirsel bir üslupla buluştururken akıllardan ve kalplerden silinmeyecek bir büyük romana imza atıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
5: Akbank. Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
6: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
9: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
22: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
29: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
10: Reklam.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: Türkiye'deki suyun neredeyse %70'inden fazlası tarımda sulamada kullanılıyor. Ulusal su planında tarım sektörüne yönelik köklü değişiklikler yer alıyor. Planda geçen havza bazlı ürün su eşleştirmesi ne anlama geliyor? Bu durum şehrimizin içme suyunu nasıl etkiliyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
14: Önemli bir hedef. İşte yapılması gereken bu hedef içerisinde de yer almış eylemlerden söz edecek olursak suyun daha verimli kullanılmasına yönelik olarak modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması. Sadece modern sulama teknolojilerini yaygınlaştırırsak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bunun aynı zamanda sizin çiftçiyi de bilinçlendirme, aynı zamanda söylediğiniz şekilde kısıtlı bölgelerde daha az suya ihtiyaç olan tarımsal ürünleri yetiştirme gibi bir politikayla da desteklenmesi lazım. Aksi takdirde sizin modern sulamayla geçtiğiniz bölgelerde, modern sulamaya geçtiğiniz bölgelerde su kullanımını daha önce yapılan şekliyle arazi yönelik olarak değil, hacime yönelik olarak ölçmeniz ve denetlemeniz lazım. Planda verilen hedef tabii ki %75'ini tarımda kullandığımız için suyun çok önemli. Yani bunun azaltılması Türkiye'nin su kaynakları açısından çok önemli. Bir de bunun önemli bir bölümü biliyorsunuz %25'i 30'u yeraltı suyu sulaması. Bu da yeraltı suları konusunda aslında yakında iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkabilecek olan su sıkıntısının en temel unsurlarından bir tanesi olacak. Sektörler arası rekabete konu olacak. Neden? Çünkü şehirlerimizin de suyunun %50'si, yaklaşık yarısı yer altından geliyordu ondan. Bizim planlamamızda, ulusal su planında hedeflerden bir tanesinin tarımsal suyun verimli kullanılması şeklinde bir hedef olması çok doğru bir hedef. Ama bununla bağlantılı olarak birçok hedefin de sonuçlanması gerekiyor ki biz istediğimiz noktada suyu yönetebiliriz.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
10: Bağdat, hayata lezzet katan tat.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu, 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo.
1: Tekrar merhaba. Saatler 8. Güne başlarkenle NTV'de birlikteyiz. Güne birlikte başlıyoruz. Bugün Arefe günü, yarın bayram. Pek çok haber var. Hepsini ekrana getireceğiz. Ama günün gelişmesi son dakika gelişmesi olarak ekranda duruyor. Bugün İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararıyla görevden alınan Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de bir mitingi var. Ama İzmir'de bir operasyon da başladı. Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar Müdürü'nün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk ediliyor. Jandarma ekiplerince belediye binasındaki arama çalışmaları da devam ediyor. Bununla ilgili bir yeni bilgi geldiği takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Henüz isnat edilen suçlamalar, iddialar bu konuyla ilgili neler bilmiyoruz. Açıklama geldikçe savcılıktan aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mutlak butlan meselesinden sonra ortaya çıkan tabloya. Bir, hukuken artık mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu var ve artık hukuken genel başkan ifadesi onun için kullanılıyor. Ama bir yandan da siyaseten genel başkan kim olacak? Bu belki de 2 Haziran'a kadar bu bayramdaki mitinglerle vesaireyle bunu biraz daha anlayacağız. Bayramdaki ziyaretlerle birlikte muhalefet hangi partiye, daha doğrusu hangi genel başkana gidecek sorusu var. Ama ne olacak? Kurultay. İşte aslında zaten krizin çıktığı nokta, kurultay ne zaman olacak, derhal mi olacak, hemen mi yapılacak? Yoksa Kılıçdaroğlu ve çevresinin ifade ettiği gibi bir ihraç süreci, üyeliklerin askıya alınma süreci olacak. İfadesiyle arınma olduktan sonra mı olacak gibi duruyor. Kılıçdaroğlu'nun programına bir bakalım şimdi.
2: Mahkeme kararıyla görevi iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Büyük Halk Buluşması adı verilen etkinlikte konuşacak.
3: Kılıçdaroğlu bugünkü mesaisini konutunda sürdürdü. Sık aralıklarla ziyaretçileri de vardı. Bu çerçevede Faik Öztürak, Mahir Polat ve İnan Akgün Alp gibi milletvekilleri bugün Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.
2: Kılıçdaroğlu parti meclisini ise 1 Haziran pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç genel başkan yardımcılığı teklifini reddetti. Parti meclisi toplantısı kritik. Çünkü o toplantıya parti meclisinin doğal üyesi olan Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti meclisi ayrıca CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı. Milletvekili belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu. Yine 37. olan kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partilerle haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partiler hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
4: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum.
2: Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e mutlak butlan ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Genel merkezdeki olayların CHP tarihinde ilk kez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Bu tutum niyetin ne olduğunu gösteriyor dedi. CHP tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir diyen Kılıçdaroğlu, kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız ifadelerini kullandı.
1: Kılıçdaroğlu arınacağız ve kazanacağız diyor. Yani bu sözlerden aslına bakarsanız sonraki seçimde acaba aday da olacak mı sorusu dünden beri soruluyor. Özgür Özel tarafına baktığımız zaman bir an önce kurultay, yeni genel merkez, yani Kılıçdaroğlu yönetiminin bunu yapmayacağı artık ortaya çıkıyor gibi. Ne yapılabilir? Bir parti meclisi. Parti meclisindeki salt çoğunlukta kurultay kararı alınabilir. Hem bu denenecek ilk toplantıda ama aynı zamanda hem iptal edilen yani mutlak mutlak kararının çıktığı 38. kurultaydaki delegelerle yani Kılıçdaroğlu'nun delegeleriyle hem de daha sonra Özgür Özel'in 3 kez seçildikten sonra ortaya çıkan delegelerden imza toplanacak. Orada da 601 oy yani bu konuyla ilgili salt çoğunluk bekleniyor. Bakalım ne yapacak?
2: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
5: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
2: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. İstanbul mitingi öncesi ise Özgür Özel bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge katılacak. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
5: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
2: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimse endişe etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
1: Az önce belirttik, bayramın 4. günü genel merkezde olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun dolayısıyla bu polisle birlikte girildikten sonra ortaya çıkan manzara tabii partinin içerisinde de vahim. Parti genel merkezi Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor. Bir de fotoğraf meselesi var.
2: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak mutlak kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
6: Mutlak mutlak kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
2: Polis müdahalesiyle tahliyanlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu genel merkezin 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
7: Kadın arkadaşlar insin. Gelin hadi görüşürüz.
2: Tamam. Polis müdahalesi öncesinde genel merkezin asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da vardı. Zarar gören yerler onarılıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
2: Genel merkezde genel başkanların portrelerinin olduğu alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partiler tarafından tahrip edilmişti. Genel merkezdeki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. Genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Bu arada genel merkezdeki genel başkan odasının girişine Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliğinin takıldığı da öğrenildi. Ayrıca CHP'nin resmi internet sitesinde de genel başkan bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi eklendi.
1: Şimdi özellikle pazar günü sorduk, pazartesi yine sorduk yani dün. Bu işin bir de ekonomiye yansıması var elbette. Mutlak mutlan kararı sonrası ortaya çıkan o görüntünün. Merkez Bankası da bu ekonomideki dalgalanmayı frenlemek için bir dizi tedbir aldı. Bunlardan biri kredili mevduat hesaplarında yani ek hesaplarda yani olmayan parayı çektiğiniz durumda sınıra gidilmesi. Büyüme sınırı yarıya çekildi. Eskiden şöyle söyleyelim, ek hesabınızda diyelim ki 100 bin lira vardı. Bunu arttırmak istediğinizde 200 bin liraya kadar çıkarabiliyordu banka. Artık olmayacak bu.
8: Merkez Bankası kredi kullanımında frene bastı. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi. Türk lirası cinsi ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüldü. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.
9: Aşırı hareketlerin diyelim, agresif hareketlerin önüne geçmeye çalışıyor belli ki Merkez Bankası. PPK toplantısına kadar da muhtemelen süreci yönetmek üzere tali önlemler, bu tür önlemler, makro ihtiyati önlemler, likidite yönetimi tabii ki de aktif likidite yönetimiyle süreç devam ettirilecek gibi görünüyor.
8: Merkez Bankası söz konusu tedbirlerin makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik olduğunu ifade etti. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.
9: Hem enflasyonist etkiler hem CDS risk prim üzerinden gelecek etkiler ve en nihayetinde de rezervlere yapacağı etkiler şeklinde değerlendirmek lazım. Asıl etkileri, gecikmeli etkileri ve yönetim adına atılacak majör adımları muhtemelen bayramdan sonra göreceğiz.
1: Şimdi bu içerideki gelişmelerin hayatımıza etkisi, bir de önceki dilimde de vermiştik, piyasalarda bir iyimserlik başladı bu Trump'ın açıklamalarından diye, ama dün akşam saatlerinde de bir yüreğimiz ağzımıza geldi, yeniden mi başlıyor bu savaş diye. Bender Abbas'taki çatışma ve patlamalardan söz ediyorum. O çatışmaya geçmeden önce etkisine bakalım. Çünkü artık piyasayla birlikte Brent petrolde yeniden yükseliş, gram altında da düşüş var. Gördüğünüz gibi işte 90 dolarlar seviyesine doğru inecek miydi acaba diye konuşurken yeniden Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçmeye başladı. Şu an itibariyle neredeyse 96 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarafta burası düşünce elbette yükselen kesim %1'lik oranda, hafızam yanıltmıyorsa %5 kadar petrol düşmüştü, %1 altın yükselmişti. Altına bakalım. Ons altının fiyatı ne kadar? Orası da düşmeye başladı. 4530 dolar civarında. Şimdi bakacak olursak bizim altında özellikle yaz mevsimi, yani Türk toplumu içinde düğün mevsimi geldiği için bir kapalı çarşının durumuna da bakalım. Kapalı çarşıdaki durum nedir altında? Şu anda altının gramı 6670 liradan alınıyor. 6765 liraya satılıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Kapalı çarşıdaki durum, Tahtakale'deki durum da bu şekilde. Şimdi bu piyasanın değişkenliğinin sebebi ne? Bir yandan bir iyimserlik var demiştik sizlere, ama dün İran'ın güneyinde liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyulunca işte bu tablo ortaya çıkmaya başlayıverdi hemen. Merkez Kuvvetler Komutanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye bakan füze üslerini ve mayın döşeyen tekneleri savunma amaçlı hedef aldıklarını duyurdu. İran medyasına da yer alıyor bu haber. Haritada o çatışmanın nerede olduğunu da net bir şekilde görüyorsunuz. Ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın Sirik ve Jask bölgesinde patlama seslerinin duyulduğu söyleniyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM bir açıklamayla Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Mayın tekneleri, füze fırlatma tesisleri var deniliyor. İransa 4 askerin öldüğünü duyurdu bu saldırılarda. Şimdi saha böyle, ama açıklamalara baktığımızda o iyimserlik, yani işler iyiye gidiyor, müzakerelerde anlaşıyor gibiyiz gibi açıklamalar iki taraftan da aslına bakarsanız gelmeye devam ediyor. Ama bir güvensizlik var, bugün gazetelerin manşetlerinde de yazdığı üzere. Ama işi bundan sonra daha da çok konuşacağımız bir tarafı var işin içinde, Ankara'nın da bulunduğu bir durum. Çünkü çok tartışılan o İbrahim anlaşmaları, İsrail'e meşruiyet kazandıran o İbrahim anlaşmaları artık aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkeler tarafından da imzalansın deniliyor. Kim tarafından? Amerika Başkanı Donald Trump tarafından.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz" diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşmasıyla eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan, İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde, Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran, mütabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer, kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mütabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
1: Şimdi güvensizlikten söz ettik ya iki tarafın bu konuyla ilgili. Şimdiden daha imzalanmadan bu mutabakat zaptı eleştirilmeye başladı bile. Neden eleştiriliyor? Nükleer mesele yüzünden.
8: Trump yönetiminin İran'la üzerinde uzlaşmaya çalıştığı mutabakat zaptı barış anlaşması değil. Bir nükleer anlaşma değil, bir füze anlaşması da değil. Amerikan New York Times gazetesi İran'la varılması planlanan mutabakat zaptını bu sözlerle özetledi. Gazete ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için zorlu konuların müzakeresini daha sonraya bıraktığını yazdı. Trump'ın 11 hafta önce İran koşulsuz teslim olmadan anlaşma sağlanamayacağını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sonunda her iki tarafın da taviz vermekten başka seçeneği kalmadığı vurgulandı. İki tarafın da kötü seçeneklerden daha az kötü olanını seçmek zorunda kaldıklarının altı çizildi. Trump'ın İran'ın en zorlu konuları erteleme talebine esasen boyun eğdiği vurgulandı. ABD Başkanı'nın İranlıları dünyanın en hayati su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki hegemonyalarına en azından geçici olarak son vermeye zorlamayı başardığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Boğaz yeniden açılırsa savaşı tetikleyen konular üzerinde İranlılarla ciddi bir müzakere başlatmayı planlıyor. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Amerikalı yetkili, İranlıların nispeten kısa sürede %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunu teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu İran'ın nasıl elden çıkaracağının şimdilik çözümsüz kaldığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın müzakerelerin sonunda elindeki tüm uranyumu gönderip göndermeyeceği de belirsiz. Amerikalı yetkililer ayrıca İranlıların uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı sözlü olarak kabul ettiklerini de söyledi. İranlıların balistik füze stoklarını müzakere etmekten kaçındıkları vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonlarını serbest bırakması ve yaptırımları kaldırması talepleri henüz tam çözüme kavuşturulmadı. Amerikalı yetkililer bunların bir takasın parçası olabileceğini belirtiyor. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bu sorunların çözüleceğine dair güvenine rağmen müzakerelerin ve kırılgan ateşkesin her an çökebileceği yorumuna yer verdi. Amerikalı yetkililer İran'ın nihayetinde neye razı olacağını veya dini liderin anlaşmaya resmen onay verip vermeyeceğinin henüz bilinmediğini söylüyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda görev yapan ABD'nin eski Orta Doğu müzakerecisi Aaron David Miller, kötü tasarlanmış bir tercih savaşının son derece kusurlu bir zorunluluk barışına dönüştüğünü söyledi.
1: Şimdi Amerika ile İran anlaşmaya varırsa Hürmüz'den gemi trafiği ne zaman normale dönecek sorusu var. Amerikan CNN International televizyonu da uzman görüşlerine başvurarak bu süreci mercek altına aldı.
8: İran ve ABD anlaştıktan sonra atılacak ilk adım Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığı aşmak olacak. Bunun çok uzun zaman alması bekleniyor. Çünkü tankerler neredeyse bir bisikletle aynı hızla hareket ediyor. İlk olarak 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için Basra Körfezi'nde mahsur kalan en az 166 tankerin bölgeden ayrılması gerekecek. Bu işlemden sonra boş tankerler boğaza girip yükleme yaparak tekrar yola koyulacak. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşama ise stokların boşaltılması. Boş tankerler öncelikle üreticilerin başka koyacak yeri olmadığı için dolmuş olan depolardan petrol çekecek. Rafinerilerin depolama konusunda pragmatik davranarak stoklarını tamamen doldurmadıkları belirtiliyor. Normalden daha yüksek stoklar nedeniyle petrol üretiminin tam kapasiteye geri dönmesinin yine de zaman alacağına dikkat çekiliyor. Üçüncü aşama ise üretimi yeniden başlatmak. Orta Doğu'daki petrol kuyuları savaş sırasında büyük ölçüde kapatılmıştı. Üretimi yeniden başlatmanın haftalar sürebileceği belirtiliyor. Kuyulara enjekte edilecek su ve gazın yeniden dengelenmesinin zor olacağı vurgulanıyor. Bölgedeki kuyuların büyük ve birbirine yakın olduğuna dikkat çekiliyor. Enjekte edilen su ve gaz basıncının birden fazla kuyuda dengeli kalmasını sağlamak için şirketler ve ülkeler arasında önemli bir koordinasyon sağlanması gerekecek. Dördüncü aşama ise zarar gören petrol tesislerinin onarılması. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi de hasar gördü. Petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini söylüyor. Savaşta Orta Doğu genelinde ham petrol üretiminde günlük 12 milyon varillik kesinti yapılmıştı. Üretimi en çok azaltan ülkeler Suudi Arabistan ve Irak olmuştu. Peki petrol fiyatları boğaz açıldıktan sonra ne düzeyde seyredecek? JP Morgan uzmanları boğazın Haziran ayının başında açılacağını öngörerek yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün barışın kalıcı olmasına bağlı olduğu vurgulanıyor. İran'ın Trump'ın gemilerin boğazdan tekrar serbestçe geçebileceğine dair açıklamasına şimdiden şüpheyle yaklaştığına dikkat çekiliyor.
1: Gelelim Ekim 2023'ten beri soykırımın sürdüğü Gazze'ye. Yarın bayram dedik ama Gazze'de bayram yok.
8: Çiftlikler, ahırlar ve ambarlar. İsrail saldırıları sonrası neredeyse tamamı kullanılamayacak duruma geldi. 80 binden fazla koyun, buzağı ve kurbanlık hayvansa telef oldu. Filistinliler bir bayramı daha kurbansız geçirmek zorunda kalıyor. Görüntüler Gazze şeridinin Han Yunus şehrinden. Gazze şeridinde bir kurban bayramı daha kutlanamıyor. Zira Filistinliler için kurbanlık hayvan bulmak imkansız. İsrail Gazze'ye uyguladığı abluka kapsamında kurbanlık hayvanların bölgeye girişini engelliyor.
10: Bu bir bayram değil. Her gün şehitlerimizin olduğu bir dönemde bayram yaklaşıyor. Her gün bombalar ve yıkım var. Gazze'de hangi bayramdan bahsediyoruz ki? Gazze'de bayram falan yok.
8: Mayıs ayından beri Gazze şeridine ulaşması beklenen yardım sevkiyatı miktarının 1/4'e düştüğü belirtiliyor.
11: Vallahi metdakid. Batmazza aşanni nefsi adahhi.
12: Bulunduğumuz yer bir mezbaha. Eskiden burada kurban kesilirdi. Şimdi ise yerinden edilmiş insanlar yaşıyor. Burası fareler, gelincikler gibi haşerelerle dolu.
8: Gazze şeridinde hayvancılık, sığır ve tavuk çiftliklerinin çoğu İsrail'in sarı hat olarak adlandırdığı ve işgal altında tuttuğu geçici sınır bölgelerinde bulunuyor.
1: Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun orduya Hizbullah'la ilgili verdiği talimata bakalım. Yeniden savaş başlatıyor. Beka bölgesinde hava saldırısı düzenlendi. 16 kişi öldü. Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Lübnan'da ayağımızı gazdan çekmiyoruz diye konuştu. Lübnan bu Amerika ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinin mutabakatın en önemli unsurlarından birisi ve defalarca İsrail tarafından bozuldu. Yine aynı benzer bir durum söz konusu. İsrail basınında da yer alan haberler var. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandığını iddia ediyor. Beyrut'ta da bu haberi alanlar hızla Hizbullah'ın yoğunlukta olduğu Dahiye bölgesini terk etmeye başladılar. İsrail'de gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında da Hizbullah'ın İsrail'e yönelik drone saldırılarının ele alındığı aktarılmıştı. İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın yıkılmasını istemişti. Kuzeyimizdeki savaşa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bakalım. Kiev hafta sonunda yoğun füze saldırılarının hedefi oldu. Rusya nükleer başlık da taşıyabilen Oreshnik balistik füzelerini kullanırken Moskova yönetimi saldırıların devam edeceği uyarısını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise saldırılara dair Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi yaptı.
13: Ukrayna yönetiminin yaptığı açıklamaya göre Ruslar pazar günü sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani bir tek şehre, doğrudan doğruya Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdiler ki bunların arasında Oreshnik füzeleri de bulunuyor. Bunlardan pek çoğu havada imha edilmiş olsa da hedeflere ulaşanlar da Kiev genelinde epey tahribata neden oldu. Özellikle Ruslar Kiev'de bulunan çeşitli tesisleri hedef alıyorlar. Ve üstelik Rusya'dan gelen açıklamalar bu şiddetin daha da artacağı yönünde. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kiev'de bulunan yabancılar şehri terk etmeye çağrıldı. Özellikle de diplomatik personel, farklı yabancı ülkelerin personelleri Kiev'e terk etmeye çağrıldı. Ve aynı şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı meslektaşıyla yaptığı görüşmede Amerikan Dışişleri personelini de yine Kiev'i terk etmeye çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu önümüzdeki günlerde Kiev'de bazı yani sadece İHA depolarının değil, bazı İHA depoları, İHA tesisleri ve bunların yanı sıra bazı karar merkezlerinin de vurulacağını ifade ediyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Ve bu karar merkezleri sadece askeri karar merkezleri, yani karargahlar falan değil, ayrıca sivil karar merkezlerinin de olabileceğini ifade ediyor ki bunun da bakanlıkları kapsadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzde son derece gergin bir dönem var ve savaşın başından beri Rusya çeşitli dönemlerde Kiev'i bombalamakla beraber bu bombardımanlar bu kadar yoğun bir hal almamıştı. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağını görüyoruz. Rusya hem bu pazar günkü bombardımanı hem de bu önümüzdeki günlerde yapacağını açıkladı, duyurdu bu bombardımanı. Ukrayna'nın Lugansk ilindeki

0: Emine Erdoğan'ın konuya ilişkin bazı açıklamaları var.
1: Mayıs ayının son haftası bu seneden itibaren Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Aile Haftası kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu sene ilk kez kutlanan ve aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası'nı tebrik ettiğini belirtti. Emine Erdoğan mesajında her yuva toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir ifadelerini kullandı. Sevgi, anlayış ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
0: Şimdi İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzzi'nin annesine bir bakalım. Diyarbakır'daydı. Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabayiş'in mezarını ziyaret etti. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'yla da birlikte Minguzzi ve Kabayiş aileleriyle görüştü. Bir bakalım açıklamalara.
2: İkisi de evlatlarını kaybetti. Adalet arayışının simge isimleri oldu. Yasemin Minguzzi, Rojin Kabayiş'in Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.
3: Ağacımız aynı ağacıydı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir. Gülistan Doku'da gençlikten gittiler bunlar.
4: Geçen seneden beri de Diyarbakır'a buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum.
2: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş, Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Mati Ahmet Minguzzi ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Evlat acısı yaşayan iki aile, adalet arayışında da birbirine destek oldu. Bayram öncesi Kabayiş ailesini ziyaret eden Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarına gidip dua etti. Duygu dolu anlar yaşandı.
4: Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var.
3: Rojin'in olayında kesin %100 bir ırtbaz var, düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle yani Adalet Bakanı bu olayı da Gülistan Doku'nun gibi bu da çözecek.
2: Bu sırada Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezara giderek Minguzzi ve Kabayiş ailesiyle görüştü.
5: Senin de benim Gülistan'ımın da hakkı hiçbir tecavüzcüye, hiçbir katile sana söz kalmayacak.
0: Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada da bir firari şüpheli yakalandı. 27 yaşındaki Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'de evinden spor yapmak için çıkmış ve cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu YA yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Diğer 2 firari ise aranıyor. Adana merkezli 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonuna bakalım. Ona ilişkin bazı yeni ayrıntılar var. Örgüt Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarıyla ortak hareket ediyordu iddiaya göre. Ve burada kuryeler seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotları döviz bürosuyla kuyumcular arasındaki bir parola olarak kullanıyorlardı. Kuryenin kendine teslim edilen o döviz, altın ve lirayı doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı belirtildi.
2: Suç örgütü aklanan parayı döviz bürolarından kurye sistemiyle nakde çeviriyordu. 5 liralık banknot örgütle döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanılıyordu. Adana merkezli

0: 21 ilde Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturması ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Uluslararası suç örgütünün 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot veriliyordu. O banknotun fotoğrafı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarına gönderiliyordu. Kurye parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösteriyor. Kuyumcu ve döviz bürosu yöneticileri de kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak kuryeye valizle teslim ediyordu. Kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden %10 komisyon aldığı tespit edildi. İddiaya göre Selahattin Akın Uzun örgütü yurt dışından yönetiyordu. Uzun'un örgüt içindeki kar payının %70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı. Kuryelerin kendilerine teslim edilen döviz, altın ve TL'yi alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı belirtildi. 14 Mayıs'taki operasyonda yakalanan Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak dahil 135 kişi için tutuklama kararı çıkmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın MASAK raporları da soruşturma dosyasına girdi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından geçen 100 günlük sürede yaklaşık 50 bin operasyon düzenlendi. En fazla uyuşturucuyla mücadele alanında yapıldığı söyleniyor.
2: Terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber suçlara. İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 49.662 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda uyuşturucuyla mücadele öne çıktı. Bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca uyuşturucuyla mücadelede 14.452, terör örgütlerine yönelik 13.709, kaçakçılıkla mücadelede 12.658, mali suçlara yönelik 4.223, göçmen kaçakçılığına yönelik 2.092, siber suçlara yönelik 1.946, organize suç örgütlerine yönelik 582 operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 24.489 kişi yakalandı. Bunlardan 11.891'i tutuklandı. 13,6 ton uyuşturucu maddeyle 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 16.182 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 852.063 litre akaryakıt, 245.687 litre sahte kaçak içki ele geçirildi. Siber devriyelerde 78.263 hesapla ilgili suç unsuru tespit edilerek işlem yapıldı. 181 organize suç örgütü çökertildi.
1: Uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı çıktığı sırada yurt dışında olan oyuncu Serenay Sarıkaya da İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından da serbest bırakıldı. 21 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü oyuncu Sarıkaya'nın da yer aldığı 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sarıkaya gözaltının ardından ülkeye dönüp gerekli prosedürleri yerine getireceğini söylemişti. İstanbul'da gözaltına alındı. Oyuncu adli tıp kurumunda saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Bahçeli Evler'de İstanbul'da camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şüpheli polis çalışması sonucu gözaltına alındı. Siyavuşpaşa Merkez Camii'nin İmam Hatibi Selamı Beyaztaş'ın şikayeti üzerine kameraları inceliyor polis. Genişletti çalışmayı. Beyaztaş'ın elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırada darbe edildiği anlaşılıyor. Saldırgan şahsın 38 yaşındaki FCY olduğu anlaşıldı. Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Emniyete götürüldü, işlemleri sürüyor. Bilgi Üniversitesi'nde sevinç var. Öncesinde protestolar vardı. Cumhurbaşkanı'nın kapatma kararı aldıktan sonra dün haberini vermiştik. Yine Cumhurbaşkanı kararıyla açılınca üniversite öğrenciler o iki günde değişen ruh hallerini anlattılar.
3: 2019 Uluslararası İlişkiler mezunu. Hepimiz çok mutluyuz. Bugün ayrı bir yüzümüz gülerek kampüsümüze, okulumuza geldik.
4: Şu an anlatabilecek aslında çok şey var ve ama kelimelere dökemiyorum bunu çünkü hala onun şaşkınlığını yaşıyoruz.
0: 20 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Öğrenci ve akademisyenler kararı mutlulukla karşıladı.
5: Bir sürü kaygı vardı, bir sürü korku vardı hepimiz içerisinde. Şu anda gayet mutluyuz.
6: Tamamen duygu karmaşası. Kaç kere ağladın bilmiyorum. Kutlamak için buradayız. Çok mutluyuz.
0: İstanbul'da 1996 yılında eğitim hayatına başlayan üniversiteye Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanmıştı. Yaklaşık 8 aydır kayyum tarafından yönetilen üniversitenin faaliyet izni 21 Mayıs'ta kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre üniversite eğitim öğretim hayatına devam edecek. Öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri eğitim faaliyetlerinin devam etmesini kutladı.
7: 4. sınıf öğrencisiyim, mezun olacaktım. Çok belirsizlik oldu. Şu an mezun olabileceğim için, bu okuldan mezun olabileceğim için çok mutluyum.
8: Karşılaştırmalı edebiyat bölümündeyim. Dün bu kararı alınca o kadar çok ağladım, o kadar çok sevindim ki. Çünkü günlerdir burada uğraşıyoruz. Umarım devamlılığı olur.
0: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Özvar, ilk sürecin mevzuat çerçevesinde yürütülen hukuki bir işlem olduğunu belirtti.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
12: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin evim.

0: burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı bakıp katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektör inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
10: Merhabalar. Bayram sofrası kuruluyor. Bayram sofranız şen olsun, mutlu olsun diyelim. Evet, her sofrada muhakkak bir çorba var, bir tas kebabı veya kavurma var. Yanında pilavla elbette şerbetli tatlı var. Peki ya içecekler? İşte onları ihmal ediyoruz. Böyle durumlarda özellikle geleneksel dönemlerde bir Ramazan ayı boyunca veyahut da bayramlarda muhakkak şerbetler de gündeme geliyor. Ama artık meşrubat sanayinin çok gelişmiş olmasıyla biz bu şerbetleri unuttuk. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz, hemen size önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken cübin veya sirken gebin olarak anılıyor. Bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına, Selçuklu dönemini, İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri sirken cübinmiş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oksimel veya oksimelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da da oksi, oksos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında sirken gebin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 2/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak. Bayramınız kutlu olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
11: Reklam.
12: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
13: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
14: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
15: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
16: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
18: Sen ne istersen ol.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Tek reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Tek reklam. NTV Radyo.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
12: 42. yağmurları bugünlerde başlar. İkindi vakti aniden başlayıp biten ve Anadolu'da yaklaşık 40 gün süren yağmura halk arasında 42. yağmuru denir. Nisan yağmurları bittikten sonra Mayıs ayının sonuna doğru topraktan suyun çekilmeye başladığı günlerde daha çok İç Anadolu'da yağar. Çiftçiler için önemlidir. Bu yağmurlara göre sulama işlerini yaparlar. Bu yağmurlar aynı zamanda dolu ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına neden olabildiği için ürünlere zarar da verebilir. 42. yağmurları döneminde tedbirli olmak gerekir. Literatürde konveksiyonel yağış olarak geçen 42. yağmurlarının ekvatorda yıl boyunca ikindi vakti yağan yağmurla aynı tür olduğunu ekleyelim.
7: Doğa takvimi.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Reklam. NTV Radyo.
13: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
14: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
13: 40 bin mi?
14: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
15: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
17: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
18: Tablet deyince vatan.
19: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
20: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
19: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
20: Abicim.
19: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
20: Abicim.
19: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
21: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
18: Best Allianz'dır. Tablet istersin, vatanda bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatanda.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
6: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.
8: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
9: Tahsildaroğlu benim peynirim.
10: Reklam.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Çalışma ve bu kapsamda bir operasyon yapıldı sabah saatlerinden itibaren. 7 kişi hakkında gözaltı var. 2 kişinin yurt dışında olduğunu biliyoruz. 5 kişi bu kapsamda gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, Mustafa İnce ki bir önceki belediye başkanı, yine baktığımızda İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın da aralığında bulundu. 5 kişi şu an için gözaltında. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şüphelerin yakalanmasına yönelik işlemlerin ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdüğü yine gelen bilgiler arasında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelere yönelik operasyonun bu sabah saatlerinde saat 5.30 itibariyle de başladığını belirtmemizde yarar var. İzmir Güzelbahçe'de daha önce de bazı konularla ilgili, özellikle imarla ilgili soruşturmalar yapılmış, davalar açılmış ve bu kapsamda bazı dosyalarla ilgili çeşitli konularda iddialar vardı. Tabii bu geçmişe dayanan bir dosya mı yoksa yeni bir oluşum mu, bununla ilgili tam net bir bilgi yok elimizde. Ama şunu bulmamızda yarar var. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyon. 7 kişi hakkında gözaltı kararı var. Mustafa Günay, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı, eşi. Yine baktığımızda Güzelbahçe eski Belediye Başkanı Mustafa İncel'in de aralarında bulundu. 5 kişi şu anda gözaltında. 2 kişi ise yurt dışında oldukları için gözaltına alınmadılar. Ve şu an için baktığımızda belediyede delil toplama faaliyetleri kapsamında aramanın yapıldığını biliyoruz. Ve soruşturmanda çok yönlü olarak soruşturuldu. Yine bize gelen bilgiler arasında Osman.
3: Teşekkür ediyoruz. Merih Ak aktardı. Yeni bir bilgi olduğu takdirde aktaracağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile Kılıçdaroğlu'nun konutunda ne olup bitiyor ona bakacağız. İki tarafta artık aslına bakarsanız dünden beri bir hukuki kavram, bir siyasi kavram diye tartışılıyor. Hem Özgür Özel'in meclisteki ziyaretleriyle alakalı, ona ziyarete gelen muhalefet partileriyle alakalı bir durum. Bir de hukuk kararı var elbette. Mahkeme kararıyla birlikte artık genel merkeze atanan isim, genel başkanlığa getirilen isim Kemal Kılıçdaroğlu. İki noktada arkadaşlarımız bekliyor. Özgür Akbaş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bugün oradaki çalışmalar ne, şu andaki durum ne, ona aktaracak. Bayram meselesi var elbette. Uğraş Bingöl de bizi Kılıçdaroğlu'nun konutunda bekliyor. Bugünkü programında neler var? Acaba bir sürpriz olur da genel merkeze gidilir mi gibi bir durum var. Dolayısıyla bütün bunları konuşacağız ama önce CHP Genel Merkezi ile başlayalım. Özgür Akbaş bizi bekliyor. Özgür Akbaş, oradaki durumla Kılıçdaroğlu ile ilgili sorularım da olacak ama öncesinde bir yeni bilgi var. O da bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan mahkeme kararıyla Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'deki mitingi, valilikle ilgili Cumhuriyet Meydanı'na ilişkin bir izin çıkmadığı ifade ediliyor. Gündoğdu Meydanı'nda olacak mı yoksa Cumhuriyet Meydanı'nda diretilecek mi? Özgür Özel'in bu konuda bir açıklaması var mı ya da CHP kaynaklarının?
4: Henüz bu konuda bir açıklama yok ama o mitingi yapmak istiyor Özgür Özel ve ekibi. Bu konuyla ilgili bir kararlılığı var. Dün itibariyle aslında bu kararlılığı ortaya koymuştu Özgür Özel ve ekibi. İzmir'e gitmeyi planlıyordu. Zaten o kararlaştırılmıştı. Aslında bu sabah mecliste yine bazı kabuller yapabilir deniyordu ama sabah erken saatte saat 10.30 sularında daha doğrusu uçağı olacak. Uçakla İzmir'e geçecek ve İzmir örgütünün kendisini karşılaması ve sonrasında da bir mitingin gerçekleşmesi hedefleniyordu. Ama İzmir valinin buna izin vermemesi nedeniyle şimdi yeni bir arayış söz konusu. Yine İçişleri Bakanlığı'yla bir görüşme sağlanabilir bu izin alınabilmesi için. Bu noktada yeni girişimler sağlanabilir ama İzmir'de bir miting, yani büyük bir miting hedefi var Osman.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ne var şu anda?
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir sessizlik var. Ama tabii yenilendi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Çıkan o olaylardan, o arbededen sonra temizlendi. tadilat yapıldı ve dün akşam saatlerinde saat 20 sularında resimler, fotoğraflar getirildi. Kırılmıştı, hatırlanacaktır. Mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu genel başkanların burada fotoğrafları asılı, eski genel başkanların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada bir fotoğrafı asılıydı ve o kırılmıştı. İşte o kırılan fotoğraf yeniden asıldı ama onunla birlikte Özgür Özel'in de fotoğrafı asıldı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi getirdi bu fotoğrafları ve bir de renkli bir Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı asıldı buraya. Yani şu an genel başkan olduğunu gösteren bir fotoğraf bu. Aslında baktığımız zaman şimdi mutlak butlan kararı şu anlama geliyor. 38. olağan kurultay yok hükmünde. Şimdi 38. olağan kurultayda seçildi Özgür Özel. Eğer yok hükmündeyse o zaman hiç genel başkan olamadı demek bu mahkeme kararıyla. O zaman bu fotoğrafı niye astılar sorusu tabii beraberinde geliyor. Ama bir farklı bir yoruma yol açmamak adına bu fotoğrafın asıldığını söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki fotoğrafı var. Bir siyah beyaz, daha önce genel başkanlık yaptığına dair bir fotoğraf. Sonrasındaki fotoğraf renkli, hala genel başkan olduğunu gösteren bir fotoğraf. Ama şunu da belirtelim, aslında mutlak butlan kararıyla eski genel başkana bu görev devredilmiş oldu, mahkeme tarafından atanmış oldu. Yani seçilen bir genel başkan değil Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme tarafından atanmış bir genel başkan. Aslında yani eski genel başkanın görevi devam ediyor olarak algılamak lazım. Peki ne oluyor genel merkezde? Genel merkezde bir sakinlik var. Kemal Kılıçdaroğlu zaten ne zaman geleceği belli. 30 Mayıs tarihinde buraya gelecek. Bir bayramlaşma olacak ve akşam saatlerinde de bir halk buluşması gerçekleştirecek Kemal Kılıçdaroğlu. Ama onun öncesinde buraya kurmayları gelir mi? Bu henüz net değil. Zaten oluşmuş bir kurmayı da yok aslında. Yani eski milletvekilleri var. Milletvekili, kendisine destek olan milletvekilleri var. Ve bir de bayrama hazırlık mevzusu var. Bayramın ikinci günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bayramlaşmalar olacak. AK Parti uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmıyordu. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de. Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin heyeti hem AK Parti'nin heyeti buraya bayramlaşmaya gelecek. İYİ Parti gelmeyecek. Çok net bir şekilde bunu İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu açıkladı. DEM Parti nasıl bir tavır alacak? Bunu da bayramın ikinci günü göreceğiz büyük ihtimalle. Osman?
3: Bunu biraz açalım istersen Özgür Akbaş. Önceki gün biz bunu Uğraş'la da konuştuk. Hani ne olacak henüz belli değil diye, ama dün net bir şekilde muhalefet partilerinin Özgür Özel'in yanında durduklarını ve bu konuda bu mutlak mutlak kararını, mahkeme kararını tanımadıklarını ifade ettiklerini söyledik. Hatta dün Fethi Yıldız'ın, MHP'li hukukçu kurmay Fethi Yılmaz'ın, Fethi Yıldız'ın açıklamaları çok konuşuldu, tartışıldı. MHP'de hem genel merkeze hem Özgür Özel'e bir durum olabilir mi? Ya da muhalefet partileri genel merkeze gitmeyecekler dedin ama Özgür Özel'le bir bayramlaşmaları olacak mı? Ya da Özgür Özel'in kurmaylarından birileriyle, yani Özgür Özel'in ifadesiyle meclisteki makam odasında da bir bayramlaşma görecek miyiz?
4: Meclisteki makam odasında görmeyeceğiz. Çünkü Özgür Özel Manisa'da olacak. Manisa'da olacağı için Özgür Özel'in böyle bir siyasilerle bayramlaşması Manisa'da gerçekleşirse gerçekleşebilir, ama bunun dışında kurmaylarının bayramlaşması söz konusu olabilir. Yani grup başkan vekili düzeyinde bir bayramlaşma söz konusu olabilir. Aslında bu da şu an planlanıyor bildiğim kadarıyla. Ama muhalefet partileri, özellikle DEM Parti'nin takındığı tavır çok net. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran geniş bir heyetle Özgür Özel'i ziyaret etti ve bu kararı tanımadıklarını ve yaşanan gelişmeleri de utanç verici olarak nitelendirdi. Ama sonrasında tam çıkışta bayram ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapacak mısınız diye sorulduğunda o soruyu yanıtsız bıraktı. Bu noktada resmi ziyaret bağlamında şimdi mahkeme tarafından atanmış bir genel başkan var ve onun belirlediği genel merkezde isimler olacak bayramlaşma açısından. Bu noktada aslında zor bir durum siyasi partiler açısından da. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ziyaret edecek. Ama bunun dışındaki diğer siyasi partiler buraya gelecekler mi? Bunu herhalde bugün daha da netleşecek gibi gözüküyor bu konu Osman.
3: Şunu da sormak isterim. Meclis iş tüzüğüyle Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün taraflara getirdiği bazı kozlar ya da kayıplar var gibi herhalde. Bu 2 Haziran'daki grup toplantısında mı çıkar? Yani meclis kürsüsünde genel başkan sıfatıyla ya da grup başkanı sıfatıyla hukuken ya da siyasi olarak hangi sıfatı kullanacaklarsa artık. Özgür Özel mi konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Talep etme hakkının olduğunu biliyoruz. İki tarafa hem meclis iç tüzüğü hem de parti tüzüğü hangi hakları tanıyor?
4: Şimdi burada genel başkan milletvekili olmadığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapması ancak bir davetle oluyor. Meclis tüzüğü bunu getiriyor. Yani grup başkanı milletvekili olduğu için grup başkanı davet ediyor. O davete yönelik hareket ederek bu konuşmayı gerçekleştiriyor. Ancak şimdi tabii genel başkanın temsil ediyor grup başkanı. Yani aynı şekilde AK Parti'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti grup başkanı değil, AK Parti grup başkanı Abdullah Güler örneğin. Ama Cumhurbaşkanı kendisini seçtiği için Abdullah Güler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanı Özgür Özel milletvekilleri tarafından seçildi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir seçim söz konusu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında genel başkan seçildikten sonra kendi parti grubunda grup başkanını belirlemek durumunda. Bu seçimli bir kurultay olsaydı ve seçilseydi Kemal Kılıçdaroğlu, sonrasında bir seçimin ardından grupta, meclis grubunda beni temsilen grup başkanı olarak ben bu ismi öneriyorum milletvekillerine, onu sunacaktı. Ama başka bir isim grup başkanı olarak bu o seçime girdiğinde ve o seçilirse o grup başkanı olacaktı. Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu başka bir isim önerirse milletvekillerine ve Özgür Özel de ben grup başkanı olarak kalmak istiyorum diye o seçime girerse, şimdi milletvekili nazarında daha fazla desteği olduğu için Özgür Özel'in grup başkanı olarak kalacaktır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu zorlama işine girmeyecektir gibi gözüküyor. Tabii bu siyaset, her an her şey değişebiliyor. Grup toplantısını kim yapacak? Özgür Özel kendisinin yapacağını ifade ediyor. Ama buna karşı çıkacak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de var. Yani burada bir kargaşa olabilir. Bunu hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Ama 2 Haziran'da Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup toplantısı var. Bunu şimdilik Özgür Özel yapacak gibi gözüküyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Grup başkanının daveti üzerine genel başkanlar meclise gelirler ve milletvekili olmadıkları için konuşmalarını gerçekleştirirler. Teamül gereği tabii genel başkan olduğu için onun konuşma yapması lazım, ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi bir kırılma var. Bu nedenle bunun tabii olması çok mümkün gözükmüyor. O yüzden Salı günü, yani 2 Haziran Salı günü o grup toplantısını büyük ihtimalle Özgür Özel yapacak gibi gözüküyor, ama bundan sonraki süreçte bir disiplin sürecinin işletileceği yönünde hep kulislere yayılan bilgiler var. Ama CHP tüzüğünü iyi bilmek lazım. CHP tüzüğünü okuduğumuzda bu disiplin sürecinin aralanmasının da çok kolay olmadığını aslında söylemek lazım. Çünkü genel başkan tek başına karar alamıyor. Yani MYK'yı toplasa da, ki henüz MYK'sını oluşturmadı, yani genel başkan yardımcılarını oluşturmadı Kemal Kılıçdaroğlu. Genel başkanlarını oluştursa da, genel başkan yardımcılarını oluştursa da, yani MYK'yı da oluştursa, oradan bir disipline sevk etme sürecini de aralasa, milletvekilleriyle ilgili, büyükşehir belediye başkanlarıyla ilgili, bunu parti meclisine sunmak zorunda. Parti meclisinden sonra, parti meclisinin kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk olabiliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü bunu gösteriyor. Ayrıyeten milletvekilleriyle ilgili başka bir durum daha var. Milletvekilleriyle ilgili meclis grubu buna karar verebiliyor. Yani meclisteki grup buna karar verebiliyor. Böylesi bir durum söz konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve diğer siyasi partilerin tüzüğü de böyledir. Disiplin süreci o kadar da kolay değil Osman.
3: Peki, teşekkür ederiz. Özgür Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevden alınan Genel Başkan Özgür Özel ile mahkeme tarafından göreve getirilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında neler yapılabileceğini aktardı bizlere. Gidelim şimdi Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne. Orada da Uğraş Bingöl var, o bekliyor bizi. Tabii ki burada işte bundan sonra yapılacak adımlar ihraçla ilgili, üyeliklerin askıya alınmasıyla ilgili durum olacak mı sorusu var. Ona gelmeden, bugünkü programı ne? Uğraş, günaydın. Bugün çıkacak mı Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapmasını bekliyor muyuz ofiste, evde?
5: Dün yapılan açıklamalara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden yapılan açıklamaya göre bugün de konutunda geçirecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne polis müdahalesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu konutunu hiç terk etmedi. Mesaisini konutunda sürdürüyor. 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkeze gitmeyi planlıyor. Genel merkezde bir halk buluşması ve bayramlaşma töreni gerçekleştirecek. Açıklanan takvim o. Dün misafirleri vardı, onu hemen onu hatırlatalım. Konutunda yaptığı mesaide eski bakan İstemihan Talay, İzmir eski milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Ankara eski milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Yıldırım Kaya'yı dün kabul etti. Burada yine Faik Öztürk, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, o da buradaydı. Mahir Polat milletvekili, İnan Akgül Alp Kars milletvekili, Bülent Kuşoğlu da yine buradaydı. O da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri. Metin Lütfi Baydar da Kılıçdaroğlu'nu burada ziyaret etti. Evet, aslında burada Kılıçdaroğlu ve ekibi 30 Mayıs'a hazırlanıyor. Cumartesi günü bir genel merkezde halkla buluşma gerçekleştirecek. Tabii onun dışında da az önce Özgür Akbaş'ta bahsetti. MYK'yı hazırlamaya yönelik de bazı girişimleri var. O listeler üzerinde de çalışılıyor. Ama şunu da söyleyelim. Dün MYK'sında teklif ettiği iddia edilen Yürsel Erol ve Ali Öztunç MYK tekliflerini reddettiklerini açıkladılar. Özellikle o polis müdahalesinin ardından bu görevi kabul edemeyeceğini söylediler. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de bu iki isme böyle bir teklifin gitmediğini söyledi. Şu an için Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda bir sessizlik hakim. İlerleyen saatlerde yine ziyaretçilerinin artacağını tahmin ediyoruz. Yine bu sürece ilişkin de yol haritasını belirlemek için bazı görüşmeler yapacağını söyleyelim. 30 Mayıs önemli dedik. Ardından da 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Parti meclisinde de az önce de konuştuğumuz gibi ihraçlar gündeme gelecek mi gelmeyecek mi, bu tartışmalar ele alınacak. Ama şunu da söylemekte fayda var. Parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organı. Şüphesiz ki belediye başkanları seçilenler var. Cezaevinde olanlar var eski parti meclisinden. Nasıl şekilleneceği konusunda bazı sıkıntılar var bu noktada. Az önce de bahsettiğim sebeplerden dolayı. Çünkü kurultay öncesine giden bir PM var. O PM'de yer alan isimlerden biri mesela Onur Saladı Güzel tutuklu ya da yedek listede yer alan Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçmişti. Bu noktada yedek üyelerin seçimi de olacak. Ama parti meclisinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle Özgür Özel'e yakın isimler şüphesiz ki karşı karşıya gelecekler. O gün, yani 1 Haziran pazartesi günü bu tartışmanın biraz daha alevlenmesini bekliyoruz. Az önce de yayının başında da söylediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu bugün de konutunda geçirmeyi planlıyor. İlerleyen saatlerde yine ziyaretçileri olacak. Yine bu sürece dair, 30 Mayıs'a dair ve 1 Haziran'a dair yol haritasını belirlemek için kendi kurmaylarıyla görüşecek. Bugün de konutundan çıkmasını beklemiyoruz.
3: Uğraş, bu az önce Özgür Akbaş'la da konuştuk. Peki bu CHP tüzüğü gereği yani üyeliklerin askıya alınması ya da ihraçla ilgili sen de anlattın. Süreç biraz daha uzayacak ama konuştuğumuz bir konu daha var. 2 Haziran'a da biraz daha kilitlendik aslına bakarsan. Yani meclis grubunda kim konuşacak? Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebi olacak mı Özel'den?
5: Siyaseten böyle bir talebi olmak zorunda çünkü bir genel başkanın vitrinde olduğu en önemli yerlerden biri grup toplantılarıdır. Haftalık siyasete dair, gündeme dair bir değerlendirme yapabileceği, kamuoyunda, basında yer alabileceği yegane organlardan biri grup toplantıları. O yüzden de önemli. Aslında bu karşılıklı hamleye bir satranç hamlesi gibi. Özgür Özel ekibinin attığı adımlar var, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin attığı adımlar var ama dediğim gibi salı günü grup toplantıları bir siyasi parti için oldukça önemlidir. Özellikle mecliste hem siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin değerlendirmeler hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu tartışmalara ilişkin tabii kimin söz hakkı olursa o biraz daha görünür olacaktır. Ama bu noktada kimi konuşacağına dair az önce de bahsettiğimiz gibi bir hayli karmaşıklık var. Ama şu an görünen Özgür Akbaş'ın da söylediği gibi siyaset değişken bir şey ama şu an görünen Özgür Özel'in konuşma yapacağı yönünde.
3: Peki, çok teşekkür ederiz. Uğraş Bingöl aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeki durum bu şekilde. Bir kez daha hatırlatalım. Özgür Özel'in bugün İzmir'de bir miting de yapması planlanıyor. Bu arada Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon başlatıldı. Bunları da aktarmayı sürdüreceğiz ama bu mutlak mutlan tartışmasıyla birlikte biraz daha gündemin gerisinde kalmak durumunda kalan diyelim. Bir durum daha var. O da özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de altını çizdiği yeni çözüm süreci, yani teröristsiz Türkiye süreci tam da o mutlak mutlak kararının uygulandığı gün, yani polisin CHP Genel Merkezi'ne girdiği gün İmralı heyeti DEM Parti'nin Öcalan'la görüşmeye İmralı'ya gitmişti. Bir yazılı açıklama yapıldı dün bununla ilgili. Öcalan'ın mesajı aktarılıyor kamuoyuna. Teröristsiz Türkiye süreci kapsamında yasal adımların hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Kaybedecek zamanımız yoktur. Bütün aktörlerin bu tarihi sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğine ve meclisteki grup çalışmalarının da bu hassasiyette yürütüleceğine inanıyoruz denildi bu açıklamada. AK Parti'ye geçelim. AK Parti'de siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu. Bayramlaşmaların ikinci gününde, bayramın ikinci gününde yapılacak bayramlaşmalar. Genel merkezde kabulleri AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Başkanlığındaki heyet yapacak. AK Parti'ye CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin aralarında olduğu 16 siyasi partinin ziyareti var. Bu siyasi partilere yönelik yapılacak ziyaretlerde iki heyet de oluşturuldu. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Başkanlığındaki heyet CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin aralarında olduğu 8 partiyi ziyaret edecek. Burası önemli. Çok işte bu operasyonlar başladığından beri bayram ziyaretleri CHP ile yapılmıyordu. Kılıçdaroğlu döndükten sonra yapılacak ilk ziyaret olduğunu az önce Özgür Akbaş da hatırlatmıştı. Burası önemli. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyetse MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aralarında olduğu 8 partinin genel merkezine gidecek. Dönelim bölgeye. Bender Abbas'taki dün patlama tam da böyle işte artık müzakere oluyor. İran'la Amerika barışacak mı? Barış rüzgarları esiyor mu denilirken yürekleri ağza getirdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı füze üslerini ve mayın döşeyen teknelerin savunma amaçlı vurulduğunu duyurdu. İran medyasında da yer alıyor haber. Bender Abbas'ın Sirik ve Casp bölgesinde de yine Bender Abbas'tan sonra patlama seslerinin duyurulduğu ifade ediliyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklamasında Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Yine füze rampalarının, tesislerin vurulduğunu da ifade ediyor. İran 4 askerinin öldüğünü duyurdu. Ama yine de bir temkinli ya da güvensiz iyimserlik var diyelim. Çünkü Amerika Başkanı Donald Trump da İran tarafı da müzakerelerin olumlu gittiğini söylüyor. Fakat bizi de ilgilendiren bir önemli konu var. İsrail'le yapılan bu İbrahim Anlaşmaları, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan ve Türkiye'nin de olduğu ülkelerin İbrahim Anlaşması'na katılmasını istiyor Trump.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşması ile eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim, dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan, İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde, Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mütabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mütabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
3: Bu haber son haberdi. Biz noktalıyoruz. Yayınımız geri sayımla devam edecek. İyi bayramlar diliyorum. Biz pazartesi günü artık ekranda olacağız. Güne başlarken de aynı saatte pazartesi günü görüşmek dileğiyle.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
20: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
19: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.

0: yapın, 7/24 destek alın.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, Kılçık hocam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingölvan kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
7: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
6: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
7: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
6: Kolları olmayan yüzücü...
8: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
6: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
9: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkartıyorum.
6: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
10: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
6: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: Reklam. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
11: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
12: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
13: Yakışanı yapar.
14: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
15: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol

0: servisi uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Yatılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Ciddi ölçüde gözlemleyeceğimiz bir husus olacak. Çünkü Türkiye ekonomisi 80'li yılların başında çok hızlı bir tarımsızlaşma sürecine girmişti. Yani sanayiye geçiş bir anlamda kontrolsüz ve çok hızlı gerçekleşmişti. Kentleşme de öyle. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da özellikle kur politikası nedeniyle bazı ihraççı sektörlerin rekabet avantajını yitirdiği, içeride de hızlı bir sanayisizleşme sürecinin yaşandığını görüyoruz. Bu tabii ki bir yönüyle olumlu. Eğer hizmet sektörüne, tasarıma, teknoloji geliştirmeye doğru bu sektörler dönüşüyorsa problem yok. Ama öyle olmuyorsa bu hızlı sanayisizleşme de Türkiye açısından ciddi bir risk yaratabilir. Çünkü Türkiye ekonomisi temelde aslında imalata dayalı bir ekonomik yapıya sahip. Yani yine 80'li yılları milat olarak alacak olursak, bugünlerde çok tartıştığımız işte Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler, bunun temelinde Türkiye'de sanayinin Avrupa'daki temel majör sanayi kuruluşlarının tedarikçisi pozisyonuyla güçlendiği bir yapı karşımıza çıkartıyor son 50 yılda yaklaşık. Dolayısıyla buradan çıkış, yerine koyacağımız şeyin gerçekten katma değeri yüksek sektörler olmadığı durumda, aynı tarımda yaşadığımız gibi gelecekte Türkiye'nin birçok sanayi ürünü dışarıdan almak zorunda kaldığı bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkartabilir. Onun için bir dönüşüm sürecindeyiz. Bunu doğru okumak lazım. Bunun olumlu yanları da var. Fakat hani tam olarak nasıl dönüşeceği, sektörlerin, sanayi sektörünün kendi içerisinde işte savunma sanayindeki gibi teknoloji ağırlığını diğer alt sektörlerde de artırmayacağı çok önemli. Çünkü bir taraftan da 13 milyonu bulan genç nüfus potansiyeli var Türkiye'de. Bunu doğru kanalize etmek gerekiyor. Doğru kanalize edildiğinde muazzam bir güç. İşte şu an gördüğümüz gibi mesela 2,5 büyüyecek bir dünya ekonomisinde 3'ün üzerinde büyüyebilen bir ekonomi yaratıyor. Doğru. Ama doğru yönetilmediğinde veyahut da sektörler gençleri bir şekilde istihdam edebilecek biçimde dönüşmediği durumda da madalyonun diğer tarafına geçiyoruz. İşte 3 gençten bir tanesi ne işte ne de eğitimde. Yani bir şekilde sektörlere dahil olamamış ve potansiyelin kullanılamadığı bir durum yaratmış oluyor. Onun için Türkiye ekonomisi hani gündelik siyasi gerilimleri de bir tarafa bırakırsak veyahut da küresel bağlamda bu Hürmüz krizin yaratmış olduğu etkileri de bir tarafa bırakırsak, biraz daha geriye, birkaç adım daha geriye çekilip baktığımızda ne oluyor diye bir defa muazzam bir sektörel değişim içerisinden geçiyoruz. Bu bir, az önce anlatmaya çalıştım. İkincisi de bölgesel anlamda yeni ittifak ve çatışma alanları küresel ticarette beliriyor. Yani düne kadar etle tırnak gibi olduğumuz adeta Avrupa ekonomik alanıyla ilişkiler önümüzdeki süreçte aynı gücüyle devam etmeyebilir. Çünkü bir taraftan Avrupa Birliği ülkelerinin kendi içerisindeki eşitsiz gelişimi, İşte geçen hafta Avrupa Komisyonu Başkanı'nın gerektiğinde ortak pazarın dağıtılabileceği yönündeki açıklaması. O zaman şu soru akla geliyor. Siyasi birlik ne kadar devam ettirilebilir eğer ekonomik bir ortak payda ortadan kalkacaksa? Diğer taraftan Latin Amerika ülkeleriyle Mercosur üzerinden varılan ticari anlaşma, Hindistan'la Avrupa Birliği arasındaki ticari görüşmeler, bunların Türkiye ekonomisi açısından ihracat potansiyeli üzerinde yaratabileceği etkileri hesaba kattığımızda, evet sektörel dönüşüm, ama sektörel dönüşümde katma değeri yüksek alanlara doğru kaynakların bir şekilde süpürülmesi, diğer taraftan da yeni pazar alanları yaratılması. Yine bu savaşın yaratmış olduğu bir etki, Körfez ülkelerinde ekonomik yapının değişiyor olması. Onu da şu an için belki çok net olarak göremiyoruz ama önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Türkiye'ye dönük ihracat talebinde de değişim göreceğiz. Diğer taraftan muhtemelen Körfez'de değersizleşen gayrimenkul sektörünün bir yönüyle küresel düzeyde ki yatırımcıların yeni alan arayışlarını göreceğiz. Bütün bunlar Türkiye ekonomisinde önümüzdeki süreçte hani hangi yöne doğru hareket edeceğini de bir anlamda belirleyecek temel gelişmeler olacak Ben Hanım.
3: Evet, söylediğiniz gibi bölgesel ve küresel bir değişim sürecinin içerisindeyiz. Bu elbette içeride söylediğiniz gibi sektörel olarak da bir farklılaşma getirecek. Dediğiniz gibi biraz emek yoğun sektörlerden çıkan daha teknoloji yoğunluklu sektörlere yatırım yapılan ki onun başında da savunma geliyor söylediğiniz gibi bir değişim görüyoruz aslında. Şimdi enflasyonla mücadele deyince hani son olarak bu mutlak butlan kararından sonra da Finansal İstikrar Kurulu toplanmıştı ve her türlü tedbir alınacak denmişti. Hemen arkasından hafta sonu kredi sıkılaşmasına yönelik bir adım geldi. Hala talep tarafında adımların devam ettiğini görüyoruz ama bir yandan gelen haberlerde de talepte bir düşüş var mı diye size soracağım. Çünkü tüketim malı ithalatında düşüş devam ediyor. Perakende tarafında da BMD Başkanı Sinan Öncel'in açıklaması vardı dün, yazılı açıklaması. Nisan'da bizim üyelerimiz içinde her 3 markadan ikisinin cirosu düştü demişti. Talep tarafını nasıl görüyorsunuz?
2: Talepte genel olarak bir düşüş var tabii ama hani alt kalemlere indiğimizde özellikle perakende sektöründe TÜİK rakamları elektronik ürünlere dönük talepte artışın güçlü seyrini devam ettirdiğini bize gösteriyor. Bu da tabii yüksek enflasyon süreçlerinde kullanılan bu sıcak para el yakar deyiminin gerçekleştiğini bize anlatıyor. Yani insanlar ellerinde Türk lirasını tutmak istemiyor. Bir şekilde bunu başka bir şeye çevirmek istiyor. Özellikle kur üzerinde de bir baskının arttığı. Niye artıyor bu baskı? Bir taraftan savaşın yaratmış olduğu etki, ham petrol fiyatlarındaki artış. Diğer taraftan içerideki siyasi gerilimler ve rezerv üzerindeki stresin artıyor olması. Acaba 2026 yılında bir yeni kur atağı yaşanır mı sorusunda ister istemez herkesin aklına sokuyor. Bu da tabii özellikle kurdan birincil derecede etkilenen elektronik ürünlerde, bunlar çünkü ağırlıklı olarak ithal ürünler, ciddi ölçüde bir talep artışı ortaya çıktığını gösteriyor. Ama genel olarak baktığımızda talepte, perakende kısımda bir iştah kaybı var. Fakat 2026 yılı enflasyon açısından değerlendirdiğimizde bu enflasyonu yavaşlatacak bir etkiye sahip değil. Çünkü 2026 yılı enflasyonu 2025'ten farklı olarak maliyet bacağının da güçlenmeye başladığı bir enflasyon. Yani dışarıdan baktığımızda tek bir rakam görüyoruz belki. Örneğin 32,5. Fakat bu 32,5'u ne yaratıyor diye baktığımızda bir yıl öncesinden farklı olarak maliyet enflasyonun etkisinin arttığını görüyoruz. İşin kötü tarafı şu ki para politikasıyla ya da makro ihtiyati tedbir kararlarıyla o para politikasını destekleyen, yani ana politika ve yan politikalarla maliyet enflasyonunu sönümlendirmek mümkün değil. Bu politikalar talep kısmını etkileyen politikalar, maliyet cephesinde ne olacağıysa aslında küresel düzeyde baktığımızda bu ham petrol fiyatlarının, evet, nerede asılı kalacağına bağlı. Yani 60 dolarda başlayan fiyatlar yıl sonunda 75-80 dolar bandında kalacağı şu an için bekleniyor. Riskin artması bunu 100 doların üzerine de taşıyabilir. Bu da enflasyon üzerinde biteceği diyebilir.
3: Savaşın bitmesi belirleyici bir faktör olacak net olarak diyebilir miyiz? Çünkü petrolün artık 100 dolar kritik bir seviye oldu gibi geliyor bana. Çünkü 100'ün altına gelindiğinde daha iyimser bir hava oluşuyor. 100'ün üstüne çıktığında tekrar endişeler artıyor. Biraz tabii Merkez Bankası hedeflerine de yakınlaşma söz konusu olduğunda 100'ün altında 90'a doğru. Böyle bir kalıcı geri çekilme enflasyon hesapları açısından elini rahatlatır mı içeride?
2: Ya tabii ama burada tam bir barış ihtimali bence yok. Yani gri alanda hareket ediyoruz. Açık griden antrasite doğru sürekli adeta bir roller coaster gibi bir çıkıp bir iniyor piyasalar. Küresel düzeyde beklenti yönüyle bir hafta olumlu fiyatlamalar var. Bir hafta neredeyse olumsuz. Hani her şeyin düzeldiği, bir şekilde çatışmasızlık durumunun ortaya çıktığı halde bile 60 dolara tekrar dönmeyeceği kesin. Burada işte histeri etkisi diyoruz. Bir kriz, şok ortaya çıktıktan sonra bunun çeşitli alanlarda, istihdam gibi, büyüme gibi alanlarda kalan etkisi, yapışma etkisinin ne olacağı. Bunun da güçlü olmasını bekliyoruz. Yani hem küresel büyüme üzerinde iştahın işte azaldığını az önce ifade etmeye çalıştım. Diğer taraftan da ham petrol fiyatlarının tekrar 60 dolara doğru dönmesi mümkün değil. Bunun nerede asılı kalacağı, işte hani 100 dolara, sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi 100 doların ne kadar altı veya 100 doları ne kadar zorlar bir düzeyde kalacağı da bu küresel ticaret üzerinde ister istemez etkili olacak. İçerideki enflasyon üzerinde de böyle. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son enflasyon raporunda kendi yıl sonu enflasyon beklentisini %50 oranında artırdı. 16'dan 24'e çıktı. Bu ciddi bir beklenti kırılması. Önümüzdeki süreçte de hani şu an piyasa beklentileri 27-30 bandında seyrediyor. Mevcut bu gri alan bozulmadığı sürece, yani tam bir barış iklimi oluşmadığı sürece yukarı yönlü 1-2 puan daha beklentilerin hareket edebileceğini düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın'la konuştuk. Bir haberimiz var, ona bir bakalım. Aslında oldukça önemli hepimiz için, tüketiciler için. Market ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. Ürünlerde yanıltıcı etiket, görsel ve ifadeler yasaklandı. Tereyağı tadında, çikolata keyfi gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Market ve restoranlarda tam 32 farklı ifade ve görsele sınırlama geldi.
4: Gıdalarda sahip olmadığı özelliklere atıf yapan lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi tanımları kullanılamayacak. Kokolin ürünlerde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görseliyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da yasaklar arasına girdi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısını oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Kanatlı hayvan ürünlerinde hayvanların yetiştirme metoduna uygun olmayan ve tüketiciyi yanıltabilecek görsellerin kullanımının önüne geçildi. Ayrıca toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya satış yerlerinde paketlenerek sunulan gıdalarda tüketicinin satın alma tercihini etkileyebilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi zorunlu oldu. Yurt içinde üretilen ürünlerde ithal algısı oluşturacak, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek marka, ifade ve görsellerin kullanımı da yasaklandı.
3: Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bu bölümde konuğumuz. Hemen dönelim. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Şimdi dün burada haftayı açarken ve konuklarımla konuşurken dedik ki evet, bir barışa çok yaklaşılmış gözüküyor. Ama biz son 3 ayda savaş başladığından beri böyle ne haberler gördük. Hemen arkasından farklı bir haber geldi ki gerçekten bu sefer de aynısı oldu. Dünkü o kadar iyimserliğe rağmen Amerika İran'ı vurdu, savunma amaçlı dedi. Ama bakalım süreç nereye evrilecek. Az önce hocamız da dedi ki, Sinan Alçın hocamız, bence bu savaşta tam bir anlaşma olmayacak, böyle gri alanda gidip gelecek dedi. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?
5: Evet, yani şey meselesinde çok haklısınız. Herhalde bu 4. ya da 5. kez yani bir anlaşmaya çok yakın olup neticeyi tam olarak alamadığımız, yani masada bir el sıkışma sonucu olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Son 3 ay oldu diyebilirim. Yani bizim için bu hem Mayıs'ın son işlem günü hem bu haftanın son işlem günü. Kabaca biz bayramdan dönünce zaten 3. ayını tamamlamış bir savaş ortamı olacak. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani anladığım kadarıyla bütün bu gelişmeler içerisinde sadece uranyum zenginleştirmenin açıklamalardan da o gözüküyor. Yani İran'ın dışında bir yerde mi konumlandırılacağı, işte bu Çin olarak değerlendiriliyor. veya işte Amerika kendisi istiyor, ortadan kaldırılmasını istiyor, kendisine verilmesini istiyor. Ya bütün bu konuştuğumuz önce 13 sonra 4 işte kritik başlığın içerisinde bence kalan tek başlık bu şu an için. Ve bunun da ben bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Yani gri alanlar şu şekilde olacak. Sonrasında da sizin bugün söylediğiniz gibi zaman zaman belki işte sınırda veya belli bölgelerde müdahaleler olabilir. Hürmüz Boğazı içinde gemilerle ilgili, stratejik alanlarla ilgili bunların da yine bir defansif ismi verilebilir, farklı bir isim verilebilir. Böyle bir gri alanımız olabilir ama yani süreç evet devam edecek ama bir barış anlaşması imzalandı. İşte sürecinde şu tarihte tamamlanması gibi bir alana doğru gireceğiz. Bu da büyük ihtimal Haziran'la Kasım arasında, yani Amerikan ara seçimleri arasında veya yıl sonuna kadar olabilecek bir tarih olacak. Ama burada bizim için, yani piyasalar için daha önemlisi de şu: artık iyi ya da kötü haberdeki piyasa oynaklığı da giderek azaldı. Yani fiyatlar bir nebze bir noktaya oturmuş gibi gözüküyor. Bunu faiz ortamında Amerikan 10 yıllıkları mesela, ben bu sabah baktım işte 4.50, maksimum 4.63'ler. Hani çok iyi bir haber olduğunda da dönüp gidip 4.20'lere geri gelmiyorlar hemen bir iki günde. İşte petrol 100 doların altına geliyor ama yani ne kadar anlaşma neredeyse kesin gibi gözükse de bir 80 dolara hemen geri gelmiyor. Dolayısıyla belli marjlar var, yani risk marjları piyasada. Yani bu doların değeri içinde, faiz içinde, petrol fiyatı için, hatta altın ve gümüş için bile kullanabiliriz. Hepsinde iyi kötü haberin marjları giderek böyle yukarı aşağı biraz da sekerek diyelim, zikzaklar çizerek belli bir noktaya oturmuş durumda. Yani bugün anlaşma da olsa herhalde çok fazla bir piyasa iyimserliği, en azından petrolle, işte altınla, gümüşle, ne bileyim faizle ilişkilendirdiğimizde olmayacak. Bunların hepsi o gri alan içinde, yani anlaşma sonrasındaki olabilecek alan içerisindeki gelişmeleri sonucunda bizim tarafta göreceğiz. Yani bizim taraftan kastım, hani piyasa tarafında göreceğiz. Dolayısıyla ben böyle bir süreç bizi beklediğini düşünüyorum. Bunun iyi olanı en azından buradan 120, 150, işte 200 dolar bir petrol fiyatı beklemek şu ortamda çok doğru değil. Ama belli bir bant arasında da uzun süre, örnek veriyorum belki 80 ile 100 dolar arasında uzun süre bir seyredecek petrol fiyatı da olabilir gibi gözüküyor. Yani daha kemikleşmiş bir fiyatlama var. Piyasanın endeks tarafı, borsalar, tabii hisse bazlı hareketler olsa da bunları çok önemsemiş gibi gözüküyor mu? O da bir ayrı hikaye. Şu an için o taraf tamamen ayrı kendi dünyasında, belli hisse senetleri üzerinde. Ya bugün Avrupa'sı da, Japonya'sı da, Amerika'sı da, Türkiye'de. Buradaki tüm endeks bazlı hareketlerde biz belli hisse senetlerinin yoğunlaşmasını görüyoruz. Dolayısıyla böyle her piyasanın kendine özgü bir fiyatlaması bu savaş ortamının da bize herhalde kazandırdığı diyelim maalesef bu katı kalıcı bir faiz oranı ve petrol oranı gibi, petrol fiyatı gibi bir evet durumla biz bayram sonrasında devam edeceğiz.
3: Kalıcı bir faiz bıraktı bize dediniz. Dün de konuşurken ekonomist Özlem Derici dedi ki Merkez Bankası'nın ben öncelikle enflasyona değil bir rezervlere, iki dolarizasyon riskine, üçüncü sırada enflasyona bakarak faiz kararı vereceğini düşünüyorum dedi. Bu üçünü birlikte değerlendirdiğinizde, ki bu rezerv kaybı olarak geçen yıl Mart'tan bu yana 3. dalga. Çünkü önce 19 Mart süreci, ardından savaş derken şimdi tekrar CHP'ye mutlak butlan kararının olduğu günde yoğun bir satış oldu. Hatta Matrix haber ajansı hesaplatmış ekonomistlere 8,5 milyar dolara yakın bir satıştan söz ediliyor. Ne dersiniz, tüm bunları göz önüne aldığımızda merkez Haziran ayında ne yapacak?
5: Yani ben Haziran'da bir politika faiz değişikliği bekliyorum. Beklemememiz için bizim Haziran'a geldiğimizde, yani Haziran'ın ilk işlem günü sonrası 8 tam işlem günümüz var. Yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası kararı öncesi bir enflasyon, bir büyüme verimiz var. Mayıs'la ilgili baktığımızda şimdi zaten 40'tan bir fonlamayla devam ediyoruz gecelikte. Merkez Bankası son toplantısı metnin içinde İşte faiz ve düzeltiyorum kredi ve mevduatla ilgili bir oynaklık olursa makro ihtiyadi tedbirler dedik. İşte kredilerde belli kısıtlamaya gitti. Enflasyonist bir ortamda kalıcı bir oynaklık olursa da sıkılaşmaya giderim demişti. Şimdi enflasyon raporunda biz zaten bu oynaklığın seviyesini gördük. Yani %50 16'dan 24'e kabaca petrol fiyatlarında 60'dan 89'a. Gıdada da işte belli bir marjla petrol veya enerji maliyetiyle yukarı doğru. Şimdi dolayısıyla Özlem Hanım'ın mantığına çok katılıyorum. Bir, TL'nin cazip kalması için. İki, özellikle rezerv artışı ihtiyacı olabileceği bir dönemde faizin belli bir seviyede olması için. Üç de bu enflasyon oynaklığında metin içerisinde belirttiği alanla ilgili. Evet. Şimdi dolayısıyla politika faizini 40'a çekse zaten 40'la fonlamaya devam edecek, bir değişiklik olmamış olacak. Ama üst bandı 43 olarak evet, kendine bir güvenli
3: liman alacak. Orada bir alan açacağını düşünüyorsunuz. Evet, evet çok evet, teşekkür ediyorum efendim. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la konuştuk. Kısa bir ara, ardından borsanın açılışını göreceğiz.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Metin tel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 10'u gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Bu saate yansıyan yine pek çok önemli başlık haber var. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. Ayrıntılarına bakalım hemen. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Sabah saatlerinde yapılan operasyon aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay'ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin yurt dışında oldukları belirlendi. 2 kişi ise aranıyor. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam etti. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere 2 CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak.
3: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
4: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
3: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimle olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
4: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
3: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimsenin işi etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
2: CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken Ankara'da gözler cumartesi gününe çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak.
3: Mahkeme kararıyla görevi iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Büyük Halk Buluşması adı verilen etkinlikte konuşacak.
5: Kılıçdaroğlu bugünkü mesaisini Konut'unda sürdürdü. Sık aralıklarla ziyaretçileri de vardı. Bu çerçevede Faik Öztürak, Mahir Polat ve İnan Akgün Alp gibi milletvekilleri bugün Kılıçdaroğlu'nu Konut'unda ziyaret etti.
3: Kılıçdaroğlu parti meclisini ise 1 Haziran pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek. Kritik toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği iki isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcılığı teklifini reddetti. Parti meclisi toplantısı kritik. Çünkü o toplantıya parti meclisinin doğal üyesi olan Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla katılabilir. Parti meclisi ayrıca CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili karar organı. Milletvekili belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip. Parti meclisi üyelerinin salt çoğunluğuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu. Yine 37. olan kurultayda seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partilerle, haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partiler hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.
6: Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak. Bundan sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir bilgilendirmede bulundum.
3: Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'den Fatih Atik'e mutlak butlan ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkinde açıklamalarda bulundu. Genel merkezdeki olayların CHP tarihinde ilk kez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Bu tutum niyetin ne olduğunu gösteriyor dedi. CHP tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir diyen Kılıçdaroğlu, kavga eden ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız ifadelerini kullandı.
2: Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde dün sakinlik hakimdi. Genel Merkez'de temizlik ve onarım çalışmaları devam etti. Kılıçdaroğlu'nun portresi genel başkanların portrelerine yer aldığı alana tekrar asıldı. Yanına da Özgür Özel'in portresinin renksiz bir şekilde asılması tabii dikkat çekti. Öte yandan CHP'nin kurumsal internet sitesinde genel başkan kısmı Kemal Kılıçdaroğlu olarak güncellendi. Oda girişine de isim tabelası takıldı.
3: Pazar günü CHP Genel Merkezi'nde yaşananların nedeni buydu. Özgür Özel'in yırttığı mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asıldı.
7: Mutlak butlan kararına ilişkin mahkeme kararı dün Özgür Özel'e tebliğ edilmişti. Özgür Özel o tebligatı yırtıp atmıştı. İşte mahkeme kararının bir örneği de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına asıldı.
3: Polis müdahalesiyle tahliyanlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Burası CHP Genel Başkanı'nın makamının bulunduğu genel merkezin 12. katı. Özgür Özel önce kadınların binadan ayrılmasını istedi.
8: Kadın arkadaşlar iyisin. Gelin. Hadi görüşürüz.
3: Tamam. Polis müdahalesi öncesinde genel merkezin asansörleri devre dışı bırakılmıştı. 12. katın yangın merdiveni girişindeki kapının zorlanarak açıldığı görüldü. Müdahalenin ardından adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'nde hummalı bir çalışma da vardı. Zarar gören yerler onarılıyor.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesinin ardından temizlik ve onarım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Polis müdahalesi için kesilen parmaklıklar da yeniden onarılıyor.
3: Genel Merkez'de genel başkanların portrelerinin olduğu alanda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu portresi de partiler tarafından tahrip edilmişti. Genel Merkez'deki tadilat çalışmaları kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi yeniden genel başkan portrelerinin yanına asıldı. Genel başkanların portrelerinin yer aldığı alana Özgür Özel'in portresinin de renksiz bir şekilde asılması dikkat çekti. Bu arada genel merkezdeki genel başkan odasının girişine Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimliğinin takıldığı da öğrenildi. Ayrıca CHP'nin resmi internet sitesinde de genel başkan bölümüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve özgeçmişi eklendi.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da kameraların karşısına geçti. CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendiren Çelik, AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere de sert çıktı.
9: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standarda düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var.
10: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine de sert çıktı. Çelik, CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
9: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız.
10: Adana'da açıklamalarda bulunan Çelik, mutlak butlana uzanan sürecin CHP'lilerin şikayeti üzerine başladığını vurguladı. Yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Çelik'in Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
9: Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
2: CHP'de yaşananlar siyasetin ana gündem maddesi. İYİ Parti ve DEM Parti'den konuya ilişkin açıklamalar geldi. Şimdi onlara bir bakalım.
11: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum.
10: Muhalefetten CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve mutlak butlan kararına tepki var. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek verdi.
11: Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
10: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da mecliste Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini söyledi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
2: Evet, anlatmayı sürdürelim. AK Parti'de siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu. Anlatalım. Siyasi partilerle bayramlaşmalar bayramın ikinci gününde gerçekleştirilecek. Genel merkezdeki kabulleri AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Başkanlığındaki heyet yapacak. AK Parti'ye CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 16 siyasi parti ziyaret gerçekleştirecek. Siyasi partilere yönelik gerçekleştirilecek bayram ziyaretleri içinse iki ayrı heyet oluşturuldu. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Başkanlığındaki heyet CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 8 partiyi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin de aralarında bulunduğu 8 partinin genel merkezine gidecek. Geçelim savaştaki, bölgedeki son duruma, son gelişmelere. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı başlatma talimatını verdi. Netanyahu'nun açıklamalarının ardından Beka bölgesine hava saldırıları düzenlendi ve o saldırılarda 16 kişi öldü. Netanyahu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bizi insansız hava aracıyla hedef alıyorlar. Lübnan'da ayağımızı gazdan çekmiyoruz ifadelerini kullandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre ise İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik geniş kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi. Başkent Beyrut'ta da haberi alanlar hızla Hizbullah'ın yoğunlukta olduğu Dahiye bölgesini terk etmeye başladı. İsrail'de gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısında Hizbullah'ın İsrail'e yönelik drone saldırılarının ele alındığını aktarmıştı. İsrail'i aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın her İHA saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın yıkılmasını istemişti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma umutları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkelerden İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Diğer yandan üst düzey İran heyeti ise diplomatik çabalar kapsamında Katar'a gitti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz." diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşması ile eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mutabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mutabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
2: İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı füze üslerini ve mayın döşeyen tekneleri savunma amaçlı hedef aldıklarını duyurdu. Haber İran medyasında yer aldı. Ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı patlamalara dair açıklamalar yaptı. Hürmüz Boğazı'nda Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına dair hedeflerin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da 4 İran askerinin öldüğünü duyurdu. Şimdi yaşanan bu gelişmeleri bir konuşalım, uzman görüşü alalım. Doçent Doktor Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Murat Aslan merhaba, yayına hoş geldiniz.
13: İyi yayınlar diliyorum Zehran.
2: Şimdi dilerseniz önce şu sıcak gelişmeyle bir başlayalım. İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. İşte ayrıntıları aktardım hemen sizden önce. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı füze üslerini ve mayın döşeyen tekneleri savunma amaçlı hedef aldıklarını duyurdu. Şimdi bunu tarafların son kozları olarak mı okumalıyız? Ne anlama geliyor?
13: Son koz olduğunu düşünmüyorum. Ancak çok maksatlı ve farklı boyutları olan bir saldırı kanaatimce. Bunun bir boyutu siyasi. Çünkü hali hazırda yürütülen ateşkes veya sözde deyip, çünkü barış anlaşmasının çehresi çok farklıdır biliyorsunuz. Barış anlaşmasına yönelik tarafların birbirini sıkıştırması, özellikle Amerikalıların İran'a bir mesaj vermesi. Çünkü Pakistan'dayken bu görüşmelerin inisiyatifi şu an Katar'a aktarıldı. Bu arada bu önemli bir dönüm noktası.
2: Orayı birazdan açarız.
13: Biliyorsunuz Katar'da İran'a ait daha önce Kore'den aktarılmış bir miktar fon var. Bu fon İran'la Amerikalılar arasında anlaşmazlık çıktığında birinci Trump döneminde dondurulmuştu. Büyük bir ihtimalle bu fonun salıverilmesine yönelik şu an bir İran talebi var ki paraya ihtiyacı var İran'ın. Bu nedenle Katar'ı da devreye alarak Amerikalılar İran'a yönelik daha bir cezbedici bir manevra yapmış oldular benim kanaatim. Öte yandan Pakistan'a yönelik ulaşılabilirlik problemi de burada dikkate alınmalı. Çünkü Pakistan'da herhangi bir görüşme olduğunda Amerikan heyetinin komple dünyanın bir tarafından öbür tarafına uçması gerekiyor. Ancak Katar daha erişilebilir bir yer. Güvenlik sağlanmış ise dolayısıyla Katar biraz daha mantıklı geliyor. Bir de bu süreçte en çok menfi etkilenen daha doğrusu ülkeler Körfez ülkeleri. Dolayısıyla görüşmelerin Körfez'de yapılması önemli bir mesaj. Ama dikkate almamız gereken en önemli husus askeri gereklilikler. Çünkü siyaseten siz Bender Abbas'a saldırı yapıp Körfez'de seyreden küçük İran botlarını batırabilirsiniz. Ancak askeri gereklilikler neyi dikte ediyor? Bu konuya bakmak lazım. Birincisi Amerikalılar İran'ın bu ateşkes süreci içerisindeki hazırlıklarını sürekli olarak istihbarat vasıtalarıyla keşfetmeye çalıştığı malum. Büyük bir ihtimalle bu saldırıyla bir taraftan da bir keşif faaliyeti icra edildi. Yani herhangi bir saldırı esnasında hangi radar aktif hale geldi, hangi bölgede nasıl bir insanlı veya insansız araç hareketlendirildi, bu hususta Amerikalılar tarafından büyük bir ihtimalle merak ediliyor. Dolayısıyla bir taraftan arabuluculuk çatışmaların çözümlenmesiyle ilgili bir siyasi, bir taraftan da askeri bir müteakip harekatın gerekliliği şeklinde değerlendirmek lazım bu son saldırıyı.
2: Peki mesela İran Savaşı'nda son iki günde gelen açıklamalara bakıyoruz. Bir ateşkesin olacağı yönünde ümit var açıklamalar. Sonra böyle bir saldırı yaşanıyor. Piyasalar yine alt üst oluyor. Yani baktığınızda henüz erken ama Trump'ın tehditle eşgüdümlü ilerleyen bu İran stratejisinin ya işe yaradığını söylemek de mümkün mü?
13: Değil. Çünkü Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda ki dün yapmış olduğu açıklama çok çok ilginç. İbrahim anlaşmalarını bir anda ön plana çıkardı. Buradaki kastı da büyük bir ihtimalle kendi ülkesindeki İsrail yanlısı siyasileri özellikle senatörleri memnun edebilmek. Ancak söylemler ve eylemler arasında bir uyum yoksa eğer söylemler uç noktalarda dolaşılıyor ve o diplomasinin kendine has olgunluğu bir anda geri plana itiliyorsa bir anda güvensizlik başlar. Ki güvensizlik şu an had safhada ve büyük bir ihtimalle taraflar daha çok talepleri masada dile getirirken geri adım atmak veya taviz vermek istemezler. Şu an net olarak yaşadığımız husus bu. İki tarafta uç noktada taleplerde bulunuyor. Amerikalılar birkaç gün içerisinde anlaşmaya yakınız derken Rubio Hindistan'da yaptı bu açıklamayı. Güya Rubio'ya göre bugün anlaşma olması gerekiyordu. Bir taraftan da İranlılar böyle bir durum yok açıklaması yapıyor. Dolayısıyla diplomatik bağlamda bir karmaşa var ve bu durumda yapılacak bir anlaşmayı tabii ki daha ileri bir tarihe sürekli erteliyor. Ha, burada İran'ın açmazını da ifade etmek lazım Zehra Hanım. Şimdi İran kapasitesi belli bir ülke. Bu son askeri müdahaleyle birçok silah, araç, gereç ve teçhizatını kaybetti. Ancak rejim devrilmedi, bilakis güçlenerek çıktı. Öte yandan daha kesin sonuçlu bir askeri gerilim olduğu takdirde İran'ın kaybı kazancından daha fazla olacak. Ancak İran cenahında sanki bir zafer elde edilmiş gibi hava yaratılıyor. Büyük bir ihtimalle iç toplumun tüketmesine yönelik bir algıdır bu. Ancak İranlıların da bir yerde dur demeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sadece insansız hava araçlarıyla veya roketlerle böyle bir savaştan zaferle çıkmak pek mümkün değil.
2: İranlılar dur diyebilir mi? Yani şu konjonktürde bakıyoruz biz İran medyasına da ya da İran sokaklarına da bakıyoruz. İran halkının ağzında biz ülkemizi böldürtmeyiz, bu savaşı kaybettirtmeyiz. Ne olursa olsun iç hesaplaşmamızı biz daha sonra yaparız diyorlar. Yani İran halkı burada nasıl dur diyebilir?
13: Tamamen doğru bir tespit. İran halkının sokağa çıkması, rejimi devirmesi bekleniyordu Amerikan-İsrail cenahında. Ancak bu olmadı çünkü İranlıların kendine has bir reaksiyonu var. Ama şunu da unutmayın, eğer bu çatışma tekrar başlar ve devam ederse başta siviller olmak üzere İran'da inanılmaz derecede bir baskı ile karşılaşabiliriz. Neden ifade ediyorum bunu? Tabii ki böyle bir savaşın kazananı olamaz ama galibi de olamaz. Her iki tarafın ki üç aktör söz konusu burada aklı selim ile artık masada bir sonuç alacak şekilde bu işi çözümlemesi gerekiyor. Çünkü bir taraftan küresel ekonomik baskı var, bir taraftan bölgesel gerilim var Körfez ülkelerinde, bir taraftan bölgedeki gerilim diğer başka coğrafyalara bir anda nüksedebiliyor. İşte dün İsrail-Lübnan gerilimini hatırlayınız. İsrail'in tekrar müdahaleleri başladı. Yemen'i devreye alınız. O takdirde bu düşük profilli birçok çatışmanın aynı anda gerçekleşmemesi adına bu görüşmede mutlaka bir barış çıkması lazım. Hem Amerikan hem İran tarafının hem de İsrail tarafının bu görüşmelerde artık inat ve pazarlık sürecini bir noktada bırakması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Peki Murat Aslan, siz az önce sebeplerine kısaca şöyle bir değindiniz hızlıca ama orayı biraz daha açalım. Önemli bir mesaj ve mesele bence. Şimdi bu Arakçı ve Galibah bugün görüşmeler için Katar'a gidiyorlar. Barış için odak noktası bir anda Pakistan'dan Körfez ülkesi olan Katar'a kaydı. Ya bunu nasıl değerlendirmek lazım? Sadece işte Amerika'ya uzak diye mi değerlendirmek lazım? Ekonomik olarak mı bakmak lazım? Yoksa daha derinine mi inmek lazım? Ne dersiniz?
13: Ya iki ülkenin görüşme yeri konusunda uzlaşması gerekir. Bu dolaylı da olabilir, doğrudan da olabilir bu görüşmeler. O sıkıntı değil. Evet, Pakistan şu ana kadar bir misyon üstlendi ve başarıyla yürüttü. Hatalar var mıydı? Tabii ki vardı. Eleştirilebilecek hususlar da olabilir. Ancak nihayetinde iki ülke arasında bir mekik diplomasisini başlattı. Şu an için Katar'a bu sürecin kayıyor olmasının da biraz önce ifade ettiğim üzere bir kere konuşulacak konularla ilgisi var. Çünkü İran'ın talep ettiği fonların bir kısmı şu an Katar bankalarında. Bir diğer husus, Körfez ülkelerinin şu an büyük bir kaygısı var. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt daha bir blok halinde hareket ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ise daha çok İsrail yanlısı bir görünüm sergiliyor. Katar'a İranların gidiyor olması bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir mesaj niteliğinde. Ve büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan biraz daha geri planda kalarak Katar'a inisiyatif tanıyacak ve bu işin arabuluculuk boyutunu Katar'ın gerçekleştirmesi istikametinde bir alan yaratacak. Bence bu müsbet bir gelişme, onu ifade edeyim. Ama şu var, sonuç alınabilir mi? Bu noktada İranların sırf görüşmeler Katar'da oluyor diye orijinal taleplerinden vazgeçmesi veya Amerikalıların daha büyük tavizler vermesi, özellikle nükleer program konusunda pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle olumlu bir adım, en azından iki taraf orada daha net bir şekilde görüşebilir, doğrudan veya dolaylı. Ama sonuca odaklanmak lazım. Eğer Trump'ın dediği gibi geçici bir anlaşma yapılıp bazı meseleler zamana yayılır ve tekrar görüşme süreci devam ettirilirse bence Katar seçeneği gerçekten çalışabilir.
2: Şimdi madem bu anlaşmaya getirdiğiniz sözü oradan devam edelim. Şimdi zamana yayılması da çok sık ifade ediliyor, bu üzerinde anlaşması, uzlaşması bir hayli güç olan meselelerin. Olası bir 60 günlük ateşkesten bahsediliyor. İşte taraflar barış için bu süreyi yeniden savaşa hazırlık için mi kullanır? Yoksa gerçekten de bir barış için, bir müzakere için orada gayret mi sarf edilir? İki tarafa da baktığınızda, şartlara baktığınızda ve ülkelerin gerçekliklerine baktığınızda ne dersiniz?
13: Ben müsaade ederseniz bu soruya önce küçük bir eleştiri seslendirerek yanıt vermek isterim. Birleşmiş Milletler şu ana kadar bu çatışmanın çözümünde hiçbir yerde yok. Bu konu bence çok önemli. Neden? Birleşmiş Milletler'in son 30 yıldır yaratmış olduğu bir jargon var. Mesela barışı yapma. Bu çok önemli bir ifadedir. Barışı inşa değil, barışı koruma değil ama barışı yapma.

0: Ancak geldiğimiz aşamada ki dün net bir şekilde ifade edildi, görüldü bu husus. Taraflar rahatlıkla askeri seçeneği devreye sokabiliyor. Çünkü yine son 30 yılın önemli bir kavramı var. Düşük profilli çatışmalar veya sınırlı güç kullanımları veya kuvvet gösterileri, yani siz tam teşekküllü bir askeri seçenekten ziyade karşı tarafın o ağırlık merkezine bir anda vurup masada daha dezavantajlı bir konuma gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu nedenle bu barış görüşmelerinde biz büyük bir ihtimalle tarafların yer yer silah kullandığını göreceğiz. Yer yer olumlu mesajlar, yer yerde tutarsız mesajlar göreceğiz. Bu nedenle umutlu olmak gerekiyor, ancak mevcut konjonktürde bu işlerin nasıl yürütüldüğüne dair bu gerçekleri de mutlaka dikkate almak gerekiyor kanaatim.
1: Nasıl yürütülüyor? Biraz açalım mı orayı? Yani zorlu bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi İran gibi sabrı sonsuz kadim bir medeniyet var. Dinamikleri daha farklı. Şimdi Trump'a bir yandan ara seçimler yaklaşıyor diyoruz. İç kamuoyunda yöneltilen eleştiriler var. Vazgeçmeyeceğini ifade ettiği çok önemli meseleler var. İran da taviz vermek istemiyor o noktalarda. Bu 60 gün süresince mesela anlaşma olursa onlar üzerinde gerçekten de en azından bir orta noktada buluşulması ihtimali söz konusu olabilir mi bakılan bu şartlar sonucunda?
0: Zehra Hanım, biliyorsunuz eğer bir ateşkes üzerinde anlaşılır da geçici bir barış yapılırsa görüşmeler devam edecek ve 60 gün 90 gün süreleri duyuruldu. Yani dediler ki 60 gün ilave bir ateşkes 90 güne uzayabilir veya daha sonra tekrar uzayabilir. Burada bir strateji üretecekseniz ve durum analiz edecekseniz 60 gün sonra ne var, 90 gün sonra ne var, ona bakmak lazım. Hı hı. Yani şu an için eğer biz Haziran ayının hemen başına doğru yaklaşıyorsak 60 gün sonra Temmuz ayının sonunda, Ağustos ayının başında ne var veya Eylül ayında ne var? Bu büyük bir ihtimalle Amerika'daki bu seçimlerle ilgili önemli bir karar. Çünkü Amerikan kamuoyu artık ne Trump'ın ne de Amerikan İsrail yanlısı siyasetin bu meseleye yaklaşımını desteklemiyor. %30-31'lere düşmüş bir destek var ve artık hem Trump sorgulanmaya başlandı hem de İsrail'e verilen bu koşulsuz destek genel olarak sorgulanıyor. Büyük bir ihtimalle Trump'ın yeniden seçilme olasılığı ile ilgili şu an bazı spekülasyonlar olsa da ikinci başkanlık döneminin sonunda Trump daha çok kendisini ne yaptığına odaklanıp cumhuriyetçilerle ilgili çok büyük bir girişimde bulunmayacak seçimlerde. Böyle bir ortamda cumhuriyetçiler cenahında büyük bir panik var işin aslı. Çünkü yaklaşan seçimlerde ne olacağı bilinmiyor. İşte bu noktada İran meselesi, İran'la uzlaşma özellikle cumhuriyetçiler açısından önemli. Çünkü eğer bu çatışmalar bu şekilde yer yer devam eder ve uzamaya başlarsa maliyet etkin bir süreç yaşanmaz. Neden? Dün anma günü vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hayatını kaybetmiş 13 Amerikan askerine yönelik Trump bir söylemde bulundu. Şimdi Amerikan toplumundan gelen ekoyu henüz basınımız yazmadı. Çünkü o zaman farkı nedeniyle çok fazla yorumlar yapılmıyor henüz. Ancak benim gördüğüm kadarıyla bu 13 Amerikan askeriyle ilgili Trump yönetimi büyük eleştirilere maruz kalacak. Bu nedenle sonuçta bir başka ülke için yapılmış bir girişimin sürüncemede bırakılması cumhuriyetçiler açısından bence pek mantıklı değil. O zaman ne yapmak isteyecekler? Bu 60-90 gün içerisinde en azından durumu kurtarabilecek bir başarı hikayesiyle nükleer meselede veya vekil unsurlara yönelik Amerikan halkına hitap etmek isteyecektir Trump yönetimi veya cumhuriyetçiler. Bu nedenle mevcut süreç büyük bir ihtimalle Amerikan iç siyasetinin bir uzantısı ve bu gerçek de hiçbir zaman değişmeyecek.
1: Peki İran'ın işine gelmiyor mu şu anda mesela bir bu anlaşmanın hızlı bir şekilde yapılacak olması? Biz bir ay önceydi galiba konuşuyorduk. İşte bu petrol rezervlerinin satamadığı için ne kadar sıkıştığından bahsediyorduk. 12 günlük depolama alanının kaldığından bahsediyorduk daha bir ay önce mesela. Şimdi bir yandan orada işleyiş petrole dair sıkıntılı noktalar da var. Vurulursa bir daha çıkmıyor işte ya da ne bileyim satamazsa belli bir süresi var. Ne yapacak ne edecek? Ciddi krizler var o anlamda da İran'da. Öteki tarafa bakıyorsunuz. Şimdi can kaybı yaşanıyor, maddi hasar bulunuyor. Yani bunların dışında tutarsak, tüm bunları dışarıda tutarsak, olası anlaşma İran'ın da işine çok gelmiyor mu şu anda?

0: Mutlaka. Çünkü böyle bir çatışmada zayıf olan taraf her zaman ateşkes ister. Neden? Kendini yeniden yapılandırır, eksikliklerini giderir, yeniden tamamlama yapar, tahkim eder ve stratejilerini geliştirir. Aynı zamanda siyasi bir baskı oluşturur. İran açısından böyle bir sessizlik süreci tabii ki olumludur. Yani onu kesinlikle ifade edelim. Ama Amerikan cenahı açısından da değerlendirmek lazım bu soruyu. Bu ateşkes eğer olmasaydı büyük bir ihtimalle biz 200 dolarları geçmiş bir doğalgaz fiyatından bahsedecektik. Petrol fiyatlarından bahsedecektik. Düzeltiyorum. Petrol fiyatlarından bahsedecektik. Doğalgaz biraz daha farklı biliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla İran bu ateşkesi uzatarak aslında dayanıklılığını artırıyor. Bu da gayet normal. Ama şunu da unutmayalım. Bu tür çatışmalar olağanüstü durumlardır. Nihayetinde İran'ın bu çatışmanın uzaması ve uzamaması ile ilgili üstlenebileceği inisiyatif çok fazla değil. Yani iki taraflı bir müzakere veya arabulucular aracıyla yapılmış görüşmeler sonrasında uzlaşıya varılabilir. Eğer varılamazsa bu olağanüstü koşullar devam eder. İranlar büyük bir ihtimalle bu olağanüstü koşullarda yaşamış olma, yaşamakta olma psikolojisiyle bu süreci bir taraftan sessiz modda tutmak istiyor, bir taraftan da hazırlıklarını artırmak istiyor. Bu arada şunu da ifade edeyim Zehra Hanım. İranlıların da yapmaya çalıştığı bazı açılımlar var.
1: Ne gibi?
0: En son Arakçı'nın Moskova'ya yapmış olduğu ziyaret bence gerçekten önemli. Çünkü bu savaşın kazananları öncelikle Rusya, Ukrayna üzerindeki Batı baskısı biliyorsunuz azaldı. Özellikle enerji ihtiyacı nedeniyle. İkincisi Çin. Çünkü Tayvan başta olmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki potansiyel bir gerginlikte kapasitesi tam olarak teşekkül etmiş bir Amerikan meydan okuması şu an için geriye itilmiş oldu. Şimdi böyle bir durumda İran'ın bu iki devletten destek alamıyor olması pek mümkün değil. Ama bu desteğin ne olduğu, nasıl olduğu veya seviyesinin ne olduğu konusunda eleştiriler de var. O da ayrı bir mesele. Büyük bir ihtimalle İran bu tür açılımlar istiyor. İran'ın başlattığı projeler var. Afganistan üzerinden kendi petrolünü Çin'e nakletmek istiyor. Bir boru hattı aracılığıyla bunun projesini başlatmak üzereler. Aynı zamanda demir yoluyla, taşımacılık yoluyla petrol aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla olağanüstü koşullar yeni angajmanları, yeni düzenlemeleri aslında gündeme taşıyor. Büyük bir ihtimalle bu alternatif yaratma veya kendisine destek verecek diğer ülkelerle doğal bir hat oluşturma gibi çabalar önümüzdeki günlerde artarak devam edecek.
1: Şimdi bir yandan da 60 günlük süreçte Hürmüz'ün yeniden açılması söz konusu. Evet, bu en önemli madde belki de. Şimdi bu boğazın 60 günün sonunda yeniden kapanması tarafların göze alabileceği bir durum olabilir mi sizce? Şimdi ciddi bir rahatlama yaşanacak. Küresel anlamda etkileri çok güzel olacak. Şimdi tekrar biz anlaşamadık, yapamadık, edemedik, kapatalım derlerse büyük bir kriz doğmaz mı?
0: Zehra Hanım şu an Suudi Arabistan ülkenin doğusundan batısına ürettiği petrolü nakletme becerisine sahip ancak istenen miktarda değil. Günlük 7-7,5 milyon barillik bir petrol aktarılabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve Uman Denizi ile Körfez'i birbirine bağlayan hat ise çok daha dar kapasiteli ve genişletilmesi gerekiyor. Irak üzerinden doğalgaz ve petrol nakli ise biliyorsunuz kapasite sınırlaması nedeniyle Batı'yı besleyecek düzeyde değil şu an. Neden ifade ediyorum? Eğer bu bölgede alternatif güzergahlar bir an önce inşa edilemezse ki bu noktada Irak ve Suriye'nin mutlaka istikrarlı olması ve bağlantısallık projelerini kendi topraklarında gerçekleştirebilmesi gerekiyor. Hürmüz her zaman önemli kalacak. Neden? Küresel enflasyon özellikle gıda enflasyonu gübre üretiminden dolayı bu bölgeye şu an için neredeyse bağımlı. Alternatif kaynaklar bulunabilmiş ve işletilir hale getirilebilmiş değil. Ve bu bağlantısallık projeleri de öyle birkaç yılda tamamen bitirilecek boyutta değil. Bu nedenle evet Hürmüz'ün tekrar kapatılması hem finansal piyasaları etkileyecektir hem de küresel enflasyonu etkileyecektir. Böyle bir durumda hiçbir devletin isteyeceği bir senaryo değil. İşte İran'a güç katan husus da aslında bu.
1: Son olarak olarak şunu da sorayım ben size. Bu savaşın böyle tamamen çözülemeyeceğini iddia edenler var. Gri bir alanda kalacak, o şekilde sonuçlanacak. Bir şekilde minimum da olsa orta yol bulunacak, gri alanda kalacak diyenler var. Sizin görüşünüz nedir bu anlamda?
0: Ya bu tür görüşmelerde masa başında bir an gelir de eğer bir konuda uzlaşırsanız o yarattığınız statü belki 100 yıldan fazla bir süre devam eder, kalır. Ta ki ne zamana kadar? Askeri veya siyasi bağlamda birileri o statüyü bozmaya çalışıncaya kadar. İşte Montreux 1936 geldiğimiz aşamada nereden baksanız 90 yıldır statü devam ediyor. Tabii bu statünün kimine kadar memnun ettiği dönemli. Büyük bir ihtimalle bu görüşmeler esnasında Hürmüz veya Körfez'e yönelik iki taraf arasında bu statüyü belirleyecek bir anlaşma olacak. Ama bir kere ulaşıldıktan sonra taraflardan biri memnun olabilir, olmayabilir. Bu statü devam edecek benim gördüğüm kadarıyla. Ancak bu statü tespitinde de her iki tarafında inatçı davranacağı kesin. İran açısından çok önemli bir durum. Tabii şunu da ifade edeyim. Bu statünün uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor. Yani siz Hürmüz Boğazı'nın eğer mevcut statüsünü uluslararası hukukta olması gerektiği gibi değerlendirip masadan herkesi memnun edecek bir hal tarzı üretemezseniz o takdirde o statü kalıcı hale gelmiyor. Ben bu nedenle iyimser olmak isterim. Ancak mevcut koşullarda böyle bir statünün şu an tesis edilmesi bana pek mümkün gelmiyor.
1: Peki doçent doktor Murat Aslan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi, yaşanan bu son süreci kendisiyle konuştuk. Bundan sonra bu yaşananlar nereye evrilebilir? Kendisine sorduk, değerlendirmelerini aldık. Uğurlayalım, anlatmayı sürdürelim. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada firari bir şüpheli yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu Y.A. yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer iki firari şüpheli ise aranıyor. İstanbul Bahçeli Evler'de camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şüpheli polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Siyavuşpaşa Merkez Camii İmam Hatibi Selami Beyaztaş'ın şikayeti üzerine kameraları inceleyen polis araştırmayı genişletti. Beyaztaş'ın elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırada darp edildiği anlaşıldı. Saldırgan şahsın 38 yaşındaki FCY olduğu anlaşıldı. Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matiye Ahmet Minguzi'nin annesi Diyarbakır'daydı. Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in mezarını ziyaret etti. Gülistan Doku'nun ablası Ayşegül Doku da mezarlıkta Minguzi ve Kabayeş aileleriyle görüştü.
2: İkisi de evlatlarını kaybetti. Adalet arayışının simge isimleri oldu. Yasemin Minguzi, Rojin Kabayeş'in Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.
3: Ağacımız aynı ağacıydı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir. Gülistan Doku da gençlikten gittiler bunlar.
4: Geçen seneden beri de Diyarbakır'a buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum.
2: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Mati Ahmet Minguzi ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Evlat acısı yaşayan iki aile, adalet arayışında da birbirine destek oldu. Bayram öncesi Kabayış ailesini ziyaret eden Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarına gidip dua etti. Duygu dolu anlar yaşandı.
4: Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var.
3: Rojin'in olayında kesin %100 bir ırtbaz var, düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle yani Adalet Bakanı bu olayı da Gülistan Dokun gibi bu da çözecek.
2: Bu sırada Gülistan Dokun'un ablası Aygül Doku da mezara giderek Minguzi ve Kabayış ailesiyle görüştü.
5: Senin de benim Gülistan'ımın da hakkı hiçbir tecavüzcüye, hiçbir katile sana söz kalmayacak.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: da kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: NTV Radyo. Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
2: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
1: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı şair Emily Dickinson'ın bütün şiirlerinin ilk cildi Bir Çiçekle Bir Mektupla başlığı ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı. Şiirleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. Walt Whitman'la birlikte 19. yüzyıl Amerikan şiirinin en önemli şairi olarak görülen Emily Elizabeth Dickinson 1830 Amherst, Massachusetts doğumlu. Babası kentin önde gelen avukat ve politikacılarından olan Dickinson neredeyse bütün hayatını Amherst'te geçirdi. Kendisi de kız kardeşi de hiç evlenmediler ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Dahası Emily 1862'de yani 32 yaşındayken tamamen eve kapandı, en yakın arkadaşlarıyla bile ölünceye dek bir daha hiç görüşmedi. Kapandığı odasında kendisini yazmaya verdi. Emily Dickinson'ın bu inziva hali kimi edebiyat tarihçilerine göre umutsuz bir aşk yüzündendi. Emily Dickinson ilk şiirlerini yazmaya başladığında neredeyse hiçbir edebiyat eğitimi almamıştı. Başlarda daha çok Elizabeth Browning ve Bronte kardeşler gibi kadın yazarlardan etkilenmişti. Öte yandan dönemin önemli yazarları Emerson'ı, Thoreau'yu ve Hawthorne'u tanıyordu. Dindar biri değildi ama İncil'i inceledi ve pek çok şiirinde dinsel formlar kullandı. Amerikan İç Savaşı'nın sürdüğü yıllarda Emily Dickinson inzivasını ve şiirlerini ara vermeden sürdürdü. 1886 yılında ölümünden sonra odasında 1800 civarında şiir bulundu. Hayattayken bunların sadece 7 tanesi basılmıştı. Ama sonraki 4 yıl içinde şiirlerinin neredeyse tamamı yayımlandı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaokuldan itibaren Emily Dickinson'ın şiirleri öğretilmekte. Dickinson kısa şiirler yazmıştır. Güçlü duygu patlamaları olan etkileyici, eşsiz bir üsluba sahip lirik şiirler. Tabiata dair şiirleri de olmakla birlikte genellikle hiç yaşayamadığı aşkı ve kavuşamadığı sevgiliyi anlatır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Dickinson'ın bütün şiirlerini toplam 3 cilt halinde yayınlamayı sürdürecek. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
12: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
13: Her gün kazandırır.
12: Lazım olduğunda hemen çekerim.
13: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
15: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
16: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
17: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
18: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
19: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
20: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da 2 gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca 2 gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Van kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: NTV Radyo. Saat 11.

0: Tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saate bir bağlantıyla başlayalım. Sıcak bir gelişme var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesine ilişkin ilk kez bir açıklama yaptı. Çiftçi, müdahalenin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını ifade etti ve talebin CHP yönetiminden geldiğini belirtti. İşte o açıklamaların ayrıntılarını alacağız. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Özden Erkuş notlarıyla karşımızda. Özden, o tarihi görüntülere dair aslında ilk açıklamada geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Neler söyledi?
1: Hem o müdahale öncesinde İçişleri Bakanı ile CHP'lilerin yaptığı görüşme, hem müdahale sırasında yaşananlar ve sonrasında çıkan tartışmalara ilişkin El Cezire'den Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ülkenin gereğini yerine getirdi ifadesini kullandı. CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin talepler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne iletildi diyerek 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tahliye talebinin yapıldığını, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bu yönde bir talepte bulunulduğunu hatırlattı Mustafa Çiftçi. Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur dedi. Güvenlik bilimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır ifadesini kullandı. Mustafa Çiftçi'ye bu müdahale sırasında, tahliye sırasında polis orantısız bir güç kullandı mı, gücünde sınır aşımı yaptı mı sorusu da yöneltildi. Çiftçi, güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir. Bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir şeklinde konuştu. Tabii hatırlanacaktır, bu tahliye öncesinde, yani polislerin genel merkeze girmesi öncesinde CHP'den Kılıçdaroğlu'na, daha doğrusu Özgür Özel'e yakın isimler Murat Emir ve Suat Özçağdaş bilindiği üzere İçişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. O görüşmeye ilişkinde bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin randevu talebine olumlu cevap verildi ve kendileriyle görüştüm dedi. Görüşmede özellikle mahkeme kararına ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi sırasında parti içi yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmeler tarafımıza iletilmiştir ifadesini kullandı. Ve sonrasında CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için bir zaman tanındığını, bir süre tanındığını da söyledi Mustafa Çiftçi. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili idari ve adli makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar dedi ve sonrasında da mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı. Mustafa Çiftçi yaptığı bu sorulara verdiği yanıtlar sırasında. Mustafa Çiftçi'ye özellikle bu süreçte Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük eleştiriler de hatırlatıldı. Çiftçi, devlet kurumları hiçbir siyasi tartışmanın tarafı haline getirilemez. Devlet kurumlarını siyasi tartışmaların ve parti içi girişimlerin parçası haline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur ifadesini de kullandı. Yaptığı açıklamada dediğimiz gibi Kemal Öztürk'ün sorularına yanıt verdi Mustafa Çiftçi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis marifetiyle tahliyesine ilişkin süreçle ilgili bilgileri aktardı. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ülkenin gereğini yerine getirdi. Taraflara zaman tanındı bu sorunun suhuletle çözülmesi için. Ancak sonrasında yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimleri mahkeme kararını uygulamak durumunda kaldı ifadesini kullandı.
0: Ayrıntılar bu şekildeydi. Anlatmayı sürdürelim. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam etti. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere 2 CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak.
2: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
3: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
2: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
3: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
2: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlan kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimse endişe etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
0: Şimdi bir bağlantı daha gerçekleştirelim. CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları hala sürerken Ankara'da gözler cumartesi gününe çevrildi artık. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı nedir bir öğrenelim. Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktaracak bizlere. Uğraş, bu tarih önemliydi. Ne zaman gideceği bekleniyordu. Açıklandı. Hem onu sorayım ayrıntıları hem de o noktada bir hareketlilik söz konusu mu ziyaret edenler anlamında?
4: Dün olduğu gibi bugün de oldukça sakin Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Dün de mesaisini konutunda geçirmişti ve bazı isimlerle görüşmüştü. Bugün de yine mesaisini konutunda sürdürecek. Aldığımız bilgiye göre danışmanlarından ve ziyaretçilerini konutunda kabul edecek. Ofisine ya da genel merkeze geçmeyecek. 30 Mayıs cumartesi günü gideceğini açıklamıştı. Orada 30 Mayıs cumartesi günü partililerle buluşacak, bayramlaşacak ve halkla bir buluşma gerçekleştirecek. Dün yine ziyaretçileri vardı Kılıçdaroğlu'nun. Eski bakanlardan İstemihan Talay, İzmir eski milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, yine Ankara eski milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Yıldırım Kaya buradaydı. Mutlak Butlan davasında Lütfü Savaş'ın avukatlarından birini Onur Yusuf Üregen'i de yine kabul etti. Bazı milletvekilleri gelmişti dün, onları da söyleyelim. Faik Öztürk, Mahir Polat, İnan Akgül Alp, Bülent Kuşoğlu ve Metin Lütfü Baydar'da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasındaydı. Şu dakika itibariyle herhangi bir ziyaretçi gelmedi ama ilerleyen saatlerde ziyaretçilerin olacağı açıklandı bize. Yine bu tartışmalar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında konuştu. O olaylara ilişkin açıklamalar yapmıştı. Şu ifadeleri kullandı. Partide yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez oluyor. CHP tarihinde ilk kez partinin milletvekilleri içeri genel merkezden alınmadı. Bu davranış niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Her şey içerideki masaları, sandalyeleri bile kırmışlar, zarar vermişler. Bunlar CHP'ye yakışan şeyler değil açıklamasını yaptı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından, evlatlarından oluşur. Kavga eden ayrışmadan yana olanlar bu kutsal çatının altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Aranacağız, kazanacağız açıklamasını yaptı. Polis müdahalesinin ardındaki o görüntülere ilişkinde bu ifadeleri kullandı. Evet, şu dakika itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu sakin. Şu saati itibariyle, şu dakika itibariyle herhangi bir ziyaretçi gelmedi ama yayının başında da söylediğim gibi ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçilerinin olacağı da açıklandı.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde Uğraş'ta haber nöbetinde yine döneriz elbette, o noktaya alırız son durumu. Şimdi Merkez Bankası mutlak mutlak kararı sonrası ortaya çıkan ekonomideki dalgalanmanın ardından bir dizi ilave tedbir aldı. Bankaların kredili mevduat hesaplarında büyüme sınırı yarıya indirildi.
5: Merkez Bankası kredi kullanımında frene bastı. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan indi. Türk lirası cinsi ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için de aynı şekilde 1 puan düşüldü. KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildiği görüldü.
6: Aşırı hareketlerin diyelim, agresif hareketlerin önüne geçmeye çalışıyor belli ki Merkez Bankası. PPK toplantısına kadar da muhtemelen süreci yönetmek üzere tali önlemler, bu tür önlemler, makro ihtiyati önlemler, likidite yönetimi, tabii ki de aktif likidite yönetimiyle süreç devam ettirilecek gibi görünüyor.
5: Merkez Bankası söz konusu tedbirlerin makro finansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik olduğunu ifade etti. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.
6: Hem enflasyonist etkiler, hem CDS, risk prim üzerinden gelecek etkiler ve en nihayetinde de rezervlere yapacağı etkiler şeklinde değerlendirmek lazım. Asıl etkileri, gecikmeli etkileri ve yönetim adına atılacak majör adımları muhtemelen bayramdan sonra göreceğiz.
0: Şimdi bir yandan savaşa dair de gelişmeler yaşanıyor. Onları da aktaralım sizlere. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ilerleme sağlandığı dediği müzakere ateşkesi 60 gün uzatacak bir mutabakat zaptı. Üzerinde tartışılan ya da uzlaşılan metin kamuoyuna açıklanmadı. Ancak yetkililerin açıklamalarından içeriğine ilişkin yeterince bilgi mevcut. Şimdi onları derledik, bir ekranlarınıza taşıyalım. Bakalım nedir o maddeler? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes 60 gün uzatılacak. Ateşkes 60 günün sonunda karşılıklı rızayla uzatılabilecek. Hürmüz Boğazı açılacak. İran geçişlerden ücret almayacak. Döşediği mayınları temizleyecek. Bir diğer madde, Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına ablukayı kaldıracak. Yaptırımlara istisnalar getirilecek. İran petrolünü satabilecek. Amerika Birleşik Devletleri askeri gücünü bölgede tutmaya devam edecek. 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılırsa çekecek. Bir diğer madde ise İran'ın asla nükleer silah geliştiremeyeceğine dair vaadi mutabakat zaptında yer alacak. Mutabakat zaptı imzalanınca nihai barış anlaşması için nükleer müzakereler başlayacak. Bir diğer madde ise İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması tartışılacak. Yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması da müzakere edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın müzakerede samimi olmadığını görürse ateşkesi sona erdirebilecek. Mutabakat zaptı İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarını durdurmasını da içeriyor. Şekildeydi, ekranlarınıza getirdik. Washington'la Tahran arasında sağlanacak mutabakat zaptı şimdiden eleştiri konusu haline gelmiş durumda. Nükleer müzakerelerin sonraya bırakıldığı, İran'ın füzeleriyle ilgili de herhangi bir maddenin mutabakat zaptında yer almadığı belirtiliyor. Bu nedenle de eleştiriler yükseliyor.
5: Trump yönetiminin İran'la üzerinde uzlaşmaya çalıştığı mutabakat zaptı barış anlaşması değil. Bir nükleer anlaşma değil, bir füze anlaşması da değil. Amerikan New York Times gazetesi İran'la varılması planlanan mutabakat zaptını bu sözlerle özetledi. Gazete ABD başkanının Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için zorlu konuların müzakeresini daha sonraya bıraktığını yazdı. Trump'ın 11 hafta önce İran koşulsuz teslim olmadan anlaşma sağlanamayacağını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sonunda her iki tarafın da taviz vermekten başka seçeneği kalmadığı vurgulandı. İki tarafın da kötü seçeneklerden daha az kötü olanını seçmek zorunda kaldıklarının altı çizildi. Trump'ın İran'ın en zorlu konuları erteleme talebine esasen boyun eğdiği vurgulandı. ABD başkanının İranlıları dünyanın en hayati su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki hegemonyalarına en azından geçici olarak son vermeye zorlamayı başardığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Boğaz yeniden açılırsa savaşı tetikleyen konular üzerinde İranlılarla ciddi bir müzakere başlatmayı planlıyor. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Amerikalı yetkili, İranlıların nispeten kısa sürede %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunu teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu İran'ın nasıl elden çıkaracağının şimdilik çözümsüz kaldığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın müzakerelerin sonunda elindeki tüm uranyumu gönderip göndermeyeceği de belirsiz. Amerikalı yetkililer ayrıca İranlıların uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı sözlü olarak kabul ettiklerini de söyledi. İranlıların balistik füze stoklarını müzakere etmekten kaçındıkları vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonlarını serbest bırakması ve yaptırımları kaldırması talepleri henüz tam çözüme kavuşturulmadı. Amerikalı yetkililer bunların bir takasın parçası olabileceğini belirtiyor. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bu sorunların çözüleceğine dair güvenine rağmen müzakerelerin ve kırılgan ateşkesin her an çökebileceği yorumuna yer verdi. Amerikalı yetkililer İran'ın nihayetinde neye razı olacağını veya dini liderin anlaşmaya resmen onay verip vermeyeceğinin henüz bilinmediğini söylüyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda görev yapan ABD'nin eski Orta Doğu müzakerecisi Aaron David Miller, kötü tasarlanmış bir tercih savaşının son derece kusurlu bir zorunluluk barışına dönüştüğünü söyledi.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev hafta sonunda yoğun füze saldırılarının hedefi olduğu Rusya nükleer başlıkta taşıyabilen Oreshnik balistik füzelerini kullanırken Moskova yönetimi saldırıların devam edeceği uyarısını yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov saldırılara dair Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna lideri Zelenski'den de açıklamalar var. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay aktardı.
7: Ukrayna yönetiminin yaptığı açıklamaya göre Ruslar pazar günü sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani bir tek şehri doğrudan doğruya Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdiler ki bunların arasında Oreshnik füzeleri de bulunuyor. Bunlardan pek çoğu havada imha edilmiş olsa da hedeflere ulaşanlar da Kiev genelinde epey tahribata neden oldu. Özellikle Ruslar Kiev'de bulunan çeşitli tesisleri hedef alıyorlar. Üstelik Rusya'dan gelen açıklamalar bu şiddetin daha da artacağı yönünde. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kiev'de bulunan yabancılar şehri terk etmeye çağrıldı. Özellikle de diplomatik personel, farklı yabancı ülkelerin personelleri Kiev'e terk etmeye çağrıldı ve aynı şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerikalı meslektaşıyla yaptığı görüşmede Amerikan Dışişleri personelini de yine Kiev'i terk etmeye çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu önümüzdeki günlerde Kiev'de bazı yani sadece İHA depolarının değil bazı İHA depoları, İHA tesisleri ve bunların yanı sıra bazı karar merkezlerinin de vurulacağını ifade ediyor Rusya Dışişleri Bakanlığı ve bu karar merkezleri sadece askeri karar merkezleri yani karargahlar falan değil ayrıca sivil karar merkezlerinin de olabileceğini ifade ediyor ki bunun da bakanlıkları kapsadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzde son derece gergin bir dönem var ve savaşın başından beri Rusya çeşitli dönemlerde Kiev'i bombalamakla beraber bu bombardımanlar bu kadar yoğun bir hal almamıştı. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağını görüyoruz. Rusya hem bu pazar günkü bombardımanı hem de bu önümüzdeki günlerde yapacağını açıkladı, duyurdu bu bombardımanı. Ukrayna'nın Lugansk ilindeki bir patlamaya dayandırıyor. Bildiğimiz üzere Ukrayna'nın Lugansk şehri, Lugansk il merkezi Rusların işgali altında bulunuyor ve Ruslar artık orayı kendi toprakları olarak kabul ediyor ve geçtiğimiz günlerde Ukrayna füzelerinin orada bir yurt binasına isabet etmesi ve bazı sivillerin ölümünü Ruslar gerekçe göstererek önümüzdeki günlerde Kiev'e böyle bir misillemede bulunacaklarını söylüyorlar.
0: CHP'deki yönetim krizini ve süreci konuşacağız. Hukukçu Şükrü Aksu yayın konuğumuz. Şükrü Aksu merhaba, yayına hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Yayınlar dilerim. Kolay gelsin Zehra Hanım.
0: Şükrü Aksu, şimdi bakıyoruz yaşanan gelişmelere. CHP tüzüğü gereği genel başkan işte seçildikten sonra 15 gün içinde parti meclisini toplaması gerekiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu da mahkeme kararıyla tekrar görevine iade edildi, atandı ve o atama kararının da 12. gününde, yani baktığımızda 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Şimdi hemen 30 Mayıs'taysa 30 Mayıs takvimi de yine çok önemli. Neden? Çünkü ilk kez 30 Mayıs'ta genel merkeze gidecek. Akşamda bir halkla, vatandaşla buluşma olacak. Şimdi aynı tarihte bu kez İstanbul'a geldiğimizde Özgür Özel de bir miting düzenliyor. Şimdi 30 Mayıs'ta mitingler var. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gittiği için önemli bir tarih. Ama 1 Haziran'da da parti meclis toplantısı var. Oradan da Özgür Özel kurultay kararı çıkartmayı hedefliyor. Böyle bakınca hukuki olarak ne anlam ifade ediyor bu tarihler, bu yaşananlar, ne beklemeliyiz?
8: Zehra Hanım, tabii öncelikle Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanılan bir olay olduğu için burada hukuki olarak ciddi kafa karışıkları olduğunu söylemekte fayda var. Aslında siyasi partiler kanunu 3. madde girince siyasi partiler bir tüzel kişiliktir. Ve tüzel kişilik hakkında siz mutlak butlan kararı verdiğinizde bu karar kesinleşmeden uygulanamaz. Çünkü hukuk suyu muhakemeleri kanunu 367. maddesinin 2. fıkrası bize bunu söyler. Bu ne demek? Sayın Özgür Özel parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu hala görevdedir. Ancak göreve dair yetkilerini kullanma imkanı ihtiyati tedbir ara kararıyla şu anda mevcut değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve döndü diye söylemek çok doğru bir hukuki tabir olmaz. Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tarafından karar kesinleşinceye kadar kendisine kamusal bir görev niteliğinde bir görev tevdi edilmiştir. Bu görev gereğince ancak kullanabileceği ünvan geçici genel başkan olabilir. Ancak şu an bulunmuş olduğu pozisyon yönetim kayyımlığı pozisyonudur. Bunu çok açık net söylemek lazım. Bunu niye göre söylüyoruz? Çünkü Türk Medeni Kanunu 427. maddesinin 4. fıkrasında bir organ boşaldığında ya da görevini yapamayacağında mahkemenin bir yönetim kayyımı atacağını söylemek lazım. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde var olan imkanlar, yapması gereken, yapmakla zorunlu olduğu görevler partinin mali, idari ve hukuki olarak çökmemesi için gerekli olan kurum ve kurulları ayağa kaldırmak ve bir sistemi yürütmektir. Dolayısıyla bugün itibariyle aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan yönetim işlerini yapabileceği, olağan yönetim işleri dışındaki siyasi irade kurucu nitelikte bir işlem tesis edemeyeceğini açık ve net olarak söylemek lazım. Siz de az önce beyan ettiniz, kurultay toplamayla ilgili taraflar arasında bir beyan, bir iddia, bir durum söz konusu. En uygun zamanda, en kısa zamanda diye. Ancak tekrar şunu belirtmek isterim. Kişiler hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden uygulanabileceği için ve Sayın Özgür Özel'in görevi hala devam ettiği için şu anda karar kesinleşmeden önce bir kurultay toplanma ihtimali hukuken mümkün görünmüyor. Bir kere bunu açık yüreklikle söylemekte fayda var. Çünkü siz nasıl bugün yani? Herhangi... Şöyle söyleyeyim Zehra Hanım, Sayın Özgür Özel'in görevi devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Çünkü mutlak butlan hükmü henüz kesinleşmedi.
0: Kesinleşmeden ama şöyle, kesinleşmedi ama yani baktığınızda Özgür Özel zaten bir kurultaya, olağanüstü kurultaya götürme hedefinde olduğunu ifade ediyor. Yani şimdi siz olamayacağını mı ifade ediyorsunuz hukuken?
8: Evet, Sayın Özgür Özel'in tekrar söylüyorum görevinde ama yetkilerini kullanma ihtimali yok. Dolayısıyla yetkilerini kullanamayacağı bir durumda partiyi olağan ya da olağanüstü kurultaya gönderme ya da götürme gibi bir gücünün olamayacağını ben ifade ediyorum. Aynı şekilde bu gücün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde de olmadığını söylüyorum. Çünkü şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kamusal bir görevdir. Kamusal görev gereğince de olağan yönetim işlerini yapabilir. Bunun dışındaki işlemleri yapamaz.
0: Ne olacak?
8: Siz bugün
0: peki?
8: Herhangi bir bu olayın çözümü çok basit aslında Zehra Hanım. Bu davadaki davacı ve davalı tarafların temiz hakkından feragat ederek kararı kesinleştirmeleri lazım. Karar kesinleşirse kesinleştiği tarihten itibaren CHP'nin iş tüzüğüne göre en son 2020 yılında kurultay yapıldığı için 2+1 yıllık sürede dolduğu için 45 gün içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmek zorunda kalacak. Dolayısıyla burada karar kesinleşmeden herhangi bir şekilde kurultayın yapılması ihtimali çok düşük. Sadece bir ihtimal var. Bunu söyleyen çok fazla hukukçu da olduğunu düşünmüyorum ama ben size ifade edeyim. Türk Medeni Kanunu 460. maddesi. Madde bize ne söylüyor? Bir yönetim kayyımı göreve geldiğinde mali ve idari olağan işleri yapabilir. Bunun dışındaki tüm işlemlerle ilgili temsil olanının açık bir yazılı talebi ve vesayet makamının açık bir izni olması koşuluyla ancak bunu yapabilir hükmü var. Ancak burada da, bu da ne demek? Delegelerin tamamının, Özgür Özel'in, parti meclisinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nun bunların talep etmesi, mahkemenin izin vermesi lazım. Ancak bu ihtimalin dahi ben çok az olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bugün örneğin Zehra Küçük Hanımefendi'yi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçtiniz. Peki Yargıtay kararı bozdu. Dedi ki bu karar yanlış. O zaman Özgür Özel görevine dönmüş olacak. Zehra Hanım'ın başkanlığı ne oldu? Kadık kaldı. Dolayısıyla bu kişiler hukukuna ilişkin kararlar kesinleşmeden uygulanamayacağı için şu anda kurultay ihtimali çok mümkün görünmüyor, onu söyleyebiliriz.
0: Şimdi bir de şimdi olağanüstü kurultayı konuşuyoruz ama bir de olağan kurultay meselesi var. Orada da dinlediğim kadarıyla orada da yine kafalar çok karışık. Şimdi hangi 3 yıl deniyor? Şimdi kanunlara bakınca orada olağan kurultay yapılmazsa orada da bazı sıkıntılar yaşanabiliyormuş. Yasal anlamda bazı yaptırımları da olabiliyormuş. Mesela olağanüstü kurultayı konuşuyoruz ama olağan kurultay da çok önemli. Şimdi biz biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu bir temizlikten bahsediyor partide. Bir parti kodlarına, kuruluş kodlarına dönme ifadesini kullanmıştı yapmış olduğu ilk açıklamada. Bazı adımlar atacağını net bir şekilde kendi ilk ağzından beyan etti zaten. Şimdi sizin bu anlattıklarınızla beraber düşünecek olursak o zaman hem olağan hem olağanüstü kurultay hem de bu parti içerisinde yeni atılacak adımların yani nasıl yorumlamak gerekir?
8: Bir kere şunu söyleyelim. Bugünden itibaren bir kurultay yapılacaksa bunun adı olağan kurultay olacak. Çünkü en son olağan kurultay yapılmamış oldu. Dolayısıyla olağanüstü kurultay diye bir durumu
0: yapılmamış
8: şu anda
0: mı oldu, yarım kaldı diyenler de var.
8: Bakın şöyle yok. Karar kesinleşirse ihtimalinde söylüyorum. Bu karar kesinleşirse 2023 yılında yapılan olağan kurultay yok hükmünde atfedileceği için bu karar kesinleştikten sonra sizin artık yapacağınız kurultayın adı olağan genel kurultay olacaktır. Olağanüstü kurultay olmayacaktır. Çünkü olağanüstü kurultayın olabilmesi için bir olağan kurultayın varlığının sübut hukuken tanınması, bu sürede partinin iş tüzüğü gereğince genel başkan, parti meclisi ya da üye delegelerin 1/5'inin oyuyla eğer seçim isteniyorsa salt çoğunlukla bir talepte bulunması gerekir. Dolayısıyla şu anda yapılacak olan kurultay olağan kurultay olacaktır. Eğer bu karar kesinleşirse tabii burada işte kafa karışıklığı zaten buradan kaynaklanıyor Zehra Hanım. Yani hukuki tabirler doğru ve yerinde kullanılmadığı için ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kamusal bir görevle geriye geldi diye konuşulduğu için bu sanki önceki genel başkanlığı devam ediyormuş gibi düşünülüyor. Normal şartlarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında 2+1 yıllık süreler dolduğu için genel başkanlığı da bu noktada hukuken mümkün değil. Şu anda yapılabilecek şey karar kesinleşmesi ihtimalinde sadece o geçici çağrı heyeti kapsamında partiyi 45 günlük süre içerisinde olağan kurultaya taşımakla görevli olacak. Dolayısıyla şu andaki mevcut görevi, tekrar söylüyorum, şu andaki mevcut görevi bir kamusal görevdir. Kamusal görev ve yetkileri sebebiyle partinin öncelikle nasıl bir parti teslim aldı? Hukuki olarak, mali olarak, idari olarak bunları tespit etmekle görevlidir. Bunları tespit ettikten sonra şu an partide biliyorsunuz bir merkez yürütme kurulu, yönetim kurulu yok. Çünkü sayın mahkeme kararında parti meclisinin, Yüksek Disiplin Kurulu'nu ve sayın genel başkanın tedbiren göreve dönmesini söyledi. Ancak merkez yönetim kurulu ile ilgili bir karar vermedi. Ki veremez de zaten. O da mümkün değil. Parti meclisi toplanacak. Eski parti meclisi bir merkez yönetim kurulu tayin edecek. Merkez yönetim kurulu bu partinin eli kolu ayağı. Bir kişiyi görevden almak istediğinizde merkez yönetim kurulunun 2/3'ünün oyunu almanız gerekiyor. Dolayısıyla burada aslında ilk yapılacak olan işlemler merkez yönetim kurulunun seçilmesi, parti meclisi toplandıktan sonrasında da hukuki, idari ve mali olarak nasıl bir yer teslim aldığını ve bunu mahkemeye bildirmesi gerekiyor. Sonrasında bu

0: ilgili ceza soruşturmasının olması parti meclisini ve yüksek disiplin kurulunu bağlamaz. Dolayısıyla bununla ilgili disiplin kararlarını alabilirler diyor. Dolayısıyla bundan sonraki ilk hareketlilikte parti tüzüğüne, programına aykırı hareket eden suç işlemeye suç işlemiş, sonra hakkında soruşturma açılmış, kovuşturma açılmış ya da hakkında hüküm verilmiş olan kişilerle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkle ilgili bir takım işlemler göreceğiz. Burada da Yüksek Disiplin Kurulu 4 aylık süre içerisinde karar vermek durumunda kalacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde hangi adımları atacağını hep birlikte göreceğiz ama ben biraz daha yumuşak bir süreçten geçileceğini düşünüyorum. Eğer her iki tarafta bu süreci daha da yüksek tansiyona çıkarmazsa.
1: Siz daha yumuşak bir geçiş dönemi olabileceğini ifade ediyorsunuz. Tabii bir yandan sizin de ifade ettiğiniz gibi yani detaylar o kadar karışık ki kafalar da karışıyor. Evet. Şimdi bir de açıklamalar var. O açıklamalara bakınca gerçekten süreci okumak daha da zorlaşıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır, arınacağız, kazanacağız diyor mesela Kemal Kılıçdaroğlu vermiş olduğu röportajda. Siz ama parti iç tüzüğü gereği 4 ay süresince devam edebilecek bir disiplin sürecine sevk olabileceğini ifade ettiniz. Bir arınma zaten mesajı vermişti Sayın Kılıçdaroğlu. O zaman biz özellikle mesela yaz sonuna kadar bu süreçte hukuki olarak net olarak duymak için soruyorum. Hangi adımları göreceğiz? Yani bir olağan kurultay olabilir dediniz ki bu zaten Özgür Özel'in kurultaya götürme talebi vardı 45 günlük süre içerisinde. Hem kurultayın kararının çıkmasını hem de bu disipline sevkleri mi göreceğiz?
0: Zehra Hanım, tekrar ifade edeyim. Bu karar kesinleşmeden kurultay yapamazsınız. Dolayısıyla kararı kesinleştirmenin iki tane yöntemi var. Nedir? Bir tanesi ya temyiz yapmayacaksınız, Yargıtay'a başvurmamış olacaksınız. Şu anda bununla ilgili de bir hukuki netlik yok. Başvurdular mı, başvurmadılar mı bunu bilmiyoruz. Bölge Adliye Mahkemesi'nden ve Yargıtay'dan teyit gerekiyor.
1: Şöyle bir şey var ya, lafınızı bölüyorum, çok özür dilerim. Şimdi ilk icraat olarak Kemal Kılıçdaroğlu partinin avukatlarını azletmişti. Sayın Özgür Özel kendisi başvuru yapmıştı. Mesela onun da aslında orada bir engel olduğunu ifade eden değerlendirmeler de gördüm bu süreç anlamında. Onu da katarsanız çok sevinirim.
0: Tamam. Sayın, bakın bu davayı temyiz etme hakkı davacılarda ve davalılardadır. Davalı kim? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Sayın Özgür Özel'in mutlak butlan kararını temyiz etme hakkı yok. Ya da parti meclisinin temyiz etme hakkı yok. Neyi itiraz etme hakları var? Sadece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 394. maddesi girince Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ve geçici hukuki koruma niteliğinde olan ihtiyati tedbir ara kararını menfaatleri ihlal edildiği için itiraz etme hakları var. Dolayısıyla bu tabirleri de birbirinden ayıralım. Sayın Özgür Özel'in parti meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin bu mahkemedeki butlan hükmünü Yargıtay'a temyiz hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sadece ihtiyat tedbir ara kararına itiraz hakları bulunmaktadır. Ki ihtiyat tedbir ara kararına itiraz etmek icrayı durdurmayacağı için biz geçen gün bu kötü görüntüleri hep beraber yaşamış olduk. Dolayısıyla burada siz temyiz hakkınızdan feragat ederseniz davacı ve davalılar karar kesinleşir ve kurultay süreci hemen başlayabilir. Burada tabii şu anda şu karmaşa var Zehra Hanım. İhtiyat tedbir ara kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etme yetkisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kamusal bir görev olarak verildiği için eğer karar temyiz edildiyse bu karardan temyizden feragat da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi tarafından yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından yapılması gerekecek. İşte burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karardaki temyizden feragat edecek mi etmeyecek mi sorusu çok kıymetli. Etmesi eğer siyasi olarak bir takım düşünceler düşünüyorsa bir partiyi konsolide etme istiyorsa kendisi için aleyhe. Çünkü kararı temyizden feragat ettiğinde hemen 45 gün içerisinde kurultaya götürmek zorunda kalacak. Zaten aralarındaki bu en kısa zaman, en uygun zaman tartışması var ya, bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin bir feragat açıklaması olmuştu hatırlıyorsanız.
1: Evet.
0: Aslında oradaki feragat da buraya işaret bence. Temizden feragata işaret. Çünkü temizden feragat demek hızlıca kurultaya götürmek demek partiyi. İşte bu teknik ayrıntının Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar tarafından, hukukçular tarafından doğru değerlendirilip bir araya gelinip konuşulup aklı selim ve kalbi selim ile hareket edilip sağlıklı yürütülmesi gerekir ki aksi takdirde biz daha büyük karmaşıklıkların, daha da hukuki olarak sıkıntılı durumların içine düşeceğimizi söylemekte fayda var. Çünkü

0: Çünkü bundan sonra yapılacağı her işlem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem hukuki sorumluluğunu getirir. Yani öyle her istediğimi yapıyorum diye bir harekette bulunamaz. Tüzükteki her maddeyi kolaylıkla uygulayacağım diye harekette bulunamaz. Burada mahkemenin de denetimi altında hareket etmesi gereken noktaları olacak. Siyasi irade kurucu işlemleri yapma yetkisi şu an kendisinde mevcut değil. Bir kere onu söyleyeyim. Bunu siz ahlaken konuşabilirsiniz, partili üyelerle konuşabilirsiniz. Ben hukuki kısmını söylüyorum. Siyasi kısmını söylemiyorum. Hukuki olarak atacağınız adımlar da kısıtlı bir yetkiye sahipsiniz.
1: Peki gerçekten de karmaşık bir süreç, anlamaya anlatmaya gayret gösteriyoruz bizler de. Hukukçu Şükrü Aksu bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Özgür Özel nasıl bir yol izleyecek? Biz önümüzdeki süreçte neler göreceğiz? Hukuki anlamda tabii çok önemli. Parti iç tüzüğüyle beraber değerlendirecek olursak neler olacağını daha çok konuşacağız belli ki. Şimdi bir canlı yayın noktamız var. Oraya çevirelim kameralarımızı. Ankara'da jandarma ekibi Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla helikopter destekli denetim yapıyor. NTV ekibinden Öykü Tüccar'da denetimin yapıldığı o helikopterde bizleri bekliyor. Sözü hemen Öykü'ye bırakalım.
2: Çıkmıştı ancak bugün de yoğun bir trafik bekleniyor. Bu nedenle de hem karadan hem de havadan denetimler var. Biz de NTV ekibi olarak şu anda o denetimlerden birine katılıyoruz. Neredeyiz? Kameraman arkadaşım Arhan Pınar'la şu anda jandarma trafik ekibinin havadan yaptığı, gerçekleştirdiği trafik denetimindeyiz. Nereye gidiyoruz peki? İstikametimiz en çok kullanılan yol olan, en çok trafiğin görüldüğü, kazanın olma olasılığının en fazla olduğu yollardan biri olan Ankara-İstanbul otoyolu Akıncılar Gişe'nin hemen üzerindeyiz. Burada ekipler denetimlerini sürdürüyorlar. Kurban Bayramı tatili süresince 334.017 personel sahada olacak demişti İçişleri Bakanı. Bunlardan 66.000'i trafik personeli. Jandarma da bütün gücüyle, bütün ekipleriyle sahada, sadece karadan değil işte havadan da hem helikopterlerle hem de dronlarla bayram boyunca trafik denetimi yapılacak. Peki nelere bakılıyor bu denetimlerde, ondan bahsedelim. Öncelikle helikopterden de olsa örneğin emniyet kemerinin takılıp takılmadığı, cep telefonu kullanımı olup olmadığı gibi en ufak ayrıntılar bu helikopterden takip edilebiliyor. Emniyet şeridinden süren sürücüler, giden bu kuralı ihlal edenler, yanlış şerit değiştirenler, makas atanlar, kaynak yapanlar dönüşlerde, işte onlar da yine ekipler tarafından takip ediliyor. Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlalleri aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekipler de cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak. 334.000 kolluk personeliyle beraber görev yapacak. Toplamda 100.000 aşkın jandarma personelinin hazır olduğunu söyleyelim. Bunların da 22.000'i trafik için görevlendirildi. Trafiğin yoğunluğunun izlenmesi ve havadan trafik denetimleri için helikopter ve drone olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 3.800 saat hava aracıyla görevlendirme yapılacak. Yine bu kapsamda kendi personelini denetlemek için de yine heyetler de sahada olacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Belki şunu söylemekte fayda var. Tüm illerde helikopterle denetim yapılmayacak. 9 ilde 108 saat helikopterle denetim yapılması planlandı. Geri kalan illerde hem bu 9 ilde hem de geri kalan illerin tamamındaysa 3000 saati aşkın saat dronlarla da denetimler sürdürülecek. 11 gün sürecek bayram tatili için trafik denetimleri cuma gününden itibaren yoğunlaştırılmıştı ve 1 Haziran gününe kadar da devam edecekler. Biz de ekranlarınıza bu denetimlerden birini getiriyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Arhan size gösterecek. Aşağıda gördüğünüz otoyol aslında en sık kullanılan otoyollardan biri. Ankara-İstanbul otoyolu Bolu'ya doğru giden tarafındayız. Akıncılar gişenin hemen üzerinde denetimler sıklaştırılmış durumda. Bir kez daha tekrar edelim. 11 gün sürecek bayram denetimleri kapsamında, trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle, 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak. Şu an için yollarda bir yoğunluk yok ama artık yavaş yavaş saat 12 olduğunda, yarım gün mesai bittiğinde öğleden sonra trafiğin artması bekleniyor. Bu yüzden de şu andan itibaren burada önlemler alınmış durumda.
1: Evet, Öykü Tüccar denetimleri aktardı. Şimdi bir son dakika gelişmesi de var. Çok önemli. Onu aktarayım sizlere, sonra bir bağlantı yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi eski parti meclisinin göreve gelmesi için dilekçe verdi ve icra bu talebin kabulüne karar verdi. Son derece önemli ayrıntılar için söz Uğraş Bingöl'de.
3: Aslında daha önce alınan kararla eşdeğer bir karar. Yani 38. kurultayın iptal edilmesine ilişkin mutlak kararı, bölge adliye mahkemesi bir karar vermişti. Onun devamında gelen bir süreçten bahsediyoruz. Aslında bir prosedür bu. Yine avukat Onur Yusuf Üregen tarafından Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne bir başvuru yapıldı. Ve talep konusunda da dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP Parti Meclisi üyelik ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması noktasında bir başvuruydu. Bu başvuru kabul edildi. Yine dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ifraz edilen CHP Parti Meclis üyelerinin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması ve tebligatların elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebliğ etmelerine, bu şekilde tebellü etmeyenlerle ilgili de daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar vermesini talep ederim gibi bir talep vardı. Yine az önce bahsettiğim gibi Onur Yusuf Üregen avukat tarafından Kılıçdaroğlu'na yakın bir Lütfü Savaş'ın avukatı olarak dava dosyasında yer alan Onur Yusuf Üregen tarafından verilmişti. Ama şunu söyleyelim, mutlak mutlak davası da karar verildiğinde de aslında bu anlama geliyordu. Bu işleyişe ilişkin bir talepti. Bu talep de Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından kabul edildi.
1: Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktardı bu karara dair. Şimdi yurttan haberlerle devam edelim. Bursa'ya bir gidelim. Bir kişi eski eşinin yaşadığı eve Molotov kokteyli attı. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ferhat G. eski eşinin yaşadığı eve gitti. Benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G. mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra kaçtı. Yangının etkisiyle doğal gaz kombisi patladı. Alevler daha da yayıldı. 43 yaşındaki Mukaddes U son anda evden çıkarak kurtuldu. Yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Uzanlı aranıyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
6: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Türkiye'deki suyun neredeyse %70'inden fazlası tarımda sulamada kullanılıyor. Ulusal Su Planı'nda tarım sektörüne yönelik köklü değişiklikler yer alıyor. Planda geçen havza bazlı ürün su eşleştirmesi ne anlama geliyor? Bu durum şehrimizin içme suyunu nasıl etkiliyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
5: Önemli bir hedef. İşte yapılması gereken, bu hedef içerisinde de yer almış eylemlerden söz edecek olursak, suyun daha verimli kullanılmasına yönelik olarak modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması. Sadece modern sulama teknolojilerini yaygınlaştırırsak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bunun aynı zamanda sizin çiftçiyi de bilinçlendirme, aynı zamanda söylediğiniz şekilde kısıtlı bölgelerde daha az suya ihtiyaç olan tarımsal ürünleri yetiştirme gibi bir politikayla da desteklenmesi lazım. Aksi takdirde sizin modern sulamayla geçtiğiniz bölgelerde, modern sulamaya geçtiğiniz bölgelerde su kullanımını daha önce yapılan şekliyle arazi yönelik olarak değil, hacime yönelik olarak ölçmeniz ve denetlemeniz lazım. Planda verilen hedef tabii ki %75'ini tarımda kullandığımız için suyun çok önemli. Yani bunun azaltılması Türkiye'nin su kaynakları açısından çok önemli. Bir de bunun önemli bir bölümü biliyorsunuz %25'i 30'u yeraltı suyu sulaması. Bu da yeraltı suları konusunda aslında yakında iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkabilecek olan su sıkıntısının en temel unsurlarından bir tanesi olacak. Sektörler arası rekabete konu olacak. Neden? Çünkü şehirlerimizin de suyunun %50'si, yaklaşık yarısı yer altından geliyor da ondan. Bizim planlamamızda, ulusal su planında hedeflerden bir tanesinin tarımsal suyun verimli kullanılması şeklinde bir hedef olması çok doğru bir hedef. Ama bununla bağlantılı olarak birçok hedefin de sonuçlanması gerekiyor ki biz istediğimiz noktada suyu yönetebiliriz.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Neden gözünü
7: çok soğuk havalar cildimizi etkiliyor. Bazen nem kaybı, bazen aşırı kuruma durumlarıyla karşılaşılıyor. Peki soğuklarda cilt neden kuruyor? Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan anlatıyor.
8: Şimdi cildimizin her zaman nemli olması bizi dış faktörlerden koruyor aslında. Bizim deri bariyeri dediğimiz bir bariyer fonksiyonu var derimizin ve bu fonksiyonda nem çok önemli çünkü bu nemi kaybettiğimizde bir takım cilt hastalıklarına yatkınlığımız oluşuyor. Bu nemi kaybettiren faktörler bize çok sıcak su örneğin, çok sıcak suyla banyo yapmak nemin kaybolması neden oluyor. Yine dış ortamdaki havanın çok kuru olması yine cildimizde nem düzeyini etkiliyor. Aynı şekilde rüzgarlı havalarda sadece soğuk değil rüzgarlı havalarda yine o nemin yüzeyinden kolayca kaybolmasına neden oluyor. Dolayısıyla soğuk havalarda yaz mevsimine göre, sıcak havalara göre daha nemsiz, daha kuru bir cildimiz oluyor.
7: Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Afacan, NTV Radyo'daydı.
9: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
10: Tek reklam.
11: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, O zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Tek reklam.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sunar.
6: Merhabalar. Bayram sofrası kuruluyor. Bayram sofranız şen olsun, mutlu olsun diyelim. Evet, her sofrada muhakkak bir çorba var, bir tas kebabı veya kavurma var. Yanında pilavla elbette şerbetli tatlı var. Peki ya içecekler? İşte onları ihmal ediyoruz. Böyle durumlarda özellikle geleneksel dönemlerde bir Ramazan ayı boyunca veyahut da bayramlarda muhakkak şerbetler de gündeme geliyor. Ama artık meşrubat sanayinin çok gelişmiş olmasıyla biz bu şerbetleri unuttuk. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz, hemen size önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken cübin veya sirken gebin olarak anılıyor. Bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına, Selçuklu dönemini, İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri sirken cübinmiş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oksimel veya oksimelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da oksi, oksos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında sirken gebin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 2/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak. Bayramınız kutlu olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'uz sundu.
10: Reklam.
13: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
14: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
16: Çocuklarınızla konuşun. duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
17: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
18: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
19: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
20: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
21: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
22: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
23: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
24: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
25: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
26: Bana göre yenilikçi olmalı.
27: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
28: Bana göre vizyoner olmalı.
29: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
30: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
31: Sağlam bankacılık.
32: ETS yaz fırsatları başladı.
33: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
32: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
34: NTV Radyo.
35: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
36: Tahsildar oğlu benim peynirim.
1: Reklam.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
37: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Van kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
34: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı ekranlarınızda.
1: Aziz milletim, sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri sağlık ve sıhhat içinde huzuru kalple bir bayrama daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdolsun diyorum. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Kestiğiniz kurbanların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını, inşallah ecirlerinizi artırmasını diliyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum. Kurban bir ibadet olmanın yanı sıra kelime anlamı itibariyle aynı zamanda yaklaşma, yakınlaşma, yakın olma demektir. İnanıyorum ki her bir vatandaşımız gerek eş, dost ve akraba ziyaretleriyle, gerekse yardım ve dayanışma faaliyetleriyle bu ruh şölenini en verimli surette değerlendirecek. Böylece hem Allah'a yaklaşmış hem de birbirine daha sıkı bağlarla kenetlenmiş olacaktır. Şayet muhabbet ve diğer gamlığın gönülleri sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri hakkıyla idrak edebilirsek, işte o zaman kardeşliğimiz güçlenecek, darlığın yerini ferahlık, dargınlığın yerini kucaklaşma alacaktır. Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır. Aziz milletim, İslam alemi olarak bir huzur iklimine kavuşmanın sevincini yaşarken, öte yandan bölgemiz ve dünyamız stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor. Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 36 milyar dolardan 276 milyar dolara çıkan yıllık ihracatı, 248 milyon dolardan 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle, bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin dua ve ibadetlerini Rabbim kabul buyursun diyorum. Bayramda seyahat edecek vatandaşlarımızdan hız limitlerine ve trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.
0: Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Ankara'ya bir dönelim. Uğraş Bingöl ayrıntıları aktarıyor.
2: Dilekçe icra dairesine Onur Yüreğen tarafından verildi. Yani Lütfi Savaş'ın avukatı Mutlak Kutlan davasında taraf parti meclisinin, eski parti meclisinin göreve gelmesi için icra talebinde buldular. Bu talep de icra dairesi tarafından kabul edildi. Aslında az önce de bahsettiğim gibi bir prosedür bu. Zaten Mutlak Kutlan kararıyla 38. kurultay öncesine dönülmüş olundu. 38. kurultay da iptal edilmiş olundu. Ama az önce de bahsettiğim gibi prosedür olarak bunun yapılması gerekiyordu. Nasıl ki Kılıçdaroğlu'na bu tebligat iletildiyse parti meclisi üyelerine de bu tebligat yapılacak. Bu karar da bu anlama geliyor. Evet, biz şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Düne nazaran biraz daha sakin bir atmosfer olduğunu söyleyelim. Dün hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu mesaisini konutunda yürütmüştü. Bugün de yeni bir gelişme yok. Konutunda mesaisine devam edecek. Yine ziyaretçileri olacağını söylediler ama şu dakika itibariyle henüz gelen giden olmadı. Dün yoğundu. Kimler gelmişti onu hatırlatmakta fayda var. Eski bakanlardan İstemeyen Talay, İzmir eski milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Ankara eski milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Yıldırım Kaya ve Butlan davasında Lütfü Savaş'ın avukatlığını yapan Yusuf Üregen de buradaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Bazı eski milletvekilleri ve yeni milletvekilleri de vardı o görüşmede. Yine Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde parti sözcüsüydü. Mahir Polat, İnan Akgül Alp mevcut milletvekillerinden, Bülent Kuşoğlu, Metin Lütfi Baydar da yine dün gelen ziyaretçiler arasındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı yine bu ziyaretlerin devam edeceğini söyledi ama şu dakika itibariyle gelen giden yok. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkeze geçecek ve orada bayramlaşma gerçekleştirecek. 1 Haziran'da da yine parti meclisini toplamasını bekliyoruz. Bu kararla birlikte 38. olan kurultaydan önce yani 2020 yılında seçilen parti meclisi üyeleri yeniden tebligat yapılacak. Onlar da 1 Haziran'da genel merkezde olacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde az önce de bahsettiğim gibi şu an için bir sessizlik hakim. Kemal Bey konutunda mesaisini sürdürüyor.
0: Ayrıntıları Uğraş Bingöl aktardı. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin ardından mesaisine mecliste devam etti. Özel ve ekibi yol haritasını da belirlemeye başladı. İlk adım 1 Haziran'daki parti meclisi toplantısında kurultay kararı çıkarılması olacak. Artık atanmış ve seçilmiş olmak üzere iki CHP var diyen Özel bugün de İzmir'de miting yapacak.
3: CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesinin ardından Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Özel ve ekibi 1 Haziran'da toplanacak parti meclisi toplantısına odaklanmış durumda.
4: Meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız.
3: Parti meclisinden salt çoğunluk kararıyla partinin 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultaya gitmesi için karar çıkartılmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra bayram tatili sonrası Özel ve ekibi hukuki bir yanlış olmaması nedeniyle 38 ve 39. kurultay delegelerinden de ayrı ayrı imza toplayarak genel başkan seçimli kurultay çağrısı yapmaya hazırlanıyor. CHP'de seçimli kurultay için delegelerin salt çoğunluğu gerekiyor. 1300'e yakın delegesi bulunan CHP'de en az 650 delegenin imzasını almak şart. Özel ayrıca 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde düzenlemeyi planladığı mitinge karşılık verecek. Özgür Özel cumartesi günü İstanbul'da bir miting düzenleyerek halk ve partililer benim arkamda mesajı vermek istiyor. Bayramda ise memleketi Manisa'da olacak.
4: Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım.
3: Özel'in meclisteki makam odasının girişinde de bir değişiklik var. Ünvan tabelası değiştirildi. Kapısında artık grup başkanı yazıyor. Bu arada Özgür Özel mutlak mutlan kararı ve sonrası yaşanan gelişmeler ilişkin T24'te değerlendirmelerde bulundu. Bu kadar gelişmeyi kendisinin de beklemediğini belirten Özel mutlak kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var dedi. Artık biri atanmış, biri seçilmiş iki CHP'nin olduğunun da altını çizen Özel partiyi bırakmayacağız ifadesini kullandı. Partiyi bırakırsalar CHP'nin %5'ten fazla oy alamayacağını da iddia eden Özel, baskın seçimden kimsenin işi etmesin, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana'da kameraların karşısına geçti. CHP'de yaşanan mutlak butlan krizini değerlendirdi. AK Parti'ye yöneltilen eleştirilere de sert çıktı.
5: Sayın Özgür Özel diyor ki AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor. Son derece standardı düşük bir tanımlama. AK Parti'de siyasi yargı kolları yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Özgür Özel'in AK Parti yargısı eleştirisine de sert çıktı. Çelik, CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık dedi.
5: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız.
6: Adana'da açıklamalarda bulunan Çelik, mutlak butlana uzanan sürecin CHP'lilerin şikayeti üzerine başladığını vurguladı. Yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi. Çelik'in Özgür Özel'e yönelik eleştirileri de vardı.
5: Ne işiniz var Toman'ın üzerinde? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Toman'ın üzerine niye çıkıyorsunuz? Oradaki polis kardeşlerimiz gelmişler. Oradaki bütün vatandaşlarımızın ve sizlerin güvenliğini sağlamak için kürsüde var olamayanlar tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar. Tabii bu da vahim bir durum ortaya çıkarıyor.
0: CHP'de yaşananlar siyasetin ana gündem maddesi. İYİ Parti ve DEM Parti'den konuya ilişkin açıklamalar geldi. Şimdi onlara bakalım.
7: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum.
6: Muhalefetten CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve mutlak butlan kararına tepki var. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek verdi.
7: Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
6: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da mecliste Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini söyledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
0: AK Parti'de siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu. Ayrıntıları aktaralım. Siyasi partilerle bayramlaşmalar bayramın ikinci gününde gerçekleştirilecek. Genel merkezdeki kabulleri AK Parti Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Başkanlığındaki heyet yapacak. AK Parti'ye CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 16 siyasi parti ziyaret gerçekleştirecek. Siyasi partilere yönelik gerçekleştirilecek bayram ziyaretleri için ise iki ayrı heyet oluşturuldu. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Başkanlığındaki heyet CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 8 partiyi ziyaret edecek. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP ve Yeniden Refah Partisi'nin de aralarında bulunduğu 8 partinin genel merkezine gidecek. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada firari bir şüpheli yakalandı. 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, cansız bedeni bir inşaat alanında bulunmuştu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu YA, yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matiye Ahmet Minguzi'nin annesi Diyarbakır'daydı. Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in mezarını ziyaret etti. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezarlıkta Minguzi ve Kabayiş aileleriyle görüştü.
6: İkisi de evlatlarını kaybetti. Adalet arayışının simge isimleri oldu. Yasemin Minguzi, Rojin Kabayiş'in Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.
9: Ağacımız aynı ağacıydı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir. Gülistan Doku'da gençlikten gittiler bunlar.
10: Geçen seneden beri de Diyarbakır'a buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum.
6: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş, Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Matiye Ahmet Minguzi ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Evlat acısı yaşayan iki aile, adalet arayışında da birbirine destek oldu. Bayram öncesi Kabayiş ailesini ziyaret eden Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarına gidip dua etti. Duygu dolu anlar yaşandı.
10: Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var.
9: Rojin'in olayında kesin %100 bir ırtbaz var, düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle yani Adalet Bakanı bu olayı da Gülistan Doku'nun gibi bu da çözecek.
6: Bu sırada Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezara giderek Minguzi ve Kabayiş ailesiyle görüştü.
11: Senin de benim Gülistan'ımın da hakkı hiçbir tecavüzcüye, hiçbir katile sana söz kalmayacak.
0: Ve bayram nedeniyle yola çıkanlardan üzücü haberler de geliyor. Kazalar var. 5 kişilik Yıldız ailesi bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkmış. Memleketleri Trabzon'a gidiyorlardı ancak memleketlerine anne, baba ve 3 çocuğunun cenazesi gitti. Kazada hayatını kaybeden aile üyeleri defnedildi. Adana ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
3: Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı. Bu fotoğrafı paylaştıktan saatler sonra 5 kişilik aile kazada hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi. İstanbul'da yaşayan Yıldız ailesi Kurban Bayramı tatil için memleketleri Trabzon'a gidiyordu. 9 günlük bayram tatilinin ilk günü cumartesi Giresun'dan kontrolden çıkan bir tır kırmızı ışıkta bekleyen Yıldız ailesinin aracına ve 3 ayrı otomobile çarptı. Kazada Ali ve Melek çifti 7 yaşındaki ikizleri ve 15 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Tır sürücüsü tutuklandı.
12: Allah herkese yardımcı olsun. Çok büyük bir kaza oldu, çok büyük.
3: Anne Melek Yıldız yola çıktıklarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bu fotoğrafı paylaşmıştı. Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar yazmıştı. Ancak cenazeleri memleketlerine gitti. 5 kişilik aile gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bayram öncesi bir kaza haberi de Adana'dan geldi. Sarıçam ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek hayatını kaybetti. Çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte 2 kişi de yaralandı. Niğde Kayseri karayolunda da iki araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
0: Bir telefon bağlantısı yapalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de bugün bir miting düzenliyor. Miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Son durumu Ege Bölge Temsilcisi Melih Ak'tan dinliyoruz.
13: Seher, sıcak saatler yaşanıyor Cumhuriyet Meydanı'nda ki bundan saatler önce vatandaşlar buraya gelmeye başlamıştı ama çok öncesinde polis özellikle Cumhuriyet Meydanı etrafında adeta etten bir duvar oluşturdu. Otobüslerle tamamen Cumhuriyet Meydanı'nın etrafı çevrildi. Peki neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in burada anıta çelenk sunmasının ardından miting yapmak talebi vardı ama bu kabul edilmedi çünkü burasının miting alanı olmadığı belirterek Gündoğdu Meydanı gösterildi. Buna karşı CHP'nin burada miting yapma isteği yoğunlaştı ve bu bölgede toplanmaya başladılar. Daha sonra bariyerler vatandaşlar tarafından yıkılmaya çalışıldı. İşte o andan itibaren de emniyet güçlerinin müdahalesi başlamış oldu. Şu anda tomalarla gördüğüm kadarıyla 4-5 tomayla birlikte su sıkılıyor CHP'lilere ve bu alandan boşaltmaları sağlanmaya çalışılıyor ki bir yandan da CHP grup sözcüsü Özgür Özel'in de buraya gelmesi bekleniyor. Burada anıta çelenk koyması bekleniyordu. Onun da ilerleyen dakikalarda burada olması bekleniyor. Şu an Talatpaşa bulvarındayız. Yol tamamen trafiğe kapanmış durumda. Çok sayıda polis var. Bakın hemen sağ tarafı Burak dönsün. Sağ tarafta da yoğun bir kalabalığın olduğunu görebiliyorsunuz. Yine tomalarla orada toplananlara su sıkılıyor. Az önce bir tomanın üzerine çıkarak su püskürten hortuma yönelik bir vatandaşın saldırısı olmuştu. Plastik mermiler atıldı. Vatandaş alındı ve ardından da gözaltına alındı. Zaman zaman vatandaşlarla polis arasında gerçekten gergin anların da yaşandığını belirtebiliriz. CHP'li milletvekilleri burada polislerle görüşüp etrafı sakinleştirmeye çalışıyor. Ama polisin tavrı burada net. Valinin de talimatıyla burada Cumhuriyet Meydanı'nda herhangi bir eylem olmayacak. Net bir şekilde bunu deklare etti valilik. Aynı zamanda emniyet güçleri de şu an itibaren vatandaşların Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplanmalarını engellemek için çalışmalarını başlatmış durumda. Şu an için baktığımızda da müdahale ediliyor. CHP'de Perşembe günü yaşanan mutlakların ardından Ankara'da çeşitli toplantılarda, mitinglerde konuşmalar yapmıştı Özgür Özel. Ankara'nın dışında ilk mitingi İzmir'de yapması düşünülüyordu ve bu İzmir'de yapılacak olan mitingle birlikte Özgür Özel ve taraftarlarının yola çıkışı bir anlamda bu kentten başlayacaktı ama baktığımızda buna karşın özellikle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması istenen bu mitinge izin verilmedi. Öncelikli olarak havalimanında yapılacaktı. Ona izin verilmedi. Sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması istendi. Ona da izin verilmedi ve Gündoğdu Meydanı gösterildi ama şu an için vatandaşlar Gündoğdu Meydanı değil Cumhuriyet Meydanı'nın etrafında toplanmış durumda. Emniyet güçleri de şu an baktığımızda vatandaşları buradan uzaklaştırmak için bir anlamda tomalar ve diğer güçlerle birlikte vatandaşları buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Zehra.
0: Oradaki durumu Melih Ak'tan dinledik. Şimdi tabii dolandırıcılar Kurban Bayramı'nda da elbette durmuyorlar. Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır polisi sahte para dolandırıcılığına karşı harekete geçti. Kurban pazarlarında satıcılara ve kurban alacak kişilere uyaran bu ekipler broşürler dağıttı.
14: Güzel,
6: Bayram öncesi kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Polis sahte para dolandırıcılığına karşı hem satıcıları hem de vatandaşları uyardı.
15: Bak şurada 3 tane nokta var. Bunları sahte parada yapamıyorlar. Bunlara tek tek dikkat edeceksiniz.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan borsasına kurban bayramı öncesi binlerce hayvan giriş çıkışı oluyor. Olası dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı da polis ekipleri harekete geçti.
16: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kurban bayramında olası bir sahte para olayına karşı kentteki 13 ayrı noktada kurban satışı yapan vatandaşları bilgilendirdi.
6: Ekipler kurban pazarına giderek satıcıları ve kurban alacak olan kişileri bilgilendirdi. Polis satıcılara sahte parayı nasıl ayırt edeceklerini anlattı. Ekipler nakit parayla satış yerine banka transferiyle alışveriş önerisinde bulundu. Yetkililer şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulmasını ve alışveriş sırasında paraların dikkatle kontrol edilmesi konusunda çağrı yaptı.
0: Şimdi Kurban Bayramı'na sadece bir gün kaldı. Arefe gününde kurban pazarlarında da yoğunluk devam ediyor elbette. Alım satımlar ve pazarlıklar da sıkı bir şekilde sürüyor. Bahçeli Evler Çoban Çeşme Kurban Pazarı'na bir gidelim. Orada Sena Gürbayık bizleri bekliyor. Sena, Arefe gününde oradaki tablo nasıl, bir yoğunluk söz konusu mu, fiyatlar nasıl? Senden dinleyelim ayrıntıları.
17: Zehra Küçük, senin de belirttiğin gibi bugün Arefe günü ve bayramdan bir gün önce, aslında bayrama bir gün kaldı ve burada hareketliliğin başlamış olduğunu belirtelim. Tabii biz şu anda Bahçeli Evler Çoban Çeşme Kurban Pazarı'ndayız. Burada 3000'den fazla büyükbaş ve 4000'den fazla da küçükbaş hayvan bulunuyor. Emir Ünlü kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirsin. Buradaki kurbanlıkların %80'i satılmış durumda ve satışı yapılan kurbanlıkların da kesim alanları hazırlanıyor yarın için. Özellikle hem büyükbaşlar hem de küçükbaşlar ayrı ayrı noktalarda ve hijyenik noktalarda kesiliyor. Geçen seneye göre küçükbaşlar 23 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor. Yani aslında geçen sene 23 bin liraya ve 45 bin lira civarında satılan hayvanlar bu sene 50 bin liraya kadar bulunabiliyor. Kurbanlık küçükbaş hayvanlar. Büyükbaşta da fiyatları aktaracak olursak 170 bin lira ile 400 bin lira arasında satılıyor ve satıcılarla yayınımız öncesi konuştuğumuzda %15 %20 gibi bir maliyet farkı olduğunu söylüyorlar geçen yıla göre. Ve buradaki en büyük kurbanlık büyükbaşta 485 bin liraya satılmış. 1 ton 110 kilo düzeltelim. Bingöl'ün Genç ilçesinden getirilmiş ve aslında Doğu'nun pek çok ilçesinden buraya hem ilinden de büyükbaş hayvanlar getirilmiş durumda. Peki hayvan alırken aslında büyükbaş hayvanlarda ve küçükbaş hayvanlarda kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Bundan bahsedecek olursak sağlıklı şekilde bir büyükbaşın ayakta durması, gözlerinin canlı bakıyor olması, geviş getiriyor olması önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle satıcılara zayıf olmaması yönünde uyarılar yapılıyor. Hem büyükbaş için hem de küçükbaş için uzuvlarının da yerinde olup olmadığına dikkat edilmesi buradaki alıcılara söyleniyor özellikle. Bunlara dikkat edin diye veteriner hekimler tarafından bu noktalarda veteriner hekimlerinde sıkı bir denetim yaptığını söylemekte fayda var. Hayvanların sağlığı her gün getirildiği ilk günden bu yana ve satışının kesiminin yapıldığı son güne kadar da burada tüm hayvanlar, tüm kurbanlıklar, tüm büyük

0: ürünler şu anda pazarlarda pazarlıklarını da sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi hayvanların sağlıklı bir şekilde ayakta durması, küpelerinin olması, yine hiçbir uzvunu kaybetmemiş olması da önemli noktalardan bir tanesinde bir hastalığının bulunmuyor olması, ağzının, burnunun veya kulağından herhangi bir sıvının gelmemesi de veterinerlerin uyarıları arasında bulunuyor. Fiyatlara tekrardan dönecek olursak, küçük baş hayvanlar geçen sene 23 bin ve 45 bin lira arasındayken bu sene 25 bin ile 50 bin lira arasında, kilolarına göre değişiyor. Büyük baş hayvanlarda bu yıl 170 bin lirayla 400 bin lira arasında satılıyor. Satıcılara sorduğumuzda tabii nakliye ücretleri, saman ücretleri, bu tip ücretlerin %15-%20 maliyet farkı olduğunu söylediği için kurbanlıklara da yansıttıklarını belirtiyorlar, ama tabii pazarlıkların da devam ettiğini belirtelim. Biz şu anda Bahçeli Evler'de Çoban Çeşme kurban satış alanındayız. Burada 3000'den fazla büyük baş ve 4000'den fazla küçük baş hayvan var. Bu noktada %80'i bitmiş durumda ve arife gününde de hareketliliğin devam ettiğini belirtelim Zehra.
1: Aile üyelerini bir araya getiren kahvaltı sofraları da şüphesiz ki bayramın vazgeçilmezleri arasında. Buna yönelik de hazırlıklar sürüyor. Peki en çok hangi ürünler tercih ediliyor ve o ürünlerin tabii fiyatları nasıl? NTV ekibi İstanbul'da Eminönü'ne gitti. Hem vatandaşla hem de esnafla konuştu.
2: İftarlık var abi.
3: Bayram kahvaltısı alışverişinde.
4: Evet.
3: Neler aldınız?
4: Peynir aldım, çeçil aldım, çocuk için burma peyniri aldım. Böreklik peynir aldım, o kadar.
5: Al şale, al şale, al şale.
6: Şeker, çikolata ve baklavanın yanı sıra aileleri, akrabaları bir araya getiren kahvaltı sofraları da bayramın vazgeçilmezleri arasında. Daha çok peynir ve zeytin alınsa da çeşit çok. Herkes bütçesine uygun ürünlerle sofradaki çeşidi artırmak için dükkan dükkan geziyor.
7: Önceden 2 kilo alıyorduk, şimdi yarım kilo alıyoruz ancak.
8: Bizde her şey var abi.
6: Görüntüler İstanbul Eminönü'nden.
9: Zeytin aldım, peynir aldım. O kadar.
3: Hangi peynirden aldınız?
9: Ezine.
10: Hemen hemen aynı kalitedeki ürünler farklı dükkanlarda farklı fiyatlara satılıyor.
6: Peynir ve zeytin fiyatları çeşidine göre değişse de tüm ürünler geçen yılla kıyaslandığında en az %20 zamlandı.
8: Geçen sene yılbaşında 380 lira sattığımız beyaz peyniri bu sene şu anki fiyatları 445 lira oldu. Eski kaşara ve çeçile zam gelmedi. Onlar da gelecek ama bir eli kulağında gelecek yani.
11: En çok siyah zeytin, Hatay zeytinler en çok tercih edilen zeytinlerimizden biridir. Edremit çizik 350 lira kilosu. Siyah zeytinimiz var, Gemlik Bahçe 550. 460'a var, 390'a var, Kurusel'e var, kilosu 500 lira.
6: Pastırma ise 4000 liraya yaklaşan fiyatıyla en çok zam gören ürünler arasında. Esnaf arife günü alışveriş yoğunluğunun artmasını bekliyor.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
13: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
12: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
14: İyi akşamı yapar.
15: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
8: 42. yağmurları bugünlerde başlar. İkindi vakti aniden başlayıp biten ve Anadolu'da yaklaşık 40 gün süren yağmura halk arasında 42. yağmuru denir. Nisan yağmurları bittikten sonra Mayıs ayının sonuna doğru topraktan suyun çekilmeye başladığı günlerde daha çok İç Anadolu'da yağar. Çiftçiler için önemlidir. Bu yağmurlara göre sulama işlerini yaparlar. Bu yağmurlar aynı zamanda dolu ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına neden olabildiği için ürünlere zarar da verebilir. 42. yağmurları döneminde tedbirli olmak gerekir. Literatürde konveksiyonel yağış olarak geçen 42. yağmurlarının ekvatorda yıl boyunca ikindi vakti yağan yağmurla aynı tür olduğunu ekleyelim.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
9: NTV Radyo. Hava durumu.
10: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var.
9: NTV Ekonomi başlıyor.
11: Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı 1 Haziran'da açıklanacak. Veri öncesi tahminler de netleşmeye başladı. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin %2,7 büyümesini bekliyor.
12: Yurt içinde gözler ilk çeyrek büyüme verisine çevrildi. Türkiye ekonomisinin yılın ilk 3 ayındaki performansı 1 Haziran'da belli olacak. Veri öncesi ekonomist beklentileri de netleşiyor. Anadolu Ajansı'nın 13 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette ekonomistler yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin %2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin tahminleri %1,95 ile %3,40 arasında değişiyor. Söz konusu beklenti ekonomide kontrollü büyüme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor.
13: Ağırlıklı olarak inşaat ve finans sektörünün çekişiyle büyüyen bir ekonomi gördük. Bunun 2026 yılında sanayi ve tarımla da desteklenip desteklenmediği ciddi ölçüde gözlemleyeceğimiz bir husus olacak.
12: Ankette ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentileri de yer aldı. Buna göre yıl sonu büyümesi için ortalama tahmin %3,3 oldu. Tahmin aralığında en düşük beklenti %2,5 seviyesinde gerçekleşirken en yüksek tahmin %4 olarak kaydedildi.
13: küresel büyüme beklentisinin üzerinde yaklaşık bir yarım puanlık daha yüksek bir seyir. Bu gerçekleşebilir mi mevcut durumda? Gerçekleşebilir. Türkiye ekonomisi kolay büyüyebilen bir ekonomi.
12: Ekonomistler 2027 için ise güçlü bir büyüme öngörüyor. Ankette ortalama büyüme beklentisi %4,5. Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde %3,4 büyüme kaydetmiş, yılın tamamında ise %3,6'lık büyüme performansı göstermişti.
11: Emlak ve temizlik vergisinde son ödeme günü olan 1 Haziran yaklaşıyor. Ödemeyenlere aylık %3,7 gecikme faizi uygulanacak. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralırken taşınmaz sahipleri için son tarih yaklaşıyor. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini kapsayan ödeme döneminde vatandaşların cezalı duruma düşmemek adına işlemlerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi, E-Devlet ve belediyelerin çevrim içi hizmet ekranları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler ise belediye vezneleri, resmi internet siteleri ve bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabiliyor. Benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim yapılacak. Bu gece yarısı 3 lira 27 kuruşluk indirim planlanıyor. Bu gece yarısı, yani yarından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 3 lira 27 kuruş indirim planlanıyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak tutarsa 82 kuruş olacak. Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatlarının 64,28 liraya, Ankara'da 65,26 liraya, İzmir'de 65,54 liraya, Doğu illerinde ise 66,89 liraya gerilemesi bekleniyor. Yabancı yatırımcılar savaş sonrası özellikle devlet tahvillerinde sert çıkış gerçekleştirse de bu yıl ve son bir yılda nette hala alım tarafındalar. 15 Mayıs itibariyle yabancının son bir yıllık net girişi 10,5 milyar dolara, bu yıl için ise 1,6 milyar dolara yaklaştı. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre yabancılar son bir yılda 4 milyar 433 milyon dolarlık hisse senedi, 4 milyar 633 milyon dolarlık tahvil alımı ve 1 milyar 428 milyon dolarlık da özel sektör tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece son bir yılda Türk lirası varlıklara giriş 10,5 milyar dolara ulaştı. Yabancının tahvildeki payı ise yıl sonuna göre 2 puan düşerek %7,7'ye indi. Hisse senedi piyasasında ise yabancı payı 15 Mayıs haftası itibarıyla %33,8'e geriledi. Piyasalara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri noktalarını yeniden hedef alması piyasaları hareketlendirdi. Altın düştü, petrol yeniden yükselişe geçti.
12: Barışı bekleyen piyasalar ABD'nin saldırısıyla yeniden hareketlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki bazı askeri hedeflere yönelik savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD'nin bu hamlesi sonrası bir süredir barış iyimserliği yaşayan piyasalar dalgalandı. Anlaşma umuduyla haftaya sert düşüşle başlayan Brent petrol fiyatı 93 dolara kadar inmişti. ABD'nin İran'ı vurmasıyla birlikte yeniden 100 dolara geldi.
14: En azından buradan 120-150 işte 200 dolar bir petrol fiyatı beklemek şu ortamda çok doğru değil. Ama belli bir bant arasında da uzun süre, örnek veriyorum belki 80 ile 100 dolar arasında uzun süre bir seyredecek petrol fiyatı da olabilir gibi gözüküyor. Yani daha kemikleşmiş bir fiyatlama var.
12: Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonla faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırdı. Bu da altın fiyatlarını aşağı yönde baskıladı. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında ise 6600 lira seviyeleri takip edildi.
14: Artık iyi ya da kötü haberdeki piyasa oynaklığı da giderek azaldı. Yani fiyatlar bir nebze bir noktaya oturmuş gibi gözüküyor. Yani bugün anlaşma da olsa herhalde çok fazla bir piyasa iyimserliği, en azından petrolle, işte altınla, gümüşle, nemli faizle ilişkilendirdiğimizde olmayacak.
11: Evet, piyasalar Amerika'nın İran'a yönelik saldırısıyla yeniden hareketlendi dedik. Bu bayram tatili bir ateşkes ve peşinden uzlaşma mı getirecek? Yeniden bu saldırılar alevlenecek mi? Gerçekten bilinmiyor. İşte bu bilinmezlikte altın fiyatları geriliyor. Petrolde ise yön yeniden yukarı çevrildi. İç tarafa bakarsak artık bugün borsada işlemler tamamlandı. 12.40 itibariyle şu an gördüğümüz seviye, yani 13.663 seviyesi borsanın kapanış seviyesi. Borsa haftayı bu seviyede kapatıyor. Dünkü kapanışının %1,64 altında. Pazartesine kadar işlemler yok ve bu seviyede, yani negatif tarafta önümüzdeki haftaya başlamış olacak. Döviz kurları tarafı da yine yatay desek de aslında çok yüksek olmasa da yükseliş var. Dolar 45 lira 90 kuruşa geldi. Euro 53 lira 44 kuruşta, hafif dünkü seviyelerin üzerinde. Altın dedik ki Amerika'nın son hamlesiyle birlikte düştü. Hemen onsa bir bakalım son durumda nerede. 4500 dolara yakın seyrediyor. Petrol bu arada 96 dolarda, Brent petrol. Ve hemen içeride bankalar arası fiyatlarla fiyatlanan gram ve çeyreğe bakarsak, altının gramının 6663'te, çeyreğinde 10.800'lerin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Evet, savaşla ilgili olumsuz haber akışlarında 4500 dolara doğru çekilen bir ons ve 6500 liraya doğru çekilen bir gram fiyatı görüyoruz. Ne zamanki barışla ilgili iyimser haberler geliyor, altında yeniden bir toparlanma takip ediyoruz. Peki bundan sonra fiyatlar ne olur? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
15: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
11: Çok teşekkürler. Şimdi artık biraz daha altının piyasa tepkilerinin daha daraldığını görüyoruz. Yani önceden daha güçlü tepkiler verirken, daha sert hareketler olurken, şimdi biraz daha belli seviyelerde destek buluyor diyebilir miyiz? Örneğin az önce işte 4500 dolar ons için, 6500 gram için dedik. Buralar artık yavaş yavaş bir destek olmaya başlıyor mu altın için?
15: Çok haklısınız. Artık altın fiyatları savaş haberleri veya gelen açıklamalara çok sert tepki vermiyor. Özellikle işçilik kısmı da çok önemli. Kapalı çarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı Cumhuriyet tarihinde ilk defa 1 kilogram külçe altına 12.500 dolar işçilik görmüştük. Ancak Mayıs ayında bu işçilikler tamamen kapandı. -247 dolara kadar da bu işçilik farkları altın tarafında geriledi ve dolayısıyla da işçilikler de artık çok fiyatlara yansımadığını gözlemliyoruz. Altın tarafında bir yükseliş isteğinin, biraz daha pozitif eğilimin istekli olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 aydır piyasalarda yaşanan bu baskılanma, bu düşüş trendi, gelen olumlu haber akışları olursa eğer biraz daha pozitif seyrini devam ettirmesini söyleyebiliriz. Bu haftanın üzerine baktığımız zaman da yine belirsizlik var. Teknik olarak 4480-4580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Şu anda 4515 dolar seviyesinde. Dün 4580 dolar seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki hareketler ve petrol altın arasındaki ters korelasyon burada etkili. Dün %6 civarında gerilen petrol fiyatları bugün %2 primli. Haliyle de altın tarafında şu anda %1,5 civarında satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. 3 ihtimali değerlendirmek lazım. Yine burada bilinmezlik devam ediyor. Savaş devam ederse 4400 dolar seviyesi destek seviyesi, barış gelirse 5050-5200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Ancak süreci devam ettirirlerse, muhtemelen 60 günlük bir ateşkes daha uzatılırsa, bu sefer 4400-4800 dolar aralığında oyalanan bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum.
11: Peki altında bu savaş öncesi gördüğümüz kesintisiz yükseliş ivmesi bitti mi? Yani altını destekleyen koşullar, işte o zamanki faiz indirimi beklentileri, Merkez Bankası alımları, bunları sıralıyorduk. Bu koşullar değişti mi sizce?
15: Evet. Şöyle, bu yılla alakalı 2026 yılında altın yatırımcısına şu mesajları vermiştim ki özellikle Ocak ayında gram altın tarafında 2000 lira civarında bir yükseliş görmüştük ve 5600 dolar seviyeleri görülmüştü. Yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında veren bir altın fiyatı var karşımızda. Çok hayal kurmayın, çok agresif büyük beklenti içine girmeyin. 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 civarında bir yükseliş gördük ama 2026 yılında bu kadar yükselişler olmayabilir uyarımız vardı. Ancak o dip seviyeleri ben Mart ayında 4100 dolar seviyesiyle artık tamamladığını şahsen düşünüyorum. Şimdi yukarıda farklı hikayeler var. Özellikle Fed'in faiz kararı ve yeni Fed başkanının vereceği piyasaya mesajlar altın tarafındaki yön tarafında belirleyici olacaktır. Her ne kadar Orta Doğu konuşuyor olsak da burada Rusya-Ukrayna tarafından gelebilecek bir anlaşma haberi yine pozitif tarafta altın tarafını destekler. Büyüme tahminleri yine aşağı yönlü revize ediliyor. Petrol fiyatlarının getirilmiş olduğu bir tahribat var. Piyasa aslında yeni bir hikaye bekliyor ve yeni hikayeyle birlikte ben altın tarafında bu yıl sonuna kadar yükseliş seyrini devam etme olasılığını güçlü görüyorum ve teknik olarak da yine bugünkü koşulları göz önüne bulundurduğumuz zaman 5880 dolar seviyesi çok da uzak değil diye düşünüyorum. Gram altında yine ons altını takip etmeye devam eder ama gram altın tarafındaki hikaye yılın ilk yarısında sürekli ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altın oraya. Ancak bundan sonra doların da artık destek vereceği bir trend olabilir gram altın TL fiyatında. Ben özellikle Temmuz-Ağustos aylarında düğün sezonunda gram altın tarafında 8000 lira seviyesinin üzerinde iyileşen bir gram altın yine yıl sonunda tahminim olarak veya beklentim olarak 10.000 lira seviyesini koruduğumu söyleyebilirim.
11: Evet, yazın 8.000 lira olabilir gram dediniz. Siz yükseliş bekleyen tarafta olduğunuzu da belirttiniz. Evet. O zaman yaz düğünleri için altınlar şimdiden alınsın mı? Ne önerirsiniz?
15: Özellikle düğün yapacaklara, altın borcu olanlara, altın alım için fırsat kollayanlara şu mesajı ben verebilirim. Yani 2026 yılının tamamı zaten değerli metaller tarafında, altın ve gümüş tarafında toplama yılı. Hiçbir şey sonsuza kadar devam etmeyebilir. Özellikle merkez bankaların altın tarafındaki fiziki taleplerine baktığımız zaman canlı durmaya devam ediyor. Yine ciddi bir anlamda hem Hindistan'da hem Çin'de ciddi rezervler artışları söz konusu. Ben gram altın TL fiyatının dolardan destek alma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Ons altın zaten kısa vadede dar bant aracında oyalansa da 5000 dolar seviyesini görüldükten sonra gram altın TL fiyatında haliyle işte 10.000 lira seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Bence düğün yapacaklara şöyle bir mesaj verebilirim. Ocak ayında ve bugünkü tarihi arasında 10 gramlık bir bilezikte 12.000 lira gibi bir fark oynuyor. Yani 12.000 lira geriledi. Çeyrek altında 1500 lira gibi bir düşüş var. Bunlar bence bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Çünkü hem dolardan destek alan hem de anlaşma haberleriyle birlikte yılın son çeyreğinde yükseliş isteğini koyan bir altın piyasası karşımızda olur diye düşünüyorum.
11: Teşekkür ediyoruz altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le konuştuk. Altın fiyatlarını bir başka haberle devam edelim. Küresel kuru vaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kuru vaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor.
12: Kuru vaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayınladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuart Myermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Myermel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Myermel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
11: Turizm sektörüne bir destek İş Bankası, Türkiye İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası'yla TÜROFET sektöre yönelik bir işbirliğine imza attı. Türkiye İş Bankası'yla Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFET arasında turizm sektörünün finansmana erişimini kolaylaştırmak ve ülke turizminin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre işbirliği kapsamında Türkiye İş Bankası turizm yatırımcılarına özel kredi paketleri, esnek vadeler, sezonluk nakit akışı döngüsüne uygun geri ödeme planları ve nakit akışına uyumlu yapılandırmalar sunacak. Böylece risk yönetiminin güçlendirilmesi ve işletmelerin finansal planlamalarının daha öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bu haberle veda ediyoruz. Yeniden birlikte olacağız öğleden sonra. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: NTV Radyo.
11: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet

0: Bana doğruyu söyle.
1: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşıyla ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam? Ne çıkıyor? Bu ameliyata olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız. Başlıyoruz.
0: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, bayram arifesindeyiz. Dışarıya bakarsanız İstanbul sakin ama gündem çok hareketli. Biz de o hareketli gündemi sıcak duraklardan bağlantılarla ekrana taşıyacağız. Birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biteni dikkatle takip ediyoruz. Taraflar satranç misali hamlelerini yapıyor. Kılıçdaroğlu bir yanda kendi yönetimini şekillendiriyor. Diğer yanda bayramlaşma ve genel merkeze gidiş için hazırlıkları yönetiyor. Son gelişme, kurultay öncesi görevde olan parti meclisi için bir talep yazılmıştı ilgili makama. O talep kabul gördü. Özgür Özel ise İzmir'de miting düzenliyor. Bir yer krizi de söz konusu. Özel'in miting için istediği Cumhuriyet Meydanı'na valilikten izin çıkmadığı Gündoğan dendi. İzmir'de neler yaşanıyor? Tansiyon yüksek orada. Birazdan bakacağız. Bir de son not, İçişleri Bakanı'ndan. Genel merkezde, CHP genel merkezinde yaşananlara dair bir açıklama olarak ekrana taşıyacağız. Bugün arefe, yarın bayram. Kurban pazarlarında artık son pazarlıklar yapılıyor. Yarın yine kaçan kurbanlık, kendisini kesen acemi kasap haberleri gelecek yurdun dört bir yanından. Özellikle acemi kasaplar için uyarı niteliğinde bir yayın planladık. Sadece bu da değil, kurban kesimi alanlarında hijyen, eti parçalarken ya da kıyma çektirirken dikkat edilmesi gerekenler. Hepsi birazdan. Ve son başlık, Orta Doğu'daki savaş. Taraflardan anlaşmaya dair umut veren açıklamalar geliyor. Bu kez tamam mı yoksa yine son anda bir pürüz çıkar mı? İran bayrama ateşkesle mi girecek? Son duruma bakacağız. Başlıyoruz bültene. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisi de vardı.
1: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
1: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in başta Filistin olmak üzere bölgede izlediği politikalara da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası bayram arifesine rağmen hareketlilik hız kesmiyor. İki cephede önemli gelişmeler var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Özgür Akbaş, Kılıçdaroğlu'nun konutunda ise Uğraş Bingöl gelişmeleri takip ediyor. Önce genel merkeze, Özgür Akbaş'a dönelim. Özgür, konuşacak çok başlık var ama öncesinde İçişleri Bakanı'nın CHP Genel Merkezi'ne müdahale ile ilgili bir açıklaması oldu. Onunla başlayalım. Ne dedi İçişleri Bakanı?
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez konuştu ve şunu söyledi. Bu bir siyasi bir karar değildi, yargı kararını uyguladık dedi. Tabii hemen hatırlayalım, mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte o karar icra memurları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na bildirilmişti. O tebligat yapılmıştı. Ve o tebligattan sonra artık mahkeme tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla hem Ankara Valiliğine hem de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçeler yazdı. 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki dilekçe yazıldı ve CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması istendi. Mahkeme kararı hatırlatıldı ve CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması noktasında bir yardım talep edildi. Hem Ankara Valiliğinden hem Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden. İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bunu hatırlatıyor. Polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesinin siyasi bir karar olmadığını vurgu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve parti içindeki çevreler tarafından açılan davalar sonucunda verilen bir yargı kararının uygulanması olduğunu söylüyor. Çevik Kuvvet'in o gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girmesini ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni boşaltmasına ilişkin o müdahaleyi bu sözlerle açıklıyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Güçlerimiz mahkeme kararını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir. Türkiye bir hukuk devleti olarak yargının verdiği kararı uygulamak için gerekeni yapmıştır diyor Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı. Bir kez daha hatırlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte genel başkan olarak atandı mahkeme tarafından ve sonrasında hem valiliğe, Ankara Valiliğine hem Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçelerle başvurmuş ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin boşaltılması noktasında emniyetten ve valilikten yardım talebinde bulunmuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de işte o yardım talebinin gereğinin yerine getirildiğini ifade ediyor. Bu talebin Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğini bir kez daha vurguluyor Ahmet.
0: Özgür, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası iki ismi çok dikkatle takip ediyoruz. Biri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri de Grup Başkanı. Herhalde artık böyle demek daha doğru olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Kılıçdaroğlu ve Özel'in programları, bayram programları netleşti mi? Ne yapıyorlar?
3: Netleşti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme tarafına atan genel başkanı. Evet, artık genel başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Aslında 28 Mayıs tarihinde genel merkeze geleceği ilk olarak duyurulmuştu ama program değişti. 30 Mayıs tarihinde CHP genel merkezinde olacak ve 30 Mayıs'ta bayramlaşacak ve sonrasında bir halk buluşması var. Özgür Özel ise bugün İzmir'de İzmir örgütüyle buluşacak ama orada da bir krizi, bir durum söz konusu. Çünkü mitinge izin verilmedi ve bir yürüyüş gerçekleşiyor. Orada ama yine bir miting gerçekleşecek gibi gözüküyor. Sonrasında Manisa'ya geçecek, Baba Ocağı'na. Bayram namazını Manisa'da kılacak ve ardından bayramın birinci gününde Manisa'da olacak. Sonrasında bayramın son gününde, yani 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde halkla buluşurken Özgür Özel'in de İstanbul'da büyük bir miting yapması gibi bir niyet söz konusu. Henüz resmileşmedi ama böyle bir durum planlanıyor. İstanbul'da büyük bir miting planı var. Yani bir güçler savaşı sanki yaşanacak gibi gözüküyor. Yani bir gövde gösterisi. Kılıçdaroğlu burada halkla buluşacak. Özgür Özel, CHP'nin grup başkanı Özgür Özel İstanbul'da halkla buluşacak. Hangisi daha fazla kalabalık toplayacak? Buna göre bir ortaya bir fotoğraf da ortaya konulmuş olacak. CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma için hazırlıklar sürüyor. Onu da belirtelim. Yoğun bir hazırlık var. Temizlik devam ediyor. Tadilatlar devam ediyor. Bu noktada o bayramlaşma sürecinin yarın itibariyle, daha doğrusu bayramın ikinci günü itibariyle gerçekleşmesini biz de bekliyoruz Ahmet.
0: Şunu da soralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki durum nedir? Çünkü polis müdahalesi sonrası ortalık bayağı karışmıştı genel merkezde. Hazırlıklar sürüyor dedin. Nedir orada durum? Sonra bir portre krizi yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun portresi indirilmişti mutlak butlan kararı sonrası. Yine o portre yerine asıldı sanırım. Nedir durum?
3: Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte burada tabii partilerin tepkisi söz konusuydu o akşam ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada hemen girişte genel başkanların, eski genel başkanların fotoğraflarının olduğu bir çerçeveli fotoğraflar vardır daha doğrusu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte o fotoğrafı kırılmıştı. Özgür Özel buradan ayrılırken de Özgür Özel'in o çerçeveli fotoğrafı Özgür Özel ekibi tarafından alınmıştı. Anladığımız ve bildiğimiz kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden aldığımız bilgiler doğrultusunu anlatalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya eski fotoğrafı asıldı. Siyah beyaz bir fotoğrafı. Çünkü daha önceki genel başkanlığına vurgu yapan bir fotoğraf o. Ama hemen yanına Özgür Özel'in de bir fotoğrafı asıldı. Yine o da siyah beyaz. Ve bunu bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediğini öğrendik. Henüz davanın sonuçlanmadığı ve bu nedenle orada o fotoğrafın olması gerektiğini söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden Özgür Özel'in de fotoğrafı asıldı. Ama bir de renkli bir Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı var. O da genel başkanlığını, yani şu an genel başkanlığını sürdürdüğünü belirten bir fotoğraf. Fotoğraflar asıldı. Tadilat devam ediyor. Temizlik devam ediyor. Çünkü burada büyük bir arbede yaşandı. Savaş alanına döndü adeta CHP genel merkezinin içi. Ve yoğun bir biber gazı kullandı Çevik Kuvvet o gün. Ve hala etkisinde hissediyoruz biz burada o biber gazın. Bunun temizliği devam ediyor. Katlarda temizlik devam ediyor. Kapılar kırılmıştı. O tadilatlar sürüyor. Ve bayrama yetiştirilmeye çalışılıyor. Bayramın ikinci günde bayramlaşma var. Hangi partiler gelecek onu da vurgulayalım. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmıyordu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle bayramlaşacak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcileri. Onun yanı sıra diğer partilerde Saadet Partisi, Genç Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi'nde genel merkeze gelmesi bekleniyor. Hangi partiler gelmeyecek? İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Dem Parti'nin ise genel merkeze gelmesi beklenmiyor. Son bu mutlak mutlak kararını bu partiler protesto ediyorlar ve son Çevik Kuvvet Polisi'nin müdahalesine yönelik de sert tepkileri vardı. Bu arada genel merkezde tabii şunu da belirtelim. Özgür Özel'in fotoğrafları kaldırıldı. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asılacak. 12. katta genel başkanın makamı var. Orada da genel başkan olarak artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin yazıldığını da vurgulayalım. 30 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bu olayların ardından, yani daha doğrusu 2,5 yıl önce genel başkanlığı kaybetmişti. 2,5 yıl aradan sonra 30 Mayıs tarihinde genel merkezde olması bekleniyor ve 12. kata çıkacak, makamına yerleşmesini bekliyoruz Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yaşananlar bu şekilde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine döneceğiz. Orada da NTV ekibinden Uraş Bingöl bizi bekliyor. Uraş, şimdi önümüzdeki süreçte, herhalde önümüzdeki hafta olacak, parti meclisi toplanacak ama hangi parti meclisi, bu sorunun yanıtı merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultaydan önceki parti meclisinin tekrar göreve getirilmesi için bir dilekçe vermişti. O dilekçenin akıbeti ne oldu, hangi parti meclisi toplanacak ve tabii Kılıçdaroğlu'nun temaslarına ilişkin bugün neler aktaracağım bize?
4: Ahmet, adeta bir satranç oyunu gibi taraflar hamlelerini karşılıklı olarak gerçekleştiriyorlar. En son hamle Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Parti meclisini toplamak için icradaya talepte bulunduğu, daha doğrusu Lütfi Savaş'ın avukatı Onur Üregen, kurultay öncesi, yani 38. olan kurultay öncesindeki parti meclisinin göreve gelmesi adına bir dilekçe varmıştı. O dilekçe kabul edildi. Şimdi aslında normal bir durum ama bir prosedür olarak yerine getirilmesi gerekiyordu. Çünkü mutlak mutlak kararıyla zaten 38. olan kurultay iptal edilmişti. O yüzden bu da resmi olarak gerçekleşmiş oldu. En son Kılıçdaroğlu ekibinden yapılan hamle bu nokta. Biraz İran'da parti meclisinin toplanmasını bekliyoruz. Çok önemli, çok kritik bir toplantı olacak. Çünkü taraflar ilk kez karşı karşıya gelecek. Hem Kılıçdaroğlu parti meclis üyeleri, hem de Özgür Özel'e yakın parti meclis üyeleri karşı karşıya gelecek. Orada da bu tartışmaların devam edeceğini söylemek mümkün. Çünkü Özgür Özel de şöyle bir açıklama yaptı. Parti meclisinde arkadaşlarımız olacak. Eğer orada bir karar alamazsak bütün bize yakın isimler istifa edecek. Bu da kurultayın olağanüstü toplanmasına neden olacak. Çünkü siyasi partiler kanunu bunu gerektiriyor ifadesini kullandı. Kendisine yakın isimlerin istifa edebileceği noktasında da sinyal verdi. Tabii ki bu parti meclisinde alınacak kararları da 1 Haziran'da netleşmiş olacak. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu pazar gününde yaşanan olayların ardından, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde polisin müdahalesinin ardından da O günden itibaren genel konutunda dün de ayrılmadı, bugün de ayrılmadı. Dün bazı isimler geldi, ona yakın isimler. Hemen kimler olduğunu söyleyelim. Eski bakan İstemiyan Talay, İzmir eski milletvekili Rıfat Nalbatoğlu, Ankara eski milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Yıldırım Kaya, yine Lütfü Savaş'ın Butlan davasındaki avukatı Onur Üregen buraya geldi. Kılıçdaroğlu ile görüşmüşlerdi. Bu dün de bazı milletvekilleri de geldi. Hatta hala milletvekili olanlar ve eski milletvekilleri Faik Öztrak, Mahir Polat, İnan Akgül Akba, İnan Akgül Alp, Bülent Kuşoğlu ve Metin Lütfü Baydar'da. Ama bugün itibariyle bir sakinlik söz konusu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere sorduğumuzda bir ziyaret olacak mı diye ilerleyen saatlerde olabileceğini söyledi. Tabi bu sürede de kendi yeni yönetimini oluşturmaya çalışıyor. MYK'sını oluşturmaya çalışıyor. YDK Yüksek İstişim Kurulu üyesi de zaten parti meclisinden sonra belli olacak ama şunu da söylemekte fayda var. İki isim dikkat çeken iki isimdi. Gürsel Erol ve Ali Öztunç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeliği kendisine teklif edildiğini açıkladılar ama iki isim de bu daveti kabul etmediklerini dile getirdiler. Ama Kılıçdaroğlu ekibi de böyle bir davetin, MYK'ya yönelik bir davetin iki isme yapılmadığını söyledi ama her iki isim de bunu doğruladı. MYK'da yer almayacaklarını Kılıçdaroğlu yönetimine söylediklerini ifade ettiler. Evet, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Şu dakika itibariyle herhangi gelen giden yok. Şüphesiz ki telefon trafiği de vardır ama buraya gelen şu dakika itibariyle bir isim yok.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Kılıçdaroğlu cephesinde yaşananlara baktık. Bir de Özgür Özel cephesine bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de bugün bir miting düzenliyor. Miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Son durumu Ege Bölge Temsilcimiz Merih Ak'tan alacağız. Merih.
5: Ahmet, şu anda Alsancak'tayız. Ali Çetinkaya Bulvarı ile Gündoğdu Meydanı'nın kesiştiği noktada Özgür Özel'in otobüsü buraya çekildi. Vatandaşlar burada toplandılar, CHP'liler. Sadece İzmir'den değil, çevre illerden de çok sayıda vatandaşın İzmir'e bu buluşma için geldiğini belirtebiliriz. Buradaki durum şu: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlana karşı ilk mitingini İzmir'den yapıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya istemişlerdi ancak valilik buna izin vermedi ve bunun ardından emniyet güçleri Cumhuriyet Meydanı'nda çok geniş güvenlik önlemleri aldı. Bariyerlerle ve otobüslerle meydan tamamen kapatıldı. Ancak öğle saatlerine doğru, daha doğrusu sabah saatlerine itibaren vatandaşlar yavaş yavaş Cumhuriyet Meydanı'nda geldiler. Bariyerleri yıkmaya çalıştı bazı CHP'liler. İşte bu andan itibaren İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet ekibi vatandaşlara müdahale etti. Tomalarla su sıkıldı. Arbede yaşandı vatandaşla emniyet güçleri arasında ve daha sonra da Özgür Özel bölgeye geldi. Vatandaşlar yavaş yavaş ayrılmaya başlamışlardı o bölgeden. Özgür Özel otobüste oradan indi ve yürümeye başladı. Onunla birlikte milletvekilleri, il yönetimi, bazı belediye başkanlarının da Özgür Özel'e eşlik ettiğini belirtebiliriz. Otobüs arkadan takip etti. Balkonlara çıkan vatandaşlar Özgür Özel'e ve beraberindekilere sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra ikinci kordondan birinci kordona geçildi ve işte bizim de bulunduğumuz bu noktaya gelindi. Ali Çetinkaya Bulvarı'na. Şu anda vatandaşlar Özgür Özel'in otobüsüne çıkıp konuşma yapmasını bekliyor ki buradan vereceği mesajlar da oldukça önemli. Biz de Özgür Özel'in bu konuşmasını takip ediyor olacağız Ahmet.
0: Merih Ak aktardı. İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzel Bahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda Güzel Bahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay'ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin yurt dışında oldukları belirlendi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı. Orta Doğu'daki savaşta son duruma bakacağız. İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaneh, bölgesel güçler artık ABD üsleri için bir kalkan olmayacak. ABD artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak dedi. Devrim muhafızlarından da Körfez'de İran hava sahasına giren düşman hava araçları tespit ettik. Bir MQ-9 drone'u düşürdük açıklaması geldi. ABD ise İran'ın güneyindeki füze tesislerini vurdu. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, neler oluyor bölgede?
6: Gerilim yüksek Ahmet. Bir taraftan diplomaside de önemli adımlar var. Önemli adımlar atılıyor. İran heyeti Meclis Başkanı Galip Başkanlığında Doha'daydı. Dün Doha'ya gitmişti. Burada önemli temaslar oldu. Doha'daki görüşmelere ilişkin Tasnim Haber Ajansı bugün bazı bilgiler paylaştı. Görüşmelerin genel anlamda olumlu geçtiği mesajı geldi. Ve ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasına katkıda bulunuldu değerlendirmesi geldi ve ABD ile olası mutabakat zaptı öncesinde, yani bunun başlangıcının ilanı öncesinde Tahran yönetimi bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılmasını istiyor ve toplam tutar ise 24 milyar dolarlık bir fondan bahsediliyor. Bunun serbest bırakılması noktasında ise Tahran yönetimi ısrarcı. En azından başlangıçta yarısının serbest bırakılması, yani 12 milyar doların serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi ve söz konusu miktarın serbest bırakılması noktasında da ısrarcı olduğu belirtiliyor Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde. Müçtaba Hamaneh Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı Ahmet ve bu mesajında hem ABD hem de İsrail'e karşı söylemlerinde tıpkı Baba Hamaneh'de olduğu gibi sertlik vurgusunun ön planda olduğunu görüyoruz. Zamanın akışı artık geriye dönmeyecektir ve ABD bölgedeki üslerini diğer ülkelere karşı kullanamayacaktır artık dedi. Bir kalkan olarak bu üsleri kullanamayacaktır dedi ve ABD artık bölgede saldırganlık yapmak ve askeri üs bulundurmak için güvenli bir noktaya sahip olamayacak ifadesini kullandı. Ve İsrail'e yönelik mesajında ise İsrail'in 25 yıl içerisinde yok olacağını söyledi ki bu daha çok Baba Hamaneh'in söylediği bir şeydi. İsrail önümüzdeki 25 yılı göremeyecek sözü ona aitti. Onu bir anlamda tasdiklemiş oldu, hatırlatmış oldu. Bir kanser hücresi olarak nitelendirdi İsrail'i ve İsrail'in yok olması gerektiğini vurgulamış olduğu, bu da dış politika anlamında İran'ın hala aynı eksende kaldığını göstermesi açısından önemliydi bu mesaj. Devrim muhafızları ordusu ile ABD arasında da gerilim her geçen gün Körfez'de artmaya devam ediyor. Senin de söylediğin gibi devrim muhafızları ordusu ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran hava sahasını ihlal ettiğini ve bu İHA'nın düşürüldüğü bilgisi geldi. Bir F-35 savaş uçağının da aynı şekilde hava sahasını ihlal ettiği, ateş açıldığı ve ülke hava sahasından geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisi de paylaşıldı.
0: Ali Çabuk aktardı. Belçika'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis aracına hemzemin geçitte tren çarptı. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin Doğu Flandre eyaletinde meydana geldi. Bugenhout ilçesinde bariyerleri aşarak hemzemin geçide giren servis minibüsüne yolcu treninin çarptığı açıklandı. Kaza esnasında araçta yerisi çocuk 9 kişi bulunduğu bildirildi. Belçika Ulaştırma Bakanı ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken trendeki yolculardan yaralanan olmadığı bildirildi. Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor. İngiltere'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa'da ise aşırı sıcaklar sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti. Rekor sıcaklıklarla kavrulan Londra'dan NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan, rekor sıcaklık, rekor sıcaklık diyoruz ama ne kadar sıcak Londra? Termometreler ne gösteriyor?
7: Ahmet, gerçekten de şemsiyeyle, yağmuruyla ünlü Londra'da şu anda bir termometre göstermek istiyorum. Görüyorsun, Şu anda 30 derece, saat daha 11 Birleşik Krallık'ta ve 33 dereceleri, 34'leri, hatta bugün 35'lere kadar çıkacağı yönünde tahminler var meteorologlar tarafından. Tüm bunların sebebi iklim değişikliği ve hiç alışık olmadığı sıcaklarla yüzleşiyor Birleşik Krallık. Şu anda izleyicilerimize de gösterdiğimiz şekliyle çok da alışılmadık sıcaklık dereceleri bunlar. Tabii ülkede Mayıs ayı için sıcaklık rekorları kırıldı. Dün Londra'nın güneybatısında Kew Garden'da 34.8 dereceye ulaştı ki bu gerçekten Mayıs ayı için rekor bir sıcaklık. Tabii bunun ardından da en sıcak Mayıs gecesi yaşandı ki meteoroloji ofisi verilerine göre Airfield'da 21.3 derecenin altına hiç düşmedi sıcaklıklar ki meteorologlar bu durumu 20 derecenin üzerinde kaldığı geceler için kullandıkları için tropikal gece olarak adlandırıyorlar. Yani yanlış duymadın, tropikal gece geçirdiği Birleşik Krallık inanılır gibi değil. İklim değişikliği bunları da yaşatıyor. Tabii aşırı sıcaktan bunalan bir çocuk serinlemek için girdiği baraj gölünde can vermişti. Halifax'ta yaşandı olay. 13 yaşındaki bir çocuktu. Leadbeater Barajı'na serinlemek için girdiğinde hayatını kaybetti. Tabii sıcaklık nedeniyle serinlemek için sulara girenlerin hayatını kaybetmesiyle birlikte de şu ana kadar bu sayı 3'e çıkmış durumda. Genellikle de Blue Çağ'ındaki çocuklar olduğunu görüyoruz. Bu haliyle ailelere uyarılar geldi. Bu olaydan hemen önce de yine Lincolnshire'da bir göle giren bir 15 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetmişti. Tabii nehirdere, baraj gölü ve su rezervleri ya da şehir meydanlarındaki su havuzlarına kendini atmaya çalışıyor insanlar aşırı sıcak nedeniyle. Yetkililer de bu durumun son derece tehlikeli olabileceği uyarılarını yapıyorlar. Tabii alarma geçilmiş durumda ve sağlık uyarıları özellikle yapılıyor. Mayıs ayında ki bu rekor sıcaklıklar daha önce 1922 ve 44'te kaydedilmişti ki o rekordan 2 derece daha sıcak olduğu yönünde bir rapor var. Bu yönde bir rekor kırıldı. Tabii meteoroloji bugün de yine 35 dereceleri aşabileceği yönünde yoğun uyarılar yaptılar. Bu haliyle güvenlik uyarıları var. Özellikle 65 yaş üzerindekilerin sağlık sorunları yaşayacağı ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu yönünde uyarılar yayınladılar. Mevsim normallerine döneceği ifade ediliyor ama bir süre daha bu sıcaklarla yüzleşecek Birleşik Krallık, öyle anlaşılıyor. Tabii hiç alışık olmadıkları bir başka durumda yangınlar, orman yangınları, hiç bilmediğimiz, duymadığımız şeylerdi. İskoçya'da Edinburgh, Holyrood'da Arthur Seat yakınlarında bir yangın çıktı. Onu kontrol altına almaya çalışıyor yetkililer. Son bir not hemen Avrupa'dan aktararak bitirmek istiyorum. Avrupa genelinde daha da vahim sıcaklıklar var. Özellikle kıta Avrupa'sının güneyine doğru 40 dereceleri bulan sıcaklıklar var. Bu haliyle Fransa'da hükümet doğrudan veya dolaylı olarak sıcak hava dalgasıyla bağlantılı en az 7 ölüm vakası bildirildiğini açıkladı. 8 bölge için alarm verilmiş durumda. Sıcaklıkların 37'ler 40'lar civarında seyredeceği ifade ediliyor. 20 alarm var denildi bölge olarak ve ilk defa aşırı sıcak hava konusunda bu kadar erken alarm verildiği belirtiliyor. Başbakan da bu konuda Perşembe günü özel olarak kabinesini sadece bu nedenle toplayacak. Aşırı sıcak hafta boyunca devam edecek. Hem Birleşik Krallık'ta hem de Avrupa ana karasında bir süre daha bununla yüzleşilecek gibi anlaşılıyor. İnsanlar dikkatli olmaya çağrılıyor Ahmet.
0: Bugün Arefe, yarın bayram. Bayram gündemine de bakalım. Elbette bayram gündemi deyince akla ilk kurban pazarları geliyor. Kurbanlıkların %80'i satıldı. Ama her zaman olduğu gibi özellikle uygun fiyata kurban almak isteyenler pazarları Arefe gününde de doldurmaya devam ediyor. Peki doğru kurban nasıl seçilir? Büyükbaş, küçükbaş. Sena Gürubik'in yanında uzman konuğu var. İşte bu sorunun yanıtını arayacaklar. Sözü Sena'ya bırakalım.
8: Ahmet Serpat, biz İstanbul'da Bahçeli Evler'de Çoban Çeşme kurban satış alanındayız. Burada 3000'den fazla büyükbaş ve 4000'den fazla küçükbaş kurbanlık bulunuyor. Şöyle Emir Ünlü'den rica edelim, kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Burada önce kurbanlıklar yaklaşık %80'inin satıldığını belirtelim. Sabıtışı yapılan kurbanlıklarında aslında yarın için kesim alanlarının hazır bir şekilde bekletildiğini ve hijyene uygun koşullara getirildiğini belirtmekte fayda var. Alanda 117 çadır kuruldu bu yıl ve dediğimiz gibi 3000'den fazla büyükbaş ve 4000'den fazla da küçükbaş kurbanlık bulunuyor ve %80'i de satılmış durumda. Şimdi geçen seneye göre kısa fiyat bilgilendirmesi yapacak olursak küçükbaşlar 23 bin ile 45 bin lira arasında değişiyordu. Bu yıl yine 23 bin liradan satılan küçükbaş kurbanlıklar da var. 50 bin lira ya satılanlar da var. Büyük başta da 170 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Satıcılarla konuştuğumuzda da maliyetlerin geçen yıla oranla %15, %20 gibi bir maliyet farkı olduğunu ve arttığını söylüyorlar. Şimdi burada aslında kurbanlıklarla ilgili en önemli noktalardan bir tanesi kurbanlıkların sağlığı, sağlıklı bir şekilde ayakta durması ve bir takım alıcıların aslında dikkat etmesi gereken noktalar var. Yanımızda veteriner hekim Tibet Bayhan var. Bahçeli Evler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü. Hemen Tibet Bey konuğumuza soralım. Şimdi aslında alıcılar buralara geldiklerinde fiyatlara da dikkat ediyorlar. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi de hayvanların sağlığı, kurbanlıkların sağlığı. Sizin önerileriniz neler olur alıcılara? Önce onu duyalım sizden.
9: Öncelikle kurban alıcılarımızdan kurbanlarını

0: yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
1: Peki küçük başlarda nelere dikkat edebilirler?
0: Küçük başlarda aynı şekilde hayvanın dış bakışının bir kere canlı olması gerekiyor. Yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Onun dışında ağzından burnundan herhangi bir akıntının olmaması, karnında herhangi bir soluma olmaması, hayvanın zayıf olmaması gerektiğine dikkat edecekler. Ayrıca küçük başlarda da muhakkak işletme numaralarını sorgulayıp bunların nerede beslendiğini, beslenmeleriyle ilgili nasıl bir işlemler yapıldığını sorguladıklarında sağlıklı bir kurban almış olurlar.
1: Örneğin mesela şu an görmüş olduğumuz hayvanı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi hayvana baktığımızda gördüğünüz gibi hayvanımız gayet canlı. Yandaki hayvanla iletişim halinde. Bakışları canlı, tüyleri parlak, dört ayaklar üzerine durabilen, kuyruk, kulak, boynuz gibi ekstremitelerin herhangi bir eksilmenin olmadığı, kulak küpesinin numarasının bulunduğunu, bu kulak küpe numarasından sorgulama yaptığımızda bu hayvanla ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda burası da izinli bir pazar olduğundan dolayı kurbanla ilgili herhangi bir hastalık durumunda da üreticimiz de satıcımız da alıcımız da mağdur olmayacak. Devlet bu tür hastalıklarda paralarını veriyor. Dolayısıyla izinli bir yerde ve bu özelliklere dikkat ettikleri zaman sağlıklı bir kurban almış olurlar.
1: Peki yaşlarına da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor demiştiniz. Büyük başlarda ve küçük başlarda yaşları kaç yaşını doldurması gerekiyor?
0: Büyük başın 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Küçük başlarda da 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Dediğim gibi kulak küpe numarasından sorguladığında zaten kaç yaşında olduğunun bilgisine de ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca halk arasında kapak açma diye dediğimiz bir ön dişlerini atması ile bilinen bir eğer ön dişlerini kontrol ederlerse 2 yaşını geçip geçme oradan da tespit edebilirler.
1: Alıcılar geldi ilk kez pazarda dolaşıyor ve aslında büyük başlara ve küçük başlara bakıyorlar. Şimdi ilk bakışta bizim bu bahsettiğiniz şeyler anlayabileceğimiz şeyler oluyor genelde aslında. Kurbanlıklar kendini belli ediyor değil mi sağlık bakımından?
0: Muhakkak dışarıdan baktığınızda sağlıklı bir hayvan dediğim gibi 4 ayak üzerine durabilen, çevresiyle ilgili bakışları canlı. Aynı zamanda işte ağzından burnundan herhangi bir eksudatın akmadığını gördüğümüzde dış bakıda canlı olarak bu hayvan sağlıklı diyebiliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz Tibet Bey. Yayın konuğumuz Bahçeli Evler Veteriner İşleri Müdürü ve aynı zamanda veteriner hekim Tibet Bayhan'dı. Kendisi bize sağlıklı kurbanlık nasıl alınabilir ve nelere dikkat edilebilir bunlardan bahsetti. Biz Bahçeli Evler Çoban Çeşme Kurban Satış Alanı'ndayız. Burada kurbanlıkların %80'i satılmış durumda Ahmet Arpat.
2: Sena Gürbıyık aktardı. Her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da kasap dışındaki bazı işletmeler dükkanlarına kurban etinden kıyma çektiklerine dair afişler astı. Uzmanlar uyarıyor çünkü bu durum oldukça riskli. Yetkisiz kişilerce uygun olmayan şartlarda çekilen kıyma sağlık sorunlarına yol açıyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara ise 52 bin lirayı aşan cezalar da uygulanıyor.
3: Kasap dışındaki iş yerlerine kıyma çekilir afişi asanlar, bunu kazanç kapısı haline getirenler. Bu kurban bayramında da yasağa rağmen iş yerine kıyma makinesi alan esnaf ek kazanç uğruna sağlığı riske atıyor.
4: Siz stirli olmayan, uygun olmayan koşullarda bu tarz et ürünlerini kıyma haline getirmeniz durumunda salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
3: Hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricindeki meslek gruplarının kurban etlerini kıyma yapması yasak. Ancak bazı esnaflar dükkanına aldıkları kıyma makinesiyle bu işi daha düşük maliyette yapıyor. Kurban etinden kıyma çekip bunu kazanç kapısı haline getirenlere ağır cezalar veriliyor.
4: Eğer siz hijyenik koşullar altında bu işlemi gerçekleştirmiyorsanız veya yetkili bir merci değilsiniz, bu noktada ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. 52 bin ve 26 bin gibi rakamlarla bu iki uygunsuzluktan dolayı karşınıza bir ceza çıkabilir.
3: Uzmanlar hijyen koşullarına uygun olmadan yapılan bu işlemin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
2: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? NTV muhabiri Şevval Yiğit meteoroloji

0: Genel Müdürlüğü'nde hava tahmini uzmanı Fevzi Burak Tekin'den işte bu sorunun yanıtını alacak. Sözü Şevval'e bırakalım. Şevval.
1: Ahmet Arpat, Kurban Bayramı geldi çattı, bayram yarın başlıyor. Gerek kurbanını kestikten sonra tatile çıkacak olanlar, gerekse bulunduğu şehirde bayram ziyareti yapacak olanların en çok merak ettiği durum bayramda havanın nasıl olacağı, yağışlar sürecek mi, mevsim sıcakları nasıl seyredecek? Tüm bu soruların yanıtını Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'den dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz NTV yayınına. İsterseniz ilk olarak geneli konuşalım. Türkiye genelinde bayram süresince nasıl bir hava bizleri bekliyor?
2: Hemen aktaralım. Sizler de hoş geldiniz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre bayram yarın başlıyor. Vatandaşlarımızın bayramını kutlayarak yayına başlayalım. Yarına bakıldığında bayramın birinci günü ülkemizin büyük bir bölümü parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları görürken dördüncü günü bu yağışlı sistem artık ülkemizin doğu kesimlerinde görülecek. Yarına bakıldığında Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzurum, Kars çevrelerinde yağışları göreceğiz. Bu yağışlar öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kendini gösterecek. Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu olacak. Perşembe gününe bakıldığında perşembe günü yeni bir yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bir bölümü yağışlı sistemin etkisi altında kalacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz ki perşembe günü Uşak, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Bayramın üçüncü günüyle devam edecek olursak yine ülkemizin büyük bir bölümü yağışlı sistemin etkisi altında olacak. Trakya ve İstanbul dışında tüm yurtta yağış kendini gösterirken Doğu Akdeniz'de ve Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın dördüncü gününe bakıldığında bu yağışlı sistem artık doğu kesimlere çekilecek. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kendini gösterecek. Ülkemizin güney iç ve batı kesimleri parçalı ve az bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak.
1: Yurt genelini konuştuk. Dilerseniz İstanbul, Ankara ve İzmir üç büyük şehirde hava sıcaklıkları nasıl seyredecek, yağış olacak mı? Bunları da detaylandıralım.
2: Tabii başkentle başlayalım. Başkente bakıldığında yarın bayramın birinci günü yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak. İkinci ve üçüncü gün ise başkentte yağışı göreceğiz. Hava sıcaklığı bayram süresi boyunca 23 ila 25 derece arasında değişecek. İstanbul'la devam edecek olursak İstanbul'da da yarın parçalı ve az bulutlu bir hava kendini gösterirken ikinci gün yağışı göreceğiz İstanbul genelinde. Üçüncü gün parçalı yer yer çok bulutlu olacak ki Anadolu yakasında kısa süreli yağışlar görülebilir. Yine dördüncü günde İstanbul'da havanın güneşli olacağını söylemek mümkün. Hava sıcaklığı bayram süresi boyunca 24 ila 27 derece arasında değişecek. İzmir'e bakıldığında İzmir'de havanın güneşli olacağını söyleyebiliriz. İkinci ve üçüncü gün İzmir'de yağışı göreceğiz. Yine dördüncü gün hava İzmir'de güneşli olacak. Hava sıcaklığı iki büyük kente nazaran biraz yüksek. Yer yer 30 dereceleri geçecek bayram süresi boyunca.
1: Şimdi 9 günlük bayram tatili aslında cumartesi günü başladı. Ancak yayınımızın başında da belirttik. Bazıları kurbanlarını kestikten sonra tatile çıkacaklar. Tatil bölgelerinde Antalya'da, Mersin'de hava sıcaklıkları nasıl olacak? Tatilciler yağışı görecek mi?
2: Tabii Antalya ile başlayalım dilerseniz. Akdeniz bölgesine bakıldığında da deniz suyu sıcaklığının 23-24 derece olduğunu belirterek hemen başlayalım. Antalya'da yarın hava güneşli. İç kesimlerinde yağışlar görülebilir ama merkezde ve kıyı hattı boyunca yağış beklemiyoruz. Fakat bayram ikinci ve üçüncü günü Antalya çevrelerinde de yağışları göreceğiz. Dördüncü günde de Antalya'da yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yer yer 30 dereceye kadar yükselecek. Mersin'le devam edecek olursak Mersin'de yarın hava güneşli olacak 33 derece. İkinci ve üçüncü gün yağışı görürken dördüncü günde yine Mersin'de yağış kesilecek, hava sıcaklığı 32-33 dereceler dolayında seyredecek.
1: Teşekkür ederim aktardıklarınız için. 4 günlük bayram tatilinin ilk gününde yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Ancak diğer günlerde yurt genelinde yağışlı bir havanın hakim olacağını söyleyebiliriz. Detayları Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'den dinledik Ahmet Arpat.
0: Bir de tatil yörelerine bakalım. Bodrum'da etkisini gösteren yaz havası sahilleri hareketlendirdi. Yerli ve yabancı turistler bayram tatilinde sahilleri doldurdu. Deha muhabiri Fırat Akaya, Bodrum'dan bir bağlantı yapacağız. Fırat, nedir orada durum?
3: Evet, 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında Bodrum'da hareketlilik başladı. Aslında günler öncesinde başlamıştı bu hareketlilik. Özellikle cuma günü akşam saatlerinden itibaren mesai bitimiyle birlikte tatilci akını başladı. Özellikle bugün itibariyle Bodrum'a yaklaşık 150 bin aracın giriş yaptığı belirtiliyor ve 150 bin araçla birlikte aslında 500 bin kişinin Bodrum'a geldiği belirtiliyor. Bu noktada özellikle tabii sadece oteller anlamında bir doluluk yok. Otellerde şu dakika itibariyle %90 civarında bir doluluk var. Ancak Bodrum'da biliyorsunuz ikinci konut sahipleri de var, yazlıkçılar da var. Orada da o noktalarda da yine ikinci konutlarda da %90 civarında bir doluluk olması bekleniyor. Bulunduğumuz bu nokta Kumbahçe sahili Paşa Tarlası. Hava sıcak. Güneşte şu anda hava sıcaklığı 30 derecelere yükselmiş durumda. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derecelerde seyrediyor. Hem sıcak hem de güneşli havayı fırsat bilen, tatilini Bodrum'da değerlendiren yerli yabancı vatandaşlar şu dakika itibariyle denize girerek seriniyor. Bazısı da plajda, kumsalda güneşin tadını doyasıya çıkartıyor. Şehrin geneline bakacak olursak 1000'e yakın kolluk personeli görev alacak bayram süresi boyunca. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik olmak üzere hem trafik yönünden hem de asayiş yönünden güvenli, huzurlu bir tatil sağlanabilmesi adına Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aralıksız çalışmalar yürütecek. Keza bugün öğle saatlerinde Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'nın katıldığı bir denetim yapıldı. Yine o noktada da yoğunluk vardı torba uygulama noktasında. Yine aynı şekilde güvercinlik uygulama noktasında da yoğunluğun devam ettiğini, tatil süresi boyunca da aslında bu yoğunluğun artarak devam edeceği belirtiliyor. Otellerde yayının başında ifade etmiştim. %90'a varan bir doluluk var. Turizmciler sezon başında bir açıklama yapmıştı. Her bütçeye uygun Bodrum'da tatil avantajı, tatil fırsatı olduğunu belirtiyorlardı. Nitekim de aslında Bodrum'da 3000 liradan 4000 liradan kişi başı başlayan tatil fiyatları olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte tabii Bodrum sadece denizi, kumu, güneşi değil, aynı zamanda aslında tarihiyle, eğlencesiyle de ön plana çıkıyor. Özellikle havanın kararmasıyla birlikte Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi de 22.00'a kadar vatandaşlara hizmet veriyor. Bu noktada da tarih severler, özellikle güneşten vaktini dolduranlar, sahilde vaktini dolduranlar akşam saatlerinde de yine tarihi noktalara ziyarette bulunuyorlar. Tabii aynı zamanda eğlence de dedim. Eğlence kapsamında da yine birçok otelde, eğlence mekanında ünlü isimler de sahne alacak. Bayram süresi boyunca tatilini Bodrum'da değerlendiren vatandaşlar keyif dolu, eğlence dolu vakit geçirecekler. Hava sıcaklığı da aslında bayram süresi boyunca meteoroloji tahminlerine göre böyle olması bekleniyor. 30'lu derecelerde güneşte seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde deniz suyu sıcaklığını ise 21 derecelerde seyretmesi ve güneşli bir havanın bayram tatili süresi boyunca hakim olması bekleniyor. Bulunduğumuz konum itibariyle Kumbahçe Paşa Tarlası'ndayız. Sadece burası değil aslında, özellikle Yarımada'nın güney bölgesindeyiz biz. Gümbet, Bitez, Orta Kent gibi noktalar başta olmak üzere Yarımada'nın kuzey bölgeleri, Türkbükü, Yalıkavak, Torba gibi noktalarda da buna benzer manzaraların, buna benzer yoğunlukları görmek mümkün ve bayram süresi boyunca da bu yoğunlukların artarak devam etmesi bekleniyor. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da bayram yoğunluğu ve bayram hareketliliği devam ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Bodrum'da görüntü bu şekilde. Şimdi bir de bayram alışverişine, o telaşa bakalım. Zira bayram demek, ziyaret demek, aynı sofra etrafında buluşmak, konuşmak demek. Elbette yemekler yapılacak, ikramlar yapılacak. Bunun için bir alışveriş telaşı da söz konusu. Acaba çarşı pazarda durum nedir? Beyza Nur Özer, İstanbul Eminönü'nde bizi bekliyor. Beyza, nedir orada? Bir yoğunluk görüyorum arkanda, neler aktaracaksın?
4: Ahmet, evet, İstanbul Eminönü oldukça yoğun, kalabalık her saat başında da artarak devam ediyor. Tabii yarın bayramın birinci günü, dolayısıyla bugün alışveriş yapmak için de güzel bir gün. Dolayısıyla da Eminönü oldukça yoğun. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Sevinç de ekranlarınıza getirecek. Tabii bugün şanslı İstanbul, çünkü hava da oldukça güzel. alışveriş için, Eminönü'nde alışveriş için özellikle güzel bir gün. Tabii Eminönü bayram alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden biri. Görece daha da uygun fiyatlı ürünler burada bulunabiliyor. Tabii bayram deyince akıllara önce şeker çikolata geliyor. Şeker çikolata tezgahlarının, dükkanlarının önü oldukça yoğun. Şimdi sizlere de gösterelim şeker ve çikolataya. Geçen seneki fiyatlara oranla yaklaşık %30 bir fiyat artışı var şeker ve çikolatada. Şekerin kilosu 150 liradan başlıyor. Bu arada oldukça yoğun. Biz de ilerlemekte zaman zaman zorluk çekebiliyoruz. Şekerin kilosu 150 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkıyor. Geçen yıla oranla %30'luk bir artış var. Çikolatada fiyatlar çeşidine göre değişiyor. 700 liradan başlıyor diyebiliriz. 1000 liraya kadar çıkıyor. Hatta zaman zaman 1000 liraya da aşabiliyor fiyatlar çeşidine göre. Tabii lokum bu senenin zam şampiyonu. Özellikle de Antep fıstıklı lokum bu sene en çok fiyatı artan ürünler arasında. Çünkü Antep fıstığının fiyatının artması Antep fıstıklı lokumun da fiyatının artmasına sebep oldu. Geçen sene 400 lira olan fıstıklı lokum bu yıl 800 liradan satılabiliyor. Tabii dükkan dükkanda bu fiyatların değiştiğini söyleyebiliriz. Mesela bulunduğunuz bu dükkanda Antep fıstıklı lokum 450 liradan satılıyor. Ancak Eminönü'nde neredeyse her bir dükkanda fiyatların değiştiğini de gözlemlemek mümkün. Bayramda tabii lokumun yanı sıra en çok tercih edilen tatlılar arasında, şerbetli tatlılar arasında baklava var. Baklavanın fiyatı da Antep fıstığının fiyatının artması dolayısıyla bir hayli yükselmiş durumda. Antep fıstıklı baklava 1800 ila 2000 lira arasında satılıyor. Baklava fiyatlarında da geçen yıla oranla %50 zam var. Tabii bu zamın en büyük etkenlerinden biri de dediğimiz gibi ham maddede kullanılan ürünlere zam gelmesi. Tabii bayram bir noktada sen de belirtmişsin Ahmet, tüm aileyi sofrada buluşturur. En çok da bayram kahvaltısı güzel geçer. Bayram kahvaltısında bir parantez açalım. Tabii bayram kahvaltısının olmazsa olmazlarından peynirle başlayalım. Beyaz peynir en çok tercih edilen yiyecekler arasında, kilosu 445 liraya satılıyor. Beyaz peynirin geçen yıl 380 liradan satılıyordu. Tabii yine söyleyelim, çeşidine göre değişebiliyor fiyatlar. Kaşar peyniri yine çok tercih ediliyor. Kilosu 530 liradan satılıyor. Geçen yıl kaşar peynirin kilosu 290 liradan satılıyordu. Bu yılda özellikle süt ürünlerine gelen zamla birlikte peynirin fiyatında da bir artış gözlemleyebiliyoruz. Ve tabii ki zeytin. Zeytin fiyatlarında da geçen yıla göre bir artış söz konusu. Siyah zeytin en çok tercih ediliyor. Kilosu 550 lira. Geçen yıl siyah zeytinin kilosu 450 liraydı. Tabii bir diğer en çok tercih edilen ürün de yeşil zeytin. Yeşil zeytinin kilosu şu anda 350 lira. Geçen yıl 250 liraydı yeşil zeytinin kilosu. Bir de tabii pastırma var ki pastırma en çok fiyatı artan ürünler arasında, yaklaşık %60'lık bir zam söz konusu. Geçen yıl 2500 liraydı, bu yıl 3950 liraya satılıyor. Biz de şu anda Eminönü'ndeyiz. Bayram alışverişi sürüyor. Yarın artık bayramın birinci günü. Eminönü'nde bir hayli yoğun Ahmet.
0: Beyza Nur Özer aktardı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
12: Bağdat, hayata lezzet katan tat.
13: Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
14: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Aygaz diyorum.
17: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Bölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Van kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Kim buldu, nasıl buldu?
3: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
2: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. Lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce'sa düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için allianz.com.tr.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutlu.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öyle bültenin kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak krizi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 38. olağan kurultayı öncesinde eski parti meclisinin yeniden toplanmasına ilişkin yaptığı başvuru kabul edildi. Listede kimler var? Uraş Bingöl ayrıntıları aktaracak bize. Uraş.
1: Evet, taraflardan hamleler gelmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ekibi en son icra dairesine başvurarak eski parti meclisinin toplanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen yapmıştı. O başvuru kabul edildi. Aslında bir formalite gibi olduğunu söylemem mümkün. Çünkü 38. olağan kurultayın iptali için zaten mutlak mutlak kararı çıkmıştı. Dolayısıyla 38. kongrede iptal olmuştu ve eski parti meclisine dönmüştü, ama bu tebligat anlamında önemli. Eski parti meclisine tebligatta yollanacak, tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'na yapılan tebligat gibi bir tebligat. Bu listede 57 tane isim var. Hemen listeye baktığımda ilk sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Ardından Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezli, Nurhayat Altıcı Kayışoğlu gibi isimler devam ediyor. Yine Berhan Şipşek'in ismi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerdendi. Bu çerçevede yine baktığımızda Nevaf Bilek, Cemal Can Polat İstanbul İl Başkanlığı'nda Özgür Özel'in ekibine karşı, Özgür Çelik'e karşı yarışmıştı. O da Kemal Kılıçdaroğlu'yla yakınlığıyla bilinen bir isim. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi 60 kişiden oluşuyordu, ama düşenlerle birlikte bu sayı 57. 57 kişiye tebligat yapılmış durumda. Yine 15'te yedek üyeler var. Onlara da yine tebligat yapıldı. 30 Mayıs Cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek. İlk kez orada partilerle bayramlaşacak ve bir halk buluşması gerçekleştirecek. 1 Haziran'da da parti meclisini toplanması için çağrıda bulunmuştu. 1 Haziran önemli, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi en önemli karar organı. Orada gözler orada olacak. Şüphesiz ki taraflar da ilk defa bu mutlak mutlak kararın ardından karşı karşıya gelecek. Hem Kılıçdaroğlu'na yakın isimler hem de Özgür Özel'e yakın isimler sürece dair orada da hamleler birbirini izleyecek. O yüzden de önemli. Bu kapsamda da yine açıklamalar geliyor. Özgür Özel şu açıklamayı yapmıştı. Parti meclisine gideceğiz, arkadaşlarımız orada olacak ifadesini kullanmıştı ve kurultayın hızlı toplanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadesini kullanmıştı. Eğer karşı çıkarlarsa bize yakın isimler istifa edecek ve bu yüzden de mecbur gitmek zorunda kalacaklar. Çünkü siyasi partiler kanunu gereği bunu yapması şart açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaya yönelik Kılıçdaroğlu tarafından herhangi bir açıklama gelmedi, ama siyasi partiler kanununa göre de böyle bir durum söz konusu. İstifalar yaşanır mı, yaşanmaz mı? Şüphesiz orada da karşılıklı bir değerlendirme, bir görüş alışverişi olacaktır. O yüzden mutlak mutlak davası ve polis müdahalesinin ardından 1 Haziran oldukça önemli olacak. CHP Genel Merkezi'nde bu çağrıda yapılmış oldu. Listede az önce bahsettiğim 57 isme tebliğ edildi. Evet, biz şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin konutunun önündeyiz. Dün olduğu gibi bugün de Kılıçdaroğlu gelişmeleri buradan takip ediyor. Yine telefon trafiği gerçekleştiriyor kurmaylarıyla. Hem cumartesi gününkü buluşmaya ilişkin hem de 1 Haziran'a yönelik parti meclisine ilişkin fikir alışverişinde bulunuyor. Bazı isimler geldi. Onlardan biri Müslüm Sarı. Bu sürecin en başından beri Kılıçdaroğlu'na yakın duran isimlerden biri. Yine Celal Çelik avukatı da burada görüşmeye geldi. İlerleyen dakikalarda diğer bazı isimlerin de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere buraya gelmesini bekliyoruz.
0: Uraş Bingöl aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanıdığını bildiren Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı.
2: Açıklama yapmam gereken hususta...
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
4: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
3: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
4: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
3: Mustafa Çiftçi tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar siyasetin ana gündem maddesi, İYİ Parti ve DEM Parti'den konuya ilişkin açıklamalar var.
5: Son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Demokrasimizi bütünleşik bir muhalefet anlayışıyla hak ettiği bir yere taşıyabileceğimizi biliyorum.
3: Muhalefetten CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesi ve mutlak butlan kararına tepki var. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'e destek verdi.
5: Milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da mecliste Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP'deki sorunun kurultayla çözülebileceğini söyledi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zorlu dönemden bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
0: İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye meclis üyesi Gizem Göçlü ve eşinin yurt dışında oldukları belirlendi. Zanlılar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasında arama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Özden Erkuş ayrıntıları aktaracak bize Özden.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kurban Bayramı mesajında vurgusu özellikle İslam coğrafyası ve İslam dünyasındaki zorlu sınamalardı. Bu çerçevede mesajında gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, masum yaşların, gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır ifadesini kullandı. Bahçeli mesajında Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir dedi bayram mesajında. Bahçeli yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz dedi. Ardından da bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir ifadesini kullandı. Bahçeli mesajının sonunda bu duygu düşüncelerle aziz şehitlerimizin, muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesini de kullandı Ahmet Arpat.
0: İstanbul'da bayram tatili demek, trafiksiz gün demek. Birçok İstanbul'un şehir dışına çıkması trafik yoğunluğunu düşürdü. İstanbul'da kalanların adresi ise sahiller oldu. Star TV ekibinden Sena Kiper, Bebek sahilinde bizi bekliyor. Sena.
8: Ahmet Arpat, aslında İstanbullular olarak pek de alışık olmadığımız bir manzarayla karşı karşıyayız. Bugün İstanbul'da trafik akışı gayet rahat ilerliyor. Dün de öyleydi. Tabii gidenler gitti. Kimisi tatil beldelerini tercih etti, kimisi memleketlerinde gidince İstanbul boş kaldı. Hatta bu sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa yakasında %2 ölçüldü. Anadolu yakasında ise %9 oranındaydı. Şu anda da İstanbul'da trafik yoğunluğu genel olarak %36'yı gösteriyor. Tabii gidenler gitti dedik. Kalanlar da İstanbul'un tadını çıkartıyor. Özellikle sahil şeritlerinde insan kalabalığı var. Kimi balık tutuyor, kimi yürüyüş yapıyor. Kimi sandalyelerini almış, boğazın tadını çıkartıyor manzaraya karşı. Hava da çok güzel. Şu anda hava sıcaklığı 24 dereceyi gösteriyor. Mis gibi güneşli bir hava var. Az önce balıkçılarla konuştuk. Bir kilo istavrit tutan var, onu söylediler bize. Dediğimiz gibi piknik yapanlar da çok. Bu mis gibi havanın tadını çıkarmak için yürüyüş yapanlar da çok. Bayramda normalde İstanbul genelde boş oluyor ama bu bayram özellikle tatil de uzun olunca, 9 gün olunca insanlar, fırsatı olanlar şehir dışına gittiler ve kalanlar da İstanbul'un tadını çıkartıyor. Dediğimiz gibi hava da çok güneşli olunca gayet güzel bir gün geçiriyorlar. Şimdi şöyle sandalyesini kapıp sahile doğru gelen vatandaşlarımıza biraz mikrofon uzatmak istiyorum. Herkesin yüzü gülüyor çünkü normalde Bebek sahiline gelmek için en az bir saat, bir buçuk saati gözden çıkarmak gerekiyordu. Ama birçoğu 20 dakikada, yarım saatte buraya ulaşmışlar. Hayırlı bayramlar dileyelim efendim. Nasılsınız?
9: Size de hayırlı bayramlar.
8: Nasıl hissediyorsunuz kendinizi?
9: Bu manzarada çok güzel hissediyoruz. Tabii ki manzara da güzel.
8: Nereden geldiniz Bebek sahiline?
9: Biz yayladan geldik.
8: Trafik nasıldı?
9: Bomboştu, çok rahat geldik.
8: Normalde buraya gelmek bir meseledir çünkü İstanbullular bilir.
9: Bak, trafik felaket oluyor ama Allah'a şükür ki çok, yani bomboştu, çok da güzel geldik.
8: Peki hava nasıl? Var mı plan buradan sonra bir adres?
9: Şimdilik yok bir planımız. Havamızı güzel aldıktan sonra evimize dönmeyi düşünüyoruz.
10: İstanbul'un sessiz, sakin günlerinden birini yani çok güzel yaşıyoruz. İstanbul'u her zaman böyle bulmak imkansızdır. Tabii ben doğma büyüme İstanbulluyum. Böyle eski İstanbul'un o sessiz sakin günlerini sanki böyle anıyorum. 78 yaşındayım ama bundan 50 sene önceki İstanbul'dan şimdiki İstanbul'lar dağlar kadar farklı. Şu trafiği yani her zaman bulamazsınız.
8: O zaman tadını çıkarmak gerekiyor.
10: Bunun tadını çıkarmak gerekiyor efendim.
8: Kaç saat daha buradasınız? Ne zaman geldiniz?
10: Sabah kahvaltıya geldik burada. Kahvaltımızı burada yaptık. Akşamüstü de dönmeye niyetimiz var. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.
8: Hayırlı bayramlar.
10: Hayırlı bayramlar olsun efendim. İyi eğlenceler.
8: Çok
10: İyi günler.
8: Sağ olun. Evet, dediğimiz gibi İstanbullular, kalanlar günü güzel bir şekilde burada geçiriyorlar. Biz de herkese hayırlı bayramlar dileyelim. Sözü yeniden Ahmet Arpat'a bırakalım.
0: Sena Kiper aktardı. Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren bir kişi haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konulan Tarkan Torun koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
3: Alacağı için IBAN'ını verdi. Kurban dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.
11: Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Yani çocukları var, işi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere, sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
3: Adana'da yaşayan Tarkan Torun yıllar önce bir kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandı ve bacağı ampute edildi. Hayatına protez bacakla devam eden Torun bir hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bir yandan da güvercin besliyordu. Kuşçular kahvesinde tanıştığı Öykü adlı kişiye güvercin sattı. Öke, babam para gönderecek. Sen IBAN hesabını ver. Gelen paradan 700 lirasını al, gerisini bana verirsin dedi. Torun paranın 700 lirasını ayırıp kalanını Öke'ye verdi. Ancak IBAN'a iki kez daha para gelince şüphelendi. Ama iş işten geçmişti. Öke'nin kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz bahanesiyle vatandaşlardan para topladı ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda torun 5 yıl hapis cezası aldı. 24 Mart'ta cezaevine girince işinden de kovuldu.
11: Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yani yapmış olsa tamam cezasını çeksin.
3: Anne Fatma Torun oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek tahliyesini istedi.
0: Yaz aylarında en büyük tehdit orman yangınları, saatler bazen günler süren yangınlarda binlerce hektar alan zarar görüyor. Yanan alanların toparlanması ise yıllar sürüyor. Orman yangınları ile mücadelede yalnızca profesyonel ekipler değil, gönüllüler de kritik öneme sahip. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın gönüllüsü yetiştiriyor. NTV'den Beyza Nur Özer Antalya'ya gitti. Orman yangını gönüllüsü olmak için eğitimlere katıldı.
3: Küçük bir kıvılcım binlerce ağacın, milyonlarca canlının yaşamının sonlanmasına neden olabiliyor. 2025 yılında 81.473 hektar orman alanı zarar gördü. Bu sayı 114.000 futbol sahasına eşdeğer. Yangınlarla mücadelede profesyonellerin yanı sıra vatandaşların da desteği çok önemli. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme gönüllüsü yetiştiriyor.
12: İçinde bulunduğumuz alan Orman Genel Müdürlüğümüze ait Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin personelimizin eğitimini biz bu alanda gerçekleştirdik. Bu alan komplike bir eğitim merkezi olarak hizmetlerini sürdürüyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimizin yangın uzmanlık eğitimi aldığı bir merkez burası.
3: Antalya Döşeme altındaki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim için çeşitli parkurlar bulunuyor. 2019 yılında başlayan gönüllü yetiştirme projesiyle 140 bin kişiye sertifika verildi.
13: Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nde bulunan parkurlardan birindeyiz. Bu ormanlık alanda bir ateş yakıldı ve yangının büyümesi beklendi. Ardından hem gönüllüler hem de profesyoneller eğitimle birlikte yangının nasıl kontrol altına alınacağını gösteriyor.
3: Türkiye'de ormanların %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyan bölgelerde yer alıyor. 2025 yılında sadece 26 Haziran-3 Temmuz arasında 576 orman yangını meydana geldi.
13: Yangın söndürme helikopterleri özellikle de karadan ulaşılamayan noktalarda çok önemli, kritik önem taşıyor. Çünkü tonlarca litre su taşıyabiliyorlar. Biz de birazdan bu helikoptere binip Kepez Düzler Çamı yangının yaşandığı alana gideceğiz. Öyle ki 29 yıl önce yaşandı bu yangın ve 16 saat sürdü ve 1715 hektar orman alanı yandı. 2400 futbol sahasına eşdeğer bu alan. 29 yıl sonra o alan nasıl yeşermiş hep birlikte birazdan göreceğiz.
3: Verilere göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: NTV Radyo.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
11: Bağdat hayata lezzet katan tat.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. NTV Radyo'da.
17: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
18: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğimde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
0: NTV Radyo'da.
17: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
19: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
17: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
20: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: NTV Radyo'da.
21: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
22: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Tek reklam.
23: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
24: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.
1: yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: depolama fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

0: NTV Radyo. Neden gözünüzde neden?
1: Pandemiden sonra günlük yaşantıda belki de sıklıkla unutulan bir şey gülümsemek. Öyle ki Japonya'da maske yasağının kalkmasından hemen sonra bazı insanların tuhaf görünmeden gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzman gülümseme eğitmenlerine yönelmeye başladığı haberleri yayınlandı. Peki yüzde çok basit bir hareketle yapılan bu eylem neden bu kadar önemli ve gerekli? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
2: Biz kendimizi bir şekilde gülümsediğimiz zaman, zorla ya da sahte bir şekilde gülümsediğimizde bile beynimiz bunu mutlu ya da memnun olduğumuzun bir sinyali olarak yorumluyor. Bu araştırma bulguları bunu gösteriyor. Ve gülümsediğimiz zaman da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılanıyor. İşte bunların arasında dopamin, endorfin, serotonin sayılabilir. Bunlar da aslında vücudumuza mutlu olduğumuzun sinyalini veriyor ve karşılığında da biz mutlu hissediyoruz. Bu gülümsemenin psikolojik olarak tabii ki olumlu bir etkisi oluyor, dönüşü oluyor. Bizim zorlayıcı duygularımızı azaltmada, bunları yönetebilmekte, hızlı bir şekilde daha olumlu duygulara geçebilmekte önemli bir işlevi var. Bu da uzun vadede tabii ki kişinin anksiyete, depresyon gibi sorunlarında yardımcı bir unsur olarak kullanılabiliyor. Hatta bununla ilgili bizim yarım gülümseme tekniği dediğimiz bir terapi tekniği de var. Bunu bir şekilde olumlu duygularla ilişkili yüz kaslarını harekete geçirerek odağımızı olumsuz duygulardan daha olumlu duygulara kaydırabiliyoruz. Bu şekilde de aslında olumsuz duyguların yoğunluğu azalabiliyor. Kahkaha buna benzer bir işleve sahip. Kahkaha da biraz daha farklı tabii ki. Orada vücutta pek çok kas devreye giriyor. Kişinin kısa vadede aslında kahkaha attığında fiziksel olarak bir takım değişiklikler yaşadığını görüyoruz. Göğüs kafesimizi açılıp kapandığı için ve oradaki kaslar etkilendiği için oksijen açısından daha zengin bir hava alımı oluyor. Kalbi, ciğerleri, kasları uyarıyor ve demin de dediğim gibi işte beyindeki endorfin oranını arttırıyor. Bu şekilde stresi de azaltan bir etkisi var. İşte kalp atışını bir hızlandırıyor, kan basıncını arttırıyor ve akabinde azaltıyor. Bunun sonunda da tıpkı bir kardiyo egzersizi yapmış gibi rahatlamışlık hissi geliyor. Dolaşımı etkili olduğunu biliyoruz. Kas gevşemesine yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli fiziksel olumlu etkileri var. Uzun vadede de stres yönetiminde eğer gülmenin, gülümsemenin olumlu bir etkisi varsa, stresin de bağışıklık üzerindeki etkisini düşünürseniz, ne kadar stresliysek ve stresi yönetemezsek o kadar bağışıklığımız düşer ve o kadar hastalıklara açık oluruz. Ne kadar gülersek, gülümsersek de o kadar fazla aslına bakarsanız stresi yönetebiliriz ve bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ama tabii ki buna bir panzehir gibi de bakmamak lazım. Yani insanların sorunlarından kurtulmasının, bir takım psikolojik sorunlarını aşmasının ya da bir takım fiziksel hastalıklardan iyileşmesinin yolu gülümsemek, sadece gülümsemek ve gülmek değil tabii ki. Bunlar ancak destekleyici unsurlar olarak görülebilir. Tabii ki sosyal iletişimde, insanlarla ilişkilerde gülümsemenin çok önemli bir yanı var. Yani gülümsediğinizde bir kere daha fazla insan size yaklaşabiliyor, daha yaklaşılabilir bir insan oluyorsunuz ve bu da insan ilişkilerini kurmakta ve sürdürmekte önemli bir etkiye sahip. Bizim sosyal varlıklar olarak mutlaka sosyal desteğe ihtiyacımız var ve sosyal desteğe sahip olduğumuzda hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak daha olumlu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla ilişki çekebiliyoruz. İlişkileri daha iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Mesela çiftler arasında da yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bir çatışma halinde ya da stres yaratan bir konu konuşulduğunda bunu çöpeye vurabilmek, espriye vurabilmek, gülerek bunu konuşabilmek daha sağlıklı bir şekilde o çiftin ilişkisini sürdürmesine ve daha uzun süreli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yani stres yönetimde bu şu demek değil, hani her şeyi dalgaya alın, dalgasını geçin, gülün geçin gibi bir öneri değil bu. Ama bir takım şeyleri yönetirken daha gülümseyerek, gülerek, biraz daha gülünebilecek bir yanından yaklaşarak aslında ele alabilmek, o konunun daha kolay yönetilebilmesine, daha stres yaşanmasına ve daha olumlu ilişkiler kurulmasına mutlaka yardımcı oluyor. Yani bizim sonuç olarak psikolojik sağlık dediğimizde sadece bir takım psikolojik sağlık sorunlarına sahip olmamamız değil, aynı zamanda da mutluluğa sahip olmamız, yani bütün bir esenliğe sahip olmamız gerekiyor. Tam bir psikolojik sağlıktan bahsedebilmek için. Ve esenliğimiz için de olumlu duyguları daha fazla yaşamamız lazım. Esenlik öyle bir boyut ki insan hayatında, ona sahip olmamız

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Reklam.
13: Engelsiz.
14: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
15: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
14: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
15: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
14: Kolları olmayan yüzücü.
16: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
14: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
17: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
14: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
18: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
14: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
19: Finans Kafe ile tekrar karşınızda.

Yanınızdayız. Benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim geliyor. Bu gece yarısı 3 lira 27 kuruş indirim planlanıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarıysa 82 kuruş olacak. Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatlarının 64,28 liraya, Ankara'da 65,26 liraya, İzmir'de 65,54 liraya, Doğu illerinde ise 66,89 liraya gerilemesi bekleniyor.

0: emlak ve temizlik vergisinde artık son tarih yaklaşıyor. Son ödeme günü 1 Haziran. Ödemeyenlere aylık %3,7 gecikme faizi uygulanacak. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre daralırken taşınmaz sahipleri için son tarih yaklaşıyor. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerini kapsayan ödeme döneminde vatandaşların cezalı duruma düşmemek adına işlemlerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi borcu sorgulama işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemi, E-Devlet ve belediyelerin çevrim içi hizmet ekranları üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler ise belediye vezneleri, resmi internet siteleri ve bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabiliyor. İçeride kısa haftayı artık tamamlıyoruz bugün itibariyle. Hatta piyasalarda işlemlerde günün ilk yarısında sona erdi. Önümüzdeki hafta pazartesi günü ise gündem oldukça yoğun başlayacak. Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı pazartesi günü 1 Haziran'da açıklanacak. Veri öncesinde tahminler de netleşmeye başladı. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin %2,7 büyümesini bekliyor.
1: Yurt içinde gözler ilk çeyrek büyüme verisine çevrildi. Türkiye ekonomisinin yılın ilk 3 ayındaki performansı 1 Haziran'da belli olacak. Veri öncesi ekonomist beklentileri de netleşiyor. Anadolu Ajansı'nın 13 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette ekonomistler yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin %2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin tahminleri %1,95 ile %3,40 arasında değişiyor. Söz konusu beklenti ekonomide kontrollü büyüme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor.
2: Ağırlıklı olarak inşaat ve finans sektörünün çekişiyle büyüyen bir ekonomi gördük. Bunun 2026 yılında sanayi ve tarımla da desteklenip desteklenmediği ciddi ölçüde gözlemleyeceğimiz bir husus olacak.
1: Ankette ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentileri de yer aldı. Buna göre yıl sonu büyümesi için ortalama tahmin %3,3 oldu. Tahmin aralığında en düşük beklenti %2,5 seviyesinde gerçekleşirken en yüksek tahmin %4 olarak kaydedildi.
2: Küresel büyüme beklentisinin üzerinde yaklaşık bir yarım puanlık daha yüksek bir seyir. Bu gerçekleşebilir mi mevcut durumda? Gerçekleşebilir. Türkiye ekonomisi kolay büyüyebilen bir ekonomi.
1: Ekonomistler 2027 için ise güçlü bir büyüme öngörüyor. Ankette ortalama büyüme beklentisi %4,5. Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde %3,4 büyüme kaydetmiş, yılın tamamında ise %3,6'lık büyüme performansı göstermişti.
0: Yabancı yatırımcılar savaş sonrası özellikle devlet tahvillerinde sert çıkış gerçekleştirse de bu yıl ve son bir yıla bakıldığında nette hala alım tarafındalar. 15 Mayıs itibariyle yabancının son bir yıllık net girişi 10,5 milyar dolara, bu yıl için ise 1,6 milyar dolara yaklaştı. Yabancılar son bir yılda 4 milyar 433 milyon dolarlık hisse senedi, 4 milyar 633 milyon dolarlık devlet tahvili ve 1 milyar 428 milyon dolarlık da özel sektör tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece son bir yılda TL varlıklara giriş 10,5 milyar dolara ulaştı. Yabancının tahvildeki payı ise yıl sonuna göre 2 puan birden düşerek %7,7'ye indi. Hisse senedi piyasasında ise yabancı payı 15 Mayıs haftası itibariyle %33,8'e geriledi. Piyasalara da bir bakalım. Aslında içeride işlemler tamamlandı dedik. Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırısıyla sabah yeniden hareketlenmişti. Dünkü çok olumlu ve iyimser hava dağılmıştı sabah biraz. Altın fiyatlarında gerileme, petrolde ise yeniden yukarı bir seyir gördük. Borsa İstanbul'da 12.40'da işlemler tamamlandı. Artık pazartesi günü açılacak. Borsa bayram tatiline düşüşle girdi. Endeks %1,6 geri çekilmeyle 13.662 puandan kapandı. Haftalık kayba bakarsak %2,5 civarında borsada bir kayıp var. Döviz kurlarında bugün yükseliş var. Doların küresel değeri güvenli liman talebiyle yükseliyor. İçeride dolar TL kuru 46 liraya oldukça yakın, 45.90'da. Euro TL'de 53,5 liraya yakın seyrediyor. Altın geriledi dedik. Özellikle savaşa ilişkin son haber akışından sonra onsta 4500'e doğru bir geri çekilme takip ediyoruz. Hala da bu seviyeye oldukça yakın. Petrol fiyatları şu an Brent tarafında 96 dolara çok yakın seyrediyor. Ve onstaki bu düşüşle birlikte gramın da gerilediğini gördük. Ama tabii dolar TL 45.90'a gelince orada bir dengelenme oldu. Gram altın 6658, çeyrek altın 10892 liradan devam ediyor şu dakikalarda fiyatlamalarına. Evet, piyasalardaki son durum böyle. İçeride de söylediğimiz gibi artık önümüzdeki hafta pazartesi günü açılacak olan bir piyasa var ve önümüzdeki haftanın gündemi de oldukça yoğun. Az önce haberimizde de izledik. Ayın 1'inde haftanın başında büyüme rakamları gelecek. Ardından da ayın 3'ü itibariyle enflasyon rakamları takip edilecek. Piyasalarda özellikle bu haber akışı sırasında gözler hemen altına çevrilir. ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken barış umutlarının azalmasıyla altın biraz geri çekildi dedik ama uzmanlara da sorduk piyasa ekranında. Yeni bir hikaye arayışı var mı altının, yılın genelinde yükseliş sürebilir mi diye. Şimdi ona gelen yanıtı izleyelim.
3: Altın fiyatları savaş haberleri veya gelen açıklamalara çok sert tepki vermiyor. Özellikle işçilik kısmı da çok önemli. Kapalı çarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı Cumhuriyet halinde ilk defa 1 kilogram külçe altına 12.500 dolar işçilik görmüştük. Ancak Mayıs ayında bu işçilikler tamamen kapandı. Eksi 247 dolara kadar da bu işçilik farkları altın tarafında geriledi. Ve dolayısıyla da işçilikler de artık çok fiyatlara yansımadığını gözlemliyoruz. Altın tarafında bir yükseliş isteğinin, biraz daha pozitif eğilimin istekli olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 aydır piyasalarda yaşanan bu baskılanma, bu düşüş trendi, gelen olumlu haber akışları olursa eğer biraz daha pozitif seyrini devam ettirmesini söyleyebiliriz. Bu haftanın özeline baktığımız zaman da yine belirsizlik var. Teknik olarak 4480-4580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. 3 ihtimali değerlendirmek lazım. Yine burada bilinmezlik devam ediyor. Savaş devam ederse 4400 dolar seviyesi destek seviyesi, barış gelirse 5050-5200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Ancak süreci devam ettirirlerse, muhtemelen 60 günlük bir ateşkes daha uzatılırsa, bu sefer 4400-4800 dolar aralığında oyalanan bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum. Bu yılla alakalı 2026 yılında altın yatırımcısına şu mesajları vermiştim ki özellikle Ocak ayında gram altın tarafında 2000 lira civarında bir yükseliş görmüştük ve 5600 dolar seviyeleri görülmüştü. Yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında veren bir altın fiyatı var karşımızda. Çok hayal kurmayın, çok agresif büyük beklenti içine girmeyin. 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 civarında bir yükseliş gördük ama 2026 yılında bu kadar yükselişler olmayabilir uyarımız vardı. Ancak o dip seviyeleri ben Mart ayında 4100 dolar seviyesiyle artık tamamladığını şahsen düşünüyorum. Şimdi yukarıda farklı hikayeler var. Özellikle Fed'in faiz kararı ve yeni Fed başkanının vereceği piyasaya mesajlar altın tarafındaki yön tarafında belirleyici olacaktır. Her ne kadar Orta Doğu konuşuyor olsak da burada Rusya-Ukrayna tarafından gelebilecek bir anlaşma haberi yine pozitif tarafta altın tarafını destekler. Büyüme tahminleri yine aşağı yönlü revize ediliyor. Petrol fiyatlarının getirilmiş olduğu bir tahribat var. Piyasa aslında yeni bir hikaye bekliyor ve yeni hikayeyle birlikte ben altın tarafında bu yıl sonuna kadar yükseliş seyrinin devam etme olasılığını güçlü görüyorum ve teknik olarak da yine bugünkü koşulları gözüne bulundurduğumuz zaman 5880 dolar seviyesi çok da uzak değil diye düşünüyorum. Gram altında yine ons altını takip etmeye devam eder ama gram altın tarafındaki hikaye yılın ilk yarısında sürekli ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altın oraya. Ancak bundan sonra doların da artık destek vereceği bir trend olabilir gram altın TL fiyatında. Ben özellikle Temmuz-Ağustos aylarında düğün sezonunda gram altın tarafında 8000 lira seviyesinin üzerinde iyileşen bir gram altın yine yıl sonunda tahminim olarak veya beklentim olarak 10.000 lira seviyesini koruduğumu söyleyebilirim.
0: Bugün Arefe günü, yarın bayram başlıyor. Bayram öncesinde önemli alışverişlerden biri de tatlı alışverişidir. Tatlıcılar ürünlerini hazırladı, müşterilerini bekliyor. Aslında satışlar devam ediyor ama bugün artık son gün olduğu için yoğunluk epey artmış durumda. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Taşdemir ile konuşacağız. Hem talebi hem de fiyatları soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Mehmet Bey, bayram öncesi satışlar nasıl? Onu soralım. Bayram öncesi diyoruz ama bir şey de kalmadı artık. Arefe'de de öğleden sonra oldu. Yavaş yavaş artık akşama yaklaşıyoruz. Var mı bir yoğunluk?
4: Evet. Çok şükür yine her zamanki gibi olağan yoğunluğu yaşamaktayız. Tatilin 9 günlük olması tabii ki İstanbul'un bir nebze boşalmasına yol açsa da bir giden kadar geri dönüşler de var. Tatil için İstanbul'u seçenler de var. Bu da hareketliliğin sürmesini sağlıyor. Türk halkı ne kadar da olsa savaş daralması, piyasadaki daralma ne kadar da etkili olsa da biz şeylerden ödün vermiyoruz, geleneklerimizden. Her zaman
0: Evet, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Taşdemir'le konuşuyorduk. Talebi ve fiyatları soracağız. Aslında 9 günlük bayram tatilinde biraz büyük şehirler boşalsa da yine de bayramların vazgeçilmezlerinden biri tatlı ve bu tatlı alışverişi bitmiyor, talep de bitmiyor. Bir şekilde kalanlar, bayramı kutlayacak olanlar ilgi gösteriyorlar tatlı alımına dedi. Şimdi tabii biz baklava diyoruz ama tatlıda çeşit çok. Müşteriler en çok hangi ürünlere ilgi gösteriyor? Fiyatlar ne kadar arttı? Bunları da soracağız birazdan yeniden bağlandığımızda. Özellikle tabii bir maliyet artışı geçtiğimiz bayramdan bu bayrama en çok neyde yaşandı? Onu bir soralım. Mehmet Bey, şimdi önce bir maliyet ve fiyatları sorayım. Maliyetleriniz geçen bayramdan bu bayrama ne kadar arttı? En çok hangi ham maddenizde fiyat artışı gerçekleşti ve bu satış fiyatına ne kadar yansıdı? Bize biraz fiyatlardan söz eder misiniz? Ve kaliteli bir fıstıklı baklavanın kilosu ne kadar şu anda?
4: Efendim, geçtiğimiz bayramdan bu bayrama girdilerimizde bir takım yükselişler olsa da sektör olarak şu ana kadar kendi adıma da bütün sektör temsilcileri adına da bunu konuşuyorum. Fiyatlarımızda hiçbir düzenleme olmadı. Ramazan bayramındaki satış fiyatlarımız aynı şekilde devam etmekte. Şu anda kaliteli bir kilo fıstıklı baklava ortalama 1800-2000 TL bandında geziyor.
0: Peki bir alt fiyat var mı? Yani şu fiyatın altına baklava Tabii. görürseniz şüphe edin. O iyi bir baklava değildir. Onun içinde hile vardır. Almayın diyebileceğiniz bir rakam var mı?
4: Ya şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bir alt segment baklava var. Malzemesi biraz daha az olan, biraz daha ekonomik olarak kalabalık ailelere hitap eden bir baklava grubu da var. Ortalama 1900-2000 lira olan baklava orada da 1200-1300 TL bandında. Bunun altındaki daha uygun fiyatlı ürünlerin çok da tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Gıdadaki terör dağdan daha tehlikeli. İçin için öldüren bir şey. O yüzden 4 dilim yiyeceğimize 1 dilim yiyelim. Devamlı kaliteli ürün tüketelim. Bu nerede olursa olsun, kimden alırsanız alın. Güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapın. Çünkü baklavadaki hile çok çok çeşitli içerikler barındırabiliyor. Bunun için de Türk halkına lütfen güvendiğiniz, bildiğiniz işletmelerden alışveriş yapın diye bunu öneriyoruz.
0: Peki siz tabii sadece baklava değil, Tatlı Üreticileri Derneği Başkanısınız. Baklava evet. dışında hangi tatlılara talep yüksek? Yani en çok hangi ürünler ilgi görüyor?
4: Şimdi özellikle Kurban Bayramı'nda birazcık daha böyle et tüketimi fazla olduğu için Ramazan Bayramı'nda birçok işte kurabiyedir, şerbetli şerbetsiz tatlılar, şekerler, çikolatalar, şekerlemeler çok fazla. Fakat et bayramı daha çok etin tüketildiği bir bayram olduğu için şerbetli tatlılar çok daha fazla ön plana çıkmakta. Burada da sadece baklava değil, burada kadayıf, burma kadayıf, künefe, tulumba gibi genelde şerbetli tatlılar ön plana çıkmakta. Tabii bunun yanında lokumu var, cezeryesi var, birçok tatlı şey tüketiliyor. Fakat her zaman olduğu gibi baklava yine başı çekmekte.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Tekrar iyi bayramlar. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir ile konuştuk. Baklava fiyatlarını, iyi bir baklavayı 1800 ila 2000 lira arası bir fiyata satıyoruz dedi. Bize böyle bir fiyat bilgisi verdi. Devam edelim diğer haberlerimizde. Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor.
1: Kruvaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayınladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuart Mayermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Mayermel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Mayermel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
0: Bu haberle veda ediyoruz ve haftayı tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta ekonomi gündemindeki ve piyasalardaki gelişmelerle tekrar sizlerle olacağız. İyi bir bayram diliyoruz. NTV Ekonomi Servisi olarak tekrar görüşmek üzere.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingölvan kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülten'in kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Genel Başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alıp kongre yapalım diye konuştu.
1: Biz diyoruz ki derhal, hızla, en kısa sürede bayramdan sonra kararı alıp 40 gün içinde kongre yapalım. İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Bu kalabalıktan, bu insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarımdan, yazılanlardan, en yakınlarının öfkesinden kimse mutluluk duyduğumu düşünmesin. Bu işin bir çıkışı var. Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü, nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçimi.
0: Özgür Özel'in bu teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt geldi. Uraş Bingöl'den alacağız bu yanıtı. Uraş, ne dendi?
2: Evet, taraflardan hamle üzerine hamle geliyor. Sabah saatlerinde hatırlarsanız yayınlamıştık. YDK için dilekçe vermişlerdi ve son parti meclisinin toplanması için icra talebinde bulmuşlardı. İcra dairesi de o talebi kabul etmişti. 1 Haziran'da bu parti meclisi toplanacak. Özgür Özel de bugün İzmir'deydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini bu süreçte ilk defa zikretti ve çağrıda bulundu. Gel dedi, 2 milyon üye ile seçim yapalım açıklamasını yaptı, çağrısında bulundu. Müslüm Sarı buradaydı. Biz şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Müslüm Sarı buradaydı. Mahir Polat buradaydı. Celal Çelik buradaydı. Kemal Bey ile görüştükten sonra, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra kapıda sorularımızı yanıtladı. Biz de Özgür Özel'in bu çağrısını Müslüm Sarı'ya sorduk. Müslüm Sarı parti meclis üyesi, aynı zamanda son süreçte Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri. Müslüm Sarı şu ifadeleri kullandı. Biz pazar günü genel merkeze geldiğimizde bütün yollar kapalıydı. Kimse bizimle görüşmedi. Bu saatten itibaren yapılan siyasi polemiktir. Genel başkan seçiminin yolu ve yöntemi bellidir diyerek Özgür Özel'in çağrısına kapıyı kapattı. Evet, dediğim gibi hamle üzerine hamleler geliyor. Bu süreçte de yine taraflardan bazı noktalarda başka hamleler de gelecektir. Şüphesiz ki Özgür Özel'in bugünkü partililer seçsin, 2 milyon üyemiz seçsin çıkışının ardından yine başka hamleler de gelecektir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrıya yönelik şu an itibariyle net bir açıklaması yok. Şu anda konutunda ve telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Özellikle cumartesi günü genel merkeze gidecek, hatırlanacağı üzere o ziyaret öncesinde son hazırlıklarını yapıyor. Yine gelenler gidenler var. Yol haritasına yönelik, özellikle cumartesi gününe yönelik kitlesel bir eylem yapmayı planlıyorlar genel merkezde. Yine 1 Haziran'da söyledim, parti meclisi toplanacak. Oldukça önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organı. Oraya Kılıçdaroğlu ekibinin yanı sıra, Kılıçdaroğlu'na yakın parti meclisi üyelerinin yanı sıra Özgür Özel'i de yakın isimler orada olacak. Özgür Özel de o parti meclisine ilişkin konuştu. Arkadaşlarımız orada olacak dedi. Hatta iddialı da denilebilecek cümleler sarf etti. Eğer biz dedi orada arkadaşlarımız istifa ederse zaten kurultaya gitmek zorunda. Siyasi partiler kanunu bunu gerekiyor açıklamasını yaptı. Her iki tarafında, hem Kılıçdaroğlu tarafından hem Özgür Özel'in tarafında da bu gündem var. Pazartesi günü önemli, 1 Haziran'da, çünkü parti meclisi toplanacak ve o parti meclisinde dengeler nasıl olacak, kim neler söyleyecek çok önemli. O yüzden o sürece giden yolda da bir yol haritası hazırlanmaya çalışılıyor. Neler yapılacağına dair hem hukuki anlamda hem de parti meclisi üyeleri anlamında tabii bu noktada da telefon trafikleri gelişiyordur. Buna yönelik de görüşmeler gerçekleştiriyorlardır. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi 57 kişilik isim listesi yayınlandı. 38. olan kurultay öncesindeki parti meclisi şüphesiz ki bu. Orada Kılıçdaroğlu'na da yakın isimler var. Özgür Özel'e de yakın isimler var. Tabii arada kalanlar da var. Büyük ihtimalle özellikle pazar günü yaşananların ardından taraf değiştirenler de olmuş olabilir. İşte herkes buna göre pazarlığını ve sürecini ve yol haritasını belirlemeye çalışıyor.
0: Uraş Bingöl aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını bildiren Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı.
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
4: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
3: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi, tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
4: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
3: Mustafa Çiftçi, tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisi de vardı.
5: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
3: Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
5: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in başta Filistin olmak üzere bölgede izlediği politikalara da tepki gösterdi.
5: İsrail, ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
0: Benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim yapılacak. Bu gece yarısı 3 lira 27 kuruş indirim planlanıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira 27 kuruş indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatlarının 64 lira 28 kuruşa, Ankara'da 65 lira 26 kuruşa, İzmir'de ise 65 lira 54 kuruşa, Doğu illerinde ise 66 lira 89 kuruşa gerilemesi bekleniyor. İslam'ın şartlarından hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları bugün Arafat'ta vakfe duası yapıyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler Arafat'a hacı adaylarını taşımayı sürdürdü. Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirdi. Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş vakfe duası yapıyor. Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılacak adaylar Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek. Mina'ya ulaşıldığında sadece büyük şeytan denilen Akabe cemresine 7 taş atılacak. Hacıların kurbanları vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar Kabe'de ziyaret tavafından sonra haccın sayını yapacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü öğle vaktinden sonra sırayla küçük, orta ve büyük cemrelere 7'şer taş daha atılacak. İran'ın dini lideri Müştaba Hamaneh, Kurban Bayramı mesajında İslam ülkelerine dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Hamaneh, Kurban Bayramı ve hac dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaneh, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki eski konumunu kaybettiğini savundu. Açıklamada, zamanın ibresi geri dönmez, bölgenin milletleriyle toprakları artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacaktır ifadeleri dikkat çekti. Müştaba Hamaneh, savaşın ilk gününde ölen babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaneh'in İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak şeklindeki sözlerine de atıfta bulundu. İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri noktalarını yeniden hedef alması piyasaları hareketlendirdi. Altın düştü, petrol yeniden yükselişe geçti.
3: Barışı bekleyen piyasalar ABD'nin saldırısıyla yeniden hareketlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki bazı askeri hedeflere yönelik savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD'nin bu hamlesi sonrası bir süredir barış iyimserliği yaşayan piyasalar dalgalandı. Anlaşma umuduyla haftaya sert düşüşle başlayan Brent petrol fiyatı $93'a kadar inmişti. ABD'nin İran'ı vurmasıyla birlikte yeniden $100'a geldi.
6: En azından buradan 120-150 işte $200 bir petrol fiyatı beklemek şu ortamda çok doğru değil. Ama belli bir bant arasında da uzun süre, örnek veriyorum belki 80 ile $100 arasında uzun süre bir seyredecek petrol fiyatı da olabilir gibi gözüküyor. Yani daha kemikleşmiş bir fiyatlama var.
3: Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonla faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırdı. Bu da altın fiyatlarını aşağı yönde baskıladı. Ons altın $4,500 seviyelere indi. Gram altında ise $6,600 seviyeleri takip edildi.
6: Artık iyi ya da kötü haberdeki piyasa oynaklığı da giderek azaldı. Yani fiyatlar bir nebze bir noktaya oturmuş gibi gözüküyor. Yani bugün anlaşma da olsa herhalde çok fazla bir piyasa iyimserliği, en azından petrolle, işte altınla, gümüşle, ne bileyim faizle ilişkilendirdiğimizde olmayacak.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun füze saldırılarının ardından büyük hasar oluştuğu bir AVM alışveriş merkezi enkaza döndü. Çok sayıda sivil noktada vuruldu. Aralıklarla hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu Kiev'e döneceğiz şimdi. Deniz Berktay saldırıya uğrayan bölgeden karşımızda. Deniz, Kiev'de son durum nedir ve yaşanan saldırının bilançosunu aktarır mısın?
7: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev bu geride bıraktığımız pazar günü son aylardaki en yoğun hava saldırısına maruz kaldı ve şu anda benim arkamda Kiev'in önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Kvadrat alışveriş merkezini görüyorsunuz. Burası pazar günkü hava saldırısı sonucunda, daha doğrusu cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusların düzenlediği yoğun hava saldırısı sonucunda tamamen enkaza döndü. Ve burası Kiev'in hassas semtlerinden biri. Ruslar cumartesiyi pazara bağlayan gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani Ukrayna genelinde değil sadece Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdi ki bunlardan bazıları Oreshnik tipi füzeler idi, balistik füzeler. Ve bunun sonucunda Kiev'in çeşitli yerlerinde önemli hasarlar meydana geldi. Bundan daha da önemlisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya bir açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Amerikalı diplomatları Kiev'i terk etmeye çağırdı. Yine Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan çeşitli yabancı ülke diplomatlarını da Kiev'i terk etmeye çağırdı. Ve Kiev'de özellikle çeşitli karar merkezlerinin, ki buna karargahlar, askeri merkezler de dahil ve ayrıca sivil merkezlerinde vurulacağını söyledi. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk ilinde, yani Ukrayna'nın Lugansk ili şu anda Rus işgali altında bulunuyor ve Rusya orayı kendi toprağı sayıyor. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk'ta bir öğrenci yurdunu vurmasını gösteriyor. Fakat şunu da ayrıca söylemek gerekiyor ki Rusya'nın, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları, özellikle Ukrayna'nın İHA üretimi artmış durumda ve Ukrayna İHA'ları sürekli olarak Rusya'nın başkenti Moskova'yı vuruyor. Rusya bir şekilde psikolojik üstünlüğü ayrıca elde etmeye çalışıyor. Bu arada tam Rusya ile Amerika arasında bu tarz mesajlaşma olurken, haberleşme devam ederken ve Rusya batılı ülkelere bu şekilde diplomatlarınızı Kiev'den çekin diye bir çağrıda bulunurken, beklenmedik bir açıklama Rusya ile yoğun ilişkilere sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada tarafları gerilimi daha fazla artırmamaya ve bir an önce müzakere masasına oturmaya çağırdı. Ve bu noktada şunu da özellikle göz önünde bulundurmak gerekiyor ki Çin bir taraftan Rusya ile, fakat diğer taraftan da Ukrayna ile ilişkilerini sürdüren bir ülke ve savaş kimi zaman böyle çıkmaza girdikçe hem Rusya hem de Ukrayna bir şekilde Çin'in desteğini sağlamaya çalışıyor. Fakat Rusya'nın yaptığı son açıklamalar sonrasında, yani diplomatlarınızı çekin açıklaması ve Kiev'de farklı yerleri vuracağını net bir şekilde duyurmasından sonra, ki bu böyle bir yönteme pek fazla başvurmuyordu, böyle açıklamalara başvurmuyordu, Kiev'de şu anda tansiyon son derece yüksek.
0: Deniz Berktay aktardı. Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında sıkıntılar yaşanırken insani koşullar giderek kötüleşiyor. Yardım örgütleri çocuklarda yetersiz beslenmenin arttığı uyarısı yaptı.
3: Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına geçilemezken insani koşullarda gerileme var. Uyarı yardım kuruluşlarından geldi. Savaşa göre daha fazla gıda Gazze'ye giriyor ama yiyecekler bazı ailelerin alamayacağı kadar pahalı. Çocuklara yardım örgütü Save the Children, yetersiz beslenen çocukların sayısının arttığı uyarısında bulundu. Gazze'de çocuklar eğitimden de mahrum kaldı. 660 bin çocuk 3 yıldır okula gidemiyor. Hijyen koşullarında da bir iyileşme yok. Kanalizasyon suyu sokağa akarken farelerin sayısında artış var. Çadırlarda yaşayan çocuklarda fare ısırıklarının arttığı yönünde haberler geliyor. İsrail Gazze'ye yeterli ilaç ve tıbbi ekipman girişini de kısıtlamaya devam ediyor. Yeterli ekipman olmadığı için Gazze dışında tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı da giderek artıyor. Gazze dışında tedaviye gidemediği için her gün ortalama 6 ila 10 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 890'ı aştı. 2677 kişi de yaralandı.
0: Belçika'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis aracına hemzemin geçidi tren çarptı. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin Doğu Flandre eyaletinde meydana geldi. Bagenhout ilçesinde bariyerleri aşarak hemzemin geçide giren servis minibüsüne yolcu treninin çarptığı açıklandı. Kaza esnasında araçta 7'si çocuk, 9 kişi bulunduğu bildirildi. Belçika Ulaştırma Bakanı, ikisi çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken trendeki yolculardan yaralanan olmadığı bildirildi. Çin'in Hubei eyaletindeki köprünün çökmesi sonucu bir araç nehre düştü. O anlar kameralara yansıdı. Xiaogang kentinde bir araç ikiye ayrılan köprünün bir kısmının çökmesi sonucu nehre düştü. Araç içerisindekiler olaydan önce tahliye edildi. Aracın arızalandığı için köprüde kaldığı belirtiliyor. Olay öncesinde yetkililer bölgede sel uyarısında bulunmuştu. Filipinler'de bir yanardağın arkasına meteor düştü. Lavlarla meteorun ışığı gökyüzünü renklendirdi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü meteorun yerel saatte 22.30'da düştüğünü açıkladı. Enstitü tarafından paylaşılan görüntülerde meteorun Mayon Yanardağı yamacına düştüğü görülüyor. Enstitü meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağa çarpmadığını açıkladı. Küresel ısınma sebebiyle yaz sıcakları erken geldi. İngiltere, İrlanda ve Fransa'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da 7 kişi sıcaktan hayatını kaybetti. Bilim insanlarına göre yeni rekorlar da yolda.
3: Fransa, İngiltere ve İrlanda'da sıcaklık rekor kırdı. Avrupa erken başlayan Mayıs sıcaklarıyla adeta kavruluyor. Fransa genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10-15 derece üstünde seyrediyor. Termometreler Nantes şehrinde 37 dereceyi gösterdi. Tarihteki en sıcak Mayıs günü rekoru kırıldı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, can kayıplarına da yol açan aşırı sıcaklar konusunda kabineyi acil toplantıya çağırdı. İngiltere'de de benzer manzaralar var. Londra'da bulunan Kew Gardens'da sıcaklık 34,8 derece olarak ölçüldü. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü yaşandı. İngiltere Meteoroloji Servisi hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşabileceği ve yeni rekorlar gelebileceği uyarısında bulundu. Edinburgh'da aşırı sıcak sebebiyle yangın çıktı. İrlanda'da ise 28,8 derecelik sıcaklıkla Mayıs rekoru kırıldı. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği İspanya'da da yetkililer öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması uyarısı yaptı. Gün batımından sonra sıcaklığın 20 derecenin üzerinde seyredeceği tropik gece uyarısı yapıldı. Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Hindistan'da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde seyrediyor. En az 7 bin kişi sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındı. Mart ayından beri ondan fazla kişinin sıcaktan hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Muradabad'da ise sıcaktan fenalaşan keçilere serum takıldı. Meteoroloji uzmanları sıcakların devam edeceği uyarısında bulundu.
0: Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren bir kişi haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konulan Tarkan Torun koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
3: Alacağı için IBAN'ını verdi. Kurban dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.
8: Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Yani çocukları var, işi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
3: Adana'da yaşayan Tarkan Torun yıllar önce bir kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandı ve bacağı ampute edildi. Hayatına protez bacakla devam eden Torun bir hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bir yandan da güvercin besliyordu. Kuşçular kahvesinde tanıştığı Öke adlı kişiye güvercin sattı. Öke, babam para gönderecek. Sen IBAN hesabını ver. Gelen paradan 700 lirasını al, gerisini bana verirsin dedi. Torun paranın 700 lirasını ayırıp kalanını Öke'ye verdi. Ancak IBAN'a iki kez daha para gelince şüphelendi. Ama iş işten geçmişti. Öke'nin kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz bahanesiyle vatandaşlardan para topladı ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda Torun 5 yıl hapis cezası aldı. 24 Mart'ta cezaevine girince işinden de kovuldu.
8: Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yani yapmış olsa tamam cezasını çeksin.
3: Anne Fatma Torun oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek tahliyesini istedi.
0: Kurban Bayramı tatili için trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Hem karadan hem havadan denetimler yapılıyor. NTV ekibi de havadan gerçekleştirilen trafik denetimini görüntüledi.
3: Bayram tatilinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor.
9: Trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle, 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak.
3: Karadan ve havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali, makas atma, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız gibi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uygulanıyor.
9: Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlalleri aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekiplerde cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak.
3: Bayram boyunca 334 binden fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılıyor.
10: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır. Bu anlayışla tedbirlerimizi en üst seviyede planladık.
3: 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla hız ihlalleri denetleniyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıklamıştı.
0: Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kasap dışındaki bazı işletmeler dükkanlarına kurban etinden kıyma çektiklerine dair afişler astı. Uzmanlar uyarıyor, bu durum oldukça riskli. Yetkisiz kişilerce uygun olmayan şartlarda çekilen kıyma sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlara ise 52 bin lirayı aşan cezalar uygulanıyor.
3: Kasap dışındaki iş yerlerine kıyma çekilir afişi asanlar, bunu kazanç kapısı haline getirenler. Bu Kurban Bayramı'nda da yasağa rağmen iş yerine kıyma makinesi alan esnaf ek kazanç uğruna sağlığı riske atıyor.
11: Siz sterili olmayan, uygun olmayan koşullarda bu tarz et ürünlerini kıyma haline getirmeniz durumunda salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
3: Hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricindeki meslek gruplarının kurban etlerini kıyma yapması yasak. Ancak bazı esnaflar dükkanına aldıkları kıyma makinesiyle bu işi daha düşük maliyette yapıyor. Kurban etinden kıyma çekip bunu kazanç kapısı haline getirenlere ağır cezalar veriliyor.
11: Eğer siz hijyenik koşullar altında bu işlemi gerçekleştirmiyorsanız veya yetkili bir merci değilsiniz, bu noktada ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. 52 bin ve 26 bin gibi rakamlarla bu iki uygunsuzluktan dolayı karşınıza bir ceza çıkabilir.
3: Uzmanlar hijyen koşullarına uygun olmadan yapılan bu işlemin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
0: Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine tatlı da eklenince birçok sağlık sorunu kaçınılmaz hale geliyor. Uzmanların bu noktada uyarıları var. Beslenme gibi etin nasıl saklandığına da dikkat edilmesi gerekiyor.
12: Etler pişirilecek, sofralar kurulacak, tatlılar, şekerler ikram edilecek. Ancak bu noktada uzmanlar uyarıyor. Beslenmeye dikkat edilmesi, özellikle de aşırı et tüketilmemesi gerekiyor.
13: Etler hemen kesildikten sonra hızlı bir şekilde aslında tüketilmemeli. Çünkü etler kesildikten sonra hızlı bir etlerde sertleşme oluyor kaslarda. Ve bu sertleşme hızlı bir şekilde tüketildiğinde özellikle gastrit ve reflüs olan kişilerde zor bir şekilde sindirime uğradığı için biraz zorluk yaşatabilir. Kesim yapıldığı gün mutlaka insanlar tatmak istiyorlar ama bunu daha temsili porsiyonlarda tutup bir gün sonra tüketmek çok daha mantıklı. Yanında bol yeşillikle tüketmek yağların emilimini biraz daha azaltacağı için en azından ufak bir denge olur.
12: Etin saklama koşulları da çok önemli.
13: Mutlaka etler kesildikten sonra eğer hayvan küçük baysa 12-16 saat Büyük paysa 24 saat oda sıcaklığında önce bir serinletilip sonrasında 4 derecede bir muhafaza edilmesi lazım. Hayvan kesildikten sonra büyük kaplarda değil daha küçük kaplarda küçük küçük parçalar halinde oda sıcaklığına getirip 3-4 saat içerisinde sonra hızlı bir şekilde buzdolaplarına kaldırmak lazım. 1-2 gün buzdolaplarında kalabilirler ama sonrasında eğer tüketilmeyecekse derin dondurucularda saklamak besin güvenliği açısından çok kıymetli.
12: Tatlı tüketimiyle ilgili de uyarılar var.
13: Özellikle tatlıların porsiyonlanması çok kıymetli. Hepsini ilk günden tüketmeyelim. Bunları parça parça bayrama yayarsak en azından kan şekeri de çok hızlı yükselmemiş, siz de hastalanmamış olursunuz.
0: Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürüyor. Adaylardan da açıklamalar geliyor. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörloth'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerinin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı.
14: Aziz Yıldırım'ın santrfor adayları Muhammed Salah ve Alexander Sörloth. Sarı lacivertlerin eski başkanı ve 7 Haziran seçimindeki başkan adayı planlarını TRT Spor yayınında anlattı.
15: Salah yıllık 20 milyon euro istiyor.

0: Aziz Yıldırım gündeme gelen bir diğer isim George Jesus'la ise görüşmediğini açıkladı. Yıldırım 20 yıl görev yaptığı süreçte Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı üstünlük kurduklarını vurguladı.
1: Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik dönemimde diğer kulüpler oradan çıkamadı. Gelenlerin ayağı titrer, berabere kaldıklarında sevinirlerdi. Şimdi biz beraberliğe seviniyoruz. Böyle şey olmaz. Kadıköy'de herkesi yeneceğiz.
0: Aziz Yıldırım adaylık kararı ile ilgili de Fenerbahçe başarısız bir görüntü çiziyor. Bu camianın büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek ve çocuklarımızın formalarını gururla taşıyabilmeleri için aday oldum ifadelerini kullandı.
2: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 7 Haziran'da yapılacak. Seçim öncesi başkan adayları kongre üyelerine seslenmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekrana taşıyacağız. Şimdi bir de Hakan Safi tarafına bakalım. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız diyen Hakan Safi, şampiyonluk özleminin 13 yıla çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
3: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin seçim vaadi, tarihi kadro, şampiyonluk ve astronomik bütçe.
3: Bize yıldız oyuncu ne diyorlar? Alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. Tarihin en iyi kadrolarından birini kurduktan sonra bu oyuncu grubunu saha dışında da tüm gücümüzle koruyacağız. Fenerbahçe'nin bugün 350 milyon euro olan gelirlerini önce 500 milyon euroya, sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız. Fenerbahçe'mizin bir kaynak problemi yok. Biz buradayız. Fenerbahçe'nin problemi kaynaklarını düzgün kullanamamak. Bunu da evvelallah biz çözeceğiz.
0: Fener Kongre Üyeleri Platformu üyeleriyle Faruk Ilgaz tesislerinde bir araya gelen Safi, camianın özlemine son vereceklerini söyledi.
3: 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ama şuna emin olun. Ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Gelecek sezon Fenerbahçe'yi mutlaka ama mutlaka ne yapacağız? Şampiyon! Ne yapacağız? Şampiyon! Ne yapacağız? Şampiyon! Evet. Benim olduğum yerde ancak yapıyı ben kurarım. Fenerbahçe'de rahatlık, umursamazlık dönemi de 8 Haziran sabahı itibarıyla sona erecek.
0: Hakan Safi, Atina'daki Final Four'da Fenerbahçe taraftarının yaşadığı sorunlar nedeniyle de Euroleague yönetimini eleştirdi. Sarı lacivertlerde Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarışacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da yapılacak.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
6: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya, işte ufak eğimli, her yerdeki su birikintileri falan.

0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Türkiye'deki suyun neredeyse %70'inden fazlası tarımda sulamada kullanılıyor. Ulusal su planında tarım sektörüne yönelik köklü değişiklikler yer alıyor. Planda geçen havza bazlı ürün su eşleştirmesi ne anlama geliyor? Bu durum şehrimizin içme suyunu nasıl etkiliyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
5: Önemli bir hedef. İşte yapılması gereken bu hedef içerisinde de yer almış eylemlerden söz edecek olursak suyun daha verimli kullanılmasına yönelik olarak modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması. Sadece modern sulama teknolojilerini yaygınlaştırırsak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bunun aynı zamanda sizin çiftçiyi de bilinçlendirme, aynı zamanda söylediğiniz şekilde kısıtlı bölgelerde daha az suya ihtiyaç olan tarımsal ürünleri yetiştirme gibi bir politikayla da desteklenmesi lazım. Aksi takdirde sizin modern sulamayla geçtiğiniz bölgelerde su kullanımını daha önce yapılan şekliyle arazi yönelik olarak değil, hacime yönelik olarak ölçmeniz ve denetlemeniz lazım. Planda verilen hedef tabii ki %75'ini tarımda kullandığımız için suyun çok önemli. Yani bunun azaltılması Türkiye'nin su kaynakları açısından çok önemli. Bir de bunun önemli bir bölümü biliyorsunuz %25'i 30'u yeraltı suyu sulaması. Bu da yeraltı suları konusunda aslında yakında İklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkabilecek olan su sıkıntısının en temel unsurlarından bir tanesi olacak. Sektörler arası rekabete konu olacak. Neden? Çünkü şehirlerimizin de suyunun %50'si, yaklaşık yarısı yer altından geliyordu ondan. Bizim planlamamızda, ulusal su planında hedeflerden bir tanesinin tarımsal suyun verimli kullanılması şeklinde bir hedef olması çok doğru bir hedef. Ama bununla bağlantılı olarak birçok hedefin de sonuçlanması gerekiyor ki biz istediğimiz noktada suyu yönetebiliriz.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: NTV Radyo.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı şair Emily Dickinson'ın bütün şiirlerinin ilk cildi Bir Çiçekle Bir Mektupla başlığı ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı. Şiirleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. Walt Whitman'la birlikte 19. yüzyıl Amerikan şiirinin en önemli şairi olarak görülen Emily Elizabeth Dickinson 1830 Amherst, Massachusetts doğumlu. Babası kentin önde gelen avukat ve politikacılarından olan Dickinson neredeyse bütün hayatını Amherst'te geçirdi. Kendisi de kız kardeşi de hiç evlenmediler ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Dahası Emily 1862'de yani 32 yaşındayken tamamen eve kapandı, en yakın arkadaşlarıyla bile ölünceye dek bir daha hiç görüşmedi. Kapandığı odasında kendisini yazmaya verdi. Emily Dickinson'ın bu inziva hali kimi edebiyat tarihçilerine göre umutsuz bir aşk yüzündendi. Emily Dickinson ilk şiirlerini yazmaya başladığında neredeyse hiçbir edebiyat eğitimi almamıştı. Başlarda daha çok Elizabeth Browning ve Bronte kardeşler gibi kadın yazarlardan etkilenmişti. Öte yandan dönemin önemli yazarları Emerson'ı, Thoreau'yu ve Hawthorne'u tanıyordu. Dindar biri değildi ama İncil'i inceledi ve pek çok şiirinde dinsel formlar kullandı. Amerikan İç Savaşı'nın sürdüğü yıllarda Emily Dickinson inzivasını ve şiirlerini ara vermeden sürdürdü. 1886 yılında ölümünden sonra odasında 1800 civarında şiir bulundu. Hayattayken bunların sadece 7 tanesi basılmıştı. Ama sonraki 4 yıl içinde şiirlerinin neredeyse tamamı yayımlandı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaokuldan itibaren Emily Dickinson'ın şiirleri öğretilmekte. Dickinson kısa şiirler yazmıştır. Güçlü duygu patlamaları olan etkileyici, eşsiz bir üsluba sahip lirik şiirler. Tabiata dair şiirleri de olmakla birlikte genellikle hiç yaşayamadığı aşkı ve kavuşamadığı sevgiliyi anlatır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Dickinson'ın bütün şiirlerini toplam 3 cilt halinde yayınlamayı sürdürecek. Jeopolitik, uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı iki Fransız, Pascal Gauchon ve Jean-Marc Visson'un yazdıkları Yüz Kavramla Jeopolitik, Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik, askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alıyor. Kitabımız da jeopolitiği anlamanın temel kavramsal çerçevesini sunuyor. Gauchon ve Visson'un kitabı, klasik teorilerden günümüz çok kutuplu düzenine, enerji jeopolitiğinden sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi ele alarak, merkez çevre, stratejik denge, reel politik, ulus devlet, ideoloji, terörizm, siber çatışma, emperyalizm, enerji, ham madde gibi somut kavramlarla analiz ediyor jeopolitiği. Fatma Aydemir'in Der Spiegel dergisi tarafından son 100 yılda Almanca yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterilen Cinler isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet, dediğimiz gibi Aydemir'in romanı Almanca, dolayısıyla Türkçe'ye Olcay Maden tarafından çevrilmiş. Fatma Aydemir 1986'da Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünyaya geldi. Frankfurt'ta Alman dili ve edebiyatı üzerine üniversite eğitimi aldı. 2017'de yayımlanan ilk romanı Elbogen çeşitli ödüller kazandı ve sinemaya uyarlandı. İkinci romanı, bugün bahsettiğimiz Cinler, 2022'de yayımlandı ve Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Fatma Aydemir Berlin'de yaşıyor. Tage Zeitung gazetesinde editör ve köşe yazarı olarak çalışmakta. Cinler, özlemlerin, beklentilerin ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği güçlü bir aile hikayesi. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: her biri farklı duygusal yükler omuzlamış, sırların ve sessizliğin ayırdığı 6 kişilik bir aile. Emine, Hüseyin, Sevda, Hakan, Peri ve Ümit'i birleştiren tek şey, belki de birbirleri tarafından anlaşılma ihtiyacı. Aile olmak biraz da bu demek değil mi zaten? Fatma Aydemir, gerilim ile şefkati şiirsel bir üslupla buluştururken, akıllardan ve kalplerden silinmeyecek bir büyük romana imza atıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
7: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar, bayram sofrası kuruluyor. Bayram sofranız şen olsun, mutlu olsun diyelim. Evet, her sofrada muhakkak bir çorba var, bir tas kebabı veya kavurma var. Yanında pilavla elbette şerbetli tatlı var. Peki ya içecekler? İşte onları ihmal ediyoruz. Böyle durumlarda, özellikle geleneksel dönemlerde, bir Ramazan ayı boyunca veyahut da bayramlarda muhakkak şerbetler de gündeme geliyor. Ama artık meşrubat sanayinin çok gelişmiş olmasıyla biz bu şerbetleri unuttuk. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz, hemen size önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken cübin veya sirken gebin olarak anılıyor. bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına Selçuklu dönemini İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri sirkencubinmiş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oksimel veya oksimelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da oksi, oksos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında sirkengibin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 1/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak. Bayramınız kutlu olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
7: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
10: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
15: LÖSEV hayat verir.
16: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Come on.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
9: Reklam.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingöl-Van kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16. NTV Radyo.
4: Merhaba, saat 16. Günün içinden kuşağa devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde İstanbul'da merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleşen kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da vardı. Görüşmeden sonra aileler tarafından ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Bu kabulden onur duyulduğu belirtildi. Millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu vurgulandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında İslam dünyasının ağır sınavlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli mesajında Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır ifadesini kullandı. Bahçeli, Türkiye'nin yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış amacını süreceğini belirtti. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine iman ediyoruz ifadelerini kullandı. Dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir diye mesajı noktaladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Genel Başkanı 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili üye seçsin dedi. Bayramdan sonra karar alalım, kongre yapalım diye konuştu.
5: Biz diyoruz ki derhal, hızla, en kısa sürede bayram İdamdan sonra kararı alıp 40 gün içinde kongre yapalım. İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Bu kalabalıktan, bu insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarımdan, yazılanlardan, en yakınlarının öfkesinden kimse mutluluk duyduğumu düşünmesin. Bu işin bir çıkışı var. Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü, nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçimi.
4: Özgür Özel'in bu yanıtına, ön seçim teklifine, bu açıklamasına, çağrısına daha doğrusu yanıt geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Müslim Sarı konuştu. O teklif için siyasi polemik dedi.
6: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse, biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde, bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerinde tahliyesine ilişkin konuştu. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını anlattı. Ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı dedi.
7: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
8: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
7: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi, tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
8: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
7: Mustafa Çiftçi, tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki son gelişmelere bakalım. Şimdi de bültenin bu bölümünde. İki devlet arasındaki anlaşma umutları yeniden yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da olduğu ülkelerden de İbrahim Anlaşması'nı imzalamasını istedi. Öte yandan üst düzey İran heyeti de diplomatik çabalar kapsamında Katar'da.
9: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında görüşülen mutabakat zaptı ne zaman imzalanacak? Taraflar arasında diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajına "Ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da cepheye döneceğiz" diyerek başladı. Trump sözü hafta sonu İran'la müzakerelerde arabulucu ülkelerle yaptığı görüşmeye getirdi. Bütün bölge ülkelerinden İbrahim anlaşmalarına taraf olmalarını istediğini söyledi. Müslüman ve Arap ülkelerinin liderlerinden İran anlaşması ile eş zamanlı olarak İbrahim anlaşmalarını imzalamalarını istedim dedi. İsrail ilişkileri normalleştiren anlaşmaya İran'ın da taraf olması dileğini ifade etti. ABD medyasından CNN International'ın haberine göre Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarına kapıyı kapatmış değil. Haberde Riyad, Filistin devletine giden yolun açılması halinde İsrail ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyi düşünüyor ifadeleri yer aldı. Yine CNN'in haberine göre Washington ve Tahran mutabakat zaptının son ayrıntıları üzerinde müzakere etmeyi sürdürüyor. Her iki taraftan yetkililer kısa sürede bir uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduklarını söylüyor. Diplomasi çabaları kapsamında üst düzey yetkililerden oluşan İran heyeti Katar'a gitti. İran baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf'la İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Katar'ın başkenti Doha'da olduğu aktarıldı. Galibaf ve Arakçı'nın Katar Başbakanı ile olası bir ABD anlaşmasını görüşeceği belirtildi. El Cezire'nin paylaştığı habere göre Katar'ın çabalarıyla taraflar arasındaki dondurulmuş varlıkların iadesi sorununun çözüldüğü ifade ediliyor. Bu konu mutabakat zaptında çözülemeyen maddeler arasında yer alıyordu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ülkede internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladı. ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana uluslararası internet erişimi bulunmuyordu.
4: Haberde izledik. Anlaşma umutları artıyor gibiydi. Trump açıklamalar yaptı, iyi gidiyor diye. Üst düzey İranlı bir heyet Katar'a gitti. Ama bir de son duruma bakalım. Çünkü en son Müşteba Havaneyh, İran'ı dini lideri, dedi ki bölgesel güçler artık Amerikan üsleri için bir kalkan olamayacak. Amerika artık bölgede güvenli bir limana sahip olamayacak dedi. Hatta devrim muhafızları da bir takım düşman araçlarını düşürdüklerini söyledi. Dahası bazı saldırılar da var. Yine İran'da Amerika'nın saldırıları oldu. Neden oldu, nasıl oldu? Peki öyleyse neler oluyor? Tahran muhabirimiz Ali Çavuğ'a bir bağlanalım. Ali, anlaşma konuşurken şimdi durduk ve İran'a yapılan saldırıları mı konuşuyoruz? Ne oluyor?
10: Evet, bir saldırı gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yaptı Sevda Öğretir. Ve ABD'nin son günlerde ateşkes ihlali olarak kabul edilen saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu ve gereken yanıtın ve karşılığında verileceği vurgulandı bu yazılı açıklamada. Dün ve geçtiğimiz hafta da Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ve İran derin muhafızları donanması arasında sıcak çatışmalar yaşanabiliyordu. Dün bunun bir benzeri yaşandı. İran basını geçtiğimiz günlerde, iki gün önce yaşanan bir sıcak çatışmada 4 İranlı askerin hayatını kaybettiği şeklinde İran basını içerisinde iddialar da yer aldı. Ancak bir gerilim olduğu açık. Dün Hürmüz Boğazı bölgesinde, Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri haberi gelmişti. Bugün de gün içerisinde devrim muhafızları ordusu yabancı bir güce ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı düşürdüğü bilgisini paylaştı ki düşürülen insansız hava araçlarından bir tanesinin Amerika'ya ait olduğu bilgisi de geldi. Bir F-35 hava uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, ateş açıldığı ve İran hava sahasını terk etmeye zorlandığı da gelen bilgiler arasında. Bir taraftan da Doha'da görüşmeler devam ediyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin şu an itibariyle üst düzey lideri konumunda Doha'da. Dün gece aslında dönmesi bekleniyordu ancak dönüşü ertelendi. Bugün de Doha'da önemli temaslar devam edecek. Bazı düğüm noktaları var. Bunlar arasında da dondurulmuş mal varlıkları, bloke edilmiş mal varlığı söz konusu. Bunların serbest bırakılması noktasında ise Tahran yönetimi ısrarcı. Eğer bir mutabakat imzalanacaksa veya ilan edilecekse bunun öncesinde, başlangıcında en azından bloke edilmiş fonlardan, mal varlıklarından yarısının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de Doha'da Garibap'a eşlik ediyor. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da orada. Fars Haber Ajansı İran'ın bloke mal varlıkları serbest bırakılmadan herhangi bir mutabakatın veya müzakerenin olmayacağı bilgisini geçti. Taksim Haber Ajansı ise Garibap'ın üst düzey bir isim olarak Doha'da bulunmasının görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve bazı engelleri ve sorunları aşmada önemli bir rol oynadığını söylüyor. Yani bir ilerleyiş var, süreç ilerliyor. 24 milyar dolarlık bir fondan bloke edilmiş mal varlığından bahsediliyor. Taksim Haber Ajansı en az yarısının serbest bırakılması gerektiği noktasında İran tarafının, İran heyetinin ısrarcı olduğunu söylüyor. Yani 12 milyar dolarlık bir mal varlığının, bir paranın serbest bırakılmasında ısrarcı olduğu belirtiyor Tahran yönetiminin. Bazı senaryolar, İran içerisinde konuşulan senaryolarda Katar'ın kendisinin bunu karşılayabileceği noktasında yorumlar vardı. Bazı ekonomistler, İranlı uzmanlar sorunun çözülmesi için Katar'ın kendisinin bir tür kredi verebileceği senaryoları konuşuluyordu. Ancak Katar cephesinden, Doğa cephesinden buna bir doğrulama gelmedi. Bir de senin de açılışta söylediğin gibi Müşteba Hamene'in açıklamaları oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptı bu açıklamayı. İran bir eksen kaymasına girer mi soruları da var haliyle. ABD ile bir uzlaşı ve anlaşma süreci devam ederken ve bu eksen kayma senaryolarını aslında boşa düşürecek bir açıklama yaptı Hamene ve hem ABD karşıtı hem de İsrail karşıtı yoğun bir vurgu yaptı. ABD'nin üstlerine bir işareti oldu. Artık ABD üsleri başka ülkelere karşı bölgede bir kalkan olarak kullanılmayacak dedi ve ekledi. İsrail'in de yok olması gereken bir kanser hücresi olduğunu söyledi ve Baba Hamene'nin, Ali Hamene'nin daha önce söylediği 25 yıl içerisinde İsrail yok olacak söylemini tekrarladı Seda.
4: Peki, Ali Çavuk anlattı. Son olarak Müşteba Hamene'nin de son sözlerini paylaştı ve orada olan bitenlere Tahran cephesinden değerlendirmeyi aldık. Bu mutabakat zaptı eğer sağlanacaksa Washington'la Tahran arasında şimdiden bazı maddeler eleştiriliyor. Örneğin nükleer müzakerelerin sonraya bırakıldığı, İran'ın füzeleriyle ilgili de herhangi bir maddenin yine mutabakat zaptında yer almadığı eleştirilen başlıklar arasında.
7: Trump yönetiminin İran'la üzerinde uzlaşmaya çalıştığı mutabakat zaptı barış anlaşması değil. Bir nükleer anlaşma değil, bir füze anlaşması da değil. Amerikan New York Times gazetesi İran'la varılması planlanan mutabakat zaptını bu sözlerle özetledi. Gazete ABD başkanının Hürmüz Boğazı'nı açabilmek için zorlu konuların müzakeresini daha sonraya bıraktığını yazdı. Trump'ın 11 hafta önce İran koşulsuz teslim olmadan anlaşma sağlanamayacağını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sonunda her iki tarafın da taviz vermekten başka seçeneği kalmadığı vurgulandı. İki tarafın da kötü seçeneklerden daha az kötü olanını seçmek zorunda kaldıklarının altı çizildi. Trump'ın İran'ın en zorlu konuları erteleme talebine esasen boyun eğdiği vurgulandı. ABD Başkanı'nın İranlıları dünyanın en hayati su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki hegemonyalarına en azından geçici olarak son vermeye zorlamayı başardığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Boğaz yeniden açılırsa savaşı tetikleyen konular üzerinde İranlılarla ciddi bir müzakere başlatmayı planlıyor. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Amerikalı yetkili, İranlıların nispeten kısa sürede %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoğunu teslim etmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu İran'ın nasıl elden çıkaracağının şimdilik çözümsüz kaldığı belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre İran'ın müzakerelerin sonunda elindeki tüm uranyumu gönderip göndermeyeceği de belirsiz. Amerikalı yetkililer ayrıca İranlıların uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı sözlü olarak kabul ettiklerini de söyledi. İranlıların balistik füze stoklarını müzakere etmekten kaçındıkları vurgulandı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonlarını serbest bırakması ve yaptırımları kaldırması talepleri henüz tam çözüme kavuşturulmadı. Amerikalı yetkililer bunların bir takasın parçası olabileceğini belirtiyor. New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bu sorunların çözüleceğine dair güvenine rağmen müzakerelerin ve kırılgan ateşkesin her an çökebileceği yorumuna yer verdi. Amerikalı yetkililer İran'ın nihayetinde neye razı olacağını veya dini liderin anlaşmaya resmen onay verip vermeyeceğinin henüz bilinmediğini söylüyor. Carnegie, Uluslararası Barış Vakfı'nda görev yapan ABD'nin eski Orta Doğu müzakerecisi Aaron David Miller, kötü tasarlanmış bir tercih savaşının son derece kusurlu bir zorunluluk barışına dönüştüğünü söyledi.
4: İşte olası mutabakat zaptındaki maddeler bu şekilde eleştiriliyor. Biraz önce Tahran'a bağlandığımızda gördük ki gerginlik de sürmekte. Amerika İran'da bazı noktaları hedefledi, saldırıları oldu ve devrim muhafızlarının da bazı açıklamaları var. Dolayısıyla barış umutları yeniden mi azalıyor diyoruz ve altın fiyatlarının geri çekildiğini görüyoruz. Uzmanlara göre altında yeni hikaye arayışı da devam ediyor.
11: Altın fiyatları savaş haberleri veya gelen açıklamalara çok sert tepki vermiyor. Özellikle işçilik kısmı da çok önemli. Kapalı çarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı Cumhuriyet halinde ilk defa 1 kilogram külçe altına $12,500 işçilik görmüştük. Ancak Mayıs ayında bu işçilikler tamamen kapandı. -$247'a kadar da bu işçilik farkları altın tarafında geriledi. Ve dolayısıyla da işçilikler de artık çok fiyatlara yansımadığını gözlemliyoruz. Altın tarafında bir yükseliş isteğinin, biraz daha pozitif eğilimin istekli olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 aydır piyasalarda yaşanan bu baskılanma, bu düşüş trendi, gelen olumlu haber akışları olursa eğer biraz daha pozitif seyrini devam ettirmesini söyleyebiliriz. Bu haftanın özeline baktığımız zaman da yine belirsizlik var. Teknik olarak $4,480-$4,580 aralığını takip etmeye devam edeceğim. 3 ihtimali değerlendirmek lazım. Yine burada bilinmezlik devam ediyor. Savaş devam ederse $4,400 seviyesi destek seviyesi. Barış gelirse $5,050-$5,200 seviyesi direnç seviyesi. Ancak süreci devam ettirirlerse, muhtemelen 60 günlük bir ateşkes daha uzatılırsa, bu sefer $4,400-$4,800 aralığında oyalanan bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum. Bu yılla alakalı 2026 yılında altın yatırımcısına şu mesajları vermiştim ki özellikle Ocak ayında gram altın tarafında 2000 lira civarında bir yükseliş görmüştük ve $5,600 seviyeleri görülmüştü. Yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında veren bir altın fiyatı var karşımızda. Çok hayal kurmayın, çok agresif bir beklenti içine girmeyin. 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 civarında bir yükseliş gördük ama 2026 yılında bu kadar yükselişler olmayabilir uyarımız vardı. Ancak o dip seviyeleri ben Mart ayında $4,100 seviyesiyle artık tamamladığını şahsen düşünüyorum. Şimdi yukarıda farklı hikayeler var. Özellikle Fed'in faiz kararı ve yeni Fed başkanının vereceği piyasaya mesajlar altın tarafındaki yön tarafında belirleyici olacaktır. Her ne kadar Orta Doğu konuşuyor olsak da burada Rusya-Ukrayna tarafından gelebilecek bir anlaşma haberi yine pozitif tarafta altın tarafını destekler. Büyüme tahminleri yine aşağı yönlü revize ediliyor. Petrol fiyatlarının getirilmiş olduğu bir tahribat var. Piyasa aslında yeni bir hikaye bekliyor ve yeni hikayeyle birlikte ben altın tarafında bu yıl sonuna kadar yükseliş seyrini devam etme olasılığını güçlü görüyorum ve teknik olarak da yine bugünkü koşulları gözüne bulundurduğumuz zaman $5,880 seviyesi çok da uzak değil diye düşünüyorum. Gram altında yine ons altını takip etmeye devam eder ama gram altın tarafındaki hikaye yılın ilk yarısında sürekli ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altın oraya. Ancak bundan sonra doların da artık destek vereceği bir trend olabilir gram altın TL fiyatında. Ben özellikle Temmuz-Ağustos aylarında düğün sezonunda gram altın tarafında 8000 lira seviyesinin üzerinde iyileşen bir gram altın, yine yıl sonunda tahminim olarak veya beklentim olarak 10.000 lira seviyesini koruduğumu söyleyebilirim.
4: Benzine düşen petrol fiyatları nedeniyle indirim yapılacak. Bu gece yarısı 3 lira 27 kuruş indirim planlanıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 3,27 lira indirim yapılması planlanıyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak indirim tutarı 82 kuruş olacak. Yapılacak indirimle birlikte İstanbul'da benzin fiyatlarının 64,28, Ankara'da 65,26, İzmir'de 65,54 liraya, Doğu illerinde ise 66,89 liraya gerilemesi bekleniyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'dan yapay zeka uyarısı geldi. Papa, Muhteşem İnsanlık adı verilen bir genelge yayınladı ve yapay zeka mesajları vardı bu genelgede. İtalyan medyasında da hatta dünyada da geniş yankı buldu. Ana haberde de paylaşmıştık dün. Şimdi gelin bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Şeyda Kanepa ile konuşacağız. Şeyda, Papa'nın mesajları. Öncelikle bu genelge, bu bir rutin mi? Yani Papa böyle bir rutin genelge yapar mı? Güncel konulara ilişkin duyurur mu? Ve tabii yapay zeka ile ilgili kısım ne korkutmuş Papa'yı?
12: Seda merhaba. Evet, bu genelge beklenen bir genelgeydi. Özellikle Papa'nın 14. Leo'nun göreve gelmesinden sonra ilk yayımlayacağı genelge olduğu için son derece büyük bir merakla bekleniyordu. Aslında sürpriz oldu çünkü yapay zeka konusunu gündeme taşıması beklenmiyordu İtalyan basınına yansıdığı kadarıyla. Papa Leo yayımladığı ilk genelgede yapay zekayı merkeze taşımakla birlikte tabii büyük bir tartışma konusunu da açmış oldu. Muhteşem insanlık, senin de dediğin gibi bu başlıkla genelgeyi yayınladı ve yapay zeka çağında insan onurunun korunması üzerine diye bir alt başlık kullandı. Genelgede Papa yapay zekanın öncelikle insan onuru, çalışma hayatı, insan emeği, etik ve toplumsal adalet üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Yani güncel olarak tüm dünyada konuşulan konulara vurgu yaptı. Papa yapay zekanın bir azınlığın gücüne değil, insanlığa hizmet etmesi gerektiğini belirtti. Bu sözlerinde Vatikan'ın yayın organı olan Vatikan News manşete taşıdı. Genelge toplam 83 sayfa ve yapay zekanın içerik ve görüntüleri manipüle etme kapasitesi sayesinde dezenformasyona neden olabileceğinin altını çiziyor Papa ve bu durumun demokrasileri zayıflatma ihtimaline dikkat çekiyor. Bu açıdan hükümetlere de bir çağrıda bulunuyor bu genelgede ve yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesini yavaşlatın diyor. Özellikle savaş ortamında yapay zeka kullanımının çok sert ve katı etik sınırlarla sınırlandırılmış olması gerektiğini özellikle altını çiziyor. İtalyan basında çıkan yorumlara baktığımızda Papa'nın bu genelgeye insanlığı koyması son derece önemli ve bu konunun beklenmediğini altı çizilirken yapay zekayı silahsızlandırın çağrısına dikkat çekiliyor ve doğru savaş kavramını aşın ifadesine yer veriliyor çıkan manşetlerde bugün İtalya'nın önde gelen gazetelerinde. Ve son olarak Papa Leo yapay zekayı silahsızlandırmak onu silahlı rekabet zihniyetinden kurtarmak anlamına gelir diyor. Silahsızlandırmak teknolojiyi reddetmek değil diyor ve onun insanlığa hükmetmesini engellemek anlamına gelir ifadesini kullanıyor. Yorumcular da Papa'nın aslında bu genelgeyle yapay zekaya karşı olmadığını ancak yapay zekanın potansiyelini insanlığa karşı kullanabileceği konusunda hükümetler başta olmak üzere kamuoyunu uyarma amacı taşıdığını belirtiyor Seda.
4: Şeyda Kanepe anlattı. Papa yapay zekanın insanlığa hükmetmesinden endişe duyduğu için bir genelgeyle bazı taleplerde bulundu. İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları sürdürdüğü Gazze'de bu senede Kurban Bayramı kutlanamıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, çünkü Filistinliler yaşadıkları abluka sebebiyle satın alacak kurbanlık hayvan da bulamıyor.
7: Çiftlikler, ahırlar ve ambarlar, İsrail saldırıları sonrası neredeyse tamamı kullanılamayacak duruma geldi. 80 binden fazla koyun, buzağı ve kurbanlık hayvansa telef oldu. Filistinliler bir bayramı daha kurbansız geçirmek zorunda kalıyor. Görüntüler Gazze şeridinin Han Yunus şehrinden. Gazze şeridinde bir kurban bayramı daha kutlanamıyor. Zira Filistinliler için kurbanlık hayvan bulmak imkansız. İsrail, Gazze'ye uyguladığı abluka kapsamında kurbanlık hayvanların bölgeye girişini engelliyor.
13: Bu bir bayram değil. Her gün şehitlerimizin olduğu bir dönemde bayram yaklaşıyor. Her gün bombalar ve yıkım var. Gazze'de hangi bayramdan bahsediyoruz ki? Gazze'de bayram falan yok.
7: Mayıs ayından beri Gazze şeridine ulaşması beklenen yardım sevkiyatı miktarının dörtte bire düştüğü belirtiliyor.
14: Vallahi metnekid. Bulunduğumuz yer bir mezbaha. Eskiden burada kurban kesilirdi. Şimdi ise yerinden edilmiş insanlar yaşıyor. Burası fareler, gelincikler gibi haşerelerle dolu.
7: Gazze şeridinde hayvancılık, sığır ve tavuk çiftliklerinin çoğu İsrail'in sarı hat olarak adlandırdığı ve işgal altında tuttuğu geçici sınır bölgelerinde bulunuyor.
4: Çin'in Hubei eyaletindeki köprünün çökmesi sonucu bir araç nehre düştü. O anların da kamera kaydı var. Xiaoguan kentinde bir araç ikiye ayrılan köprünün bir kısmının çökmesiyle nehre düştü. Araç içindekiler olaydan önce dışarı çıkmayı başarmıştı. Aracın arızalandığı için köprüde kaldığı belirtiliyor. Olay öncesinde yetkililer bölgede sel uyarısında da bulunmuştu. Sağanağın etkili olduğu Artvin'in Borçka ilçesinde bazı noktalarda taşkın ve heyelan meydana geldi. Aralıklarla devam ediyor sağanak ilçede ve bu nedenle Muratlı Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçen bazı dereler taştı. Taşkınların yanı sıra çeşitli noktalarda oluşan heyelanlar nedeniyle de köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. İş makineleri kapanan yolları açmak için uğraşıyor. İstanbul Fatih'teki bir otelde yangın çıktı. 32 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelin 2. katında sabah çıktı yangın ve durumu görenler hemen polise, sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye de geldi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Odalarda yapılan aramada ise 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Diyarbakır'a gitti. Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın mezarını ziyaret etti. Mezarlıkta Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da vardı.
7: İkisi de evlatlarını kaybetti. Adalet arayışının simge isimleri oldu. Yasemin Minguzi, Rojin Kabayış'ın Diyarbakır'daki mezarını ziyaret etti.
15: Ağacımız aynı ağacıdır zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir. Gülistan Doku da gençlikten gittiler bunlar.
16: Geçen seneden beri de Diyarbakır'a buraya gelmeyi çok istiyordum. Kısmet bayramda oldu. O yüzden burada olmaktan dolayı, onların yanında olmaktan dolayı mutluyum.
7: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, Van'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Mati Ahmet Minguzi ise bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde henüz 14 yaşındaydı. Evlat acısı yaşayan iki aile, adalet arayışında da birbirine destek oldu. Bayram öncesi Kabayış ailesini ziyaret eden Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarına gidip dua etti. Duygu dolu anlar yaşandı.
16: Ahmet'in iki tane katili dışarıda biliyorsunuz. Yargıtay sürecinde en kısa zamanda bir sonuç bekliyorum. Sayın Adalet Bakanımızın da bundan haberi var.
15: Rojin'in olayında kesin %100 bir ırtbaz var, düzmece vardır yani. Bunu herkes biliyor. İnşallah Allah'ın izniyle yani Adalet Bakanı bu olayı da Gülistan Doku'nun gibi bu da çözecek.
7: Bu sırada Gülistan Doku'nun ablası

0: Ki Kevser Banlı kickboksta dünya şampiyonu oldu.
1: En büyük başarım lösemiyi yenmekti. Bu spor tam bana göre olduğunu düşünüyorum. Tam bir savaşçı ruhu gibi. Doktorlarımın, hemşirelerimin katkısı sayesinde Türkiye birinciliğim, bölge birinciliğim, il birinciliğim, dünya kupasında birinciliğim oldu.
0: Kevser Banlı 4 yaşındayken halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede lösemi tanısı aldı. Batman'dan Ankara'ya gelen Banlı 2 yıl boyunca Losante'de kemoterapi aldı. Kök hücre nakliyle lösemiyi yendi. 7 yaşında ise dövüş sporlarına başladı.
1: Evin yanında spor salonu vardı. Arkadaşlar benim yaşımdakiler gidiyordu. Çok merak ediyordum orayı. Yaklaşık 5-6 yıldır da kickbox, wushu, muay thai farklı çeşitli spor dallarında aktif olarak yapıyorum.
0: Banlı 13-17 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Dünya Kupası'nda 45 ülkeden gelen rakiplerini yenerek 50 kilo kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kupasını Losante bayrağıyla aldı. Şampiyona sonrası da Losante'yi ziyaret etti.
2: Küçücükken Losante hastanemizde tedavi olurken ki fotoğrafı benimle. O zaman 5-6 yaşlarındaydı. Hastalığını yendi. Şampiyon da sensin, kahraman da sensin.
0: Genç sporcunun hayali milli takıma girerek Türkiye'yi temsil etmek.
3: Yaz aylarının en büyük tehdidi ne yazık ki orman yangınları. Saatler, bazen günler ve haftalarca sürebiliyor yangınlar ve çok fazla ormanlık alan zarar görüyor bu durumdan. Yanan alanların toparlanması ise yıllar sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca profesyonel ekipler değil, gönüllüler de çok önemli. Zaten onların yaptıklarına da çoğunlukla şahit oluyoruz ve bu ekranlardan paylaşıyoruz. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü de yangın gönüllüsü yetiştiriyor. NTV'den Beyza Nur Özer de Antalya'ya gidip orman yangını gönüllüsü olmak için eğitimlere katıldı.
0: Küçük bir kıvılcım binlerce ağacın, milyonlarca canlının yaşamının sonlanmasına neden olabiliyor. 2025 yılında 81.473 hektar orman alanı zarar gördü. Bu sayı 114.000 futbol sahasına eşdeğer. Yangınlarla mücadelede profesyonellerin yanı sıra vatandaşların da desteği çok önemli. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme gönüllüsü yetiştiriyor.
4: İçinde bulunduğumuz alan Orman Genel Müdürlüğümüze ait Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin personelimizin eğitimini biz bu alanda gerçekleştirdik. Bu alan komplike bir eğitim merkezi olarak hizmetlerini sürdürüyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimizin yangın uzmanlık eğitimi aldığı bir merkez burası.
0: Antalya Döşeme altındaki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim için çeşitli parkurlar bulunuyor. 2019 yılında başlayan gönüllü yetiştirme projesiyle 140 bin kişiye sertifika verildi.
5: Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nde bulunan parkurlardan birindeyiz. Bu ormanlık alanda bir ateş yakıldı ve yangının büyümesi beklendi. Ardından hem gönüllüler hem de profesyoneller eğitimle birlikte yangının nasıl kontrol altına alınacağını gösteriyor.
0: Türkiye'de ormanların %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyan bölgelerde yer alıyor. 2025 yılında sadece 26 Haziran 3 Temmuz arasında 576 orman yangını meydana geldi.
5: Yangın söndürme helikopterleri özellikle de karadan ulaşılamayan noktalarda çok önemli, kritik önem taşıyor. Çünkü tonlarca litre su taşıyabiliyorlar. Biz de birazdan bu helikoptere binip Kepez Düzlerçam'ı yangının yaşandığı alana gideceğiz. Öyle ki 29 yıl önce yaşandı bu yangın ve 16 saat sürdü ve 1715 hektar orman alanı yandı. 2400 futbol sahasına eşdeğer bu alan. 29 yıl sonra o alan nasıl yaşarmış hep birlikte birazdan göreceğiz.
0: Verilere göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı.
3: Küresel ısınma sebebiyle yaz sıcakları erken geldi. İngiltere, İrlanda ve Fransa'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Hatta Fransa'da 7 kişi sıcaktan hayatını kaybetti. Bilim insanlarına göre yeni rekorlar da yolda.
0: Fransa, İngiltere ve İrlanda'da sıcaklık rekor kırdı. Avrupa erken başlayan Mayıs sıcaklarıyla adeta kavruluyor. Fransa genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10-15 derece üstünde seyrediyor. Termometreler Nantes şehrinde 37 dereceyi gösterdi. Tarihteki en sıcak Mayıs günü rekoru kırıldı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, Can kayıplarına da yol açan aşırı sıcaklar konusunda kabineyi acil

0: toplantıya çağırdı. İngiltere'de de benzer manzaralar var. Londra'da bulunan Kew Gardens'da sıcaklık 34,8 derece olarak ölçüldü. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü yaşandı. İngiltere Meteoroloji Servisi hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşabileceği ve yeni rekorlar gelebileceği uyarısında bulundu. Edinburgh'da aşırı sıcak sebebiyle yangın çıktı. İrlanda'da ise 28,8 derecelik sıcaklıkla Mayıs rekoru kırıldı. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği İspanya'da da yetkililer öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması uyarısı yaptı. Gün batımından sonra sıcaklığın 20 derecenin üzerinde seyredeceği tropik gece uyarısı yapıldı. Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Hindistan'da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde seyrediyor. En az 7 bin kişi sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındı. Mart ayından beri ondan fazla kişinin sıcaktan hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Muradabad'da ise sıcaktan fenalaşan keçilere serum takıldı. Meteoroloji uzmanları sıcakların devam edeceği uyarısında bulundu.
1: Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumu giderek güçleniyor.
0: Kruvaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayınladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuur Meiermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Meiermel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Meiermel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
1: Bültenimizi noktalayacağız ama öncesinde hangi haberle sizleri baş başa bırakacağımızı anons edelim. 2026 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye BTS olmak üzere K-pop grupları damga vurdu.
2: Sekiz adaylıkla Taylor Swift favori gösteriliyordu ama gecenin kazananı BTS grubu oldu. Las Vegas'ta MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde Güney Koreli BTS grubu yılın sanatçısı dahil 3 ödül kazandı. BTS grubu 2021'deki ilk zaferinin ardından American Music Awards'ta yılın sanatçısı ödülünü 2 kez kazanan ilk Asyalı isim oldu. Askerlik sonrası bu yıl Arirang albümüyle müziğe geri dönen BTS grubu, 4 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir ödül töreninde boy gösterdi. Aldığı ödüllerle BTS, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles ve Lady Gaga gibi isimleri geride bıraktı. Törenin diğer bölümlerine de K-pop damgasını vurdu. BTS'in bağlı olduğu plak şirketinin diğer grubu KATSE'ye yılın yeni sanatçısı seçilirken K-pop Demon Hunters gecenin öne çıkan yapımlarından biri oldu. Büyük ilgi gören animasyon filminden Golden adlı şarkı, Taylor Swift'in The Fate of Ophelia'sı, Morgan Wallen'ın I'm the Problem'ı ve Alex Warren'ın Ordinary'si gibi favorileri geride bırakarak yılın şarkısı seçildi. Gecede yılın albümü ödülüne Sabrina Carpenter'ın Man's Best Friend albümü layık görülürken, Shakira'nın Las Mujeres Yano Loran World Tour'u yılın turnesi seçildi. Gecede en iyi erkek pop sanatçısı Justin Bieber olurken, en iyi kadın pop sanatçısı ödülü Sabrina Carpenter'a gitti. Hip hop kategorisinde en iyi sanatçılar Kendrick Lamar ve Cardi B oldu. R&B müzikte ise yılın en iyi erkek sanatçısı ödülüne Bruno Mars, en iyi kadın R&B sanatçısı ödülüne SZA layık görüldü. Gecede yılın Latin yıldızları ise Bad Bunny ve Shakira oldu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: 42. yağmurları bugünlerde başlar. İkindi vakti aniden başlayıp biten ve Anadolu'da yaklaşık 40 gün süren yağmura halk arasında 42. yağmuru denir. Nisan yağmurları bittikten sonra Mayıs ayının sonuna doğru topraktan suyun çekilmeye başladığı günlerde daha çok İç Anadolu'da yağar. Çiftçiler için önemlidir. Bu yağmurlara göre sulama işlerini yaparlar. Bu yağmurlar aynı zamanda dolu ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına neden olabildiği için ürünlere zarar da verebilir. 42. yağmurları döneminde tedbirli olmak gerekir. Literatürde konveksiyonel yağış olarak geçen 42. yağmurlarının ekvatorda yıl boyunca ikindi vakti yağan yağmurla aynı tür olduğunu ekleyelim.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
1: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
1: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
1: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
3: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: NTV Radyo.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
10: Piyasaları takip et.
11: Bunu al, şunu sat.
10: Bu kadar mesai harcayamam ben.
11: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.
10: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
11: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
12: Reklam.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Salı günü yağış daha dar bir alanı etkileyecek. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. İstanbul parçalı bulutlu 24 derece. Çarşamba ise sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Ankara az bulutlu 22, İzmir güneşli 30, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da parçalı bulutlu. Edirne 28, Kocaeli 25 derece. Çarşamba hava sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da iki gün yağış çoğu yerde ara verecek. Eskişehir 23, Kayseri 22 derece. Ege geneli güneşli. Gölgede Manisa 29, Muğla 27, Bodrum 28 derece. Çarşamba Denizli, Muğla, Aydın'da yine kuvvetli sağanak geçişi var. Akdeniz'de yağışlar Mersin ve Adana'nın kuzeyinde, Kahramanmaraş ve Hatay kesiminde görülecek. Adana merkez parçalı bulutlu 29, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağışlar Zonguldak, Samsun boyunca iki gün çoğu yerde ara verecek. Güneş daha sık görülecek. Sıcaklık 20-22 derece. Perşembe ise sağanaklar geri geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Van kesiminde yağmur daha kuvvetli. Erzurum yağmurlu 17, Diyarbakır 24 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: NTV Radyo. Saat 17.

0: Merhaba, saat 17 oldu. NTV'de günün içinden kuşağına devam ediyoruz. Öne çıkan başlıklara bakalım, bültenimize başlayalım. Mutlak mutlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde her saat yeni bir gelişme, karar, açıklama var. Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Genel Başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin, bayramdan sonra da kongre yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu kanadından hem bu çağrıya yanıt hem de parti meclisinin kurultay öncesine dönmesi için bir dilekçe geldi. Amerika-İran hattında barış umudu bir artıyor bir azalıyor. Daha dün Trump olumlu mesajlar vermiş, İran üst düzey heyetini Katar'a göndermişti. Bugünse ateşkese rağmen füzeler, düşürülen dronlar ve karşılıklı tehditler var. Avrupa ülkeleri ve Büyük Britanya erken gelen yazla kavruluyor. İngiltere'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa'da ise sıcak hava can kaybına yol açınca kabine acil toplandı. Uzmanlara göre bu duruma sebep iklim krizi ve ne yazık ki daha kötü günler yolda. Yükseköğretim Kurulu kapatılma kararı iptal edilen Bilgi Üniversitesi hakkında bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama bu. Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılma kararından sonra kayyum mütevelli heyetinin görevine döndüğü, rektörlüğün de çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. YÖK Başkanı da üniversite için eğitim öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir ifadesini kullandı. Akademik takvimde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8 ve 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bayramı İstanbul'da karşılayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arife gününde aile kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti öncesi ise önemli bir kabulü vardı. 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti.
1: Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile kabristanını ziyaret etti. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arefe gününde Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Burada aile kabristanını ziyaret etti. Annesi Tenzil Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın mezarları başında dua okudu. Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunlarını kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada ilk kez böylesi bir kabulden dolayı onur duyulduğu belirtildi. Millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu vurgulandı. Merhum devlet adamlarının aziz hatıralarının yad edildiği anlatıldı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında İslam dünyasının ağır sınavlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bahçeli mesajında Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekti. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığı sınamaktadır. Türkiye'nin yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barışı sürdüreceğini ifade etti. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine iman ediyoruz dedi. Bahçeli, Dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir, dedi. Özgür Özel İzmir'e gitti bugün ve oradan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Ve genel başkanı 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili üye seçsin. Eğer benden başkası kazanırsa, dedi, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
2: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım. Adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
3: Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri de vardı.
2: Bu milletin istemediği, bu partinin istemediği kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olamaz. Buna heves etmeyin.
3: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
0: Özgür Özel'in az evvel izlediğimiz o teklifine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Müslim Sarı yanıt verdi.
4: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: Bugün Cumhuriyet Halk Partili bir başka belediyeye daha operasyon vardı. İzmir'de CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'neydi operasyon. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.
5: 6 ay sonra proje kalmayacak dendi. Doğru mu?
3: Kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Rüşvet alarak imara aykırı yapılara göz yumdukları tespit edildi. CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Operasyonlarda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce de var. Hakkında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin ise yurt dışında oldukları belirlendi.
5: Okula giden çocuklarımızın ceplerine haçlık koyamamıştık.
3: İncelemelerde şüphelilerin imara aykırı yapılara göz yumdukları, mevzuata aykırı binaların yıkılmasını engelledikleri belirtildi. Bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Güney'in yetkilisi olduğu şirketin rüşvet paralarının transfer ve akışını sağladığı tespit edildi. Zanlıların 2009 yılından bu yana organize hareket ettiği ve kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Amerika ve İran arasındaki anlaşmaya dair umut endeksi bir yükseliyor, bir artılıyor. Bugünkü son tablo şu: müzakerede gerilim de sürüyor. Sürüyor ama İran'ın dini lideri Müçtaba Hameney sert konuştu. Devrim muhafızları düşman araçlarını havada tespit ettik, düşürdük dedi. Olan biteni NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk anlattı.
6: Geçtiğimiz haftada Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ve İran derin muhafızları donanması arasında sıcak çatışmalar yaşanabiliyordu. Dün bunun bir benzeri yaşandı. İran basını geçtiğimiz günlerde, iki gün önce yaşanan bir sıcak çatışmada 4 İranlı askerin hayatını kaybettiği şeklinde İran basını içerisinde iddialar da yer aldı. Ancak bir gerilim olduğu açık. Dün Hürmüz Boğazı bölgesinde, Bender Abbas bölgesinde patlama sesleri haberi gelmişti. Bugün de gün içerisinde devrim muhafızları ordusu yabancı bir güce ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı düşürdüğü bilgisini paylaştı ki düşürülen insansız hava araçlarından bir tanesinin Amerika'ya ait olduğu bilgisi de geldi. Bir F-35 hava uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, ateş açıldığı ve İran hava sahasını terk etmeye zorlandığı da gelen bilgiler arasında. Bir taraftan da Doha'da görüşmeler devam ediyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, ülkenin şu an itibariyle üst düzey lideri konumunda Doha'da. Dün gece aslında dönmesi bekleniyordu ancak dönüşü ertelendi. Bugün de Doha'da önemli temaslar devam edecek. Bazı düğüm noktaları var. Bunlar arasında da dondurulmuş mal varlıkları, bloke edilmiş mal varlığı söz konusu. Bunların serbest bırakılması noktasında ise Tahran yönetimi ısrarcı. Eğer bir mutabakat imzalanacaksa veya ilan edilecekse bunun öncesinde, başlangıcında en azından bloke edilmiş fonlardan, mal varlıklarından yarısının serbest bırakılmasını talep ediyor Tahran yönetimi. Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de Doha'da Galibaf'a eşlik ediyor. Yine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da orada. Fars Haber Ajansı, İran'ın bloke mal varlıkları serbest bırakılmadan herhangi bir mutabakatın veya müzakerenin olmayacağı bilgisini geçti. Taksim Haber Ajansı ise Galibaf'ın üst düzey bir isim olarak Doha'da bulunmasının görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve bazı engelleri ve sorunları aşmada önemli bir rol oynadığını söylüyor. Yani bir ilerleyiş var, süreç ilerliyor. 24 milyar dolarlık bir fondan, bloke edilmiş mal varlığından bahsediliyor. Taksim Haber Ajansı en az yarısının serbest bırakılması gerektiği noktasında İran tarafının, İran heyetinin ısrarcı olduğunu söylüyor. Yani 12 milyar dolarlık bir mal varlığının, bir paranın serbest bırakılmasında ısrarcı olduğu belirtiliyor Tahran yönetiminin. Bazı senaryolar, İran içerisinde konuşulan senaryolarda Katar'ın kendisinin bunu karşılayabileceği noktasında yorumlar vardı. Bazı ekonomistler, İranlı uzmanlar sorunun çözülmesi için Katar'ın kendisinin bir tür kredi verebileceği senaryoları konuşuluyordu. Ancak Katar cephesinden, Doğa cephesinden buna bir doğrulama gelmedi. Bir de senin de açılışta söylediğin gibi Müçtaba Hameney'in açıklamaları oldu. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptı bu açıklamayı. İran bir eksen kaymasına girer mi soruları da var haliyle. ABD ile bir uzlaşı ve anlaşma süreci devam ederken ve bu eksen kayma senaryolarını aslında boşa düşürecek bir açıklama yaptı Hameney ve hem ABD karşıtı hem de İsrail karşıtı yoğun bir vurgu yaptı. ABD'nin üstlerine bir işareti oldu. Artık ABD üsleri başka ülkelere karşı bölgede bir kalkan olarak kullanılmayacak dedi ve ekledi. İsrail'in de yok olması gereken bir kanser hücresi olduğunu söyledi ve Baba Hameney'in, Ali Hameney'in daha önce söylediği 25 yıl içerisinde İsrail yok olacak söylemini tekrarladı.
0: Amerika'nın İran'ın askeri noktalarını yeniden hedef alması piyasaları da anında hareketlendirdi. Altın düştü, petrol yeniden yükselmeye başladı.
3: Barışı bekleyen piyasalar ABD'nin saldırısıyla yeniden hareketlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki bazı askeri hedeflere yönelik savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. ABD'nin bu hamlesi sonrası bir süredir barış iyimserliği yaşayan piyasalar dalgalandı. Anlaşma umuduyla haftaya sert düşüşle başlayan Brent petrol fiyatı 93 dolara kadar inmişti. ABD'nin İran'ı vurmasıyla birlikte yeniden 100 dolara geldi.
7: En azından buradan 120-150 işte 200 dolar bir petrol fiyatı beklemek şu ortamda çok doğru değil. Ama belli bir bant arasında da uzun süre, örnek veriyorum belki 80 ile 100 dolar arasında uzun süre bir seyredecek petrol fiyatı da olabilir gibi gözüküyor. Yani daha kemikleşmiş bir fiyatlama var.
3: Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonla faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırdı. Bu da altın fiyatlarını aşağı yönde baskıladı. Ons altın 4500 dolarlı seviyelere indi. Gram altında ise 6600 lira seviyeleri takip edildi.
7: Artık iyi ya da kötü haberdeki piyasa oynaklığı da giderek azaldı. Yani fiyatlar bir nebze bir noktaya oturmuş gibi gözüküyor. Yani bugün anlaşma da olsa herhalde çok fazla bir piyasa iyimserliği, en azından petrolle, işte altınla, gümüşle, ne bileyim faizle ilişkilendirdiğimizde olmayacak.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun füze saldırılarından sonra büyük hasar oluştu. Hatta bir alışveriş merkezi de tam anlamıyla enkaza döndü. Çok sayıda sivil nokta da yine vuruldu. Deniz Berktay da Kiev'deki son durumu saldırıya uğrayan bölgeden aktardı.
8: Kiev bu geride bıraktığımız pazar günü son aylardaki en yoğun hava saldırısına maruz kaldı ve şu anda benim arkamda Kiev'in önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Kvadrat alışveriş merkezini görüyorsunuz. Burası pazar günkü hava saldırısı sonucunda, daha doğrusu cumartesiyi pazara bağlayan gece Rusların düzenlediği yoğun hava saldırısı sonucunda tamamen enkaza döndü ve burası Kiev'in hassas semtlerinden biri. Ruslar cumartesiyi pazara bağlayan gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani Ukrayna genelinde değil sadece Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdi ki bunlardan bazıları Oreshnik tipi füzeler idi, balistik füzeler ve bunun sonucunda Kiev'in çeşitli yerlerinde önemli hasarlar meydana geldi. Bundan daha da önemlisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya bir açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Amerikalı diplomatları Kiev'i terk etmeye çağırdı. Yine Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan çeşitli yabancı ülke diplomatlarını da Kiev'i terk etmeye çağırdı. Ve Kiev'de özellikle çeşitli karar merkezlerinin, ki buna karargahlar, askeri merkezler de dahil ve ayrıca sivil merkezlerinde vurulacağını söyledi. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk ilinde, yani Ukrayna'nın Lugansk ili şu anda Rus işgali altında bulunuyor ve Rusya orayı kendi toprağı sayıyor. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk'ta bir öğrenci yurdunu vurmasını gösteriyor. Fakat şunu da ayrıca söylemek gerekiyor ki Rusya'nın, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları, özellikle Ukrayna'nın İHA üretimi artmış durumda ve Ukrayna İHA'ları sürekli olarak Rusya'nın başkenti Moskova'yı vuruyor. Rusya bir şekilde psikolojik üstünlüğü ayrıca elde etmeye çalışıyor. Rusya'nın yaptığı son açıklamalar sonrasında, yani diplomatlarınızı çekin açıklaması ve Kiev'de farklı yerleri vuracağını net bir şekilde duyurmasından sonra, ki böyle bir yönteme pek fazla başvurmuyordu, böyle açıklamalara başvurmuyordu, Kiev'de şu anda tansiyon son derece yüksek.
0: İstanbul Fatih'teki bir otelde yangın çıktı. 32 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Fatih'te Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelin 2. katında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Odalarda yapılan aramada 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Kesin ölüm nedeni buradaki incelemeyle ortaya çıkacak. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. Sağanağın etkili olduğu Artvin'in Borçka ilçesinde bazı noktalarda taşkınlar ve heyelanlar meydana geldi. İlçede aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden bazı dereler taştı. Taşkınların yanı sıra çeşitli noktalarda oluşan heyelanlar nedeniyle köy ve mahallelerin yolları da ulaşıma kapandı. Birçok tarım arazisi zarar gördü. İş makineleri halen kapanan yolları açmak için uğraşıyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi, Narin Güran'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Minguzi, küçük kızın mezarına da gitti ve duygusal anlar yaşandı.
3: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Narin'in ailesinin acısını paylaştı.
9: Ahmet var ya, Ahmet öldürdüler oğlumu.
10: Kurban olsun Ahmet'e, kurban olsun Narin'e, hayran olsun Ahmet'e.
11: Biz acılı aileler olarak çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Bunların bir şekilde önüne geçmek, sesimizi duyurmak için verdiğimiz mücadele gerçekten çok büyük.
3: Diyarbakır'a giden anne Minguzi önce Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Rojin'in mezarının başında Gülistan Dokun'un ablasıyla da bir araya geldi. Yasemin Minguzi'nin ikinci durağı Tavşantepe köyü oldu. Narin Güran'ın babası Arif Güran, abi Baran Güran ve diğer aile fertleriyle görüştü.
12: Narin buradan gelişine burası önünü kesildiğini aslında apaçık görüyoruz.
3: Narin'in öldürülmeden önce son kez görüldüğü noktaları aileyle birlikte gezdi.
13: Nevzat Bahtiyar 4 ifadesinde diyor ben içeri girmişim, Yargıtay'ın şu an verdiği gerekçe kararı diyor ki Nevzat Bahtiyar içeri girmemiş. Biz kime inanalım? Biz kızımızın hakkını istiyoruz.
3: Aileyle birlikte Narin'in mezarına giden Yasemin Minguzi küçük kız için dua etti.
0: Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Pek çok Avrupa ülkesinde, orada özellikle Fransa dikkat çekiyor ki çünkü orada can kayıpları var. Hatta Başbakan acil toplantıya çağırdı kabineyi bu konuyla ilgili. İngiltere'de, Büyük Britanya'da da tablo farksız ve sıcaklık rekorları, Mayıs ayına ilişkin rekorlar geliyor. Hemen Londra temsilcisi NTV'nin Gökhan Bozkurt'la bir konuşalım. Gökhan, kaç dereceyi gösteriyor termometreler? Tropikal geceler nasıl geçiyor Londra'da?
14: Seda, hiç alışılmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Öğlen yayınında termometre göstermiştim. Orada sıcaklıklar 30 dereceyi gösteriyordu. Şu anda sen de görüyorsun 34 derecelere neredeyse gelmiş durumda. Hava sıcaklıkları termometrelerin gösterdiği ki saat şu anda 3.5 civarında Birleşik Krallık'ta bu saat itibariyle bu sıcaklıklar gerçekten hiç alışılmadık bir tablo aslında Birleşik Krallık açısından. Mayıs ayında tüm zamanların sıcaklık rekorları kırıldı. Gerçekten bunun beklenmedik bir durum olduğunu söylememiz gerekiyor ki zaten uzmanlar da bunun tek sorumlusunun iklim değişikliği olduğunu söylüyorlar ve alışık olmadığı bu sıcaklıklarla yüzleşmek durumunda kalacağı da anlaşılıyor ki pazartesi günü Londra'nın güneybatı Kew Garden'da 34.8'e kadar ulaşmıştı sıcaklık. Az önce gösterdim, burada şu anda 34. Daha gün bitmeden belki 36'ları bulabileceği yönünde uyarılar ardı ardına geldi. Bu haliyle de tabii Mayıs ayında tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılmış durumda. Tabii bunun bir de bedeli olacak diyor hava tahmincileri. Bu kadar sıcak havanın gelmesiyle birlikte hemen ardından gök gürültüleri ve fırtınalar bekliyorlar. Tabii bu da ani sıcaklık düşüşleri demek. Sen de dikkat çektin az önce. Şemsiye ile yağmur altında gezmeye alıştığımız Londra'da bu denli aşırı sıcaklarla yüzleşince tropikal geceler de yaşanmaya başlandı ki bunu uzmanlar söylüyor. Çünkü 20 derecelerin üzeri gece sıcaklığı olarak görüldüğünde o geceler tropikal gece olarak adlandırılıyor. Dün gece 21.3 derecenin altına düşmeyen yerler vardı. Tabii bu haliyle de tropikal geceler yaşanmaya başlandı. Birleşik Krallık'ta çoğu noktada, özellikle güney kentlerde. Tabii havalar çok ısınınca serinlemek için sulara girenler oluyor. Bu noktada şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıkmış durumda Birleşik Krallık'ta. Ki bunların büyük çoğunluğunun da hatta tamamının Blue çağındaki çocuklar olması dikkat çekici. Ailelere bu anlamda ardı ardına uyarılar yapıldı. Dikkatli olmaları gerektiği konusunda. Çünkü insanlar kendini nehirlere, derelere, baraj göllerine ya da su rezervlerine, hatta bazen şehir meydanlarındaki süs havuzlarına dahi atabiliyorlar. Bu denli bunaltıcı sıcaklar nedeniyle serinlemek için yetkililer de bu noktadaki tehlikelere dikkat çekiyorlar uyarılarında. Tabii şunu belirtmemiz lazım. Aslında 1922 ve 44'te kaydedilen sıcaklık rekorları vardı Mayıs ayı için. Ama daha şu anda Mayıs ayında 2 derece daha fazlasıyla o rekorlar egale edilmiş durumda ve tüm zamanların en sıcak zamanını geçiriyor. Hal böyle olunca Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan arda arda uyarılar geldi. Ülkenin pek çok noktası için uyarılar devreye sokuldu. Özellikle 65 yaş üzerindekiler için ölüm riski olabilecek düzeyde sağlık sorunları olabileceği konusunda uyarılar var. Ve özellikle de bu sıcak hava dalgasının ardından gelebilecek fırtınayla birlikte ulaşımda da benzer aksamalar olabileceği, insanların yola çıktığında sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilecekleri ifade ediliyor. Bir diğer başka gerçek orman yangını ya da sıcağı, aşırı sıcağa bağlı yangınlarla yüzleşme durumu. Bu da alışmadığımız bir başka noktaydı ki İskoçya'da Edinburgh'da Holyrood Park'ta Arthur Seat yakınlarında bir yangın çıktı ve oradaki yangınlara müdahale edildi. Bir yaralanma yok. Kent bölgesinde de yine su basınç problemleri, kesintiler yaşanıyor. Orada da konutlara su ulaştırılmaya çalışılıyor. Hemen Avrupa'dan birkaç notla bitireyim. Avrupa genelinde tablo daha da vahim. Özellikle güneye doğru inildikçe sıcaklıklar 40 dereceleri buluyor. En çok etkilenen ülkelerden birisi Fransa. Tabii orada doğrudan veya dolaylı olarak sıcak hava dalgasıyla bağlantılı en az 7 ölüm vakası bildirdi hükümet yetkilileri. Ve ülkenin batısında 8 bölge için alarm vermiş durumdalar. Sıcaklıkların 36-37, yer yer 40 derecelere çıkabileceği ifade ediliyor. 20 ilde toplamda alarm durumu var dediler ki bu mevsim için çok erken bir alarm deniliyor. Başbakan bu bağlamda kabinesini toplayacak Perşembe günü ve aşırı sıcağın hafta boyu devam etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ta ise yerini fırtınalara bırakacak gibi. Seda.
0: Avrupa'daki, İngiltere'deki sıcaklara ilişkin konuştuk Gökhan Bozkurt'la. Bu sırada bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bülten içerisinde Amerika-İran arasındaki anlaşma umudunun nasıl bir çıkıp bir indiğini anlatmıştık. Ve son olarak Trump'ın açıklamalarından da söz etmiştik. İbrahim anlaşmalarını öne çıkarmıştı. Anlaşma, İran anlaşmasına yönelik olarak. Şimdi telefon görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı arasında yapıldı. Pezeşkian arasında ne konuştular, buna ilişkin bilgiyi de NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu anlatacak. Ahmet.
15: İşte ABD-İran savaşının sona erdirilmesi için bir çaba var, öyle zannediyoruz. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ve bugün yaptığı bazı telefon görüşmeleri var. Bugün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette iki isim Türkiye-İran ilişkileriyle birlikte bölgesel ve küresel gelişmeleri ve ABD-İran savaşındaki süreci ele aldı. Erdoğan bu görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını söyledi. İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını söyledi. Yine Erdoğan'ın Pezeşkian görüşmesinde verdiği bir diğer mesaj şuydu. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, Türkiye'nin bu yönde çaba sarf ettiğini, müzakerelerin müsbet sonuç alması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini de söyledi. Yine Kurban Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın bayramını da tebrik etti. Geçtiğimiz hafta pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump başta olmak üzere pek çok körfez lideriyle telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede de gündem malum ABD-İran savaşının çözüme ulaştırılması için atılabilecek adımlardı Seda.
0: Türkiye, Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı ile Hakan Çalhanoğlu ile tam 24 yıllardan sonra Dünya Kupası'nda yer alacak. Elemelerin ardından önce Romanya'yı, sonra da Kosova'yı yenen Ay Yıldızlılar dev turnuvanın biletini aldı. 1954'te bu heyecanı ilk kez yaşayan, 2002'de kazandığı üçüncülükle büyük yankı uyandıran Türkiye, sonrasındaki 5 turnuvayı ise kaçırdı. Ama yeni jenerasyonu da çok güveniliyor. Gelin şimdi Türkiye'nin Dünya Kupası geçmişini hatırlayarak bu bülteni noktalayalım.
16: Dünya Kupası'ndayız.
17: 24 yıllık özlem sona erdi. A milli takım Dünya Kupası biletini elde etti. Bizim çocukların bu büyük başarısının mimarı Vincenzo Montella.
18: Bu oyuncuları ömrüm boyunca kimseye değişmem. Mutluluktan uyuyamayacağım.
17: Gözler artık dünya futbolunun en büyük vitrinine çevrildi. Son Dünya Kupası heyecanını 2002'de yaşayan ve 3. olan A milli takım hem özlemini giderecek hem de 24 yıl önce yakaladığı başarıyı tekrar etmeye çalışacak.
19: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun! Gol!
20: Hayal ediyoruz, evet. Herkes hayal ediyor. Bütün futbolcular hayal kurar.
21: İnşallah orada da tekrardan aile olup çok güzel futbol oynayıp inşallah tüm ülkeyi gururlandırabiliriz.
17: Avrupa futbolunun önde gelen isimleri arasında gösterilen Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve milli takımın diğer yıldızlarına duyulan güven büyük.
22: Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu bize yakışır. Bizim milletimize yakışır. Başarılar yakışır bu çocuklara. Bu jenerasyonun çok daha iyi işler yapacağına biz yürekten inanıyoruz.
23: Bakarsınız kupanın sapından tutup bakanımla beraber Amerika'dan dönüyoruz yani. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor.
17: 2026 Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde şehirlerde birlikte yaşadığımız kuşların sıra dışı yeteneklerinin izini sürmüştük. Küçük kumruya en iyi adapte olmuş kuş ödülünü, kaya güvercinine en iyi yön bulan ödülünü, gökdoğana en hızlı kuşu, akkarinli ebabile en çok uçanı, gümüş martıya da en dayanıklı kuş ödülümüzü takdim etmiş. Bayağı da eğlenmiştik Kerem'le. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Aslında çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz kuşların hayatta kalma becerilerine ve şehirlerle kurdukları ilişkiye yakından baktığımız bir bölüm olmuştu. Değil mi? Nasıldı senin için Kerem?
1: Benim için aslında uzun yıldır düşündüğüm bir konu.

0: Bunlar da diyoruz. Artık dinleyicilerimiz ne demek isterse. O zaman bu haftaki bölüme geçmeden klasik soruma geçiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin? Neler gördün Kerem?
1: Ben şimdi iş için İsviçre'de Zürih'te bulunuyorum. Zürih çok ilginç iki tür gördüm. Buradaki türler aslında Türkiye'de görülen türler. Birincisi şehrin içi, gökyüzü çaylak dolu. Kara çaylak da var, kızıl çaylak da var. Muazzam sayıda çaylak görüyoruz. Her gün çatıların üzerinde bir çaylak geçiyor. Gene martılar ve kargalar onu kovalıyorlar. Ve bu beni lise dönemime götürdü. Ben liseyi okurken de İstanbul'da hala çaylaklar vardı. Cağaloğlu'nda, Haliç'te ve İstiklal Caddesi'nde Rus konsolosluğunun arkasındaki mahalle bağcının içinde yuvası vardı. Çok ilginç bir şeydi. Lise hayatımda çaylakları görmüştüm. Sonra o çaylak kayboldu. Tarihsel olarak baktığımızda da çok çaylak kayıtlarının olduğunu, Sütlüce'deki mezbahanın et atıklarına çaylakların toplandığını biliyoruz. Çaylak geri gelebilir mi acaba İstanbul'a? Yani acaba bizim ağaçlarımız artar, su habitatları ya da böyle sucul alanlarda daha sağlıklı bir ekosistem oluşursa yine çaylak geri gelebilir mi? Merak ediyorum. Çünkü çaylaklar gerçekten dünya şehirlerinde yaşayan bir tür. Niye bizde şu anda yok? Ve Zürih gibi işte modern ve kalkınmış, daha steril, daha düzenli bir şehirde de hayatta kalabiliyorlar. Merak ediyorum. Ama çok memnun oldum tabii şehirde çaylak gördüğüme. İkinci bir tür daha gördüm. O da aslında bomba bir sürpriz, onu da söyleyeyim.
0: Söyle, çaylak yorumuna çok şaşırdım. Yani çünkü biz geçtiğimiz günlerde Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne görünce hepimiz böyle "Aa, çaylak geçiyor, kara çaylak geçiyor" diye heyecanlanmıştık. Şehirlerde neredeyse martılar gibi görünüyor olmasını tahmin edemiyorum. Herhalde Avrupa'da sık sık görülüyor değil mi bu şekilde Kerem? Yoksa İsviçre'ye özel mi?
1: İsviçre'de çok fazla çaylak var. Hangi diğer Avrupa şehirlerinde var bilemiyorum. Ama onun dışında Hindistan'daki şehirlerde de çok çaylak var. Ve Afrika'da da Nairobi'de, Kenya'da, Etiyopya'da, Mısır'da çok çaylak var.
0: Çok iyi.
1: Bizde
0: O
1: de
0: zaman
1: vardı. Bakalım gelecekler mi, merak ediyorum.
0: ben de heyecanla bekleyelim bakalım çaylaklarımızı. İkinci türüne geçelim o zaman.
1: İkinci türümde buradaki sular çok fazla ve akıyor her taraftan. Kanallar, dereler, çaylar var. Bir korunma kanalı yapmışlar zamanında. Öyle bir kanalın üzerinde şey gördük. Dere kuşu. Yani şehrin dibinde tren istasyonundan yürüyerek işte 5 dakika uzaklıkta küçük bir kanalda öyle yürürken sadece serçeler ve ördekler varken bir anda karşımıza dere kuşu çıktı. Muazzam bir şey bu. Dere kuşu serçeden biraz büyük ve belki kara tavuktan biraz küçük diye tanımlayabileceğim ya da sığırcıktan biraz daha küçük bir tür. Tamamen suya adapte olmuş. Müthiş yetenekli bir kuş. Çünkü gerçekten suya dalıyor. Suda yaşıyor. Bir ördek gibi suyun içinde takılabiliyor. Bu anlamda çok sevdiğim de bir tür. Dere kuşu şehir içinde görmekten çok memnun oldum.
0: Ben ilk dere kuşumu seninle görmüştüm Kerem, hatırlıyor musun acaba? Yıllar yıllar önce sana göstermiştim, Trabzon Sümele Manastırı'nın oradaydık ve çok heyecanlandığımı hatırlıyorum.
1: Evet ya, bizim şehirlerde de var ama biraz daha küçük kasabalarda, özellikle Doğu Karadeniz'de, Kastamonu'daki şehirlerde, yine Torosların eteklerinde, Yahyalı'da, böyle küçük kasabalarda görüyoruz. Dere kuşunun ihtiyaç duyduğu tek şey var. Hızlı akan temiz bir su ve taşlı bir dere. Bu kadar. Bunlar olduğu zaman var ama bu aslında artık nadir doğal habitat.
0: Maalesef. Evet, bizim gördüğümüz temiz çok güzel bir dereydi. Ben de cevap vereyim. Biz de Validebağ'daydık pazar günü Kerem. Aynı gün iki farklı grupla kuş gözlem yürüyüşü organize ettik kuş kolektifi olarak. Yaklaşık 60-65 kişi toplam aslında. İki farklı, yani toplam 5 saatte sabah 26, öğlen de 20 tür gördük. Sabahki grupta aslında çok heyecan verici bir kuş geçti önümüzden. Gök kuzgun. Sana da programdan önce bahsettim. Sen de çok heyecanlandın. Tabii oradaki kuşçular gök kuzgun ne kadar aslında nadir görebileceğimizi bildikleri için çok keyifli bir gözlem oldu. Ben hızlıca tanımlayayım. Belki senin eklemen olur veya yorumun olur. Türkiye'nin en renkli kuşlarından gök kuzgun. Neredeyse küçük karga boyunda. Biz de böyle o civarlarda gördük gerçekten. Sanırım renkleri çoğunlukla sonbahar döneminde soluyor. Ya ilkbaharda da tabii ki de aslında belki daha renkli olabilirdi ama bana biraz daha soluk göründü ve çok hızlı geçti aslında. Gövdesi ve kanat örtülerinin büyük çoğunluğu turkuaz ve mavi, siyah kanat telekleriyle kontrast oluşturan bir tür. Yani hemen ayırt ediliyor aslında. Parlak kızıl kahverengi sırtı ve ön kanat hücum hattı deniyor sanırım. Koyu mavi, mor olmasıyla aslında hiçbir türle karıştırılamayan bir tür diyebiliriz. Senin eklemen olur mu başka?
1: Şöyle bir eklemem olur. Gökuzun adı üzerinde kargaya benzeyen ama kargaya olmayan bir kuş. Ama mavi renkleri, Mavi, lacivert.

0: böyle gök rengi, turkuaz. Bunların hepsinin kombinasyonu var üzerinde. Son derece renkli bir kuş. Ve çok fazla görebilirsiniz. Şehir kuşu değil, bir kır kuşu. Bozkır kuşu ve elektrik tellerine konmayı da çok seviyor. Yolculuk yapan dinleyicilerimizin kurak alanlardan geçerken tellere bakmalarını öneririz.
1: Ama Validebağ'da görmek çok olası değil galiba, değil mi? Şehir kuşu da olmadığını söylediğin için. Çünkü çok şaşırdı bizim ekip.
0: Yani şöyle, göç döneminde gök kuzgunlar böyle şehir içindeki belli alanlara sığınıyorlar. Onun için şehir içinde ibibik, gök kuzgun, arı kuşu bunların hepsinde bu üçlüyü görmek mümkün.
1: O zaman bu haftaki bölümümüze geçmek istiyorum. Daha da uzatmadan bu hafta gördüklerimizi, belli ki ikimiz de çok güzel türler görmüşüz. Bu hafta şehir kuşlarımıza ödül vermeye devam edelim dedik. Geçtiğimiz hafta 5 kuşumuzu ödüllendirmiştik program başında bahsettiğimiz gibi. Bu hafta da farklı kategorilerimiz var. Yine yanımızdan geçen ama çoğu zaman fark etmediğimiz şehirlerimizin görünmez şampiyonlarını, rekortmenlerini konuşacağız. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumu Kerem'e sormak istiyorum. Rüzgara karşı neredeyse sabit kalıp av arayan türler görüyoruz. Yırtıcılar diyoruz bunları aslında. En iyi havada asılı duran ödülle başlamak istiyorum ben.
0: En iyi
1: Ne?
0: havada asılı duran kuş. Şimdi asılı durmak kuşların yani bir drone gibi tek bir noktada durmaları kolay bir iş değil. Bazıları rüzgara karşı kanatlarını ayarlıyorlar. Bazıları sinek kuşları yani kolibriler gibi çok kontrollü bir şekilde kanat çırparak bunu halledebiliyorlar. Ama bu konunun Türkiye'deki şampiyonu bence kerkenez. Kerkenez yaklaşık böyle bir güvercin kumru boyunda ama çok daha zarif ve ince. Uzunca ve sivri kanatlı bir yırtıcı. Çok uzun da bir kuyruğu var. Kerkenezin özelliği havada çok iyi asılı kalıyor. Bu sırada vücudunu 45 derece açıyla tutuyor. Rüzgar varsa rüzgara karşı, rüzgar yoksa aynı noktada kalmak için hızlı bir şekilde kanat çırpıyor. Kuyruğunu aralıyor. Kanatlarıyla dengesini çok iyi ayarlamaya çalışıyor. Kuyruğunu arada yelpaze gibi açıp kapayarak ya da sağa sola çevirerek gene konumunu sabitlemeye çalışıyor. Ve çok güçlü boyun kaslarıyla da kafasını bir gimbal gibi tek bir noktada sabitliyor. Bunu en çok şehirlerde otoyol kenarlarında ve hava alanlarında görüyoruz. Merak etmesinler, hava alanlarında tehlike yaratan bir tür değil. Çok hızlı ve çok küçük olduğu için bir risk oluşturmuyor. Ama çayırlarda da beslenmekten büyük keyif alıyor. Hava alanlarını onun için tercih ediyor. Oralarda çok hızlı bir şekilde kanat çırparak ve aşağı bakınarak görebiliriz. Bunu niye yapıyor? Çünkü kuşlar da insanlar gibi tek bir noktada durduğu zaman gözlerken çok daha fazla ayrıntı görebiliyorlar. Ama uçan bir kuş, hele böyle türbülanslı, rüzgarlı ve değişkenlerle dolu hava ortamında hareket eden kuş bir yere sabitlendiği zaman net göremeyebilir. Onun için bu sabit durma çok önemli. Kuşun bir avını tespit etme ihtimalini onlarca kat arttıran bir olgu. Sırf bunun için de kuşlar bu kadar çabaya ve enerji harcamaya girişiyorlar. Buna iş değiyor. Böylece daha fazla alttaki çayırı tarayabiliyorlar. Ayrıntılı etüt ediyorlar gözleriyle ve avını buluyor.
1: İlk ödülümüz kerkeneze gitti. Peki son yıllarda şehir seslerinin doğal bir parçası haline gelen egzotik türlerimiz var. Zaman zaman da programlarımızda bahsediyoruz. Bu türler aslında artmış durumda. Gözlemlerde de, röportajlarda da hep bu soru bize soruluyor. İlk insanın aklına bunlar geliyor, bu türler geliyor. Bu kuşlarımıza da bir şehrin sürpriz misafiri ödülünü verelim diye düşündüm. Ne dersin? Hangi kuşlar bunlar?
0: Zaten ipucunu verdin. Egzotik kuşlar dedin. Yeşil olduğunu da söyleyelim. Yeşil papağandan bahsediyoruz. Yeşil ve İskender papağanı bu yeni coğrafi bölgelerdeki yeni habitatlarına çok iyi uyum sağladılar. Uyum konusunda çok yetenekliler. Sana sıralayayım istiyorsan. Dünyada hangi şehirlerde ne kadar çok olduğunu böylece görelim. En bilinen popülasyon Londra'da. On binlerce, yüz binlerce var belki. Ama Brüksel, Amsterdam, Paris, Roma, Atina, İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai, Tahran, Tokyo, Sevilla ve Miami'de yeşil papağan görebilirsin. Yani kökeni bunun türün iki kökeni var. Yani büyük bir kısmı bu yerleşen papağanların ana vatanı Hindistan ve Pakistan bölgesindeki yarı kurak bölgeler ve biraz dağlık bölgeler. Ama aynı zamanda Sahra altında da belli yerlerde var. Afrika'da da olan hem de Asya'da da olan bir tür. Genellikle Asya'dan gelenler şehirlere yayılmış. Şehir içindeki egzotik park ve bahçeler müdürlüklerinin tercih ettiği peyzaj değeri olan ağaçların tohumlarını yemeyi de öğrenmişler. Çınarlarla çok memnunlar. Bulvarlardaki yaşlı çınarlardaki kovukları kullanarak yuvalıyorlar. Cami minaresi, binalardaki delikler gibi alternatif yuva alanlarından faydalanmayı öğrenmişler. Böyle çok müthiş bir uyum yeteneği var. Şehir içinde küçük göçler yapıyorlar. İlk önce dağılıyorlar parklara. Değişik yerlerde besleniyorlar. Sonra toplanmaya aynı yere uyumaya gidiyorlar. Müthiş sosyaller ve sayıları da gittikçe artıyor.
1: Yeşil papağanın sayısı İskender papağanına göre daha fazla. O yüzden mi ilk olarak onu söyledin?
0: Evet, yeşil papağanın hem sayısı daha fazla. İskender papağanını daha sık duyuyoruz İstanbul'da. Ama herhalde buna rağmen popülasyonları birbirine yakın. Yani gene yeşil papağan bir tık önde olabilir. Ama diğer şehirlerde İskender papağanı az. Dünyanın diğer şehirlerinde ise İskender papağan oldukça nadir. İskender papağanı İstanbul'da ama yeşil papağanla başa baş çekiyor. Sayıca gene yeşil papağanın daha fazla olduğunu söyleyebilirim.
1: O zaman vakit kaybetmeden üçüncü ödülümüze geçelim. İştahıyla meşhur şehir misafirlerimizden birine gelsin dedik. Üçüncü ödülümüz. Saatlerce suyun altında dalıp çıkan, av peşinde durmadan çalışan türler var. Özellikle kıyı şehirlerinde balıkçılarla da sık sık yan yana görüyoruz onları. Gelelim en fazla yiyen kuş ödülümüze Kerem.
0: Evet, bu çok ilginç oldu gerçekten. En fazla yiyen kuş ödülümüzü karabatak kazandı. Karabataklar balıkçıl türler ve kışın ve yazın bulunuyorlar. Ama en çok yedikleri dönem kışın en soğuk zamanları. Ocak-Şubat ayında denizin sıcaklığı 10 derecenin de altına düştüğü dönemlerde. Bilmiyorum tam düşüyor mu, çok uzman değilim bunun ama herhalde 12-10 oluyordur en azından. Bu en soğuk günlerde bile karabataklar çok büyük bir başarıyla göllere ve derelere gidip dalıp suyun altında saatlerce kalıp balık yakalıyorlar. Çok soğuk bir suya dalgıç elbisenizle girdiğinizde belki üşümezsiniz. Yani su geçirmeyen ya da suyu içinde tutan hareket etmeyen bir özel elbise giydiğinizde üşümezsiniz. Ama normal elbiselerinize girdiğinizde donarsınız. Yani suya girmenize de gerek yok. Islak bir elbiseyle de hasta olursunuz. Bu karabatak bunu yaşıyor fakat muazzam güçlü. İçinde ikaz hücreleri olan yağ dokuları var. Bu kahverengi yağ dokuları denen yapılar bunlar. Hem izole ediyor soğuğu hem de arada sırada bu kas dokularının çalışmasıyla ya da kas hücrelerinin çalışmasıyla o yağ dokusu titriyor. O titreşimle de ısınıyor. Bu titreşme sayesinde karabataklar üşümeyi engelliyorlar. Fakat bu da çok enerji maliyeti olan bir metabolik çalışma diyeyim. Bunu karşılayabilmek için de çok fazla balık yiyorlar ve 3,5 kiloluk ağırlığı olan bir karabatağın günde 2 kiloya kadar balık yediğini kaydetmişler. Bu bir insanın kendi ağırlığının, yani mesela 50 kilo olan bir kadının bir 30 kilo, 25-30 kilo yemek yemesi, bu da 60 paket makarnaya denk geliyor. Böyle bir şeye denk geliyor. Önce muazzam bir yemek. Yani hani bir kişi günde bir paket, hadi 2 paket makarna yesin de 60 ne demek yani? Bizim yediğimizin herhalde onlarca katını yiyor. Karabatak böyle hem suyun altında enerji harcıyor, sonra da kalkıyor kilometrelerce başka yerlere uçuyor. Onun için bence ödülü karabatak sonuna kadar hak ediyor.
1: Karabatak bölümümüzde de uzun uzun bahsetmiştik. Konuşmayı çok sevdiğimiz türlerimizden biri. Çok değişik özellikleri var. Şimdi tuzlu lagünlerde, kıyı sulak alanlarında yaşayabilen, hatta çok yüksek tuzluluk oranına sahip sularda bile hayatta kalabilen türlere değinelim. En tuzlu su içebilen kuş desek kimden bahsederdik Kerem?
0: Tuzlu su içen hayvanlar genellikle deniz kuşları. İşte martılar tuzlu su içebiliyor. Tatlı su bulduklarında onu tercih ediyorlar. Ama tuzlu suyu da içebiliyorlar. Bazı ördekler denizde yaşıyor. Onlar da tuzlu su içiyor ama bir de bunun daha da rekortmanı var. Yani buradaki şampiyon denizden daha tuzlu sularda yaşayan bir türümüz. Denizden neresi daha tuzlu olur dediğinizde İzmir'i düşünelim ve Tamaltı Tuzlası'nı, Gediz Deltası'nı hayal edebiliriz. Burada tuz üretimi için tavalar var ve tavalara koyulan deniz suyu zaman içinde buharlaştırılıyor. Denizden kat be kat tuzlu sular oluşuyor. Bu sularda yaşayan da çok dayanıklı başka bir tür var. O da tuz karidesi, Artemia, küçücük bir karides. Bununla beslenen de bu güzel hayvanın adı tabii ki flamingo. Ve buradaki ödülü flamingoya veriyoruz. Yani bizim ağzımıza koyamayacağımız zehir gibi korkunç tuzlu, denizden kat be kat tuzlu suların içinde dolaşıyor ve onun içinde besleniyor. Oradan çıkardığı besini alıyor ve o suyu da aynı zamanda süzebiliyor. Bunu nasıl süzüyor? Bu hayvanların hemen gözünün üzerinde özel bir tuz bezi var. Bu tuz bezinde çok ilginç bir şekilde kanda biriken fazla tuzu orada topluyor. Bir nevi ters ozmoz yaparak çok küçük, çok yoğun tuz içeren su damlacıkları halinde getiriyor. Sonra bunu da burnunda sümkürerek dışarı atıyor. Bazen görürsünüz flamingoları veya martıları çok hızlı kafasını sağa sola çevirerek, yani böyle bir ivmelendirerek o damlaları burnundan sular fışkırtı. İşte o sular çok tuzlu sular. Onun için şampiyonumuz tabii ki flamingolar. Ve flamingolar bu konuda gerçekten dünyanın en tuzlu bölgelerinde yaşayabiliyor. Şili, Arjantin ve Bolivya'nın Ant dağlarında, yukarılardaki tuzlalarda da yaşayan flamingo türleri var. Deniz kenarında zaten hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Son derece memnunlar deniz tuzlarıyla. Ama tuz gölü gibi tamamen tuza doymuş habitatlarda bile yaşamayı beceriyor flamingo. Ve bazen flamingonun yaşadığı yerlerde başka hiçbir canlı hayatta kalmıyor. Yani hiçbir başka kuş türü göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla flamingolar bir de 50-60 milyon yıldır hiç değişmeyen bir tür. Konunun kesintisiz, şüphesiz şampiyonu. Gerçekten her türlü tuzlu suda yaşayabiliyor.
1: Flamingonun olduğu yerlerde başka türleri göremeyeceğimizi hiç düşünmemiştim. Ona da bakacağım. İstanbul'da da Büyükçekmece civarlarında görebiliyoruz, değil mi Kerem?
0: Evet, İstanbul'da Büyükçekmece 2005-2006 yılından beri geldiler, yerleştiler. Sayıları 20, 30, 50, 100, 150 derken bayağıca arttı. Flamingolar Samsun'a da gitmeye başladılar. Hafiften kuzeye doğru gidiyorlar. Arada Romanya ve Bulgaristan'da gözükmeye başladılar. Eskiden hiç yoktu. Herhalde iklimin değişikliğiyle ilgili olabilir. Kışların yumuşak geçmesiyle ilgili olabilir. Ama Orta Asya'nın çok soğuk bölgelerinde de kışı geçirdiğini biliyorum. Onun için Ant dağlarında da -10 olan gece sıcaklığı göllerde flamingolar çok dayanıklı hayvanlar, hayatta kalıyorlar. Onun için flamingoları böyle Miami Vice dizisinden sadece tropik bölgelerle düşünmemek lazım. Evet, Akdeniz bölgesi türü, yani sıcak seviyor, kesinlikle doğru. Ama soğuk hayvan iklimlere de dayanabiliyor.
1: Şimdi son ödülümüze gelelim. Bir ödül de şehirlerin en iyi gece şarkıcısına gelsin dedik. Gündüz çok fark etmesek de özellikle bahar akşamlarında sesi bütün mahalleye yayılan türler var. Şehir gürültüsüne rağmen sesini duyurmayı başarıyor bu küçük kuşlar. En iyi gece vokali ödülü verelim mi Kerem?
0: Verelim. Hemen veriyoruz. En iyi gece
1: Da-da-da-da-da.
0: vokalini en iyi gece vokalini tabii ki Bülbül'e veriyoruz. Bülbül'ün batı dillerindeki ismi zaten gece fırtınası falan herhalde, bilmiyorum gale ne demek. Nightingale, nachtigal, yani gece kuşu gibi, gece öteni anlamına falan geliyor herhalde. Gece ötmesinden dolayı Bülbül'e veriyorlar. Bülbül gündüz de ötüyor ve Bülbül gerçekten çok başarılı bir ötücü. Neden başarılı? Çünkü bülbülün insanın kulağına çok güzel gelen ve akılda çok rahat tutabileceğimiz kısa nameleri var. Ama bu nameleri çok çeşitli. 60-70 çeşitli name çıkarabiliyor. Bunları da güzel aralıklarla tekrar ediyor. Onun için dinlemesi bizim açımızdan çok keyifli bir tür. Bülbülle beraber bülbülün bir kuzeni de var. Adı Belenkli Bülbül. Bunlar çok eski zamanlarda aynı türden türemiş iki tür. Benekli bülbül kuzey bölgelerinde, işte Rusya'da, Ukrayna'da, Doğu Almanya'da, Almanya'nın doğusunda ve biraz İskandinav ülkelerinde yaşıyor. Bülbül ise biraz daha Orta Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yaşayan bir tür. Benekli bülbüller de şehirlerin içinde duyuluyorlar. Onların geçiş dönemleri var. Nisan'ın sonu ve Mayıs'ın başında. O zaman bazen bülbülleri iyi dinlemek lazım. Biraz daha staccato, biraz daha perküsyon parçalarının içinde bulunduğu, biraz daha ritmik değişik bir bülbül duyarsanız, özellikle de böyle tıkırtılı bir sonu olan, uzun nameleri olan, o da benekli bülbül, o da en az bülbül kadar şampiyonluğu hak eden tür. Ama asıl bizim yerli türümüz bülbüldür. Benekli bülbül de göçmendir. Bütün dinleyicilerimizin mutlaka bir canlı bülbül performansına gitmelerini

0: Bu programda bahsettiğimiz kuşlardan dere kuşunu, Kübülay Yakup Kaplan Ankara'da, gök kuzgunu, Yerme Melo Gaziantep'te, Kerkenezi Çağatay Duruk Kırklareli'nde, Yeşil Papağanı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Karabatığı Francisco Maya Portekiz'de, Flamingoyu Stuart Fisher Balıkesir'de, Bülbülü Stuart Fisher Nevşehir'de, ve Benekli Bülbülü Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler. eBird sistemi üzerindeki Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Evet, o zaman bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta şehrimizdeki şampiyonları, rekortmenleri konuştuk. Kimlere ödüllerimizi verdik? Kerkeneze verdik. Yeşil Papağan, İskender Papağanı, İskender'e de verdik diyelim. Karabatak, Flamingo, Bülbül, Benekli Bülbül'e de verdik diyelim. Bu türler bu haftanın şampiyonları oldu. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam.
3: Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü...
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
3: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: Burası NTV Radyo. Saat 18.
9: Merhaba, saat 18. Günün içinden gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler bu telefon görüşmesinde Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere süreci yine belirsizliğe düştü. İran'ın dini lideri Müçtaba Hamaney sert konuştu. Devrim muhafızları düşürdükleri düşman dronları olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki füze tesislerini vurdu. NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk'la konuşalım son durumu. Ali.
10: De öyledir. Doha'da bulunan İran heyeti Tahran'a döndü. Bu bilgiyle başlayalım. İran basını paylaştı bu bilgiyi ve Meclis Başkanı Garibak Başkanlığı'nda Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin, Dışişleri Bakanı Arakçı'nın da olduğu heyet Doha'daki görüşmelerini tamamladılar. Normalde dün gece dönmeleri bekleniyordu ancak bugün de Katar'da ABD ile mutabakat, özellikle de dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması konusundaki bazı teknik konular, detaylar ele alındı. Şimdi heyet Tahran'a döndü. İlk yapacakları değerlendirmeler önemli. İran basınında yer alan bilgilerde önceliğin teknik anlamda bloke edilmiş mal varlıklarının bırakılmasına daha çok odaklanıldığı bilgisi paylaşıldı. Ancak anlaşmaya, bir mutabakata yaklaştıkça Hürmüz'de de gerilimin yükseldiğini görüyoruz ki bu minvalde Müçtaba Hamaney'den de önemli açıklamalar geldi. Kurban Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı. Bu mesajında ABD'nin bölgedeki üslerini, İran'a karşı veya başka bir ülkeye yönelik saldırgan bir tutumla kullanamayacağını söyledi. Güvenli bir bölgenin artık yer almadığını söyledi ABD üstleri açısından ve İsrail'e de bir sert mesajı oldu. Kanserli bir hücreye benzetti İsrail'i ve yok olması gerektiğini, yok olacağını söyledi. Ve Ali Hamenei, yani Baba Hamenei'nin İsrail 25 yıl önce sonra yok olacaktır sözünü 10 yıl önce söylemişti bu sözü Baba Hamenei. Onu tekrarladı ve aynı süreyi vererek 25 yıl içerisinde İsrail yok olacaktır dedi. Bu neden önemli? Bir eksen kaymasına gidebilir mi Tahran yönetimi? Dış politikasında özellikle de İsrail karşıtı politikasında bir değişikliğe gider mi tartışmaları yaşanırken Müşteba Hamenei bu konuda kırmızı çizgi çekmiş olduğu bir kez daha. Öte taraftan da ABD'ye ait insansız hava aracı düşürüldü Hürmüz Boğazı yakınlarında. Yine Basra Körfezi, Bender Abbas bölgesinde dün gece hareketlilik vardı Seda. Patlama sesleri işitilmişti. 3 patlama sesi duyulduğu bilgileri yer almıştı ve bu noktada ABD güçleriyle İran devrim muhafızları kuvvetleri donanması arasında yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığını görüyoruz. Tabii şunu da ekleyelim. Anlaşmaya doğru, daha doğrusu ön bir mutabakata doğru taslak metin oluşmaya başladıkça devrim muhafızları donanmasının da boğazdan geçen gemilere biraz daha izin verdiğini görüyoruz. Dün 24 saat içerisinde 32 ticari geminin boğazdan geçişine izin verildiği ilan edilmişti. Ondan önceki günlerde de yine devrim muhafızları donanması bazı ticari gemilerin geçişine izin vermişti. Bugün devrim muhafızları ordusu ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. F-35 savaş uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, İran hava savunma sisteminin yanıt verdiği, ateş açtığı ve söz konusu savaş uçağının geri döndüğü belirtildi. Son olarak İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı bir mutabakat için sağlanması gereken 5 şartı tekrarladı. Bu şartlar arasında Lübnan'ın da dahil olduğu tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ablukanın, deniz ablukasının sonlandırılması ve yine Hürmüz Boğazı'nın idari statü konusu ve İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması. Birçok başlıkta bir yakınlaşmanın olduğu söyleniyor. İran basınında da yer alan bilgilerde taraflar arasındaki uyuşmazlığın giderildiği büyük ölçüde, ancak teknik bazı konularda henüz tam bir mutabakatın sağlanmadığı konuşuluyor. Üzerinde durulan konu başlığı ise bloke edilmiş mal varlığı. $24 milyar bahsediliyor. Tahran yönetimi ise en az yarısını, yani $12 milyar teslim edilmesi, serbest bırakılması konusunda ısrarcı tedavidir.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Ve genel başkanı 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili üye seçsin dedi. Eğer benden başkası kazanırsa da elini öpeceğini, ömrüm boyunca yanında gezeceğini söyledi.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
11: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
2: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
11: Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri de vardı.
2: Bu milletin istemediği, bu partinin istemediği kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olamaz. Buna hevesetmeyin.
11: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel işte İzmir'den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi. Bir ön seçim teklifinde bulundu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adresine gidelim. Başkent Ankara'ya NTV ekibinden Uğraş Bingöl'le konuşacağız. Uğraş, Kemal Kılıçdaroğlu yine konutunda ve hiç çıkmadı hala. Peki bu teklife bir yanıt var mı?
12: Var şüphesiz ki, ama direkt Kemal Kılıçdaroğlu'ndan değil, ona yakın isimlerden Müslüm Sarı'dan açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bugün de mesaisini evinde sürdürdü. Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Ve bugün de ziyaretçilerini kabul etti. Onlar arasında Müslüm Sarı, Nail Polat, Celal Çelik, Enis Berberoğlu, Faik Öztürk, İnan Akgül Alp ve Hüseyin Yıldızlı, Hasan Öztürkmen yine buradalardı. Yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiler Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şüphesiz ki gündemde 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkezdeki buluşma ve 1 Haziran'daki parti meclisi gündeme geldi. Bu konuda Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir fikir alışverişinde bulundu. Az önce de bahsettik, haberimizde de istedik. Özgür Özel İzmir'den Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. 2 milyon üyeyle gel genel başkanı seçelim çıkışına Müslüm Sarı'dan yanıt geldi. Müslüm Sarı şu ifadeyi kullandı: biz 2 gün önce doğru bir zamanda kurultay yapalım dediğimizde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrası bir siyasi bir polemik olarak görüyoruz. Yol bellidir, harita bellidir diyerek Özgür Özel'in bu çağrısına kapıları kapattı Kılıçdaroğlu. Evet, buradaki gündem az önce de bahsettiğim gibi Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması. Kılıçdaroğlu ilk kez genel merkeze gidecek. 1 Haziran'da da parti meclisi toplanıyor dedik. Parti meclisi önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı. Orada da taraflar bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan olayların ardından ilk kez bir araya gelecekler. Genel merkezde ilk kez bir toplantı gerçekleştirecekler. Bugün de 57 kişilik parti meclisi icrada onaylandı ve bu parti meclis üyelerine de bu karar tebliğ edilecek. Mutlak mutlak karar nasıl Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildiyse, parti meclisi de yine 38. kurultay öncesine giderek 56 kişilik parti meclisi toplanacak Kılıçdaroğlu başkanlığında. Burada bir çıkış önemliydi. Özgür Özel şu ifadeyi kullanmıştı: parti meclisinde eğer kurultay kararı alınamazsa biz bütün parti meclis üyelerimizi istifa ettiririz. Siyasi partiler kanununa göre de istifası parti meclisi boşaldığı için kurultay yapmak zorundalar. Çıkışını yapmıştı. Bu Kılıçdaroğlu'nun son Kılıçdaroğlu taraftarlarının son zamanlardaki hamlesine karşılık Özgür Özel de böyle bir hamleyle karşılık verdi. Evet, gözler şimdi 1 Haziran'da parti meclisinde olacak. Aslında ağırlıklı olarak az önce de bahsettiğim gibi önemli gün, kritik gün. Parti genel merkezine polis müdahalesinin ardından taraflar ilk kez bir salonda buluşacaklar. İlk kez sürece ilişkin bir diyalog yolu açılmış olacak. Orada da gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
9: Uğraş Bingöl'ün de altını çizdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler pazartesi günkü parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda. Şimdi o toplantıya ilişkin haberi izliyoruz.
11: Mutlak putlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün pazartesi 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin yol haritası o gün netleşecek. CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak parti meclisinde yer alması beklenen isimler bildirildi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği ve grup başkan vekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istedi ancak 4 üye eksik kaldı. Parti meclisinin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre parti meclisinde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu'nda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaisine evinde devam eden Kılıçdaroğlu A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
12: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini yine Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Hem 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması hem de 1 Haziran'da toplanacak parti meclisine ilişkin kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu.
11: Kulislere yansıyan bilgilere göre MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztürk'ün yanı sıra Akif Hamza Çebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in adı geçiyor. CHP'de Mutlak Butlan'ın yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Özgür Özel, Mutlak Butlan kararı sonrasında genel merkezde yapılan kapalı grup toplantısında grup başkanı seçilmişti. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibinin genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin mecliste yapılmaması gerekçeleriyle seçime itiraz edecekleri belirtiliyor. Meclis başkanlığının itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi dikkat çeken adımlar da attı. Özel ve ekibi tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapatıldı. O ofiste çalışanların işine son verildi. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı.
9: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin pazar günü güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını söyledi.
13: Açıklama yapmam gereken hususta...
11: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
14: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
11: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
14: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
11: Mustafa Çiftçi tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
9: Bugün İstanbul'da Eminönü'nde alışveriş telaşı devam etti. Arife günü olmasına rağmen hala çikolata, şeker ve lokum tezgahlarının önünde yoğunluk vardı.
11: Kimi şeker aldı, kimi çikolata. Bayram ikramlı alışverişi için İstanbul'da Eminönü'nü tercih edenler yoğunluktaydı.
15: Hangisini tercih edersiniz bayramda?
16: Ben lokum olabilir belki.
15: Fiyatlara baktım, fiyatlar tabii biraz yüksek. Bakıyorsunuz bir yerde 150 lira, bir bakıyorsunuz bir yerde 1500 lira.
11: Şeker ve çikolatanın fiyatı çeşidine göre değişiyor. Geçen seneye oranla fiyat artışının temel sebebi ise ham madde ürünlerine gelen zam.
17: Şeker ezmesi kilosu 350 lira. Fıstık grubu, fıstıklı çifte karılmış ürünlerimizin kilosu 1000 lira olarak değişiyor. Şekerde de 300-350 bandında kilo fiyatları mevcut. Geçen seneye göre bazı ürünlerde %20-25 oranında bir artış var.
18: Çikolata aldım. Bayramda gelenlere, çocuklara dağıtacağım.
19: Çok pahalı. Yarım kilo. Anca o kadar alabildik.
20: Ne kadar fiyat?
19: 750.
21: Aynamam lokum, aynamam.
22: Torunlara, çocuklara eve lokum aldırdık.
20: Hangi lokumu tercih ettiniz?
22: Bu fıstıklı lokumlar daha güzel. Güllü lokumlar. Onları aldık.
20: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri de lokum. En çok tercih edilen çeşidi ise Antep fıstıklı olanı. Ancak geçen yıla oranla fiyatlarda %50 artış var.
23: Antep fıstıklılar var 450 lira. Bol fıstıklılar var 600 lira efendim. Antep fıstığında rekolte az olunca talep çok oluyor. Bu sefer fiyatı yüksek oluyor. O yüzden lokuma da yansıyor fiyatlar.
24: Şu andaki en güzel lokumumuz
0: lotuslu lokum, bol fıstıklı baklava yemesinler, lotuslu lokum yesinler.
20: Peki fiyat olarak baklavadan daha mı uygun?
0: Daha uyguna gelir. Şu anda kilosu 1200 lira.
11: Esnaf bayramda da Eminönü'nün yoğun olmasını bekliyor.
9: Şimdi Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine tabii haberde izledik. Tatlılar da eklenince birçok sağlık sorunu da kaçınılmaz hale gelebiliyor. Uzmanların da bu noktada bazı uyarıları var. Beslenme gibi etin nasıl saklandığına da ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Etler pişirilecek, sofralar kurulacak, tatlılar, şekerler ikram edilecek. Ancak bu noktada uzmanlar uyarıyor. Beslenmeye dikkat edilmesi, özellikle de aşırı et tüketilmemesi gerekiyor.
4: Etler hemen kesildikten sonra hızlı bir şekilde aslında tüketilmemeli. Çünkü etler kesildikten sonra hızlı bir etlerde sertleşme oluyor kaslarda. Ve bu sertleşme hızlı bir şekilde tüketildiğinde özellikle gastrit ve reflüs olan kişilerde zor bir şekilde sindirime uğradığı için biraz zorluk yaşatabilir. Kesim yapıldığı gün mutlaka insanlar tatmak istiyorlar ama bunu daha temsili porsiyonlarda tutup bir gün sonra tüketmek çok daha mantıklı. Yanında bol yeşillikle tüketmek yağların emilimini biraz daha azaltacağı için en azından ufak bir denge olur.
1: Etin saklama koşulları da çok önemli.
4: Mutlaka etler kesildikten sonra eğer hayvan küçük baysa 12-16 saat, büyük baysa 24 saat oda sıcaklığında önce bir serinletilip sonrasında 4 derecede bir muhafaza edilmesi lazım. Hayvan kesildikten sonra büyük kaplarda değil daha küçük kaplarda küçük küçük parçalar halinde oda sıcaklığına getirip 3-4 saat içerisinde sonra hızlı bir şekilde buzdolaplarına kaldırmak lazım. 1-2 gün buzdolaplarında kalabilirler ama sonrasında eğer tüketilmeyecekse derin dondurucularda saklamak besin güvenliği açısından çok kıymetli.
1: Tatlı tüketimiyle ilgili de uyarılar var.
4: Özellikle tatlıların porsiyonlanması çok kıymetli. Hepsini ilk günden tüketmeyelim. Bunları parça parça bayrama yayarsak en azından kan şekeri de çok hızlı yükselmemiş, siz de hastalanmamış olursunuz.
9: Kurban Bayramı'nda kesim yaparken bıçakla kendini yaralayanlar da çok olur. Hastanelere giderler. Bu kazalara karşı önlem için çelik eldivenler üretildi ve bayram öncesinde de epey bir talep gördü bu eldivenler. Kurbanı keserken yanlışlıkla kendini kesenler daha güvenli olduğu için çelik eldiveni tercih ettiklerini anlattı.
5: Nasıl oldu?
24: Kestik işte birbirimizi.
5: Bıçak aydanımıza.
11: Kurban keserken kendini yaralayanlar çareyi çelik eldivende arıyor. Bursa'da üretilen eldivenlere bayram öncesi yoğun talep var.
25: Çelik eldivenleri birkaç yıldan beri satıyoruz. Gerçekten kurban dönemlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçen bir eldiven bu kendisi.
11: Her kurban bayramında benzer manzaralar yaşanıyor. Hastanelerin acil servisleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla dolup taşıyor. Bursa'da üretilen çelik eldivenler kazaları önlüyor. Keskin bıçaklara karşı el ve bileklerde tam koruma sağlıyor.
25: Çelik olduğu için güzel bıçağın ağzını elinize kaçırdığınız zaman herhangi bir yaralanmaya sebep vermiyor. Çok rağbet gördü bu ürün.
11: Acemi kasapların çelik eldivenlere ilgisi büyük. Sadece acemi kasaplar tarafından değil, bu işi meslek edinen kişiler tarafından da güvenlik nedeniyle çok tercih ediliyor. Çelik eldivenlerin fiyatı kalitesine göre 300 lirayla 1500 lira arasında değişiyor.
9: Amerika ile İran arasındaki gerilim devam ediyor ve barış umutlarının bir azalması, bir çoğalması altın fiyatlarını da etkiliyor. Son tabloya baktığımızda fiyatların düştüğünü görüyoruz. Uzmanlara göre altında yeni hikaye arayışı devam ediyor.
26: Altın fiyatları savaş haberleri veya gelen açıklamalara çok sert tepki vermiyor. Özellikle işçilik kısmı da çok önemli. Kapalı çarşı piyasasında ithalat yasağından dolayı Cumhuriyet halinde ilk defa 1 kilogram külçe altına 12.500 dolar işçilik görmüştük. Ancak Mayıs ayında bu işçilikler tamamen kapandı. Eksi 247 dolara kadar da bu işçilik farkları altın tarafında geriledi. Ve dolayısıyla da İçerikler de artık çok fiyatlara yansımadığını gözlemliyoruz. Altın tarafında bir yükseliş isteğinin, biraz daha pozitif eğilimin istekli olduğunu gözlemliyoruz. Yaklaşık 4 aydır piyasalarda yaşanan bu baskılanma, bu düşüş trendi, gelen olumlu haber akışları olursa eğer biraz daha pozitif seyrini devam ettirmesini söyleyebiliriz. Bu haftanın özeline baktığımız zaman da yine belirsizlik var. Teknik olarak 4480-4580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. 3 ihtimali değerlendirmek lazım. Yine burada bilinmezlik devam ediyor. Savaş devam ederse 4400 dolar seviyesi destek seviyesi. Barış gelirse 5050-5200 dolar seviyesi direnç seviyesi. Ancak süreci devam ettirirlerse, muhtemelen 60 günlük bir ateşkes daha uzatılırsa, bu sefer 4400-4800 dolar aralığında oyalanan bir ons altın görebiliriz diye düşünüyorum. Bu yılla alakalı 2026 yılında altın yatırımcısına şu mesajları vermiştim ki, özellikle Ocak ayında gram altın tarafında 2000 lira civarında bir yükseliş görmüştük ve 5600 dolar seviyeleri görülmüştü. Yıllık getirisinin %70'ini Ocak ayında veren bir altın fiyatı var karşımızda. Çok hayal kurmayın, çok agresif bir beklenti içine girmeyin. 2025 yılında gram altın tarafında %110, ons altın tarafında %87 civarında bir yükseliş gördük ama 2026 yılında bu kadar yükselişler olmayabilir uyarımız vardı. Ancak o dip seviyeleri ben Mart ayında 4100 dolar seviyesiyle artık tamamladığını şahsen düşünüyorum. Şimdi yukarıda farklı hikayeler var. Özellikle Fed'in faiz kararı ve yeni Fed başkanının vereceği piyasaya mesajlar altın tarafındaki yön tarafında belirleyici olacaktır. Her ne kadar Orta Doğu konuşuyor olsak da burada Rusya-Ukrayna tarafından gelebilecek bir anlaşma haberi yine pozitif tarafta altın tarafını destekler. Büyüme tahminleri yine aşağı yönlü revize ediliyor. Petrol fiyatlarının getirilmiş olduğu bir tahribat var. Piyasa aslında yeni bir hikaye bekliyor ve yeni hikayeyle birlikte ben altın tarafında bu yıl sonuna kadar yükseliş seyrinin devam etme olasılığını güçlü görüyorum. Ve teknik olarak da yine bugünkü koşulları gözüne bulundurduğumuz zaman 5880 dolar seviyesi çok da uzak değil diye düşünüyorum. Gram altında yine ons altını takip etmeye devam eder ama gram altın tarafındaki hikaye yılın ilk yarısında sürekli ons altını takip etti. Ons altın nereye, gram altın oraya. Ancak bundan sonra doların da artık destek vereceği bir trend olabilir gram altın TL fiyatında. Ben özellikle Temmuz-Ağustos aylarında düğün sezonunda gram altın tarafında 8000 lira seviyesinin üzerinde iyileşen bir gram altın, yine yıl sonunda tahminim olarak veya beklentim olarak 10.000 lira seviyesini koruduğumu söyleyebilirim.
9: Amerika ile İran arasında savaşı bitirmek için müzakereler devam ediliyor. İsrail Lübnan'a saldırıyor bu arada. Dün gece de ve bu sabah da Lübnan'ın güneyine hava saldırıları yapıldı.
11: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Lübnan'a saldırıları arttırma talimatı verdi. Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.
2: Bize insansız hava araçlarıyla, hatta fiber optik insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar. Ancak karşı önlemler üzerinde çalışan ekiplerimiz var ve bu sorunu çözeceğiz. Darbelerimizi yoğunlaştıracağız, ateş gücümüzü artıracağız ve onları ezeceğiz.
3: Şok alırık.
11: Hava saldırıları Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Orta Doğu'da çatışmalara son verecek bir anlaşmanın maddelerine son halini vermeye çabaladıkları bir dönemde geldi. ABD basınına göre olası anlaşma Lübnan cephesini de kapsayacak. Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Beyrut'un güneyinden kaçışlar başladı. İsrail ordusu akşam ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne ard arda hava saldırıları yaptı. Günün ilk saatlerinde ülkenin güneyindeki köyler ve kasabalar hedef alındı. İki otomobilin ve bir motosikletin vurulduğu saldırılarda 3 kişi öldü. Tarihi Sur şehrine bağlı 10 köyde İsrail'in hedefleri arasında yer aldı. Boşaltılması için verilen talimatın ardından köyler vuruldu. Hizbullah da hem Lübnan içindeki İsrail güçlerine hem de İsrail topraklarına düzenli olarak drone saldırıları yapıyor. Son saldırıların ardından da İsrail'in kuzeyini vurdu. Hizbullah 3 kışlanın ve bir askeri karakolun hedef alındığını açıkladı. İsrail'in saldırı başlattığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3000'den fazla kişi öldü. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı işgal altında tutuyor. İsrail ile Hizbullah arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti ancak İsrail saldırılarını sonrasında da sürdürdü. Lübnan'la İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yürütülüyor. Bir sonraki tur 2-3 Haziran'da Washington'da yapılacak. Öncesinde 29 Mayıs'ta Pentagon'da askeri yetkililer bir araya gelecek. Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan görüşmelere karşı çıkıyor.
9: Yaz aylarının büyük tehditlerinden biri orman yangınları. Saatlerce, günlerce süren yangınlarda binlerce hektar alanda zarar görüyor. Ve yanan alanların toparlanması da uzun zaman alıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca profesyonel ekipler değil, gönüllülerin de bilgi sahibi olması çok önemli. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın gönüllüsü yetiştiriyor. NTV'den Beyza Nur Özer de yangın gönüllüsü olmak için eğitimlere katıldı.
11: Küçük bir kıvılcım binlerce ağacın, milyonlarca canlının yaşamının sonlanmasına neden olabiliyor. 2025 yılında 81.473 hektar orman alanı zarar gördü. Bu sayı 114.000 futbol sahasına eşdeğer. Yangınlarla mücadelede profesyonellerin yanı sıra vatandaşların da desteği çok önemli. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme gönüllüsü yetiştiriyor.
26: İçinde bulunduğumuz alan Orman Genel Müdürlüğümüze ait Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin personelimizin eğitimini biz bu alanda gerçekleştirdik. Bu alan komplike bir eğitim merkezi olarak hizmetlerini sürdürüyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimizin yangın uzmanlık eğitimi aldığı bir merkez burası.
11: Antalya Döşeme altındaki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim için çeşitli parkurlar bulunuyor. 2019 yılında başlayan gönüllü yetiştirme projesiyle 140 bin kişiye sertifika verildi.
20: Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nde bulunan parkurlardan birindeyiz. Bu ormanlık alanda bir ateş yakıldı ve yangının büyümesi beklendi. Ardından hem gönüllüler hem de profesyoneller eğitimle birlikte yangının nasıl kontrol altına alınacağını gösteriyor.
11: Türkiye'de ormanların %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyan bölgelerde yer alıyor. 2025 yılında sadece 26 Haziran-3 Temmuz arasında 576 orman yangını meydana geldi.
20: Yangın söndürme helikopterleri özellikle de karadan ulaşılamayan noktalarda çok önemli, kritik önem taşıyor. Çünkü tonlarca litre su taşıyabiliyorlar. Biz de birazdan bu helikoptere binip Kepez Düzler Çamı yangının yaşandığı alana gideceğiz. Öyle ki 29 yıl önce yaşandı bu yangın ve 16 saat sürdü ve 1715 hektar orman alanı yandı. 2400 futbol sahasına eşdeğer bu alan. 29 yıl sonra o alan nasıl yeşermiş hep birlikte birazdan göreceğiz.
11: Verilere göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı.
9: Küresel kruvaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Ve sektör temsilcilerine göre Türkiye'de kruvaziyer turizminde stratejik merkez konumunu güçlendiriyor.
11: Kruvaziyer turizmi COVID salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayımladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuart Myermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Myermel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Myermel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: NTV Radyo.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için...

0: hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Yusoptan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın. Reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Türkiye'deki suyun neredeyse %70'inden fazlası tarımda sulamada kullanılıyor. Ulusal su planında tarım sektörüne yönelik köklü değişiklikler yer alıyor. Planda geçen havza bazlı ürün su eşleştirmesi ne anlama geliyor? Bu durum şehrimizin içme suyunu nasıl etkiliyor? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı.
4: Önemli bir hedef. İşte yapılması gereken bu hedef içerisinde de yer almış eylemlerden söz edecek olursak suyun daha verimli kullanılmasına yönelik olarak modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması. Sadece modern sulama teknolojilerini yaygınlaştırırsak yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Bunun aynı zamanda sizin çiftçiyi de bilinçlendirme, aynı zamanda söylediğiniz şekilde kısıtlı bölgelerde daha az suya ihtiyaç olan tarımsal ürünleri yetiştirme gibi bir politikayla da desteklenmesi lazım. Aksi takdirde sizin modern sulamayla geçtiğiniz bölgelerde, modern sulamaya geçtiğiniz bölgelerde su kullanımını daha önce yapılan şekliyle araziye yönelik olarak değil, hacime yönelik olarak ölçmeniz ve denetlemeniz lazım. Planda verilen hedef tabii ki %75'ini tarımda kullandığımız için suyun çok önemli. Yani bunun azaltılması Türkiye'nin su kaynakları açısından çok önemli. Bir de bunun önemli bir bölümü biliyorsunuz %25'i 30'u yeraltı suyu sulaması. Bu da yeraltı suları konusunda aslında yakında İklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkabilecek olan su sıkıntısının en temel unsurlarından bir tanesi olacak. Sektörler arası rekabete konu olacak. Neden? Çünkü şehirlerimizin de suyunun %50'si, yaklaşık yarısı yer altından geliyor da ondan. Bizim planlamamızda, ulusal su planında hedeflerden bir tanesinin tarımsal suyun verimli kullanılması şeklinde bir hedef olması çok doğru bir hedef. Ama bununla bağlantılı olarak birçok hedefin de sonuçlanması gerekiyor ki biz istediğimiz noktada suyu yönetebiliriz.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Reklam.
6: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Bazıları için arabasını test

0: teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Allianz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Bayram sofrası kuruluyor. Bayram sofranız şen olsun, mutlu olsun diyelim. Evet, her sofrada muhakkak bir çorba var, bir tas kebabı veya kavurma var. Yanında pilavla elbette şerbetli tatlı var. Peki ya içecekler? İşte onları ihmal ediyoruz. Böyle durumlarda özellikle geleneksel dönemlerde bir Ramazan ayı boyunca veyahut da bayramlarda muhakkak şerbetler de gündeme geliyor. Ama artık meşrubat sanayinin çok gelişmiş olmasıyla biz bu şerbetleri unuttuk. Kurban Bayramı için hafif bir çorba önereceğim menü olarak. Bol naneli bir yayla çorbası mesela. Ama içeceğinizde bol naneli eski bir şerbet olsun. Nasıl derseniz, hemen size önerdiğim şerbet son derece ilginç. Üstelik de hazmettirici özellikleri var. Bal ve sirke ile yapılmış bir şerbet. Bal ve sirke deyince ikisini insan bir arada düşünemiyor. Ama şerbetin güzelliği de bunların zıt uyumundan kaynaklanıyor. Aslında tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir şerbet. Sirken cübin veya sirken gebin olarak anılıyor. Bakarsak Orta Çağ İslam dünyasına, Selçuklu dönemini, İran Anadolu dünyasında en önemli içeceklerden biri sirken cübinmiş. Farsça sirke ve bal kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Fakat antik döneme bakarsak orada da oksimel veya oksimelo olarak görüyoruz. Antik Yunanca'da oksi, oksos sözcüğü daha doğrusu keskin anlamına geliyor. Dolayısıyla sirke için kullanılıyor. Mel veyahut da melo ise bal için kullanılan bir kelime. Fakat her iki dönemde de baktığımız zaman özellikle hekimlerin tavsiye ettiği bir içecek olduğunu görüyoruz. Tıp öğretiminde mesela Galen'in tıp öğretilerinde mutlaka hazmettirici olarak geçiyor. Aynı şekilde İslam dünyasında da bütün hekimlerin önderi olarak kabul edilen İbn Sina'nın tavsiyeleri arasında sirken gebin var. Şimdi ben hemen bir tarif vereyim. Eşit oranlarda sirke ve balı karıştıracaksınız. Burada tabii bir meyve sirkesi kullanabilirsiniz. Veyahut da mesela gül gibi çiçeklerle biraz aroma kazandırılmış sirkeler son derece güzel olur. Güzel bir yayla balı, çiçek balı harika olacak. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bunu 1/3 olarak kabul edin. 2/3 oranında üstüne çok soğuk su ilave edin. İşte şerbetiniz hazır. Bir de böyle bol buz üstüne koyarsanız gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben bunu naneli yapmanızı öneriyorum. Bal ve sirke karışımını böyle çok güzel ince kıyılmış taze naneyle bir süre bekletebilirsiniz. Sonra süzerek kullanabilirsiniz. Bardağı da taze nane yapraklarıyla süslerseniz işte tam bayramlık, şenlikli, hem hafif hem ferah hem de son derece lezzetli ve hazmettirici bir şerbetiniz olacak. Bayramınız kutlu olsun. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı şair Emily Dickinson'ın bütün şiirlerinin ilk cildi, Bir Çiçekle Bir Mektupla başlığı ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basıldı. Şiirleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. Walt Whitman'la birlikte 19. yüzyıl Amerikan şiirinin en önemli şairi olarak görülen Emily Elizabeth Dickinson, 1830 Amherst, Massachusetts doğumlu. Babası kentin önde gelen avukat ve politikacılarından olan Dickinson, neredeyse bütün hayatını Amherst'te geçirdi. Kendisi de kız kardeşi de hiç evlenmediler ve aileleriyle birlikte yaşadılar. Dahası Emily, 1862'de, yani 32 yaşındayken tamamen eve kapandı, en yakın arkadaşlarıyla bile ölünceye dek bir daha hiç görüşmedi. Kapandığı odasında kendisini yazmaya verdi. Emily Dickinson'ın bu inziva hali kimi edebiyat tarihçilerine göre umutsuz bir aşk yüzündendi. Emily Dickinson ilk şiirlerini yazmaya başladığında neredeyse hiçbir edebiyat eğitimi almamıştı. Başlarda daha çok Elizabeth Browning ve Bronte kardeşler gibi kadın yazarlardan etkilenmişti. Öte yandan dönemin önemli yazarları Emerson'ı, Thoreau'yu ve Hawthorne'u tanıyordu. Dindar biri değildi ama İncil'i inceledi ve pek çok şiirinde dinsel formlar kullandı. Amerikan İç Savaşı'nın sürdüğü yıllarda Emily Dickinson inzivasını ve şiirlerini ara vermeden sürdürdü. 1886 yılında ölümünden sonra odasında 1800 civarında şiir bulundu. Hayattayken bunların sadece 7 tanesi basılmıştı. Ama sonraki 4 yıl içinde şiirlerinin neredeyse tamamı yayımlandı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaokuldan itibaren Emily Dickinson'ın şiirleri öğretilmekte. Dickinson kısa şiirler yazmıştır. Güçlü duygu patlamaları olan etkileyici, eşsiz bir üsluba sahip lirik şiirler. Tabiata dair şiirleri de olmakla birlikte genellikle hiç yaşayamadığı aşkı ve kavuşamadığı sevgiliyi anlatır. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Dickinson'ın bütün şiirlerini toplam 3 cilt halinde yayınlamayı sürdürecek. Jeopolitik, uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı iki Fransız, Pascal Gauchon ve Jean-Marc Visson'un yazdıkları Yüz Kavramla Jeopolitik, Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik, askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alıyor. Kitabımız da jeopolitiği anlamanın temel kavramsal çerçevesini sunuyor. Gauchon ve Visson'un kitabı, klasik teorilerden günümüz çok kutuplu düzenine, enerji jeopolitiğinden sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi ele alarak, merkez çevre, stratejik denge, reel politik, ulus devlet, ideoloji, terörizm, siber çatışma, emperyalizm, enerji, ham madde gibi somut kavramlarla analiz ediyor jeopolitiği. Fatma Aydemir'in Der Spiegel dergisi tarafından son 100 yılda Almanca yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterilen Cinler isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet, dediğimiz gibi Aydemir'in romanı Almanca, dolayısıyla Türkçe'ye Olcay Maden tarafından çevrilmiş. Fatma Aydemir 1986'da Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünyaya geldi. Frankfurt'ta Alman dili ve edebiyatı üzerine üniversite eğitimi aldı. 2017'de yayımlanan ilk romanı Elbogen çeşitli ödüller kazandı ve sinemaya uyarlandı. İkinci romanı, bugün bahsettiğimiz Cinler, 2022'de yayımlandı ve Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Fatma Aydemir Berlin'de yaşıyor. Tageszeitung gazetesinde editör ve köşe yazarı olarak çalışmakta. Cinler, özlemlerin, beklentilerin ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği güçlü bir aile hikayesi. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: her biri farklı duygusal yükler omuzlamış, sırların ve sessizliğin ayırdığı 6 kişilik bir aile. Emine, Hüseyin, Sevda, Hakan, Peri ve Ümit'i birleştiren tek şey, belki de birbirleri tarafından anlaşılma ihtiyacı. Aile olmak biraz da bu demek değil mi zaten? Fatma Aydemir, gerilim ile şefkati şiirsel bir üslupla buluştururken, akıllardan ve kalplerden silinmeyecek bir büyük romana imza atıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong, ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu, senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binaenaleyh Kılçık Hocam.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
9: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-31 Mayıs tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
15: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
19: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Sabah saat 19. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tepkisi de vardı.
1: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
2: Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
1: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in başta Filistin olmak üzere bölgede izlediği politikalara da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. İslam dünyasının ağır sınavlarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çekiyor Devlet Bahçeli mesajında. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, masum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır diyor. Bahçeli, Türkiye'nin yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış amacını sürdüreceğini belirtiyor. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine iman ediyoruz. Dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir ifadelerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yapılacak anlaşma çerçevesinde bölge ülkelerinden İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim Anlaşmalarına dahil olmalarını istemişti. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde bu istek gerçekçi bulunmadı. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail'le bu ortamda diplomatik ilişki kurmasının zor olduğu vurgulandı.
2: Bir hile mi, cesur bir kumar mı, yoksa bir fantezi mi? Amerikan CNN kanalının internet sitesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la mütabakat zaptını İbrahim anlaşmalarıyla ilişkilendirmesiyle ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Trump'ın Müslüman ülkelerin İbrahim anlaşmasına katılması gerektiği yönündeki açıklaması İran'la ilgili bugüne kadarki en kafa karıştırıcı hamlesi olarak nitelendirildi. Bu hamlenin işe yaramayacağı görüşü dile getirildi. CNN analizde bölgesel istikrarı alt üst eden ve derin ekonomik hasara yol açan bir savaşı başlattıktan sonra Trump'ın müttefiklerini hizaya getirme kapasitesi konusunda sorular olması kaçınılmaz ifadesi kullanıldı. Trump'ın bu hamlesinin ülkesinde aldığı desteğin azalmasına yol açan sonuçsuz savaşın hayal kırıklığına rağmen Orta Doğu'da dönüşüm vizyonundan vazgeçmediğini gösterdiği belirtildi. Ancak Körfez ülkelerinin çoğunun şu anda İsrail'le gelecekteki ilişkileri konusunda endişelenmekten daha önemli öncelikleri olduğu vurgulandı. İran savaşının Körfez ülkelerinin iş modeline ve istikrarına ciddi zarar verdiği hatırlatıldı. Savaş sona erdiğinde bu ülkelerin daha istikrarsız ve saldırgan bir İran'la karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekildi. ABD ordusuyla ilişkileri nedeniyle İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerinin ulusal güvenliklerini gözden geçirebileceklerinin altı çizildi. Bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyacın İsrail'le yapılacak yeni anlaşmaların önüne geçebileceği yorumunda bulunuldu. Gazze Savaşı'nın da Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim Anlaşmalarına dahil olmasının zorlaştığı vurgulandı. İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesinin ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının uzlaşma zeminini daha da daralttığının altı çizildi. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı Hasan El Hasan, İsrail'e yönelik bölgesel algıların çoğunun olumlu olmadığına dikkat çekti. El Hasan, İsrail'in stratejik saldırganlığa karşı koymak için bölge ülkelerinin giderek daha fazla birlik olmaya başladıklarını vurguladı. İsrail'de bu yılın sonunda genel seçimler yapılacağı hatırlatıldı. Bu durumun Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonuna güvenmeyen ülkelerin anlaşmaya varmasını zorlaştırdığı belirtildi. CNN'e konuşan Amerikalı kaynaklarsa Trump'ın İbrahim Anlaşmalarına katılımı İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın şartı haline getiremediğini vurguladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'den Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Genel Başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi.
3: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim. Bu milletin istemediği, bu partinin istemediği kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olamaz. Buna heves etmeyin.
0: Özgür Özel'in bu teklifine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Müslüm Sarı yanıt verdi.
4: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: Bursa'da bir kişi eski eşinin yaşadığı eve molotof kokteyli attı. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadı. İnegöl ilçesinde meydana geldi bu olay. Ferhat G. eski eşinin yaşadığı eve gidip benzin dolu şişeyi ateşe verdi. Mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra da kaçtı. Yangının etkisiyle doğalgaz kombisi patladı. Alevler daha da yayıldı. 43 yaşındaki Mukaddes U son anda evden çıktı ve kurtuldu. Yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Zanlı aranıyor. İstanbul'da Fatih'te de bir yangın çıktı otelde ve 32 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelin 2. katında sabah saatlerinde çıktı bu yangın. İtfaiye kısa sürede olay yerine ulaştı ve büyümeden kontrol altına aldı. Odalarda sonra yapılan aramada 32 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Kesin ölüm nedeni buradaki incelemeden sonra ortaya çıkacak. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
8: Midas'ta sadece $1,5 Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
11: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
19: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.
21: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Böyle aklımda şu cümleyle programa başlayacağım. Ben sizi çok özleyeceğim. Yani sezonun sonuna doğru geliyoruz. Böyle yaz tatilinin başlamasına az kaldı. Ceyda abi, yani şu zamanda gerçekten bunu mu konuşacağız demeyin. Ay başlıyor ve bitiyor. Şimdi bir tane konuğum var. Bu konuğum artık şey, ödül vereceğim kendisine. Benden çok programda görünürlülüğü olan tek konuk diyebilirim. Çünkü durmaksızın üretiyor. Çünkü çok tabii ki yani ürettiği şeyler çok beğeniliyor. Büyük kitlelere ulaşıyor. Çocuklar bayılıyor. Dolayısıyla adam da haklı yani. Üretiyor ve üretiyor ve üretiyor. Neredeyse programı birlikte sunacak bir hale geldik. Her seferinde yeni projeleriyle, yeni kitaplarıyla, yeni haberleriyle geliyor. Ben tabii ki üreten insana bayıldığım için daha çok üretsin ve gelsin istiyorum. Bir konuğum daha var. Harika bir doktorum var bugün. Hem sağlık konuşacağız ve sanat konuşacağız. Zaten üreten bir beyefendi de yanımızda. Çocuklara iyi gelen ürettiği her şeyle Türkiye'de de bir sürü ilke imza atmış bir konuk. Değmeyin keyfime diyorum ve hangi cümlenin peşinden gideceğiz, gelin hep beraber bakalım. Dale Carnegie diyor ki, arzularınızın gücünü görebilseydim adımlarınızın hızını söyleyebilirdim. Efendim, tabii ki Varol Yaşaroğlu konuğum ama sadece karikatürist demek yetmiyor benim için artık. Ama onun dışında Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı teklisi olan iki tane profesör doktor Banu Atalar konuğum, buyurunuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz.
1: Ben bu arada bu NTV'nin yakınına bir ev tuttum.
0: Bu çok iyi fikir.
1: Kolaylıkla gelin.
0: Ben bir de diyorum ki şu koltuğun arkasına adını mı yazdırsak? Bu da iyi olabilir. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika bir karşılama.
0: Sağ olun efendim. Sizin enerjiniz bana geliyor. Ben de buradan kelimelere döküyorum. Adam zaten durmuyor. Habire çiziyor, habire çiziyor. Üretiyor. Varol, uyuyor musun? Sen de benim gibi misin?
1: Senin bu masana bayılıyorum.
0: Ya çok güzel değil mi? Tam senlik değil mi?
1: Çaydanlıklar, şeyler.
0: Bunlardan birini kullanır mı senin karakterlerden biri diye bekliyorum bir filmde, bir şeyde.
1: Hayır, benim dünyama da çok yakın ya böyle,
0: evet.
1: Renkli renkli.
0: Evet.
1: Hatta ben en son bir çay takımı alacaktım böyle. Bir tane en böyle tombullar var ya böyle.
0: Evet ya.
1: Onların adı ne, unuttum şimdi. Bayağı karikatür gibi bardak böyle.
0: Çok güzel oluyor.
1: Tabii kimse
0: çay
1: içmiyor.
0: Bardağını diyorsun.
1: He, çay bardağı.
2: Benim var evet, evde. Ben onunla çok seviyorum.
0: Ona evet. Ajda bardağı değil artık o.
2: Değil.
0: Ajda bardağı formunun böyle 3-4 kat kalını ama... Yani çaya doyuyorsun, içmelere doyuyorsun. Öyle
1: evet,
0: bir şey. Çok seviyorum onları.
1: O tam karikatür yani. Ben mesela onunla içmeye bayılıyorum.
0: O
1: yani.
0: Bir karakter.
1: Evet.
0: Böyle koyduğunuz zaman herkes böyle yapıyor. Nasıl bardak bu ya? Diyorum ki o bir karakter. Sofraya koyup. Sen benim çalışma odamı falan görsen kendini kaybedersin. Yani oradan sana bir film daha çıkar, öyle diyeyim.
1: Tamam.
0: Bayılıyorum o yüzden senin yaptığın şeylere. Neler oluyor yani, hepsini tabii ki konuşacağız. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen geldiğin zaman diyorum ki ha, çocuklarla sinemaya gitme vakti.
1: Evet,
0: yaklaştı.
1: Çok yaklaştı.
0: Evet, yeni film yolda. Bir de kitapçıdan kitap alma vakti.
1: Çok değişik bir şey var, anlatacağım.
0: Lütfen.
1: Evet.
0: Banu Hanımcığım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim, sağ olun.
0: Banu Hanımcığım, tekliden mi başlayayım? Onkoloji mi konuşalım?
2: Bilmiyorum, nereden isterseniz.
0: Tekliği çok...
2: Onkolojiden tekliğe giriyorum aslında.
0: Tamam, buyurun o zaman, öyle yapalım. Aslında biz sizinle tabii ki Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı olduğunuz için de uzmanlığınızdan dolayı da hemen şeyi konuşmak isterim. Erken evre meselesini. Yani erken evre noktasında radyasyon ne anlama geliyor? Radyasyon dendiğinde ben bir ürküyorum. Çünkü radyasyon tedavisi alanlar işte evden çıkamıyor, kimseyle görüşemiyor gibi şeyler var. Hani bunlara böyle bir geçelim isterim üstünden.
2: Peki. Çok kısaca aslında radyasyon sevmediğimiz, hoşlanmadığımız bir şey.
0: Evet.
2: Fakat kanser hücrelerini çok güzel öldürüyor.
0: Başka bir şey öldürüyor mu yanında?
2: Normal dokulara da etki ediyor ama Allah'tan normal dokularımız çok dayanıklı.
0: Anladım.
2: Kanser hücreleri daha bozuk hücreler. Biz radyasyonu kanser hücrelerini öldürmek için kullanıyoruz. Elimizdeki teknolojiyi iyi kullanarak da normal dokuları koruyoruz.
0: Bu güzel.
2: Bu çok güzel bir şey.
0: Yani radyasyon atışını yapacak olan, çünkü bu bir atış diyorsunuz siz ona değil
2: bazen
0: mi? Ya da radyasyonu uygulayacak uzmanın çok iyi olması çok önemli, anlıyorum bu söylediğinizden.
2: Evet, radyasyon böyle nasıl söyleyeyim, bir reçete değil, ilaç verir gibi hastaya verip hadi evet, al bunu kullan diyemiyorsunuz. Bir ekip tarafından uygulanması gereken bir tedavi. Çok komplike cihazlar kullanarak bunları veriyoruz. Yani sürücünün sadece araba kullanmayı bilmesi yetmiyor.
0: Ya.
2: O arabanın bütün özelliklerine hakim olabilmesi, keskin virajları hızlı dönebilmesi, Bunu yaparken ona yardımcı olacak kopilotların onunla beraber uyum içinde çalışması, arabanın tamir, bakım vesaire arkadaki süreçlerin iyi olması gerekiyor. Bu nedenle radyoterapi bir ekip işi. Oo. Ekibimizde medikal fizikçi arkadaşlarımız var, radyoterapi teknikerlerimiz var, hemşirelerimiz var, diyetisyenlerimiz var, asistanlarımız var bize yardım eden. Oo. Herkesin bir uyum içerisinde iyi çalışması gerekiyor. Ama bunları güzel yaptığınızda sonuçlar çok iyi çıkıyor. Şükür. Gerçekten çok
0: yani
2: iyi çıkıyor.
0: Yani yüzde kaç performans oluyor ve mesela kaçıncı evrede daha etkin?
2: Şimdi tabii böyle %50 bir performans verebilmek bu kadar geniş zor. Bir hastalık grubunda çok zor. Yani erken evre meme kanseri başka bir şey, erken evre prostat başka bir şey, ileri evre akciğer kanseri bambaşka bir şey. Evet. Hepsinin performansları birbirinden farklı. Ve eğer kanser tedavisine bakarsanız tabii tek başına radyoterapi de rol oynamıyor. Hmm. Yanında cerrahi geliyor, yanında kemoterapi, sistemik tedaviler geliyor. Ama radyasyon eski bildiğiniz radyasyon değil, belki onu söylemekte fayda var. Yani o eskiden işte hastalara zarar veren çok ciddi darlıklar, kozmetik kötü sonuçlar, cilt yanıklarına sebep olan radyasyon artık öyle bir şey değil. Artık bari. Gerçekten çok güvenle kullanılıyor. Ve sizin söylediğiniz o hani hastalar başkalarından uzak dursun, yok eve radyasyon götürüyor. Böyle bir olay yok. Radyoterapi dışarıdan verilen bir tedavi şekli. Yani biz hastanın bir damar yolundan enjekte etmiyoruz radyoaktif maddeyi. Bu nedenle üzerlerinde taşımıyorlar.
0: Güzel.
2: Sadece onlar tedavideyken makinenin açıyoruz. Radyasyonu istediğimiz bölgeye veriyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Bu kadar. Hiçbir şekilde evlerine taşımıyorlar. Sevdiklerine rahatlıkla kavuşup sarılabilirler.
0: Çok
2: hiçbir
0: iyi
2: sıkıntı
0: haber.
2: Yok.
0: Çünkü evet. Eskiden öyle değildi. Bayağı mesafeli olmak gerekiyordu.
2: Çok eskiden evet gereken durumlar oluyordu ama genel olarak radyoterapi üste taşınan bir şey değil.
0: Çok sevindim. Bunlar güzel haberlerle açılış yapmış olalım. Şimdi tabii hemen varol. Kitapların içine ne koyuyorsun arkadaşım?
1: Biraz ağırdı.
0: Bunları yani kol çalışmak için mi çocuklara? Gelecekte kaslı ve sağlıklı çocuklar olsun diye mi? Bunun gramajı nedir arkadaş?
1: Evet evet. Zaten bu kitaplar böyle bir belli bir süre sonra bir seri haline geliyor ya. Çocuklar
0: birlikte
1: mesela
0: taşıyamayız.
1: Büyüdüklerinde hiçbir şekilde elden çıkarmak istemiyorlar. Çok çok değerli kitaplar
0: ama
1: gerçekten.
0: Ama evet şık yapıyorsun şık, tasarımlarını. Evet. Hep öyle yapıyorsun. Kağıt kaliten çok iyi zaten, çizgiler tartışılmaz. Şimdi hangisinden başlamamı istersin? Kitaplardan başlayalım.
1: Başlayalım okey.
0: O iş bizde. Süper takım. Bu
1: evet,
0: senin süper takım.
1: Bu Kral Şakir'den sonra bizim ikinci markamız. Süper bir takım. Onun da ikinci kitabı. Hı hı. Hatta yakında üçüncü kitabı da çıkacak. Hı hı. Diğeri de Kral Şakir'in çok değişik bir formatta böyle lömpence masallar diye.
0: Lömpence hani, ne ya?
1: Ya lömpence bizim Fil Necati'nin kafasından uydurduğu bir dil.
0: Tamam.
1: Mesela muhteşeme muhteşim diyor.
0: Evet.
1: İşte böyle değişik mesela günaydına günaybört diyor. Kendi kafasından bir dil oluşturdu. Hani böyle birçok değişik bilim kurgu filminde de vardır ya, Star Wars'ta falan mesela işte atıyorum uzay yolundaki Kling dili vardır. Klingo dili vardır.
0: Evet.
1: Bu da onun gibi bir şey aslında.
0: Yalancı çoban ve Pinokyo evet. ve Kül Kedisi'ni bölümler halinde yine karikatürlerle
1: evet.
0: ama lömpence.
1: Aynen yani biz burada aslında klasik masalları çok böyle çok komik bir şekilde okuyucuya aktarıyoruz. Bu kitap çok yeni çıktı yani şu anda ilk defa sen eline alıyor
0: Allah,
1: olabilirsin.
0: Allah tamam bunu imzalatıp Ali'ye evet. götürüyorum bu akşam biz lömpence masallar
1: kesinlikle.
0: Okuyoruz.
1: Kitaplar hep çıkacak zaten yani Kral Şakir'in yeni bir kitabı daha çıkacak şey olacak o zaten hep sürecek ama asıl heyecanım onu anlatacağım
0: lütfen,
1: yani ona geçeyim.
0: Merak ediyorum.
1: Biliyorsun yani bizim filmlerimiz de hiç eksik olmuyor. İşte Kral Şakir'in sürekli filmleri çıkıyor. İlk defa 22 Mayıs'ta vizyonda olan süper bir takım.
0: Evet.
1: Varol abinin çizgi film makinesi diye çok uzun bir ismi olan
0: evet.
1: bir sinema filmimiz geliyor. Filmin Hı. özelliği şu, bu sefer filmin içerisinde ben de varım.
0: Oh. Çizgi olarak mı sen mi varsın?
1: Hayır ben varım direkt.
0: Nasıl bir şey olacak anlatır mısın? Çok eğlenceli.
1: Bu Canım Annem dizisinden ve şeyden kardeş takımı sinema filmlerinden tanıdığımız Gece Işık Demirel diye çok tatlı bir oyuncumuz var. Küçük kardeşimiz. Onunla birlikte rol alıyorum. Kısaca şöyle diyor ki Gece ya diyor Varol abi diyor ben diyor Kral Şakir gibi diyor bir çizgi film yapmak istiyorum diyor. Yani sinema filmi başladığında direkt
0: tamam.
1: biz reel olarak oynuyoruz. Ben diyorum ki ya diyorum bir ben diyorum bir çizgi film makinesi icat ettim. Gel sana göstereyim diyorum. Böyle bir klavyesi olan bir makine.
0: Tamam.
1: İşte diyorum, neyin diyorum çizgi filmini yapmak istersin? Süper bir takımı yapalım diyor. Tamam diyorum, yaz diyorum, yazmaya başlıyoruz. Biz yazdıkça o film o sırada oluşmaya başlıyor ve izleyici de izlemeye başlıyor sinemada.
0: İlginç.
1: Gerçekten çok enteresan bir film oldu.
0: Güzel.
1: Ve filmin arasında şey diyor, ya diyor bunu da istediğimiz karakterleri ekleyebiliyor muyuz? Tabii diyorum, Kral Şakir de eklenebilir mi diyor. Bu sefer Kral Şakir karakterleri de giriyor. Yani bomba gibi bir film geliyor. Varol abi var. Süper bir takım var ve de Kral Şakir var. Daha ne olsun?
0: Sen kartı büyük açtın bu sefer. Evet. Sonrasını çok merak ediyorum.
1: Yani gelebilir mi şimdi mi yeniden?
0: Evet.
1: Yine.
0: Peki bundan sonraki buluşun ne olacağı merak ediyorum. Çünkü bu çok üst bir nokta oldu.
1: Evet. Bunun üzerine... Ya şöyle, bundan sonraki filmimiz Ocak ya da Şubat gibi yine Kral Şakir'in hani bağımsız kendi filmi gelecek. Evet. Her filmde üzerine bir şey koymaya çalışıyoruz. Yani filmlerin hem teknik kalitesi artıyor ama mutlaka onda da güzel bir sürprizim olacak. Yani bir buluşla geleceğiz yine.
0: Şeyi merak ediyorum Marul. Gerçekten tabii ki öyle değil de yani ben bir çizgi film makinesi buldum. Ne yazsam o oradan çıkacak ve gösterilecek değil. Yani bizim için çizgi film yapmak çok zor bir şeydi.
1: Evet.
0: Türkiye'de.
1: Evet.
0: Artık yurt dışında animasyonlar konuşuyoruz, neler neler konuşuyoruz ama Türkiye'de bir türlü bu olamıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi özellikle seninle birlikte aslında bence ya da benim dikkatimi çeken şey bu oldu. Bir şeyler değişiyor ve daha mı kolay oluyor? Yani daha uzun zamanda yapılıyordu. Şimdi sen neredeyse senede iki tane çizgi film yapıyorsun gibi oldu.
1: Evet, doğru.
0: Yani gerçekten bir makine icat etmişsin de yazıyormuşsun da yapıyormuş gibi bir şeye gidiyoruz. Nasıl bu kadar kolay oluyor? Ekip mi büyüdü?
1: Aslında şöyle, biz teknolojiyi gerçekten başından beri çok iyi kullanıyoruz. Ben internetin 1.0 döneminde bizim şirketimiz aslında varlık gösterdi.
0: Tamam.
1: Biz o dönemde daha böyle neredeyse çöp adam gibi animasyonlar yapmadan bugünlere geldik. Bizim en büyük başarımız teknolojiyi çok iyi takip ettik. Mesela bir önceki filmimiz bu Kral Şakir'in Dünyalar Karıştı filminde de ben yaklaşık yani 2 sene o Ar-Ge üzerinde çalıştım. Çok hiç kullanılmayan bir teknolojiyi kullandım aslında orada.
0: Evet.
1: Ve bütün sistemlerimizi de değiştirdik. Ve gerçekten kalitesi çok güzel bir film ortaya çıktı. Ama bu sene onu da çöpe attık.
0: Ne diyorsun?
1: Bambaşka bir sisteme geçtik. Hatta içinde yapay zeka uygulamalarının da olduğu bir sisteme geçtik. Bunu yapmak durumundayız çünkü bütün dünya bu yolda ilerliyor. Yani şu anda açık söyleyeyim, olan uygulamalarla gerçekten teknolojiyi iyi kullanan insanlar Türkiye'de artık Hollywood düzeyinde çok başarılı yapımlar gerçekleştirebilirler. Yeter ki o bakış açısına sahip olsunlar. Ama onun da dışında ben işte açılış cümlesinde o arzu, o tutku,
0: başımıza
1: o merak.
0: Ne geliyorsa ondan ne geliyorsun? Ondan. Bu arzular, tutkular, hayaller.
2: Evet, onlar, onlar.
0: İyi ki varlar da bir böyle. Yoruluyoruz yani ama tatlı bir yorgunluk.
2: Durunca aslında fark ediyoruz,
0: evet,
2: yorulduğumuzu. Hiç durmasak fark etmeyeceğiz. Bende
0: orada şey oluyorum, hemen araya girmek isterim sizinle ilgili söyleyeceğim. Şimdi tutkularım, hayallerim, arzularım var, koşturmayı seviyorum. Fark ettim ki dedim bir dakika ya, ben uzun zamandır check-up yaptırmadım, mamografime gitmedim, kan tahlillerimi yaptırmadın. Yani uzun zaman dedim, bir sene oldu, biraz geçti. Hani 6 ayda bir yapın diyorlar ya belli bir yaştan sonra. Şey oldum böyle, aslında iyi de hissediyorum ama yapmak da lazım. Şimdi orada mesela sağlığımızı nasıl hatırlayacağız? İlla vücut bize hatırlatmasın istiyorum. Biz de hatırlayalım istiyorum. Çünkü şimdi sizinle de konuşacaklarımızın arasında hep konuşulan şey şu. Geç kalmaktan korkun. Erken tanı hayat kurtarır. İşte 40 yaş altı bir artış var. Yani burada bizim çok ciddi dikkat etmemiz lazım. Ne
2: çok
0: yapacağız?
2: Haklısınız.
0: Nereden kendimizi kuracağız alarm gibi? Nasıl olacak bu iş?
2: Bilinçli olmaktan geçiyor aslında bütün her şeyin yolu. Yani artık eskisi gibi değiliz. Okullarda bu daha güzel okutuluyor. Herkes internete hakim, sosyal medya her şey bu uyarıları yapıyor. Doğru yerleri takip ederseniz o uyarıları da veriyorlar ama kadın olarak veya erkek olarak bilmemiz gereken hangi kanserlerden erken tanıyla kurtulabiliriz?
0: Hangileri?
2: Ve onu da söyleyeceğim. Ve biz kendi vücudumuza ne yapıyoruz da kendimizi riske atıyoruz, onu da bilmemiz lazım. Yani ben bir sigara kullanıcısıysam
0: sigara sağlığa zararlı,
2: farklı davranacağım. Çok şişman bir insansam farklı davranacağım. Ya da bildiğim bir viral enfeksiyonum varsa farklı davranacağım. Yani bazı kansere yatkınlığı artıran risk faktörlerini de bilmek lazım.
0: Değil mi?
2: Ama erken tanındığında baş edebildiğimiz, kontrol altına alabildiğimiz kanserle işte en iyi bildiğimiz meme kanseri, prostat kanseri, çok erken evre akciğer kanseri büyük çoğunluğunu ama halledebiliyoruz. Sinsi çok agresif gidenleri var ama yine de erken evrelerini tedavi edebilmek mümkün.
0: Müthiş.
2: Erken evre baş boyun kanserleri, onların hepsi tedavi edilebilir. Erken evre bağırsak kanserleri. Yani hepsini erken evrede bulduğunuzda tedavisi mümkün. 40-50'li yaşlar bir cut-off. Oralara geldiğinizde ufak ufak ya ben bir bakayım kendi vücuduma demek lazım.
0: Nasıl tetkikler yapılmalı? Yani atıyorum kan tahlili verdim ve bir listede bu görünür mü? İşte verilerde marker mı diyorsunuz?
2: Sadece erkek kanserlerinden prostat kanseri kan tahlili verdiğinizde gayet güzel bir belirteç prostat spesifik antijen dediğimiz PSA ile belirleniyor. 50 yaşından sonra mutlaka bütün erkeklere baktırmalarını öneriyoruz. Ama diğer genel tarama testlerinin arasında tümör markerları dediğimiz bazı belirteçler var ama bunlar illa ve mutlaka kanser sebebiyle yükselecek değiller. Başka şeyler sebebiyle de yükselebilirler. Bizim ama kadın olarak yapmamız gereken 40 yaşından sonra işte yıllık mamografi, düzenli olarak smear, jinekolojik muayeneler, smear yaptırmak. Bunlar en önemli ve aslında hiç ergenlikte hatta çocukluk çağında HPV aşısı olmak. Bunlar koruyucu, önlem alabileceğimiz, en azından çocuklarımız için önlem alabileceğimiz aşı çok önemli bir şey.
0: Ama bize artık geçti mi 40 sonrasında HPV aşısı?
2: Aslında hala eğer vücudunuzda HPV yok ise yani HPV negatifseniz yaptırabilirsiniz. Ama tabii bir virüsü aldıktan sonra onun kanserojen hale geçeceği süre de uzunca bir süre. O yüzden daha çok gençler ve çocuklarda bu öneriliyor. Hiç virüs vücuda girmeden önce bunu yaptırırsak daha etkili olabileceği konusunda. Akciğer kanseri taraması dünyada bir tartışma konusu. Yani sigara içen bireylerde bile bunu yaptıralım mı? Çünkü çok hızlı bir kanser. İşte yılda bir kere akciğer tomografisi çektirdiniz de 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra ortaya çıkarsa arada nasıl kaçıracaksınız? Bu tartışılıyor ama mutlaka sigara içen bireylerin bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ben yılda bir kere en azından akciğer tomografisiyle. Erkekler 50 yaşından sonra mutlaka PSA bakılmalı, prostat için gerekli önlemler alınabilir. Bağırsak kanserleri, kolorektal kanserler, özellikle ailede varsa meme kanseri, kolorektal kanserler bunların mutlaka bakılması gerekiyor. Kolonoskopi sağlıklı bireylerde 10 yılda bir ama aile öyküsü olanlarda 5 yılda bir mutlaka öneriliyor. Ama en azından arası çok açık yani bir kere yaptırıyorsunuz.
0: Evet, biraz sıkıcı tabii konu başlığı bir gerginlik yaratıyor insanda ama.
2: Ama bir de şöyle düşünün çok fazla da bu iş için stres olan, endişe eden insan var. Sizi koruyucu olur. Yani kendinizi daha güvenli ortamda hissedeceksiniz. Hele de aile öykünüz varsa bunları bilmek, bilinçli davranmak faydalı olacaktır.
0: Kesinlikle. Şimdi Varol tabii sana ben bir anne olarak da teşekkür ederim. Çünkü genel olarak hani çocuğumla sinemaya gidiyorum ve olabildiğince itiraf ediyorum. Olabildiğince filmlerde içeride oturuyorum. Olamadığı filmlerde kapıda çok güzel kafe bölümü var. Oraya oturup ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Kapıdan çıktığı an beni görebildiği bir mesafede bazen çocuk filmi izleyecek halim olmuyor. Ama genel olarak senin bütün yani yaptığın işleri izledim. Kral Şakir'i de izledim. Bu şey süper bir takımı da izledim. Burada şeye çok mutlu oldum. Bir kere küfür yok.
1: Evet.
0: Bunun için çok bravo. Teşekkür ederim. Şiddet yok.
1: Yok.
0: Yani vardıysa da o böyle komik ve o şiddet değil yani. Şiddet diyemeyiz ona.
1: Evet orada ehlileştirilmiş bir şiddet var ki onu da göstermek gerekiyor gerçekten.
0: %100. Çünkü şiddet yokmuş gibi de davranmıyor filmlerin bütününde. Evet. Ama şiddeti de böyle şiddetli bir

0: bizim bakış açımızdan daha sağlıklı bir bakış açısıyla aslında dünyaya bakabilmeli. Biz bunu oldukça önemsiyoruz yani filmlerimizde. O yüzden de biz genel izleyicidir bizim filmlerimiz. Yani
1: Evet.
0: gittiğinde bütün yani hiç anne baba hiç böyle çekinmeden çocuğuyla girer. Ama anne babanın da gerçekten sıkılmamasını sağlıyoruz. Yani o
1: Hayatım
0: bizim için...
1: brokoli şarkısıyla geçti arkadaşım. Yani gerçekten o hayatımın bir dönemi sadece brokoli şarkısı söyleyerek ben
0: Ya Ceyda
1: yaş
0: onu
1: aldım.
0: sana anlatacağım.
1: Anlat.
0: Geçen hafta Mersin'e gittim.
1: Evet.
0: Gerçekten hayatımda en çok duygulandığım anlardan birisiydi. Okula girdim böyle koridora bir sergi açmışlar. Böyle yapay zeka ile çocuklar uygulamalarla Kral Şakir karakterleriyle bir sergi açmışlar.
1: Aa.
0: İnanılmaz güzel böyle işte Kral Şakir'i atıyorum böyle kamyona dönüştürmüş, birisi başka bir şeye dönüştürmüş falan böyle
1: Aferin
0: hayretler
1: be.
0: içerisinde ve çok da güzel yapmışlar. Sonra girdim, müdür dedi ki size dedi, bir sürprizimiz var dedi. Böyle bekliyorum. Hani o Hababam Sınıfı'nın şeyi vardır ya böyle çıkarlar falan. Bunlar böyle hepsi dizildiler böyle Allah'ım ne yapacaklar. Biz dediler işte bir bölümü İngilizce seslendirdik.
1: Oh.
0: Baya bir hafta
1: Bu
0: uğraşmışlar.
1: okul nasıl bir okul ya maşallah.
0: Dublaj yapmışlar. Önce o bölümü izlettirdiler bana. Ben böyle hayranlıkla izliyorum.
1: Aferin.
0: Sonra brokoli dedin ya çıktılar. İlk önce bizim gerçekten şu anda da aslında biz 3 sene önce falan bu şarkıyı yapmıştık. Zorba olma kanka oldu. Yani okullardaki bu akran zorbalığına karşı
1: Çok güzel.
0: bir şarkı yapmıştık ve bütün okullarda da bu dolaşmıştı. Çıktılar onu hep biz ağızdan onu söylüyorlar. Sonra bitti ardından brokoli söylemeye
1: Bak
0: başladılar.
1: çok güzel. Şey, listede 2 numara.
0: Ya ben bayağı böyle gözleri falan doldu. Böyle yani
1: Ya.
0: ağlayacağım artık böyle sahneye çıkın konuşun dediler. Dedim ki ya dedim ben dedim yaşarken dedim bana bunu gösterdiniz ya dedim. Gerçekten şu an dünyanın en mutlu insanıyım dedim. O yüzden o hani insanın yaşarken yaptıklarının o izleyicide
1: Evet.
0: bulduğu karşılık yani çocuklar tarafından, ebeveynleri tarafından verdiği o geri dönüş gerçekten benim için hayatımdaki en büyük mutluluk.
1: Bana imkansızı gerçekleştirmenin bir inanç ve yaptığının arkasında durmak olduğunun canlı kanıdısın yani.
0: Teşekkür ederim.
1: Kanlı canlı gözümün önünde Kral Şakir'i bir fenomene dönüştürdün ve içi hiç boş değil. Ve hep bir şeyler katarak devam ettin. Üstüne süper bir takım geldi ve vazgeçmiyorsun. Kaç kişisiniz ekipte?
0: Şu anda biz 15 kişiyiz ama
1: Azsınız
0: evet
1: da.
0: bir sinema filmi ama sinema filmi gerçekleştiğinde o zaman daha değişik ekiplerle de
1: Ha.
0: çalışıyoruz yani dışarıdan ekiplerle de. O zaman bayağı bir sayı artıyor. Ekibin özelliği de o internetin 1.0 döneminden beri hep böyle iç içe olduğumuz hem kreatif anlamda hem de teknik anlamda çok böyle çok iyi anlaştığımız bir ekip var. O
1: Ne
0: yüzden
1: güzel.
0: biraz da gücümüz oradan geliyor. Birbirimizi artık o kadar iyi
1: Müthiş.
0: tanıyoruz ki hani genelde şey diyorlar ya bu çocuk gidiyor gülüyor ama anne babası da gülüyor. Nasıl o kültür hani o kültürel yakınlaşmayı nasıl sağlıyorsunuz diye. Gerçekten ekipteki herkeste bir çocuk ruhu var. Yani o hala
1: Var.
0: oyun oynarız, şey yaparız. Yani o çocukların izlediği filmleri biz de kahkahalarla güleriz ya da
1: Zaten onu yapmazsan bunu üretemezsin.
0: evet o beslenme olmadan
1: Yapamazsın. Ben de
0: olmuyor.
1: şimdi çocuklar için işte ne açsana senin kadar olmasa da bir şeyler yapıyorum gelişimleri için. Ama ben de deli gibi hala animasyon izliyorum, çizgi
0: Tabii.
1: film seyrediyorum.
0: Herkes izlesin ya.
1: Bayılıyorum. Yani bizim evde en büyük keyfimiz akşamları Tom ve Jerry açmak mesela.
0: Harika.
1: Hala Tom ve
0: Hala.
1: Jerry'nin peşinden giden 49 yaşında iflah olmaz bir kız çocuğuyum yani. Ve beni o kadar mutlu ediyor ve her şeyden sıyırıyor ki. Şimdi de heyecanlıyım. Bak süper bir takım Varol abinin çizgi film makinesi vizyonda sinemaya gidiyoruz. Banu Hanımcığım şu tekliğden bahsedilsin mi biraz ya?
0: Aa,
1: Nasıl yani?
2: Bahsedelim. Ben de işte çok uzun zamanlardır bu işi yapıyorum.
1: Ne güzel.
2: Onkolojiyle ilgileniyorum yani. Mesleğin ilk
1: Yaşınızı
2: yılların
1: hiç göstermiyorsunuz
2: çok
1: diyeyim o
2: teşekkür
1: zaman.
2: ederim. Sizden büyüğüm azıcık.
1: Azıcık mı? Yok, benden küçük görünüyorsunuz
2: Yok yok.
1: yani
2: Çok teşekkür
1: bence.
2: ederim. Ama tabii zor bir iş. Onkoloji hiç
1: Çok.
2: kolay değil. Hep böyle sürekli bir kayıp yaşıyorsunuz. Çok olumsuz haber veriyorsunuz. İster istemez evinize, kendi hayatınıza bütün bu olumsuzluklar yansıyor. Bir yerde de ben baktım ki herkesle beraber korkunç bir şekilde çok üzülüyorum. Bütün kayıplar benim kayıbım haline geldi. İnsanlar ailelerinden bir kişi kaybediyor. Ben her aileyle beraber bir kişi daha kaybediyorum. Çünkü o yolculuk boyunca onkoloji doktoru olmak böyle bir şey.
1: Çok zor.
2: Siz hastayı ne kadar zamandır tanıyorsanız işte bazılarınız 10 senedir tanıyorsunuz ve 10 senenin sonunda kaybediyorsunuz. O bir kayıp benim için
1: Bir de en
2: artık.
1: mahrem, en hani ruhsal olarak çıplak ve savunmasız anlarına eşlik ediyorsunuz. Aynen.

0: Her şeylerini biliyorsunuz.
1: Sizin yanınızda ağlıyor, sizin yanınızda gülüyor, umutlanıyor, umutsuzlanıyor. Aynen öyle. Çok çok intim bir ilişki.
0: Çok ve de biz insanız yani. Ben de onları çok seviyorum. Ben de aileden biri oluyorum.
1: Tabii.
0: Tavsiye veriyorsunuz ister istemez. Bir de yani bu kültürel bir şey. Bu bizim kültürümüzde böyle.
1: Tabii.
0: Belki Avrupa'da, Batı'da değil. Böyle değil ama biz de böyle beraberiz yani. Yapacak evet. Bir şey yok. Tanıyorum, hasta benim oluyor. Biz sarmaş dolaş oluyoruz ama baktım bir yerde çok yıpranıyorum.
1: Haklısınız.
0: Çok yıprandım. Başka şeyler de bir araya geldi ve bir arkadaşıma dedim ki ben çok yani dayanamıyorum artık. Bu çok yorucu bir yük olmaya başladı. Ne yapmak isterdin dedi. Dedim ki ya şöyle şarkı söyleseydim vur patlasın, çal oynasın
1: ya,
0: dedim.
1: Harika.
0: Ondan sonra hiç derdim olmazdı dedim. O da bana dedi ki ya bir atölye var dedi, caz atölyesi dedi.
1: Aa.
0: Ondan sonra ben de hiç iyi bir caz dinleyicisi değildim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra bana atölyeye git dedi. Ben neyse gittim bir gün, bir pazar günü atölyenin kapısını açtım. İçeride bir dolu insan. Dediler ki sen kimsin, niye geldin? Ben doktorum dedim. Herkes garip garip baktı.
1: Çekilin ben doktorum
0: gibi bir şey oldu. E niye geldin dediler. Dedim çok sıkıldım, hani güzel bir şey yapmak istedim. Hiç şarkı söyledin mi dediler. Hayır dedim, hiç söylemedim. Ondan sonra daha da beter garip garip baktılar. E iyi otur böyle falan, hani bir bak bakalım dediler. Ama çok hoşuma gitti. Herkes üniversitede öğrenci ya bir yerlerde performans yapıyor, kendini geliştirmeye gelmiş. Herkes müziğin, cazın içerisinde, bir ben doktor. Böyle hiç alakasız ve işte çık madem bir şey söylediler, bir caz parçası bilmiyorum. O sırada hatırlamıyorum ama Nilüfer'den bir şey çıktım söyledim. Çok vahimdi. Gerçekten çok kötüydü.
1: Çok
0: ama
1: vahimdi diyemezsiniz.
0: Çok çok kötüydü, çok kötüydü.
1: Çok
0: Sibel, sevgili Sibel Köse, kulakları çınlasın. Olsun Banu'cum sen gel
1: olsun.
0: Hani takıl izin.
1: Olsun ya, ne yapalım.
0: Çünkü yani parçanın o şeyini, nakaratını bile yapamadım. Yani o kadar kötüydü ama çok iyi geldi bana. Çok böyle savunmasız bir ortam, hiç iddiam yok, hiç iddiam yok. Yani mesleğinizde iddialısınız, birini kurtarmak istiyorsunuz,
1: tabii.
0: İyi akademisyen olmak istiyorsunuz falan filan. Orada hiç iddiam yok, çırılçıplak kaldım. Herkes benden iyi, bir tek ben varım böyle.
1: Oh.
0: Orada bana çok iyi geldi. Böyle çok güzel bir caz atölyesi oldu. Onlarla beraber kaynaştık. Ben cazı öğrettiler bana. Yine de çok iyi değildim, pandemi patladı. Pandemi patlayınca atölyeler falan kapandı.
1: Tabii.
0: Ben Deniz Arcak'la buluştum. Deniz Arcak da çok tatlıydı. Ben ona dedim ki Deniz dedim bak ben caza başladım ama dedim ben İngilizce acı çekemiyorum. Neşeli caz istedim. Onu da çok bulamıyoruz.
1: İngilizce acı çekemiyorum.
0: Evet.
1: Ne güzel betimliyorsunuz.
0: Ama caz öyle biraz
1: tabii.
0: Hani acı çeken bir
1: tabii.
0: Tarafı var ya. Ama ben tabii vur patlasın çal oynasın kafasıyla gitmişim eğlenmeye. Deniz de dedi ki tamam beraber şarkı söyleriz dedi. Güzel bir şeyler yaparız ama dedi burada işler öyle olmuyor. Banu'cum kendi şarkını yazacaksın dedi.
1: Aa.
0: Nasıl dedim, ben hayatımda şiir bile yazmadım. Nasıl şarkı yazarım? Yazarız dedi, beraber çıkartırız. Sen ne düşündün dedi. Tabii ilk şarkı çıktı, acılı bir şey oldu. Hiç de öyle eğlenceli bir şey olmadı. Çünkü hani hep o hayatta yaşadıklarınız, kendi geçirdikleriniz, biriktirdikleriniz işte onlar akla geliyor. Ve oysa ben kimim ki diye bir şey çıktı. Sonra ikinciye geldi. Burada Atacan devreye giriyor. Ben dedim ki Deniz ne olur daha eğlenceli bir şey yapmamız lazım. Atacan'ın da doğum günü geliyor. Ona bir 50 yaş hediyesi bir şarkı yazdım. Deniz Arcak besteledi. İşte bu ikisi iki tane şey oldu, single gibi oldu.
1: Müthiş bir
0: evet.
1: Şey bu.
0: Evet.
1: Bir doktorun böyle zorlu evet. Bir yolculuktaki bir doktorun da bu enerjiyle bence yolculuğa dahli de çok kıymetli diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Nasıl anlatırken çiçek açtı değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Yani çocuk çiçeği.
0: Bana iyi geliyor evet.
2: Şey derler yani sanat iyileştirir derler.
0: Evet.
2: Mesela sen de iyileşmeni.
0: Aynen öyle
2: yoluyla.
0: Beni iyileştirdi. Evet. Beni iyileştirdi net yani. Ne istediğinizi bulmak da çok önemli
1: tabii.
0: Bir şey. Bana çok iyi geldi. Çok çok iyi geldi gerçekten.
3: Ben
4: bambaşka sohbetler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: 42. yağmurları bugünlerde başlar. İkindi vakti aniden başlayıp biten ve Anadolu'da yaklaşık 40 gün süren yağmura halk arasında 42. yağmuru denir. Nisan yağmurları bittikten sonra Mayıs ayının sonuna doğru topraktan suyun çekilmeye başladığı günlerde daha çok İç Anadolu'da yağar. Çiftçiler için önemlidir. Bu yağmurlara göre sulama işlerini yaparlar. Bu yağmurlar aynı zamanda dolu ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına neden olabildiği için ürünlere zarar da verebilir. 42. yağmurları döneminde tedbirli olmak gerekir. Literatürde konveksiyonel yağış olarak geçen 42. yağmurlarının ekvatorda yıl boyunca ikindi vakti yağan yağmurla aynı tür olduğunu ekleyelim.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
9: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
10: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
11: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
10: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
9: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
10: Bambaşka sohbetler devam ediyor.
1: Kendine iyi gelen bir uzmanla yol arkadaşlığı yapmak ve kendine iyi gelen ve bence en çok kendi için üreten, içindeki çocuğu hiç susturmayan bir delikanlının ürettiklerinin peşinden gitmek. Bu programın özeti bu oldu. Ve gerçekten yani Varol'a kesinlikle katılıyorum. Ben de son dönemdeki bütün imzalarımda defter yapraklarına, kitap yapraklarına bunu yazıyorum. Sanat iyileştirir, farklılıklarımızla çok güzeliz ve sevgi şifadır. Ben de bu üç cümlenin peşinden gidiyorum bu aralar, çocuklara hep bu cümleleri hatırlatıyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. İçimizdeki çocuğu hiç unutturmadığınız için, bu kadar zorlu bir yolculuğun içinde de önce içinizdeki çocuğu coşturup öyle eşlikçi olduğunuz için. Bence bunların hepsi çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve evet, güncel bilgiler içimize su serpti diye düşünüyorum. Bu anlamda da hoş geldiniz diyerek programı sonlandırıyorum.
2: Teşekkürler.
1: Sinemaya gitme günü. Kitaplar alınsın, biraz ağırlar. Yani ona dikkat edin. Tek başınıza taşıyamayabilirsiniz ama ne kadar ağır o kadar şık. Ben size söyleyeyim. Koleksiyon kitapları olmuş gene. Ellere, emeklere sağlık diyoruz. Ve bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
13: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminim.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: ise 0.5 MHz 180 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: HGS vakıf katılımı da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: NTV Radyo.
4: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
5: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
6: Reklam.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Müzik arası.

0: Instagram.
1: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle, yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlar.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.
4: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
5: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
3: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 20. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

0: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek bu. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakalım. Bültenimize başlayalım. Mutlak mutlağın kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde her saat yeni bir gelişme, karar, açıklama oluyor. Özgür Özel bugün İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptı. Dedi ki genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin. Bayramdan sonra da kongre yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu kanadından hem bu çağrıya bir yanıt geldi bugün hem de parti meclisinin kurultay öncesine dönmesi için bir dilekçe verildi. Ayrıntısına bakacağız birazdan. Amerika ve İran arasındaki anlaşmaya dair umut endeksi bir düşüp bir yükselen çok dalgalı bir seyir izliyor. Daha dün umut veren gelişmeler olduğu için yükseliyordu. Bugün füzeler, düşürülen dronlar, karşılıklı tehditler var. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney sert konuştu. Devrim muhafızları düşürülen dronları söyledi. Amerika ise İran'ın güneyindeki füze tesislerini vurdu. Bakacağız. Yarın bayram. Kurban pazarları bugün de hareketliydi son gün. İstanbul'da da trafik rahattı. Boğaz hattı ise güzel havanın ve deniz kenarının keyfini çıkaranlarla doluydu. Ekrana getireceğiz. NTV'de ana habere başladık. Bayramı İstanbul'da karşılayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün aile kabristanını ziyaret etti. Ondan önce de 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aileleriyle buluştu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile kabristanını ziyaret etti. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arefe gününde Karacaahmet mezarlığına gitti. Burada aile kabristanını ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın mezarları başında dua okudu. Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunlarını kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada ilk kez böylesi bir kabulden dolayı onur duyulduğu belirtildi. Millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu vurgulandı. Merhum devlet adamlarının aziz hatıralarının yad edildiği anlatıldı.
0: Bugün Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin dedi. Eğer benden başkası kazanırsa onun elini öperim, ömrüm boyunca da yanında dururum dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
2: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
3: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim içinde iddiasını ortaya koydu.
2: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 alsam görevi kabul etmeyeceğim.
0: İşte böyle seslendi. Özgür Özel İzmir'den seslendi. Kılıçdaroğlu'na çağrısı da bu yöndeydi. Ankara'da nasıl yankılandı? İzmir'den Ankara'ya nasıl ulaştı acaba bu çağrı? Bir bakalım şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde Özgür Akbaş var. İzmir'deki o çağrı Ankara'da nasıl karşılık buldu? Özgür, oradan başlayalım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık grup başkanı olarak nitelendiriyoruz. Özgür Özel, gel 2 milyon CHP üyesine genel başkan seçtirelim çağrısı İzmir'den geldi. Gündoğdu Meydanı'ndan geldi. O çağrı tabii Kılıçdaroğlu'nun evinde nasıl bir yankı bulduğu, onu, o sorunun yanıtını verebilirim. Çünkü oradan bir yanıt geldi. Müslüm Sarı 2020 yılında şu an konuşulan o parti meclisi üyelerinden biri Müslüm Sarı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski milletvekili yapmış bir isim de aynı zamanda ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da yakın bir isim. O şöyle bir ifade kullandı: kurultay süreci ve yol haritasına dair daha önce diyalog kurulmak istendiğini ancak bu girişimlerin karşılık bulunmadığını savundu. Hatırlanacaktır. Pazar günü o müdahale öncesinde buraya milletvekilleri gelmişti. Aslında Müslüm Sarı onu hatırlatıyor. Milletvekilleri buraya girmek istedi. CHP Genel Merkezi'ne girmek istedi. Ama karşılık bulmadı diyor. Ve biz o gün kurultayı konuşacaktık diyor Müslüm Sarı. Bu noktadan sonra yaşanan tartışmaları siyasi polemik olarak gördüğünü ifade ediyor Müslüm Sarı. Ve izlenecek yol ve yapılacakların net olduğunu da ifade ediyor. Müslüm Sarı'nın açıklamaları bu yönde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tarafında çok da karşılık bulmamış gibi gözüküyor. Özgür Özel'in bu 2 milyon üyeyle genel başkanlık seçimi çağrısı Seda.
0: Peki Özgür, önümüz bayram artık. Bayramda ve sonrasında önümüzdeki hafta neler bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Neler olacak?
4: Şimdi bir anda mahkeme tarafından atanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Grup Başkanı Özgür Özel. Bayramlaşmalar söz konusu. Bayramlaşma ile ilgili her iki kanatta ekipler hazırladı. CHP Genel Merkezi'nde bayramın ikinci gününde siyasi partiler karşılanacak. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi 19 Mart'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na operasyondan sonra, tutuklama ve gözaltı ve tutuklamadan sonra burada bayramlaşma olmuyordu. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri gelmiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi onlara gitmiyordu. O sürecin ardından ilk kez AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri burada bayramlaşmaya gelecekler. CHP heyeti de, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği heyette AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidecek. Onun dışında Deva Partisi, Gelecek Partisi ile de bayramlaşmalar gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi açısından söylüyorum. Yani CHP Genel Merkezi'nde böyle bir bayramlaşma olacak. Kimler gelmeyecek? DEM Parti gelmiyor. İYİ Parti gelmiyor. TİP, Türkiye İşçi Partisi gelmiyor. Emek Partisi gelmiyor. Yani diğer muhalif partiler bu yaşanan süreci protesto ederek, mutlak butlan sürecini protesto ederek o bayramlaşmaya gelmeyecekler. Özgür Özel de bir ekip kurdu. Murat Emir başkanlığında, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlığında bayramın ikinci günü mecliste de bir bayramlaşma olacak. Oraya da siyasi parti temsilcileri gidecek. Yine başka bir ekip de Özgür Özel adına bayramlaşmaları siyasi partilere giderek yapacak. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu adına da siyasi partiler ziyaret edilerek bayramlaşmalar yapılacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki başlı bir görüntü yaşayacağız biz bayramın ikinci gününde. Ama bunun dışında bir gelişme var ki o da oldukça önemli. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı, 30 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezi'ne gelme kararı aldı. 2,5 yıl sonra ilk kez 30 Mayıs günü gelecek buraya. Bayramın dördüncü günü gelecek ve önce burada partilerle bayramlaşacak ama saat 14'te tüm halka açık bir miting havasında bir bayramlaşma yapma planı var. Bunu gerçekleştirecek. CHP'nin grup başkanı Özgür Özel ise O gün İstanbul'da bir plan aslında hazırlıyordu, resmileşmemişti ama o plan değişti. Şimdi o da Ankara'da olacak. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin uzağında, CHP'nin Ankara İl Başkanlığı'nın önünde, Güven Park'ta, Kızılay'da halkla buluşma, bayramlaşma gerçekleştirecek bayramın 4. günü ve aynı saatte, saat 14'te. Tam anlamıyla Ankara'da saat 14'te bayramın 4. gününde güçler savaşı yaşanacak. Hangi isim daha çok kalabalık toplayacak? Bu gerçekten önümüzdeki döneme ilişkin bir fotoğraf da ortaya koyacak. Tabii Özgür Özel'in burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha az kalabalık toplaması için büyük ihtimalle böyle bir strateji geliştirdiğini söyleyebiliriz. Son bir not. 1 Haziran tabii Cumhuriyet Halk Partisi adına 1 Haziran çok çok önemli bir gün. Parti meclisi toplantısı olacak. İlk kez parti meclisi toplanacak. Aslında bu zorunlu bir toplantı. Çünkü mutlak mutlak kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu atandı ve 15 gün içinde parti meclisini toplaması gerekiyordu. Hangi parti meclisi? 2020 yılında seçilen, 37. kurultayda seçilen parti meclisi 57 isimle toplanacak ve o toplantıda da Özgür Özelcilerle Kemal Kılıçdaroğlu'cular karşı karşıya gelecekler. Orada bir olağanüstü kurultay çağrısı gelebilir. Böyle bir durum söz konusu Seda.
0: Peki, Özgür Akbaş anlattı. Hem bayram trafiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o ikili yapının, hem de 1 Haziran'ı özellikle dikkat çekti Özgür Akbaş. Şimdi pazar gününe gidelim. Aslında pazar gününe ilişkin, geride kalan pazar gününe ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. O gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin polisler tarafından güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu İçişleri Bakanı. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını söyledi.
5: Açıklama yapmam gereken hususta...
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
6: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
3: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi, tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
6: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
3: Mustafa Çiftçi, tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
0: Yarın Kurban Bayramı ve bugünkü son günde de İstanbul'da kurban satış noktaları epey hareketliydi ve son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar satıcılara göre uygun, alıcılara göre yüksek ama yine de orta yol bulundu.
7: 3 kağıt ton ver.
8: Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında son pazarlıklar yapıldı. İstanbul Bahçelievler'deki satış noktasında da Arefe günü yoğunluğu yaşandı. Çadırlar gezildi, bütçeye uygun kurbanlık arandı. Fiyatlar satıcılara göre uygun ancak alıcılara göre yüksekti.
9: Bir iki tane alacağız da pazarlık yapmaya çalışıyoruz. Bütçemize göre hareket etmeye çalışıyoruz artık. Biraz pahalı maalesef.
10: Koç bakıyoruz yani şu anda. Nasip olursa bir iki tane almayı düşünüyoruz. Herkes bütçesine göre, bizim de bütçemize göre
5: kısmet olursa alacağız.
7: Büyük başa bakmadım, küçük başa baktım. 25'ten başlıyor, 35, 40 öyle çıkıyor.
11: Büyük başa bakmaya gelmiştik çocuklarımla beraber. Fiyatlar 200 bin liradan 400 bin lira arası. Fiyatlar biraz pahalı bu seneye göre.
8: Fiyatta orta yol bulundu, el sıkışıldı. Alan da satan da memnundu.
12: Alacağım, 30 bin TL verdim, adam 34 diyor, 1 lira ikram etti. Herhalde ortayı bulacağız.
8: Fiyatlara gelince küçükbaş kurbanlıklar 25 bin ila 50 bin liradan, büyük başlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
13: Geçen sene 45'e sattım koçu, bu sene 50 lira. Şimdi baktığın zaman dip fiyat 23'te var, 45'te var.
14: Arife gününde kurbanlıkların %80'i buradaki pazarda satıldı. Alıcıların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de kurbanlıkların sağlığı.
15: Bu hayvanın sağlık raporu var mı? Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alanı alıyoruz. Hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
0: Bu bayram tatili birleştirildiği, yani uzun olduğu için memleketlerine ya da yaz başlangıcında olduğumuz için tatil bölgelerine gidenlerin sayısı çok. Hal böyle olunca da İstanbul gibi kalabalık şehirler bile sakinledi. Ve kalanlar da boş şehrin tadını çıkardı.
16: Bayram üstü sakin, tam tadını çıkartıyoruz. İstanbul bize kaldı rahat bir şekilde. Keyfini çıkartıyoruz Boğaz'ın.
17: Bomboş yollar da boş. Bizim için keyifli, kalanlar için.
8: Kimi tatil beldelerine gitti, kimi ise memleketine. İstanbul'da hemen her saat oluşan trafik yoğunluğundan eser kalmadı.
18: Şu anda Bebek sahilindeyiz. Hava mis gibi güneşli. Hava sıcaklığı ise 24 dereceyi gösteriyor. Gidenler gitti, kalanlarsa İstanbul'un tadını çıkartıyor. Normalde böyle göremeyiz.
17: Bilmem, ben ilk defa yaşıyorum bunu.
18: Siz ilk defa mı İstanbul?
17: Evet.
18: Nereden geldiniz?
17: Amasyalıyım ben aslında.
18: Peki planınız ne, balıktan sonra ne yapacaksınız?
17: Geziyoruz. Nere olursa artık, boş olduğu için.
19: Biraz gezip eve gitmeyi düşünüyoruz ama sonrasında bakacağız. Daha çok planımız var. Karşıya geçmeyi planlıyoruz, adalara gitmeyi planlıyoruz. Yani hazır boşken ne bulduysak gitmeye çalışıyoruz.
8: Boğaz hattında insan kalabalığı vardı. Bazıları sandalyesini kapıp manzarayı izledi, bazıları ise piknik yaptı.
20: Komşularımızla beraber buraya kahvaltı yapmaya geldik.
18: Bayram sofrasını kurmuşsunuz bugün.
20: Evet, bugün kurduk. Erken başladık bayram sofrasını kurmaya. Gayet iyi gidiyor şu anda.
21: Ben doğma büyüme İstanbulluyum bu arada. Böylesine ilk olaraktan daha gelip böyle bir sakinlik buldum.
18: Hava da çok güzel şu an.
20: Evet, güzel. Hem sıcak hem esiyor çocuklar için. Terlemiyoruz en azından. Güzel vakit geçiriyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma müzakerelerindeki son duruma birazdan bakacağız. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki temasını paylaşalım. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Ve liderler görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri konuştu. Erdoğan, bölgemizdeki çatışma nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ve İran halkının bu zor zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini ifade etti. O halde hemen şimdi İran'a bir bağlantı yapalım ve son duruma bakalım. Amerika, İran'ın güneyindeki füze tesislerini bugün vurdu. Dini lider Müşteba Hameney sert açıklamalar yaptı. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alalım. Ali, bugünün gelişmeleri neler? İran-Amerika cephesinde, hattında.
22: Seda öğretir. Öncelikle İran içerisinde, ülke içerisinde internetin uluslararası ağa açıldığı haberiyle başlayalım. Savaşın başlangıcıyla birlikte, 28 Şubat tarihiyle birlikte İran'da internet uluslararası ağa açık değildi. Ulusal internet geçiyordu, İran içerisinde aktifti. Şimdi hükümetin aldığı karar doğrultusunda artık internet yavaş yavaş uluslararası ağlara açılmaya başladı. Ülke içerisinde gelen bilgilerde, raporlarda bunu destekliyor. Tabii diplomasi şekillenmeye başladıkça ülke içerisinde, İran'da da hayatın normale döndüğünü gözlemliyoruz. Tabii savaş riski her zaman var. Buna ilişkin de gelişmeler yaşanıyor. Senin de açılışta söylediğin gibi Hürmüz Boğazı'nda son günlerde sıcak çatışma haberleri de geliyor. İran basınıza aktardı. İki gün önce yaşanan bir çatışmada bazı devrim muhafızları askerlerinin 4 askerin hayatını kaybettiği şeklinde bir bilgi vardı ve Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama, yazılı açıklama yayınladı ve ABD tarafından gelen saldırıların ve hava sahasını ihlal eden eylemlerin açık bir şekilde ateşkes ihlali olduğu belirtildi ve İran tarafının da bunları cevapsız bırakmayacağı belirtildi. Dönelim Doha'daki görüşmelere. Doha'da önemli temaslar yürütüyor İran tarafı. Meclis Başkanı Galibaf aynı zamanda müzakere heyetine de başkanlık eden isim beraberinde bir heyetle İran'a Doha'ya gitti. Burada temaslar oldu ve Merkez Bankası Başkanı Himmeti de heyet içerisinde yer alıyordu. İran basınındaki izlenim ve beklentiler dondurulmuş mal varlıklarının, bloke edilmiş mal varlıklarının serbest bırakılması yönünde İran tarafının bir talebi var. Ve bu talepte de ısrarcı olduğu belirtiliyor. İlk olarak tabii 24 milyar dolarlık bir mal varlığından söz ediliyor Seda Ötür. En azından yarısının bir mutabakat, taslak metin eğer ilan edilecekse ve bu sürece girilecekse öncelikli olarak en azından yarısının yani 12 milyar doların serbest bırakılması noktasında Tahran yönetiminin ısrarcı olduğu belirtiliyor. Taslim Haber Ajansı devrim muhafızlarına yakın bir yayın organı. Galibaf'ın özellikle bu heyete başkanlık ediyor oluşu ve Doha'ya gitmiş olmasını anlamlı değerlendiriyor. Olumlu ilerlemenin sağlandığını belirtiyor Doha'da yapılan bu temaslarda. Henüz bir anlaşma için tabii erken olduğu da belirtiliyor. İran heyeti de Tahran'a geri döndü akşam saatlerinde ve buradan gelecek açıklamaları da tabii bekleyeceğiz. Galibaf belki önümüzdeki saatlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda yapabilir. Dönelim askeri gerilime. Hürmüz Boğazı'nda ve Bender Abbas bölgesinde ülkenin güneyinde az önce ifade ettiğim gibi sıcak çatışmalar yaşanabiliyordu. Dün akşam saatlerinde Bender Abbas bölgesinde yine Sirik ve Cask adası bölgelerinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin gelen haberler vardı. Bugün ise devrim muhafızları ordusu ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Yine ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran hava sahasını ihlal ettiği, hava sahasına giriş yaptığı ve ateş açıldığı söz konusu savaş gemisine ve geri çekilmek zorunda kaldığı da bildirildi. Devrim muhafızları bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD ordusunun ateşkesi ihlal edecek herhangi bir girişimde bulunmaması uyarısı yapıldı ve karşılık verme hakkının da meşru ve kesin olarak görüldüğü ifade edildi. Yani tansiyon bir taraftan yüksek, tabii diplomaside ise olumlu adımlar atıldığı belirtiliyor ve İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılması noktasında da teknik bir takım ilerlemelerin kat edildiği yönünde İran basınında değerlendirmeler var. Ancak kesin bir sonuç yapmak için henüz erken olduğu da belirtiliyor. Şunu da belirtelim, tansiyon her ne kadar yer yer yükselse de devrim muhafızları ordusunun son günlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere daha fazla izin verdiği haberleri geliyor. Dün 32 ticari geminin geçişine devrim muhafızları izin vermişti. Bu da diplomasiyle birlikte düşünüldüğünde ilerleyen günlerde bir taslak metin görme beklentisini de artırıyorsa da evet.
0: Peki Ali Çabuk anlattı. Hem diplomasi hem askeri gerginlik, bir yandan müzakere, bir yandan gerilim devam eden bir süreç var. Bu sürece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesini anlatarak başlamıştık. Cumhurbaşkanı bir temas daha gerçekleştirdi. Dakikalar önce o da duyuruldu. Kısa bir süre önce Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve burada da yine ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Türkiye ve Pakistan'ın çatışma sürecini sona erdirmek için çaba sarf ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı. Yaptığı bu temasta da. Bir beklenti var elbette bu çabaların, anlaşmanın müspet sonuçlanması yönünde, olumlu sonuçlanması, bir barış anlaşmasına varılması yönünde. Acaba Washington'da en son neler konuşuluyor? Şimdi ona da bakalım. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız bu konuyu da. İran'la anlaşma konusunda Begüm en son İbrahim anlaşmaları demişti İran. Ondan sonra farklı bir açıklama var mı değerlendirme ya da basında neler yazılıyor?
1: Seda, ABD ordusunun son saldırısında bu saldırıyı itidalli ve savunma amaçlı gerçekleştirdiğini söyledi ama bir miktar süreci biraz en azından bulanıklaştırdığını söylemek mümkün. Şunu söyleyelim, ABD Başkanı Donald Trump yarın yani çarşamba günü kabine toplantısını Camp David'de gerçekleştirecek. Ya Beyaz Saray'da değil, Camp David'de olacak. Bütün kabine üyelerinin de bu toplantıya katılması bekleniyor. Normalde Camp David tabii önemli ulusal güvenlik ve dış politika konularının, diplomatik temasların, süreçlerin ele alındığı bir nokta aslında tarihsel olarak. Özellikle de tırnak içerisinde istenmeyen misafirler ya da basın mensuplarının gözlerinden uzak bir şekilde görüşmelerin gerçekleştirilebildiği bir yer. Dolayısıyla kabine toplantısını burada yapacak olması ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın önem taşıyor. Fakat kötü hava koşulları sebebiyle bir değişiklik de olabilir programda. Çünkü Trump genelde Washington'dan Camp David'e helikopterle gidiyor ve başkent Washington'da son günlerde durmak bilmeyen bir yağışın, yağmurun etkisi altında. Dolayısıyla planlar değişebilir. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre yarınki kabine toplantısında hem ara seçim öncesi ekonomik durum, ekonomik tablo hem de dış politikadaki bir takım gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Dolayısıyla İran konusunun gündemde olması olası. Wall Street Journal'ın bu sabahki haberinde Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden sessiz sedasız eşlik etmeye başladığı yönünde bir iddia haber yer almıştı. Hatta 2 milyon varil ham petrol taşıyan Yunan tankerine Amerikan donanmasının eşlik ettiği iddia edilmişti. CENTCOM haberi yalanladı. Özgürlük projesinin yeniden başlamadığı ve ABD güçlerinin de Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere eşlik etmediği ifade edildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio son olarak Hindistan ziyareti sırasında konuşmuştu. Birkaç güne daha ihtiyaç var taslağa son şeklinin verilmesi için demişti. Müzakerelerin daha çok bir cümle ya da bir ifade konusunda bazı görüş ayrılıklarının yaşandığı ve bunun finalize edilmesi için de birkaç güne ihtiyaç olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump dün paylaştığı sosyal medya mesajında İran'la varılacak anlaşmayı cumartesi günü telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ülkelerin aralarında Suudi Arabistan, Katar da vardı. Bu ülkelerin İsrail'le normalleşmeyi öngören İbrahim anlaşmalarına katılması şartına bağlar gibi bir mesaj paylaşmıştı. Ancak anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan İbrahim anlaşmaları ve İsrail'le normalleşme konusunda durduğu çizgiden geri adım atmıyor. CNN'e konuşan Suudi bir kaynak bunun olabilmesi için Suudi Arabistan'ın kurulacak bir Filistin devletine, bağımsız bir Filistin devletine ilişkin geri dönülmez ve net bir rota, bir harita görmek istediklerini ifade ediyor.
0: Peki, bu konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri tarafına ilişkin ayrıntıları anlatırken Begüm bir son dakikayı ekrana verdik. Konu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın Özgür Özel'i araması. Az evvel Özgür Akbaş'la konuşmuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili o bayramlaşma sürecini anlatmıştı. Şimdi de telefonda yine. Özgür, az evvel ana haberde anlattın nasıl bir bayramlaşma planladıklarını. Ama bu sürpriz oldu. MHP lideri mi aramış Özgür Özel'i?
2: Evet. Seda, gerçekten sürpriz bir gelişme. Çünkü henüz bayrama girmedik. Arife günündeyiz. Ama MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bilgilendirme de Özgür Özel kanadından geldi. Özel'in ilk bayram tebriğinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'den geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi şu hatırlatmayı da yapalım. Mutlak butlan sürecine Milliyetçi Hareket Partisi soğuk bakıyordu. Biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantılarında grup toplantısı çıkışında Sayın Bahçeli'ye sorduğumuz zaman temenni ederim ki böyle bir durum olmaz ifadesini kullanmıştı. Ve sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da bu mutlak butlan kararının hukuken doğru olmadığını ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu. Sonrasında yine Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun feragat etmesi gerektiğini ifade etmişti. Ve yarın çıkacak bir gazeteye, Türk Gün, Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok yakın bir gazete, Türk Gün gazetesinde röportaj verdi ve yarın önemli mesajlar olduğu ifade ediliyor. İşte bunun öncesinde Özgür Özel'i arayarak Kurban Bayramı'nı kutlaması oldukça dikkat çekici ve sürpriz bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Özgür Özel'in ilk tebrik eden bayram noktasında, bayram kutlaması anlamında ilk tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Şimdi yarın tüm dikkatler Türk Gün Gazetesi'nde olacak. Çünkü orada nasıl bir mesaj verdi MHP lideri Devlet Bahçeli? Bu konuya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'de Özgür Özel durumuna ilişkin nasıl bir mesaj verdi? Bu da gerçekten merak konusu Seda.
0: Daha önce de gündem oluşturan açıklamalar yaptığını düşünürsek aynı gazeteye Özgür Akbaş'ın dediği gibi yarın nasıl bir manşet vereceğini hep birlikte bayramın ilk günü göreceğiz. Bugüne dönecek olursak yeniden, bugün sabah Cumhuriyet Halk Partili bir başka belediyeye, İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne bir operasyon vardı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.
4: 6 ay sonra proje kalmayacak dendi. Doğru mu?
3: Kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Rüşvet alarak imara aykırı yapılara göz yumdukları tespit edildi. CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Operasyonlarda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce de var. Hakkında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin ise yurt dışında oldukları belirlendi.
4: Okula giden çocuklarımızın ceplerine haçlık koyamamıştık.
3: İncelemelerde şüphelilerin imara aykırı yapılara göz yumdukları, mevzuata aykırı binaların yıkılmasını engelledikleri belirtildi. Bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Güney'in yetkilisi olduğu şirketin rüşvet paralarının transfer ve akışını sağladığı tespit edildi. Zanlıların 2009 yılından bu yana organize hareket ettiği ve kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi, Narin Güran'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Küçük kızın mezarına da gitti ve duygusal anlar yaşandı.
3: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Narin'in ailesinin acısını paylaştı.
5: Ahmet var ya, Ahmet öldürdüler oğlumu.
6: Kurban olsun Ahmet'e. Kurban olsun Narin'e. Hayran olsun Ahmet'e.
23: Biz acılı aileler olarak çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Bunların bir şekilde önüne geçmek, sesimizi duyurmak için verdiğimiz mücadele gerçekten çok büyük.
3: Diyarbakır'a giden anne Minguzi önce Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Rojin'in mezarının başında Gülistan Dokun'un ablasıyla da bir araya geldi. Yasemin Minguzi'nin ikinci durağı Tavşantepe köyü oldu. Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabey Baran Güran ve diğer aile fertleriyle görüştü.
24: Narin buradan gelişine burası önünü kesildi, nasıl apaçak görüyoruz.
3: Narin'in öldürülmeden önce son kez görüldüğü noktaları aileyle birlikte gezdi.
25: Nevzat Bahtiyar 4 ifadesinde diyor ben içeri girmişim, Yargıtay'ın şu an verdiği gerekçe kararı diyor ki Nevzat Bahtiyar içeri girmemiş. Biz kime inanalım?

0: Yani çocukları var, işi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
1: Adana'da yaşayan Tarkan torun yıllar önce bir kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandı ve bacağı ampute edildi. Hayatına protez bacakla devam eden torun bir hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bir yandan da güvercin besliyordu. Kuşçular kahvesinde tanıştığı Öke adlı kişiye güvercin sattı. Öke, babam para gönderecek. Sen IBAN hesabını ver. Gelen paradan 700 lirasını al, gerisini bana verirsin dedi. Torun paranın 700 lirasını ayırıp kalanını Öke'ye verdi. Ancak IBAN'a iki kez daha para gelince şüphelendi. Ama iş işten geçmişti. Öke'nin kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz bahanesiyle vatandaşlardan para topladı ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda torun 5 yıl hapis cezası aldı. 24 Mart'ta cezaevine girince işinden de kovuldu.
0: Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yani yapmış olsa tamam cezasını çeksin.
1: Anne Fatma Torun oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek tahliyesini istedi.
2: Yükseköğretim Kurulu kapatılma kararı iptal edilen Bilgi Üniversitesi hakkında açıklama yaptı. Akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmayacağını, bahar dönemi final sınavlarının daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılma kararından sonra kayyum mütevelli heyetinin görevine döndüğü, rektörlüğünde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. YÖK Başkanı da üniversite için eğitim öğretim faaliyetlerini güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir ifadesini kullandı. Artvin'de Boçka ilçesinde sağanak vardı ve bazı noktalarda da taşkınlara ve heyelanlara yol açtı. İlçede aralıklarla devam etti sağanak. Bu nedenle Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Başköy ve Fındıklı köylerinden geçen bazı dereler taştı. Taşkınların yanı sıra çeşitli noktalarda heyelanlar da oluştu ve bu sebeple de köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri zarar gördü. Yolların tekrar açılmasına uğraşılıyor. Kurban Bayramı tatili için trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Hem karadan hem de havadan denetimler yapılıyor. NTV ekibi de havadan gerçekleştirilen trafik denetimini görüntüledi.
1: Bayram tatilinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor.
3: Trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle, 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak.
1: Karadan ve havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali, makas atma, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız gibi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uygulanıyor.
3: Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlalleri aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekiplerde cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak.
1: Bayram boyunca 334 binden fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılıyor.
4: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır. Bu anlayışla tedbirlerimizi en üst seviyede planladık.
1: 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla hız ihlalleri denetleniyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıklamıştı.
2: İstanbul'da Eminönü'nde alışveriş telaşı bugün de Arife gününde de devam etti. Çikolata, şeker ve lokum tezgahlarının önünde yoğunluk vardı.
5: Görüyorum, yan tarafa görüyorum.
1: Kimi şeker aldı, kimi çikolata. Bayram ikramlı alışverişi için İstanbul'da Eminönü'nü tercih edenler yoğunluktaydı.
6: Hangisini tercih edersiniz bayramda?
7: Ben lokum olabilir belki.
6: Fiyatlara baktım, fiyatlar tabii biraz yüksek. Bakıyorsunuz bir yerde 150 lira, bir bakıyorsunuz bir yerde 1500 lira.
1: Şeker ve çikolatanın fiyatı çeşidine göre değişiyor. Geçen seneye oranla fiyat artışının temel sebebi ise ham madde ürünlerine gelen zam.
8: Şeker ezmesi

0: kilosu 350 lira. Fıstık grubu, fıstıklı, çifte karılmış ürünlerimizin kilosu 1000 lira olarak değişiyor. Şekerde de 300-350 bandında kilo fiyatları mevcut. Geçen seneye göre bazı ürünlerde %20-25 oranında bir artış var.
1: Çikolata aldım. Bayramda gelenlere, çocuklara dağıtacağım. Çok pahalı. Yarım kilo. Ancak o kadar alabildik.
2: Ne kadar fiyat?
1: 750.
3: Bayram lokum, bayram.
4: Torunlara, çocuklara eve lokum aldırdık.
2: Hangi lokumu tercih ettiniz?
4: Bu fıstıklı lokumlar daha güzel. Güllü lokumlar. Onları aldık.
2: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri de lokum. En çok tercih edilen çeşidi ise Antep fıstıklı olanı. Ancak geçen yıla oranla fiyatlarda %50 artış var.
5: Antep fıstıklılar var 450 lira. Bol fıstıklılar var 600 lira efendim. Antep fıstığında rekolte az olunca talep çok oluyor. Bu sefer fiyatı yüksek oluyor. O yüzden lokuma da yansıyor fiyatlar.
6: Şu andaki en güzel lokumumuz lotuslu lokum, bol fıstıklı. Baklava yemesinler, lotuslu lokum yesinler.
2: Peki fiyat olarak baklavadan daha mı uygun?
6: Daha uygun gelir. Şu anda kilosu 1200 lira.
7: Esnaf bayramda da Eminönü'nün yoğun olmasını bekliyor.
8: Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan yaklaşık 1 milyon 800 bin Müslüman bugün Arafat'ta vakfeye durdu ve hacın en önemli aşamasını tamamladı. Aralarında 85 bin Türk hacı adayının da bulunduğu Müslümanlar öğle ve ikindiyi birleştirerek kıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un vakfe duasına eşlik etti. Arafat vakfe ve duasından sonra Müzdelife bölgesine geçen hacı adayları burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek kılacak olan adaylar kafileler halinde Mina'ya yürüyecek. Burada sadece büyük şeytan denilen Akabe cemresine 7 taş atacaklar. Filistinli çocukların hayallerinin yazıldığı uçurtma Everest Dağı'nın zirvesine çıkarıldı. Dünyanın en yüksek zirvesine çıkan İtalyan dağcı Leonardo Avezzano, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
7: En büyük hayalleri yıkılan evlerini yeniden inşa etmek. Öyle ki sırf bunun için aralarında mühendis olmak isteyenler var. Filistinli çocukların hayallerinin yazıldığı uçurtma dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e çıkarıldı. İtalyan dağcı Leonardo Avezzano, Filistinli çocukların hayallerinin yazıldığı uçurtmayı 8848 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek noktası olan Everest'in zirvesine çıkardı.
9: Zirveye çıktıktan sonra aklıma gelen ilk şey bayrağı çekmek ve uçurtmayı havalandırarak Gazze'li çocuklara dikkat çekmekti.
7: Zirveye çıkmayı deneyen ancak ulaşamayan Filistinli dağcı Mustafa Salame, Gazze'ye beslenme, hijyen ve barınma gibi yardımlar için 10 milyon dolarlık bağış toplamayı hedefliyor.
10: Bir kız çocuğu uçurtmaya 47 rakamını yazmamı istedi. Nedenini sordum. Bana bu sayının savaşta ailesinde öldürülen kişi sayısı olduğunu söyledi.
7: İsrail'in Gazze saldırılarında 10 binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağ kalan çocukların ise psikolojik olarak ömür boyu yaralı kalacağına dikkat çekiliyor.
8: Şimdi çarpıcı bir görüntü getireceğiz ekrana. Çin'de kaydedildi. Bu görüntü Hubei eyaletinde bir köprü çöktü ve üstünde de bir araç var. Bu araçta köprü çöktükten sonra çökerken diyebiliriz ki nehre düştü. Neyse ki aracın içindekiler düşmeden önce çıkmıştı. Aracın arızalandığı için köprüde kaldığı belirtiliyor. Bir başka görüntümüz daha var. O görüntü ise Filipinler'den. Bu görüntüde de Mayon Yanardağı var. Yanardağ lav püskürttüğü sırada yamaçlarına bir meteor düşüyor. İlginç ve gerçekten sıradışı bir görüntü. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü meteorun atmosferde parçalandığını ve yanardağda çarpmadığını açıkladı. Bu dikkat çekici olay da böylelikle kayda geçmiş oldu. Sıra dışı bir doğa olayında sıra dışı sıcaklıklara geçelim şimdi. Çünkü iklim krizi yaz sıcaklarını erken getirdi bu sene. İngiltere'de, İrlanda'da, Fransa'da Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı. O kadar ki Fransa'da ölenler var. 7 kişi sıcaktan hayatını kaybetti. Ve bilim insanlarına göre yeni sıcaklık rekorları da yolda.
7: Fransa, İngiltere ve İrlanda'da sıcaklık rekor kırdı. Avrupa erken başlayan Mayıs sıcaklarıyla adeta kavruluyor. Fransa genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10-15 derece üstünde seyrediyor. Termometreler Nantes şehrinde 37 dereceyi gösterdi. Tarihteki en sıcak Mayıs günü rekoru kırıldı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, can kayıplarına da yol açan aşırı sıcaklar konusunda kabineyi acil toplantıya çağırdı. İngiltere'de de benzer manzaralar var. Londra'da bulunan Kew Gardens'da sıcaklık 34,8 derece olarak ölçüldü. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü yaşandı. İngiltere Meteoroloji Servisi hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşabileceği ve yeni rekorlar gelebileceği uyarısında bulundu. Edinburgh'da aşırı sıcak sebebiyle yangın çıktı. İrlanda'da ise 28,8 derecelik sıcaklıkla Mayıs rekoru kırıldı. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği İspanya'da da yetkililer öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması uyarısı yaptı. Gün batımından sonra sıcaklığın 20 derecenin üzerinde seyredeceği tropik gece uyarısı yapıldı. Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Hindistan'da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde seyrediyor. En az 7 bin kişi sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındı. Mart ayından beri ondan fazla kişinin sıcaktan hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Muradabad'da ise sıcaktan fenalaşan keçilere serum takıldı. Meteoroloji uzmanları sıcakların devam edeceği uyarısında bulundu.
8: Dünya tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Pep Guardiola ve önündeki 5 kupa. Bu fotoğraf dün çekildi. İngiliz kulübü Manchester City'de tarihe geçen teknik direktörün görev süresi bitti. Biz de bu fotoğrafa 5 kupayı sığdırabildik. Ama Guardiola 10 yıllık görev süresinde tam 20 kupa kazandırdı.
11: One, the only Pep Guardiola!
12: Manchester City sezonu tamamladı, 2 kupasıyla taraftarıyla buluştu. Törene Pep Guardiola'nın vedası damga vurdu. Mavilerde başarılarla dolu 10 yıllık Guardiola dönemi sona erdi. Bu sezon FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanan futbolcular üstü açık otobüsle taraftarı selamladı. Tören alanında ise Pep Guardiola yönetiminde kazanılan 20 kupalık koleksiyon sergilendi.
11: A leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer.
12: O kupalar tek tek takımın eski ve mevcut yıldızları, Oasis grubundan Noel Gallagher ve Guardiola'nın çocuklarının ellerinde havaya yükseldi. Katalan teknik direktör duygusal anlar yaşadı.
13: Well, thank you so much for coming and I feel tonight.
14: Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu kulüpte başkan, yöneticiler, futbolcular ve taraftar arasında çok özel bir bağ var. Ben de bu duyguyu hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım.
13: That connected the world from the first minute, so.
12: Manchester City son 10 yılda 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 6 Premier Lig, 3 FA Cup, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası, 1 de FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
8: Bu bizim son haberimiz. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Birazdan saat 21 olduğunda siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Hoşçakalın.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi?
16: Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: NTV Radyo.
7: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet katmaktan mutluluk duyuyoruz.
8: Tahsil Daroğlu benim peynirim.
9: Reklam.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Tek reklam.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Tek reklam.
10: Müzik arası.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: NTV Radyo.
3: Dostluk ve kardeşliğin pekiştiği bir bayramı daha hep birlikte kutluyor. Bayram sofralarına lezzet

0: iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nde butlan kararı sonrası yaşananları çok yakından takip ediyoruz. İlk gün yapılan tüm açıklamalar, uzlaşma çağrıları, iyi niyetli yaklaşımlar boşa düştü. Taraflar anlaşamayınca da Kılıçdaroğlu ve ekibi düğmeye bastı. Emniyetten genel merkezin boşaltılmasını istediler. Sonra yaşananlar tam bir kırılma oldu. Artık dikkatle takip ettiğimiz iki taraf var. Biri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri Grup Başkanı Özgür Özel. Taraflar sanki bir satranç müsabakasındaymışçasına hamleleri arka arkaya yapıyorlar. Rakibi kolluyorlar. Özel ve ekibi genel merkezden tahliye edildi. Özel hemen meclise gitti. Mecliste grubu topladı. Bir oylamayla grup başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuki hamlelerle yeni yönetimi belirliyor. Kurultay öncesi görevde olan parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için bir dilekçe verdiler ve kabul edildi o dilekçeleri, talepleri. Yeni haftada o eski listeyle parti meclisi toplanacak. O meclis içerisinden bir MYK oluşacak ve işte o zaman Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten partiyi yönetmeye başlayacak. Öncesinde de parti genel merkezinde siyasi partilerle bayramlaşma ve sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelişine tanıklık edeceğiz hep birlikte. Bu sırada Özel ve ekibi ne yapacak, ne yapıyor? Özgür Özel'in yanındakiler parti meclisinde biz daha güçlüyüz diyor. Öyle mi gerçekten? Özgür Özel bugün İzmir'deydi. Gündoğan Meydanı'nda bir miting düzenledi ve orada bir teklif seslendirdi. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Bu mümkün mü? CHP tabanı ne diyor? Psikolojik üstünlük kimde? İmamoğlu ne olacak? Mansur Yavaş'ın pozisyonu ne? Tüm bu yaşananın siyasi sonuçları ne olur? İktidar elbette onlar da bir şekilde olan biteni izliyorlar. Tüm bu işin neresinde iktidar? Sorulacak çok soru, konuşacak çok konu var. Biz de bu akşam Siyasi işlerde önümüzdeki 3 saat boyunca bu gündemi masaya yatıracağız. Ankara-İstanbul birlikte yapıyoruz bu akşam da programı. Ankara stüdyomuzda Okan Müderrisoğlu, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Müderrisoğlu.
1: Ahmet, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi bir yayın diliyorum. Stüdyodaki değerli meslektaşıma, aynı zamanda hocama buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Türkiye İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Barış Dostlar Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. Ben de hepimize iyi yayınlar diliyorum. Değerli dostumuz, program ortağımız Okan Bey'e sevgilerimi iletiyorum ve hepimizin, Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
0: Teşekkür ederim ve bu akşam bizimle bir eski program ortağı diyelim. Ben yayın öncesi bir eski siyasi işlerci dedim ama bu işin eskisi yok. Bak yine buradayım dedi Mustafa Kartoğlu. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni. Birlikte uzun yıllar aslında uzun bir süre siyasi işlerde yaptık. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
3: Ben de İki arkadaşımın, iki dostumun dileklerine bil mukabele diye cevap vereyim. Aynen katılarak.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi son dakika gelişmesi ekranda. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bayram dolayısıyla tebrik telefonları ediyor. Ve önce Özgür Özel'i aradı Devlet Bahçeli. Sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. O görüşmelerde neler yaşandı ilerleyen dakikalarda mutlaka yansıyacaktır. Bununla birlikte Devlet Bahçeli'nin yarın da Türk Gün gazetesine bir özel röportaj verdiği ve yaşanan duruma ilişkin bir tarihi teklifte bulunacağı söyleniyor. Türk Gün gazetesi bunun duyurusunu yaptı. Merak ediyoruz. İlerleyen dakikalarda da konuşuruz. Çünkü hatırlatmak gerekirse ilk gün Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. İşte hukuki karar verilmiştir. Kemal Bey de bunu kabul ederek Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde haklı bir genel başkan olarak bundan feragat etmelidir şeklinde bir çıkış yapmıştı. Sonrasında yaşananlar malum. Acaba bu yeni önerisi ne olur? Soracağım mutlaka, hem Okan Müderrisoğlu'nda hem Mustafa Kartoğlu'nda bilgi vardır diye düşünüyorum, umut ediyorum. Ama öncesinde şöyle başlayalım. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Perşembe günüydü mutlak butlan kararının çıkması. Sonrasında yaşananları takip ettik. Bugün 6. gün. 6 günde artık iki aktör var diyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Bu iki aktörün süreç yönetimini, performansını nasıl buldunuz? Bunu sorarak şöyle bir hızlı turla başlayalım.
1: Ben paralel CHP ve paralize CHP şeklinde bir çerçeve çizmiştim. Bu noktada da duruyorum. Her iki taraf içinde, gerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, gerekse Sayın Özgür Özel içinde veya ekipleri ve temsil ettiği değerler bakımından hukuki meşruiyet ve siyasi meşruiyet üzerinden yürüyen ciddi bir kavga ve mücadele var. Bu anlamda bakıldığında toplumun genelinin, yani siyasetin kendi kulvarları içinde devam etmesi, siyaset dışı unsurların devreye girmemesi noktasındaki genel kabulünü özellikle Özgür Bey'in daha belirgin şekilde değerlendirdiğini, kullandığını görüyoruz. Kitle şimdilik Özgür Özel'in yanında, fakat yetki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Ben Sayın Bahçeli'nin bu telefon trafiğini de ve arama sırasını da önceliklendirmesini de önemsiyorum. Tabii hangisini önce aradı, hangisine önce ulaştı gibi bir soru bir kenarda dursun. Ama Özgür Bey'i önce aradıysa, bu siyasi meşruiyete mutlak anlamda daha önem verdiğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikinci sırada da aradıysa, o da mutlak kararı sonrasındaki açıklamasını teyit eden duruşunu ifade ediyor. Yani hukuken Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı tescil edilmiştir. Dolayısıyla benim ifademle bir tür iadeye itibar gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu daha fazla ısrar etmemeli, feragat etmeli, orta yol ya da ortak yol bulunmalı şeklindeki pozisyonunu ifade eder. Hatta bu butlan kararı çıkmadan önce de, yine sen ifade ettin, ben biraz daha hatırlatayım detayını. Partisinin grup toplantısından çıkışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin karıştırılmaması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanmaması, hukuki yönden zedelenmemesi yönünde de bir çağrısı vardı. Dolayısıyla kendi tutarlılığı içinde devam ediyor. Şimdi stratejik açıdan bakıldığında tarzlar birbirinden çok farklı. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu son derece hani soğukkanlıdır ve zamana yaymayı, zamana lehine çevirmeyi ve yazılı kuralları da ustaca kullanmayı çok iyi bilir. Şimdi farklı yorum ve eleştiriler okuyorum Kemal Bey'in hiç de hazırlıklı olmadığına ilişkin olarak. Şimdi tabii hazırlıklı olmak ne anlama gelir? Bir tür danışıklı dövüş müydü gibi başka tartışmaları da tetikler. Ben onu çok sağlıklı bulmam. Ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı boyunca, 13 yıl boyunca yaklaşık olarak, hep kritik kriz anlarında daha çok susmayı, etekteki taşların dökülmesini beklemeyi, sonra çelik çekirdek bir ekiple değerlendirme yapıp konuları bölerek zaman içinde çözmeyi hedefleyen ve şimdiye kadar en azından parti yönetimi bağlamında bunu becermiş, bir yere kadar getirmiş bir isim. O yüzden tarzları itibariyle çok farklılar. Özgür Özel'in ise hani dinamik, aktif, zaman zaman agresif, duygusal, inişli çıkışlı bir siyasi söylemi ve yapısı var. O seçilmiş genel başkanlık söylemi üzerinden kendisine geniş bir alan açmayı deniyor. Şu ana kadar güçlü olduğu noktalarda da bunun ipuçlarını verdi. Fakat Kemal Bey ise Özgür Özel ve diyelim ki bu Ekrem İmamoğlu ise, bir ikiliden söz ediyorsak, ki 4-5 Kasım 2023'teki o kurultayın, 38. kurultayın divan başkanı da İmamoğlu'ydu. Dolayısıyla İmamoğlu biraz daha geriye gidildiğinde, daha Haziran'dan itibaren değişim çağrılarıyla başlamış, ülkenin gençlerinin umudu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce değişmesi gerektiğini belirtmiş. Daha sonra da bunu bir manifestoya dönüştürmüş. Sonra da o manifestoyu icra edecek aktör olarak acaba kendisi mi olur derken, Özgür Özel, ki Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süre yol yürümüş bir isim olarak, İmamoğlu ile birlikte değişim söylemiyle yola çıkmışlardı. Fakat o değişim gerçekten meşru bir değişim miydi? Yani genel başkanlık değişimine evrilen süreç. Yoksa hukuken irade fesadı dediğimiz, delegenin iradesinin bir takım menfaatler karşılığında çarpıtıldığı, dolayısıyla en baştan aslında söz konusu olmayan bir değişim miydi? Bu tartışılıyor. Tabii olayın üzerinden 2,5-3 yıl geçince, CHP farklı olağan ve olağanüstü kurultaylar yaparak da bugüne gelince, ister istemez Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi eskimiş, Özgür Özel ise millet iradesine sahip çıkıyor diye işte 109, belki bugünü katalım 110 miting yapmış bir isim olarak, bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğü altında ya da İmamoğlu dosyasını CHP'nin değişim sloganının merkezine oturtarak bana göre onun daha çok siyasi ipoteği altında bugüne kadar geldi. Son olarak acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde hepimizi üzen pazar günkü olay ya da olaylar yaşanmayabilir miydi? Ben burada öncelikle emniyetin tutumunu hakikaten tebrik etmek istiyorum. Çok zor, zorlu, sıkıntılı bir görevi taraflar anlaşamadığı için, yani CHP'li ile CHP'li birbiriyle karşı karşıya geldiği için orantılılığa dikkat ederek, hukuk devletinde bir mahkeme kararının uygulanmasının zaruretini gözeterek, tarafların uzlaşması ve polis marifetiyle cebri icra yoluyla kararın uygulanması aşamasına gidilmemesi için zaman tanıyan ve aynı zamanda da kamu düzenini tesis etmeye çalışan bir ortalama tutturdular. Daha ağır, daha istenmeyen görüntüler olabilirdi. Aslında orası bir tür saraçhane, miting alanına da dönüştürülmek istendi. Kitleler mobilize edilmek istendi. Ama CHP Genel Merkezi'nin içi, önü öyle bir kalabalıkla doldurulmadan belli yerlerde de tedbir alarak aslında sadece kararın icrasına dönük bir sürecin yönetildiğini gördük. Ama şunu söyleyerek bitireyim bu bölümü. Günün sonunda Özgür Özel'in polis zoruyla girilen CHP görüntüsünü lehine çevirmek için bunu göze aldığını anlıyorum. Ama buna çok da ihtimal vermediğini de düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi pazar günü sabah saatlerinden itibaren işte bir grubun genel merkeze geldiği, girmek istediği söylemiyle başlayan ve hani profilleri itibariyle daha kriminal görüldüğü iddia edilen isimlerle başlayan, sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in açıklaması ya da tebligatı ve başvurusu üzerine iyice aleniyet kazanan süreçte o gün karşılıklı görüşme olacağı öngörüsüyle daha hani polis marifeti dışında bir süreç yönetimi olacağını öngörerek pazar gününe başladığını tahmin ediyorum. Ama bir uzlaşma olmayacağı çok açıktı. İşte o andan itibaren de bunu lehe çevirmeye dönük bir takım hamleler olduğunu gördüm.
0: Okabiliriz oğlum.
1: İki hususun altını çizeyim. İki hususun altını çizeyim, bitiriyorum. Bunlardan birincisi bu tebligat meselesi. Lütfen buna açıklık getirilsin. Çünkü o tebligat anına tanıklık edenler veya buradan bilgi aldığını savunanlar, Sayın Özgür Özel'in o tebligatı yırttığı videodan önce aslında tebligatı aldığını, okuduğunu, onun bir kurgu olduğunu iddia ettiler. Bence açıklık kazanması gerekiyor. İki, Toma'nın üstüne çıkma. Efendim o Toma'ya değil, aslında CHP'den Kızılay üzerinden meclise yürülürken bir Toma görüntüsü verelim diye ayaküstü bir kararlaştırma yapıldığı, hatta CHP'ye yakın bir televizyon kanalının görüntü alması için özellikle başka bir Toma'nın daha geniş açıdan seçildiği ama o andaki işte tansiyon ve hareketle bunun bu şekilde cereyan etmediği ifade ediliyor. Yani burada verilen mücadeleyi hafifletmek adına söylemiyorum. Ama birilerinin aklına sürekli böyle bir sembolik, ikonik görüntü üretmeye dayalı kurgu geliyorsa, önümüzdeki dönemde de bu mücadele bu kurgularla ve bu ikonik söylem ya da görüntülerle devam edebilir. Ona dikkat etmek gerektiği için ifade ettim. Pardon.
0: Şunu soracağım kısacık. Diğer konuklarıma da dönmek istiyorum çünkü. Yani biraz önce dediniz ya, orantılı bir müdahale polis tarafından yapıldı. Bugün Sayın İçişleri Bakanı'nın da açıklamaları var. Yani o da diyor ki verilmiş bir mahkeme kararının gereğini yapmak durumunda kolluk güçleri. Ama o müdahale sırasında, yani ben de izlerken polis içeri girdi, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla bir müdahaleden bahsediyoruz. Gerekli miydi gerçekten bu kadar sert bir müdahale? Yani içeri giren polise...
1: Ahmet, buyurun. Sen de gördün. Peki bu sorunun cevabını en az benim kadar sen de verebilirsin. Ben de bu soruyu düşündüm. Bir müdahale başlayınca zaten çok tatsız oluyor her şey. Hmm. Bir kaos oluyor, itiş kakış oluyor, fiziki müdahale oluyor. Her türlü spekülasyonu ya da provokasyonu açık görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Fakat günün sonunda taraflar uzlaşmamış ve bir mahkeme kararını ısrarla uygulayın diye valiliğe, emniyete başvurmuş bir avukatın, üstelik de meşru bir kararı tartışabiliriz ama meşru bir mahkeme kararının gereğini yerine getirilmesini istediği andan itibaren polisin yapabileceği şeyler, bir, genel merkezin etrafını güvenlik çemberine almak, iki, genel merkeze yürüyebilecek, araya karışabilecek provokatörleri önleyerek orada sayısal bir çoğunluk, sayısal bir yığılma, ama at izinin it izine karışabileceği riskli bir durum oluşmasını önlemek. Ondan sonra da en az güç kullanarak sonuç alacak şekilde, belli ki içeride de neye nasıl müdahale edileceği belliydi ama CHP'ye polis giriyor, baba ocağını polis zoruyla ele geçiriyor diye kitleleri veya partinin içindekileri hareketlendirdiğinizde, o zaman yangın söndürücü tüplerle polise müdahale etmeye çalışan, polisin işte kalkanına tekme atmaya çalışan veya işte oraya koltuk yiyip vesaire yiyip polisin girmesini önlemeye çalışan. Şunu biliyoruz, yani iş çevik kuvvete geldiği zaman kamu gücü burada kullanılır ve kullanılınca da hele bir siyasi parti, hele de bir hani ana muhalefet partisinin olduğu bir görüntüden söz ediyorsak çok çok incitici olur bu. Yani orada birilerinin bir şeyi hak edip etmediği ya da polisin görevini nasıl yaptığı tartışmasından önce işin buraya neden ve nasıl geldiğini tartışmak daha önemli, önemli olur.
0: Ama buraya getirilmemesi gerekiyordu diyorsunuz. Yani buraya geldikten sonra.
1: Evet, ama bence ister şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani orada eğer orantısız güçle ilgili herhangi bir ekstra boyut olsaydı, evet, herkesin elinde kamera, herkesin elinde görüntü vardı, neler neler çıkmazdı ki.
0: Peki.
1: Ama zaten gördüklerimiz bizi üzmeye yetti. Ama buna sebebiyet verenler senin benim kadar üzüldü mü, ondan emin değilim.
0: Peki. Barış dostlar, sizin pencerenizden süreç, tarafların süreç yönetimi nasıl gözüküyor?
2: Bir kere hemen Okan Bey dostumun bıraktığı yerden başlayayım. Bu görüntüler Türk milletine, Türk demokrasisine, Türk kültürüne yakışmaz. Yani hangi taraf daha fazla buna sebep oldu, hiç o tartışmaya girmiyorum. Ama hani bir bayram arifesinde, ki bayramlar bizim için değil mi, üstlerin barıştığı, dargın olanların en azından tokalaşma mesafesini başlattığı süreçlerdir. O bağlamda sadece siyasal anlamda değil, Türk töresine, Türk geleneğine, Türk kültürüne de yakışmadı bu. Yani unutmayalım ki biri eski, biri mevcut iki genel başkan var. İkisi de CHP'li iki önemli siyasi aktör var. Özgür Bey, Kemal Bey'in rahleyi tedrisinden geçmiş. Siyaseten Kemal Bey, Özgür Bey'in önünü açmış. Onu grup başkan vekili yapmış. Yani eğer tokalaşacak muhafaza, tokalaşma mesafesini muhafaza edememişlerse, her iki tarafında hani süreç yönetiminde, kriz yönetiminde, iletişim yönetiminde başarısız olduğunu söylemek durumundayız. Bu işin bir boyutu.
0: Yani araya gireyim. Yani Kılıçdaroğlu'nun rahleyi tedrisatından geçti dediniz ya. Yani mesela şu görüntüler de paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı grup toplantısında.
2: Özgür Bey ağlıyordu sevinçten.
0: Bugün tartışan, karşı karşıya olan taraflar işte gözyaşları döküyor.
2: Özgür Bey sevinçten ağlıyordu.
0: Doğru.
2: Şimdi ikincisi, dün Cuma günü saat 15'te birlikte yaptığımız yayında da dikkat çekmeye çalıştım.
0: Dün yaptığımız, o pazartesi günü.
2: Evet. Dün yaptığımız yayın diyorum.
0: Cuma dediniz de ondan.
2: Cuma akşamı Seda Üretir'in, Seda Hanım'ın moderatörlüğünde de anlatmaya çalıştım. Önceki programlarımızda da Okan Bey dostum da tanıktır. Kulakları çınlasın, Ahmet de teyit edecektir. Özgür Bey ile Kemal Bey arasında bir ideolojik fark yok. Yani aralarında ekonomi politik tercihler bağlamında, yani altı oku yorumlama bağlamında, dış politika bağlamında, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Rusya'ya, Çin'e yaklaşım bağlamında aralarında en ufak bir ideolojik fark yok. Ve CHP'deki bu ideolojik farksızlık yeni de değil. Ta Deniz Baykal'dan bu yana. Yani CHP'deki o anlamda rekabet, hani belki kayıkçı kavgası demek biraz sert olur, onu kullanmayalım, ama kişiler arası rekabetten ibaret. Aralarında ideolojik fark olmayınca partide güçlü, canlı, enerjik, dinamik bir fikri tartışma, bir entelektüel, düşünsel tartışma, bir ideolojik tartışma da olmuyor. Ne oluyor? Kadroların bir kurultaydan diğer kurultaya göre değiştiği, seçilen genel başkanın milletvekili, parti meclisi, MYK, hatta delege yapısını kendisine göre şekillendirdiği, biçimlendirdiği bir yapı ortaya çıkıyor. Bu da her iki genel başkanda benim kıyasıya eleştirdiğim, ayırt etmeden söylüyorum, her ikisinde de kıyası eleştirdiğim bir taraf. Ve bu ideolojik farklılık dikkat ederseniz yansıyor da. Bir diğeri şu. Elbette hani biraz esprili bir dil kullanalım. Şu anda kasa ve masa Kemal Bey'in elinde. Ama beri yandan Okan Bey de isabetle değindi. Kamuoyu desteği, CHP kitlesinin desteği, hatta CHP kitlesinin ötesinde daha geniş Türk seçmeninin en azından biraz hoşgörüsü desteği Özgür Bey'in arkasında. Neden? Şundan. Bir, Özgür Bey delegenin iradesi sakatlandı vesaire, bunlardan bağımsız partisine uzun yıllar sonra, 47 yıl sonra seçimlerde birincilik getirmiş bir genel başkan. Şimdi elbette kişilerin masumiyet karinesi hakkında biz zaten yüksek bir hassasiyetle dikkat ediyoruz. Kimseyi peşinen ön yargılı şekilde mahkum etmeyelim ama delegeler hakkında iddia edilen, İstanbul başta olmak üzere belediye başkanının seferber edildiği iddiasıyla devam eden süreç bir şekilde neticelense de seçmenin iradesine ne diyeceğiz peki? 2024 yılında milyonlarca seçmen gitti. CHP'nin adaylarına mührü bastı ve CHP birinci oldu. Yani delegenin iradesinin bir şekilde sakatlandığını öne sürenler ve bunun hukuki olarak da önümüzdeki günlerde tescilleneceğini iddia edenler Ozan Sural'ı getirmek durumundalar. Arkadaş peki seçmen ne yaptı? Yani seçmenin de mi iradesi sakatlandı? O seçmen Özgür Özel genel başkanlığında gidip CHP'yi birinci parti yapmıştı. Bu Özgür Bey'in kuvvetli bir kaçı. Bir yandan Kemal Bey hukuken haklı ya da haksız da olsa, Kemal Bey 13 yıl genel başkanlık yaptı. Ne genel seçimde, ne yerel seçimde, ne referandumda birincilik görebildi. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in riyaseti altında. Bu da Kemal Bey'in zayıf kası.
0: Benim Kemal Bey diyebilir ama İstanbul'da Ankara'yı ilk ben kazandım.
2: O zaman Kemal Bey bir soru daha sorulacaktır. Denecektir ki Kemal Bey'e. Kemal Bey, tam da mutlak mutlak kararının açıklandığı gün sabah yüklediğiniz videoda siz arınalım dediniz ya, isim vermedi Kemal Bey ama herhalde bizim de ortalama bir zekamız var. Kimleri kastettiğini anlayabiliyoruz.
0: Ona yani. Onu soracağım ilerleyen dakikalarda.
2: Şimdi Kemal Bey'in isim vermeden ama bizlerin ismini de zikrederek kastettiği belediye başkanları hepsi siyasi hayatına Kemal Bey ile başladılar. Şimdi eğer Kemal Bey arınma videosunda ismini vermediği ama önümüzdeki günlerde herhalde belki bir hukuki işlemi de CHP özelinde, CHP tüzüğünde gündeme getireceği Ekrem İmamoğlu'ndan arınmaktan bahsediyor ise ya da Antalya'da Muhittin Böcek'ten arınmaktan bahsediyor ise o zaman Kemal Bey şu soracaktır. Dedi ki Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nu 2019'da İstanbul'da Büyükşehir'e aday yapan kimdi? Herhalde İsmet İnönü değildi. Evvelinde Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu bir ilçe başkanı iken Beylikdüzü ilçesinde İstanbul'un aday yapan kimdi? Herhalde Bülent Ecevit değildi. Yani arınalım dediğiniz isimler de ki Ardahan milletvekillerinin de adı geçiyor. Ali Mahir Başarır olsun, efendim Veli Ağbaba olsun. Onların tamamı siyaseten sizin öne çıkardığınız, sizin aday yaptığınız, sizin el verdiğiniz insanlar. Bir diğer mesela benim hukuksal süreç adına...
1: Hocam çok özür diliyorum. Hocam şuraya açıklık getirerek devam eder misiniz?
2: Buyurun,
1: Sayın
2: lütfen.
1: Kılıçdaroğlu'nun isimlerden arınmadan mı söz ettiğini düşünüyorsunuz? Yoksa bu isimlerin etrafında başlayan itiraf ya da etkin pişmanlık ve belgelerle tescillenmiş ahlaki, mali bir takım konuların CHP ile anılmasından kaynaklanan bir arınmadan mı söz ediyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu elbette bu isimlerle bu iddiaları belki bir fotoğrafın altında topluyor ama anlatımına bakarsanız CHP'yi ahlaki kodlarına döndürmekten söz ediyor ve diyor ki CHP şimdiye kadar her nedenle her şekilde eleştirilmiştir ama ilk kez ahlaki olarak, yani bir tür çürümeden de bahsediyor siyaseten, eleştirilir hale geldi. Ben bu anlamda bir arınmayı temsil ediyorum gibi bir iddiayla ortaya çıktığını ifade ediyor. Dolayısıyla onları sen getirmiştin, onlara da kefilsin, o zaman sen de sorumlusun gibi bir çıkarım yapıyorsak bence biraz haksızlık yapıyoruz.
2: Ben
1: ya da
2: tam
1: aceleci.
2: Da böyle bir çıkarım yapıyorum
1: Çünkü
2: Okan
1: orada...
2: Bey. Ben tam da
1: nasıl?
2: Bu.
1: Nasıl
2: ben de
1: yani?
2: Tam da böyle bir çıkarım yapıyorum. Şöyle ki
1: öyle siz, bir şey öyle bir şey olur mu?
2: Siz tam
1: yani
2: lafı
1: siz göreve getiriyorsunuz ama sizin göre yok yok ben bitiriyorum. Siz göreve getiriyorsunuz ama sizden sonra yaşanan olaylar var. Ve siz bu yaşanan olaylara onları siz göreve getirdiniz diyemezsiniz ki herkes bireysel olarak tercihi, davranışları ve girdiği yoldan sorumlu. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten bunu düzeltme iddiasıyla gelmiyor mu? Yani söylemi bu. Ben doğruyu yanlışı tartışmıyorum.
2: İşte söylemi o, ben o söyleme inanmıyorum. Neden şundan? Hukuksal olarak
1: ha, da. Tamam, ben sizin tercihiniz. Tamamdır.
2: Ben tam oraya geliyordum. Zaten siz benden çok yaşayınız. tam da hukuksal olarak hep kastettiğim noktaya geliyordum. Şimdi o zaman Türk siyasal hayatında genelde, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal serencamında birileri de kalkıp diyebilirler ki, mesela Muharrem İnce, arkadaş benim aday olduğum, kaybettiğim, Kemal Bey'in kazandığı kurultayda da şu belediye başkanları Kemal Bey'i desteklemişlerdi. Şimdi bu bir yol olabilir, bu bir emsal teşkil edebilir hukuksal anlamda. Ya da bir belediye başkan adayı da diyebilir ki, arkadaş ben de İstanbul için, Antalya için, Ankara için, Adana için, yani CHP'nin kazandığı iller için aday adayıydım. Çok da iddialı bir belediye başkanı olacaktım. Ama işte Kemal Bey bu isimleri tercih etti, beni tercih etmedi. Yani eğer kurultaylarda aday isimleri üzerinde belediye başkanlarının bir etkisi varsa, ki var. Ben bunu hep söylüyorum. Okan Bey de şimdi beni teyit edecektir. Ben...
0: Ya bu siyasetin doğasında yok mu?
2: Siyasette...
0: Birilerini destekler yani.
2: Türk siyasal hayatında...
1: Yok yok, öyle değil.
2: Türk siyasal hayatında...
1: Yerel yönetimlerin genel merkezi şehir, idare ettiği bir yapıdan söz ediyoruz.
2: Şehir rantı ile, belediye rantı ile siyasetin finansmanı arasındaki meseleyi herhalde Türkiye'de, ekranlarda, akademide en fazla dikkat çeken isimlerden bir tanesiyim ben. Dolayısıyla yani efendim, yerel yönetim rantı siyaseti finanse ediyor ama genel başkan seçimli büyük kurultaylara karışmasın demek bana çok gerçekçi gelmiyor.
0: Anladım.
2: Yerel ama, yönetim rantı, belediye rantı siyasetin her tarafında var ama kurultaya karışmasın demek
3: Okan'ın
2: bana çok gerçekçi gelmiyor.
3: Okan'ın itiraz ettiği yer patronaj tarafı anladığım kadarıyla.
2: Şimdi mesela gene CHP özelinden gidelim. Şimdi 2019 Kemal Dengel'e tamam, özür dilerim Arda Mustafa, bağışla.
3: Estağfurullah.
2: Ya da 2014, şimdi o zamanlarda da yerel seçimler vardı değil mi? Ve şimdi o zamanlarda da hani CHP kamuoyu, CHP'yi yakinen takip eden gazeteciler, ki ben onlardan değilim, yorumcular ki ben onlardan değilim, şöyle diyorlardı ya, işte falanca belediye başkanları da Kemal Bey'e yakın duruyor. Bu ta daha da gerilere gidebilir. Ama şimdi CHP üzerine baktığımızda, şimdi eski bir genel başkan Tikme Çetin Özgür Özel'i destekliyor. Eski bir genel başkan ki CHP'de yoktur, SHP'de vardır genel başkanlığı. Murat Karayalçın. Hı hı. Özgür Özel'i destekliyor. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı yaptığı ve kaybeden bir isim Muharrem İnce. Gene Özgür Özel'i destekliyor. Dolayısıyla yani az evvel dediğimi yineleyerek noktayı koyayım. Şu anda CHP kamuoyunun ağırlıklı bir bölümü Özgür Özel'den yana. Lakin kasanın ve masanın başında da Kemal Bey oturuyor.
0: Bakalım o kasa ve masa bir şekilde o güç dengesini değiştirebilecek mi? Kart oluştu üzere şöyle sorayım.
1: Filanca belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın deniliyor dediğinizde, Kemal Bey'in herhangi bir aracını, makam aracını falanca belediye başkanının nasıl yaptırdığına dair hiçbir spekülasyon da duymamıştık Kemal Bey döneminde.
0: Peki.
2: Kıdemli Ankara gazetesi olarak siz duymamışsınız. Elbette yok, benim duymam pek mümkün değil. Ama belki deşilirse başka şeyler duyulabilir.
0: Peki. Şimdi şunu çok duyduk. Ya işte biraz önce Okan Müderris oldu, şey yaptı. Ya mutlak mutlak karar alındı. Kemal Kılıçdaroğlu hazırlıklı değildi. Özgür Özel ve ekibi hazırlıklı değilmiş. Çünkü işte hep bunlar konuşuldu böyle. Ama Okan Müderris oldu dedi, diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu o kadar da aslında hazırlıksız değilmiş. Bir hazırlığı varmış ki, Özgür Özel de herhalde öyle. Çünkü arka arkaya böyle çok kritik hamleler, böyle satranç hamleleri gördük. İşte Özgür Özel'in hemen gidip grup başkanlığı hamlesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi için talebi. Yani sanki iki tarafta bu işin provasını yapmış bir şekilde. Ne dersiniz, bu hazırlıklı mıymış, hazırlıksız mıymış? Bu süreci nasıl yönettiler 6 günde?
3: Hazırlıksız olma ihtimali yok. Birincisi hem Özgür Özel'i Kemal Bey çok yakından tanıyor. Hem Özgür Özel Kemal Bey'i yakından tanıyor. Kemal Bey aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapan ve her anlamda ilerleyişini de yakından gören, bilen birisi. Dolayısıyla kimin hangi adımları atabileceğine dair iki tarafında bir fikri var.
0: Tarafların birbirini bu kadar iyi tanıdığı münakaşalarda sonuç nasıl olur? Zor mu olur?
3: Vallahi en az bagajı olan kazanır. Çünkü o bagajlar deşilir, dökülenlere bakar iş. Şimdi Asıl burada belirleyici olan şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, ben kendisiyle değil ama onun hareketlerini ya da işte programını takip eden kişilerle görüştüm, gazeteci olan olmayan, onlardan duyduğum ortak cümle şuydu: İstanbul'da mahkemeler biraz farklı kararlar verdiklerinde Ankara'daki mahkeme işte biraz daha tırnak içinde geri duran kararlar verdiğinde, ya savcı uygulamalarından bahisle ayrıntılara girmeyeyim, esasen Ankara'daki dosya çok daha güçlü. Yani Ankara'da mutlak mutlak kararı çıkartabilecek nitelikte bir dosya var. Şimdi dosyanın öyledir değildir ben bilmem. Ama Kılıçdaroğlu taraftarlarının ifadesi, bu değerlendirme yapılmış. Mutlak mutlak gelecekmiş gibi çalışmalarını, hazırlıklarını zaten başlatmışlar ve sürdürüyorlardı. Dolayısıyla o anlamda da yani, o anlamda da hazırlıksızlıktan söz edemeyiz. İşte valiliğe başvuruları vesaire filan da düşünürseniz, bunların her biri bir yazı çizi aşaması gerektiriyor. Yani ha deyince birini balkona çıkartıp konuşturmuyorsunuz. Dolayısıyla yol hazırlığı, yol haritası hazırlığı. Ha, hazırlığınızı yaparsınız ama icraatı kabiliyetleriniz belirler. Ben o konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ni eskiden de çok kabiliyetli bulmazdım. Kongreler, kurultaylarda çok gürültülü, kavgalı geçerdi. Sonradan ya arkadaş şu kadar basit şeylerden bu çıkar mı falan denilirdi. Şimdi de başka şekilde cereyan ediyor. Dediğim gibi yani hazırlıklar ayrı, hazırlıkların uygulama safhasını kabiliyet belirler. Orada iyi bir yönetim sergileyebildiklerini söyleyemem. Çünkü
0: iki tarafta mı?
3: Tabii iki tarafta şöyle. Bir mecliste kalacak, genel merkezi terk etmeyeceğiz yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Bu İstanbul Belediyesi'nde de vardı biliyorsunuz. Çıkmayacağız biz buradan falan. Yani eşyanın tabiatına aykırı.
0: İl başkanlığında da.
3: İl başkanlığında. Bir şekilde çıkarsınız yani. Eşyanın tabiatına aykırı yani. Orada zaman geç. Ha, eyleminiz sizi etki anlamında pik noktaya kadar çıkana kadar dayanmanızdır esas olan. Dersiniz ki tamam, bu saatten sonra eylemin karşılığıyla yaktığı enerji birbirini artık örtüştürmüyor. Daha fazla enerji harcıyoruz, kaybetmeye başlıyoruz. Orada bırakırsınız. O yüzden sözleri ölçülü kullanmak lazım. Bunu öğrenmiş olmaları gerekiyordu. Bir, öbür tarafta genel merkezde onu görmedik. İki, ertesi güne belki buna bir işaret olarak, ertesi güne Okan'ın da işaret ettiği bir öğleden sonra yan yana gelip bu işi konuşalım denilmişken, sabah erkenden bir başvuru ve tekrar şeye gitmek, kapıya dayanmak tırnak içinde, hukuki bile olsa, efendim sonra şöyle yapılacaktı, biz onu ön almak için bunu yaptık diye bir sürü aklıma gelen gelmeyen sebep, her ne olursa olsun, son tahlilde bir gerginlik sebebidir yani. Dur ya bir dakika dedirten her şey haklı bile olsa gerginlik sebebidir.
0: Biz zaten konuşmayacaktık.
3: Şimdi tam da o oldu. Polis bir şekilde orada olacaktı zaten. Çünkü ben de Ankara'daydım o gün. Ve ilk sorduğum sorulardan biri arkadaşlar oydu. Polis nerelerde güvenlik önlemi aldı? Bir güvenlik önlemi alınır çünkü. Oraya fazla kalabalık sokulmaz. Doğru. Eğer dışarıdan hani spontan gelecek olan şeyler.
0: Genel merkeze çıkan yollar tutuldu bildiğim kadarıyla.
3: Tutuldu. Bu normal. Burada hiçbir problem yok. Biri taşkınlık yapar, orada gözaltına alınır. Ona mesela ben kendi adıma bağırmam ediyor. Bilmem kaç kişi gözaltına alındı. Buralarda taşkınlık yapmamak gerekir. Çünkü
0: Önleyici müdahale zaten.
3: Önleyici yani müdahale. Şimdi fakat kapıya dayandığınızda son tahlilde polisten de icraat için, bu işin icraî uygulaması için diyelim, uygulaması için, ikisi değil, destek istediğinizde o zaman bu sefer arkan dolu gelmiş oluyorsun. Bu da ayrı bir gerginlik kaynağı. O yüzden zaten polis, tahmin ediyorum sıralamayı söyleyemeyeceğim ama, ya önce genel merkezden dışarıya ya da neredeyse eş zamanlı birbirlerine, biri yangın söndürme tozu genel merkezdekiler polise, polis de onlara biber gazı. Böyle gelişti iş. Dolayısıyla o gerginliğe izin vermemeliydiler. Yani olan şey nerede olursa olsun nahoş, kim haklı olursa olsun da nahoş. Aynı şey İzmir için de geçerli. Orada da mesela bir şey yok, bir genel merkez yok. Ama orada da Gündoğdu Meydanı açık miting alanı ve herkes çok ferah feza bir yer. Ama siz onu işte Cumhuriyet Meydanı isim benzerliğinden mi artık bilmiyorum. Ya da benim değerlendirmem Gündoğdu Meydanı çok büyük. Orada küçük bir kalabalık görüneceğiz. Burada sokaktan taşan bir görüntü verelim. Çok fazla uyanıkça. Bunların hiç

0: de polisle kapıları kırdılar demeyi bir başarı sayıyor. Onunla muhatap olmayı bir başarı sayıyor. Bu olmaz, öyle değil yani. Siyaset esasen bakın çok net bir şey. Ben birkaç gündür şunu düşünüyorum, bu bayramda ne olacak, ne yapacaklar, kim kimi arayacak? Şimdi Devlet Bahçeli bir örnek sergiledi. Cumhurbaşkanı arayacak mı mesela, beklentilerden bir. Arar mı aramaz mı filan. Şimdi bakıyorum ya, aramaması için bir sebep yok. Arayabilir. Eğer çok özel bir şey yoksa benim bilmediğim. Neden? Ya çünkü bu adam başkaları için de geçerli. Çünkü sonuçta herkes onun koltuğuna talip değil mi? O koltuğa talip değil mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğuna. Ya siz Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapacaksınız. İki tarafla da görüşeceksiniz ama kendi rakiplerinizle görüşmeyeceksiniz. Olmaz. Siyaset imkanları kullanabilme sanatıdır. Bulamazsa yoksa eğer imkan üretme sanatı.
1: ABD İran görüşüyorlar.
0: Hayır, bir de siz arabulucu şey yapıyorsunuz. Türkiye'nin başına kim gelirse gelsin bu ülkenin bu pozisyonundan kaynaklanan coğrafyasının da vaz ettiği arabulucu pozisyonunu, denge kurucu pozisyonunu kullanmak zorunda, değerlendirmek zorunda. Şimdi dolayısıyla burada herkesle bir şekilde konuşabilmek bir marifet, ama bir marifet daha gerektiriyor. Herkesin de bir şekilde konuşulabilecek seviyede durması gerekir. Durabilmesi gerekir. Anladım. O seviyeyi aştığınızda da bu sefer kimse sizinle konuşmadığında efendim işte beni dışladılar falan diyemezsiniz. O bakımdan bu kabiliyetleri sergilemek, bu birbirlerine karşı, iki taraf da birbirini çok iyi biliyor. Bunu sergileyebiliyor olmaları lazımdı. Yürüyen milletvekiliyle karşılayan milletvekili. Dün aynı sıralarda beraber oturuyorlardı muhtemelen.
2: Doğru.
0: Beraber siyaset yapıyorlardı. Şimdi bu kadar bir şeyler kaybedildikten sonra kanlı bıçaklı olmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence temel bir sorunu. Demin bahsettiğiniz, onunla kapatayım. SHP dönemini söylemiyorum çünkü o biraz farklı bir dönemdi. Ama ondan sonraki dönemlere bakın, gidenin arkasından teneke çalınıyor. O kadar kıyıcı bir iç muhalefet haline geldi ki, Hizipler Partisi kıyıcı iç muhalefet partisi haline geldi. Her iki Cumhurbaşkanı adayı, hatta Kemal Bey'le beraber 3 Cumhurbaşkanı adayı seçimleri kaybettikten sonra tefe konuldu ve yokluğa mahkum edilse iyi, bir de linç ediliyor. Şimdi böyle bir partide, anladım, parti içinden kendini CHP'li olarak tanımlayanların bir araya gelmesi imkansızlaşmaya başlıyor. Esasen yönetilmesi gereken şey biraz bu.
2: Peki. Bir kısa reklam aramız var, arayı verelim, devam edeceğiz.
3: Siyasi işler devam edecek. Reklam.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
5: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
5: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
5: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
5: önümüzdeki

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Mutlak mutlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşuyoruz. Bir ne diyelim, ayrışma söz konusu. Hatta Sayın Özgür Özel diyor ki bir tarafta atanmış CHP, diğer tarafta seçilmiş CHP. Belli ki bu söylemi de kitleler önünde tekrar edecek ve siyasetini de bu söylem üzerinden geliştirecek. Bakalım nasıl bir sonuç alacak. Tabii tarafların hamlelerini de konuşmak isteriz. Genel merkezde başlamak belki doğru olabilir. Çünkü hem masa hem kasa Kılıçdaroğlu da dedi Barış Dostlar. Şimdi Okan Bilerisoğlu, elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlar var, onları konuşacağız. Yeni parti yönetimi nasıl şekillenecek? Biraz İran'daki toplantıda ne olur? Ama öncesinde daha böyle somut bir görüntü ekranda da görüyoruz. O ilk gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi Cumhuriyet Halk Partisi girişindeki duvardan indirilmiş, portre parçalanmıştı. Bugün ya da dün, ya bugün ya dün portre yerine takıldı, dün değişti. Ama burada bir değişiklik var. Şöyle, eski genel başkanların fotoğrafları renksiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir renksiz fotoğrafı koyuldu. Yanına Özgür Özel'in bir renksiz fotoğrafı, portresi asıldı. Onun yanına da renkli, hala hazırda genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi asıldı. Bu Özgür Özel'in portresinin asılmasını da işte hukuki süreç devam ediyor şeklinde açıklıyor genel merkez. Bu görüntü ne anlattı bize? Ya da siz ne gördünüz, ne okudunuz bu görüntüden?
1: Kahramanlıkla hainliğin birbiriyle kol kola gittiği ve çok ilginç bir sınırda yürüdüğünü görüyorum bir kez daha.
0: Kim kahraman, kim hain?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Ya da kime göre kahraman, kime göre hain? Hani
1: işte mükemmel iki soru kendi cevabını da içeriyor. Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yiyor. Sular çekildikçe karıncalar balıkları yiyor misali. Buradaki tablo bu. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafı da zamanla siyah beyaza dönecektir. Zaten şu anda CHP'de aranan bu renk ayrımından sonra neyin siyah neyin beyaz olduğudur. Şimdiki fotoğraflar, şu ana kadarki fotoğraflar siyah beyaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı renkli. Dediğim gibi o renk de zaman nasıl olacaktır? Geriye kimin siyah, kimin beyaz olduğu, kimin gri alanda durduğu kalacaktır. Ama toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı verdiği mücadele elbette çok tarihi günlerden geçtiğimizi, Türk siyaseti ve Türk demokrasisi bakımından da çok ibretlik olaylar yaşadığımızı gösteriyor. Sen yayının girişinde Sayın Bahçeli'den söz etmiştin. Hani bu işi uzatmayın artık, kurultay toplayın şeklinde bir yaklaşımı olabilir Sayın Bahçeli'nin. Hmm. Ama şu bir gerçek, hangi delegeyle kurultay toplanacak? İradesi fesada uğramış delegelerle mi toplanacak? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak hani ilçe, il düzeyinde kurultaylar yaparak büyük kurultayı mı oluşturacak? Yine bahsettiğin husus parti meclisi, bunlardan bazıları partiden ayrılmış. Bazıları başka partide siyaset yapar hale gelmiş. Bazıları mutlak olarak Özgür Özel'in yanında, Sayın Grup Başkanı'nın yanında pozisyon almış durumdalar. Dolayısıyla 60 üyeli parti meclisinin 55-56 isimle toplanabileceği, daha doğrusu bunlara tebligat yapıldığı belirtiliyor. Elbette bunların içinden kaçının geleceği ve karar çoğunluğunun sağlanıp sağlanamayacağı gibi bir sürü belirsizlik de var. Çünkü iş artık yani uzlaşma ve bir makulde buluşma zemininden çıkınca adeta bir nizalı boşanma, yani kavgalı boşanma süreci gibi. Taraflar birbirlerine etmediklerini bırakmazlar, söylemediklerini bırakmazlar ve birbirlerini yıpratmak için ellerindeki tüm kozu da kullanırlar. İş buraya gidiyor. Dolayısıyla bir ara buluculuk müessesesine ihtiyaç var. Sayın Bahçeli'nin ben her iki tarafa da itidal ve makulü bulma konusunda çok dikkatli cümleler kurmuş olabileceğini düşünüyorum. Genellikle partilerin iç işlerine karışmaz ve onları kendiyle baş başa bırakır. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötesinde Türk siyasetinin, yani demokratik hayatın vazgeçilmezi olan siyasi partiler açısından ürettiği sonuçları da dikkate alınca CHP'yi de aşan boyutları olduğunu da göz ardı etmeyelim. Yani bugün dışarıdan bakınca CHP'nin içi karışık. Oh, bu bizim işimize yarıyor de kimsenin elini ovuşturacağı bir durum yok. bazen kitleler sessizlikleriyle en sert mesajı verirler. O biriken enerjinin nerede ve nasıl boşalacağını bilemeyiz. Ama şunu çok net biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili olarak kendisini tanımlayan, Cumhuriyet Halk Partisi ile var olduğunu düşünen bir topluluk, bir kitle, bir seçmen topluluğu var. Ve onlar acaba ne olacak, partimiz ne olacak, Türkiye nereye gidiyor diye samimi kaygı içindedirler muhtemelen. O yüzden bu konu sadece CHP değil, Türk siyasetinin geleceği ve sürdürülebilirliği bakımından da önemli. Özet, hain kim, kahraman kim? 3 sene önce halkın umudu Kılıçdaroğlu'ydu. 3 sene sonra hain Kemal oldu. Bunu biz meclisin önündeki Özgür Özel mini mitinginde de duyduk. Genel merkezde fotoğraflarının çiğnendiğini de gördük. Mücadeleye devam diye Atatürk'ün ve Türk bayrağının üstünde afişi bulunan Özgür Özel'in afişinin iplerinin kesilip nasıl yere düşürüldüğünü de gördük. O yüzden bunlar aslında polisin görüntüsünden bence çok daha ibretlik görüntülerdi.
0: Anladım.
1: Elbette bunun üzerinde bundan sonra da epeyce bir yorum yapılacaktır.
0: Şimdi sizi dinlerken not aldım. Bir tarafta işte partiye sahip olmak mı yoksa kitlelere bir şekilde etki edebilmek mi diye bir soru sordum. Önümüzdeki süreçte konuşuruz ve Bahçeli örneğinden hareketle arabuluculuk dediniz ya, bir süreçte acaba Cumhuriyet Halk Partisi için başlatır mı? Ön ayak olur mu Sayın Bahçeli? Bakalım yarınki önerisini göreceğiz. Barış Oster, bu portre işine siz ne diyorsunuz?
2: Elbette şimdi orada simgesel bir şey var. Bir Özgür Özel'in portresi indirilmemiş, ayaklar altına alınmamış. Hı hı. İki, Kemal Bey'in son asılan portresi daha renkli. Hı hı. Siyah beyaz değil yani, daha renkli. Orada belli ki hani son yıllarda bize de subliminal mesaj, hı hı, yaygın olarak devreye girdi ya. İletişimciler de onu alt mesaj falan derler. Ben bir iletişim bilimci değilim. Ama belli ki taraflar birbirlerine mesaj vermek istiyorlar. Fakat artık
0: buradaki mesaj nedir mesela? Genel merkezin vermek istediği ya da Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Şu anda mevcut genel başkan, renkli olarak resmedilen genel başkan Kılıçdaroğlu nokta mesajıdır. Ama belli ki artık hani tokalaşma mesafesi kalmadıktan sonra bu iş hem hukuksal zeminde hem siyasal zeminde hem de CHP'liler örgüt derler, teşkilat demezler, örgütsel zeminde çok çetin mücadeleler şeklinde devam edecek. Bir kere şu önemli. Acaba az evvel Okan Bey de değindi, ta muhabirlik yıllarından tanıştığımız değerli dostum Mustafa da değindi. Parlamento grubundaki değişim karşılıklı olarak diğer taraflara yönelim nasıl olacak? Şimdi Özgür Özel kurultay gecesi kazandığından bir de seçimleri kazandıktan sonra daha güçlüydü. Örgütte daha güçlüydü. Belediye başkanları arasında daha güçlüydü. Çünkü o onlara aday yapmıştı. Parlamento grubunda milletvekilleri arasındaki 130 küsur milletvekili var CHP'nin, daha güçlüydü. Acaba halen bu gücü muhafaza ediyor mu? Yoksa nasıl ki Kemal Bey kaybedince böyle fanatik Kemal Kılıçdaroğlu'cu olan milletvekillerinden bir kısmı adım adım yavaş yavaş Özgür Bey'in yanına gelmişlerdi. Bunun tersine bir süreç yaşanacak mı? Acaba bu önümüzdeki günlerde Özgür Özelci diye bildiğimiz kaç kişi, kaç delege, kaç milletvekili, kaç belediye başkanı Kemal Bey'in yanına geçecek? Ya bunlar fanatik Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz kaç kişi acaba Özgür Özel'e doğru yönelecek?
0: Belirleyici ne olacaktır, hı, burada?
2: Burada belirleyici olan elbette masa ve kasa önemli ama ondan daha belirleyici olan kamuoyu tepkisi. Hı. Kamuoyu özelinde de CHP tabanının, CHP tabanı üzerindeki etkili olan isimlerin, kanaat önderlerinin, yazar çizer yorumcuların, CHP seçmeninin sağduyusu daha belirleyici olacaktır.
0: Şimdi burada iki isim, Kemal Bey'e de yakın olduğu söylenen iki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gülser Eroğlu ve Ali Öztunç'un bir açıklaması olmuştu. Hı. Kendilerine bir MHK üyeliği teklif edildiğini ama işte yaşanan bu görüntüler nedeniyle bu teklifi reddettiklerini söylemişlerdi. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından böyle bir teklif ilgili isimlere iletilmemiştir şeklinde bir yalanlama geldi. Yani o görüntüler etkili olur mu bunda? Yani
2: elbette kamuoyu olur. Şimdi Kemal Bey'e yakın olan başka isimlerden de biz artık Özgür Bey'le beraberiz şeklindeki açıklamalar geldi. Hı hı. Ama bunlar ne zaman Özgür Beyci oldular? Ya da ne zaman Özgür Bey'e yakınlaştılar? Son 3-4 gün içerisinde mi? Yoksa Özgür Özel genel başkan seçildiği geceden itibaren bunlar Özgür Bey'e yakınlaştılar? Bu elbette tartışılabilir. Yani son 3-4 gün içerisinde yakınlaştılar olabilir, olabilir. Ama ben eskiden Kemal Bey'e yakınım, artık Özgür Özel'le siyaset yapıyorum diyenlerin son 3-4 günden ziyade genel başkan seçildiği günden beri bu tavır içinde olduklarını düşünüyorum. Ha bir de şimdi mesela geçtiğimiz günlerde de çok fazla konuştuk Siyasi İşler programında. Şimdi geçtiğimiz haftalarda hayli tartışmalı bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen isimler vardı değil mi? Biri Afyon'da, birkaç ay evvel olanı da Aydın'da. Onlar ne diyorlardı? Bizim CHP ile CHP'nin tabanıyla bir sorunumuz yok. Biz Özgür Özel'le anlaşamadığımız, mevcut parti yönetimiyle uzlaşamadığımız için partimizden ayrılıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyoruz diyorlardı. Gerek Aydın'da...
0: Burcu Göksal mesela iki hafta bekleseydi belki Kemal Bey'le...
2: Evet, şimdi acaba Aydın'da Sayın Çerçioğlu ve Afyon'da Sayın Göksal, şimdi Kemal Bey geldi diye gerisin geri dönecekler mi? Ya da Kemal Bey'in parti meclisinde yedek olan bir isim var. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili. Mehmet Ali Çelebi. Eski bir asker. Şimdi o acaba hani ben o parti meclisinin yedeğindeydim diyecek mi? Gerçi çok çok uzun zaman evvelden kopmuştu. Hani bir Burcu Köksal örneği ya da bir Özlem Çerçioğlu örneği gibi değil ama şimdi elbette bunlar da tartışılacaktır. Fakat dediğim gibi hani siyasetin finansmanı, belediye rantı falan falan hepsi bir yana benim en büyük endişem şu. Acaba bu Allah göstermesin Türk siyasal hayatında bir yol olur mu? Şimdi hemen aklıma biz muhtemelen Mustafa'yla beraber izlemişiz o kurultayları. Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül yarıştı, kurultay geldi. Deniz Baykal, Murat Karayalçın yarıştı, kurultay geldi. Deniz Baykal, rahmetli analım, meslek büyüğümüzdü, Altan Öğmen yarışlı kurultay geldi. Şimdi biri de kalkıp der ki arkadaş ya siz bilmiyorsunuz. Ben bunu yıllardır şimdi saklıyorum. Ama o kurultayda da falanca falanca falanca belediye başkanları şu aday lehine bayağı bir devreye girmişlerdi. Hani ben hep esprili bir şekilde söylerim. Okan Bey şimdi oradan ne söyleyeceğimi tahmin etti. Tebessüm ediyor. CHP'de mahalle delegesi olmak ABD'de başkan seçilmekten daha zor. Son zaten 4-5 gün içinde tanık olduğumuz görüntüler de beni bir kez daha teyit ediyor. Hmm. Keşke yanılsaydım.
0: Peki. Kartoğlu geleceğim ama bir ara vermemiz gerekiyormuş. Tamam. Onu verelim, kesmek istemem. Bir kısa ara devam edeceğiz.
3: Siyasi işler devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Yani. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Mutlak mutlulan kararı sonrası gerçekten çok hareketli. Hem parti içi derken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri, hem de parti dışı mı diyelim ya da artık nasıl kurmak gerekir cümleyi, Özgür Özel ve ekibinin hamleleri konuşuyoruz. Mustafa Kartoğlu, Kemal Bey tarafından başladık. Genel merkez şimdi yeni yönetimi de belirlemeye çalışıyor. Bu parti meclisi toplanacaklar. Özgür Özel ve ekibi diyor ki parti meclisinde biz güçlüyüz. Oradan kurultay kararı çıkarırız. O kadar güçlü mü?
1: Göründüğü kadarıyla yarıdan fazla. Yani bütün isimler, tahminler. İşte Okan'ın dediği gibi siyah beyazlar, renkliler ve gri alanda duranlar. Şimdi genelde sonucu gri alanlar belirler. Bir tarafa doğru bir eğilim olduğunda o gri alan, gride duranlar sonucu belirlerler. Ama göründüğü kadarıyla böyle bir 20-25 Kılıçdaroğlu tarafında, bir 30-35 aralığında Özgür Özel tarafında duruyor gibi partim için. Tabii son tahlilde genel başkan ne yapacak, neyi başarabilecek, hangisi bu işten başarıyla çıkacak algısı da çok önemli. Onu biraz daha görmeye çalışacaklardır. Onu gördükten sonra belki bu rakamlarda değişiklik olabilir. Ha şeyi bilmiyorum ya, 35 kişiyle mesela 60'ın 35'iyle
0: böyle bir karar
1: alınabilir mi? Onu bilmiyorum doğrusu. Okan daha iyi bilir. Fakat aslında iki ayrı yer var şimdi. Bir tanesi genel merkez, bir tanesi parlamento. Parlamentoda milletvekilleri var.
0: Doğru.
1: O milletvekili, o 37. kurultayda belirlenen parti meclisi üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde belirlendi. Genel başkanlığında parlamentodaki milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında belirlendi.
2: Onun aday yaptığı isim.
1: Evet. Onun adaylığında belirlendi diyelim, çünkü genel başkanlar hani lider partisi değilse mutlak parti içerisindeki grupların taleplerine şey yaparlar, dikkate alırlar. Gene liderlik mesela Tayyip Erdoğan ne yapar? İllere göre bir denge kurar. Kadın erkek dengesi kurar falan. Ama öbür tarafta baskı grupları önemlidir ki CHP Hizip Partisi olarak alınır, dediğim gibi birden fazla şey var. Neyse, orada da mesela İstanbul dengesi korunarak yapılmıştır. Yani bile bile İmamoğlu yanlısı milletvekili diye listelere konulmuş isimler var. Orada sayı biraz daha Özgür Özel lehine olabilir. Çünkü bir de orası da bir başka güç merkezi. Neden? Çünkü grup toplantısı yapacak grup başkanı. Ve parlamentoda genel başkan grup toplantısı yapacak diye bir kaide yok. Kararı da grup başkanı veriyor. Davet ederse konuşur genel başkan, yoksa konuşamaz.
0: Öyle mi yani?
1: Tabii öyle, yani öbürü. Çünkü orası tamamen yani parlamento.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ben geliyorum grupta konuşacağım dese gidip konuşacak.
1: Ha derse gruba girer ama konuşup konuşmayacağını grup yönetimi belirler.
2: Milletvekili değil.
1: Milletvekili değil.
0: Anladım.
1: Milletvekili ve genel başkan olduğunda zaten doğal olarak grup başkanı oluyor.
0: Zaten grup başkanı.
1: Ama şimdi milletvekili olmadığı için bir Meral Akşener bu durumdaydı. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı durumda. Milletvekili değil ama genel başkan, hani kim davet etmeyecek genel başkanı normalde. Ama burada başka bir durum var. Doğru. İkiye ayrılmış parti. Bir grubu, bir yarısı parlamentoda, bir yarısı genel merkezde. Şu anki görünüm bu.
0: O zaman bir salı günü Özgür Özel mi
1: izleyeceğiz? Salı günü Özgür Özel'in vereceği karara bağlı. Eğer Özgür Özel Kemal Bey'i davet etmezse Özgür Özel'i izleyeceğiz. Ya da aynı anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Yani nasıl yarışacaklarını bilmiyoruz. Veya belki uzlaşacaklarını bilmiyoruz. Milletvekilleri tamamı Özgür Özel'i oturup dinleyecek mi? Yoksa bir kısmı genel başkanı niye davet etmedin diye protesto mu edecek? Ya da hiç mi katılmayacak? Veyahut katılıp protesto edip ondan sonra çıkacak mı? Orada da bir sayım yapılacak mı? Yani Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu'cular filan. Bu iki alanda şu anda önümüzdeki hafta...
2: 30 küsur milletvekilinden kabaca değil Mustafa, sen benden iyi bilirsin. Eksi artı bir 100 kadarı Özgür Bey'e yakın.
1: Zaten 25, 95 civarında bir oy aldı.
2: 20-25 kadarı da
0: tabii, biraz evet, Kemal Bey'e yakın. Başkan seçiminde
1: grup
0: zaten...
1: başkanı seçimini yeniledi diyelim. Zaten grup başkanı idi yani döndüğünde. Dolayısıyla bir kez daha şey yapmış oldu, teyit etmiş oldu onu aslında. Galiba resmi bir seçim anlamı taşımıyor da önemli değil. Önemli olan
0: yani gruptaki gücünü ya da desteğini
1: gücünü göstermiş oldu. Anladım. Kalan kısmının tamamını da Kılıçdaroğlu'na yazmak ne kadar mümkün onu çok bilemiyorum. Ama yazsanız bile ortada bir 95'e işte 138'den düşün böyle bir denge var. Dolayısıyla orada biraz daha şeyin eli güçlü, Özgür Özel'in eli güçlü gibi görünüyor. Fakat bir de şöyle bir durum var. Önümüzdeki seçimlerde de yani 1,5 yıl sonra seçimlerde de genel başkan belirleyici olacak milletvekillerini. Dolayısıyla bugünkü milletvekillerinin de bu süreci kimin başarıyla götürüp genel başkanlıkta kalıcı olacağı yani kurultayda bundan sonraki kurultayda genel başkan olacağı veya genel başkanı belirleyeceğini değerlendirmek durumundalar. Onlar da bir sonraki seçimde adaylıklarını ona göre garantiye alacaklar kendilerine göre. Yani netice Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta nasıl bir varlık gösterecekse, dirayet, disiplin gösterecekse ki ben burada biraz sertlik beklerim. Çünkü bu tür durumlarda yumuşaklık kazandırmaz. Ona bakacaklar. Ha öbür tarafta da Özgür Özel'in performansına bakacaklar. Özgür Özel bu partiyi tekrar geri alır dedirttiklerinde de o tarafa doğru yönelecek o gri alandakiler. O yüzden parlamentoda ve genel merkezdeki iki yapılanma biraz bunun sonucunu belirleyecek. Ha ikisi bir arada olmayacak mı? Evet olacak. Normalde genel başkanların da parlamentoda bir odası var. Biraz daha ofis mahiyetinde. Muhtemelen birbirine yakın yerlerde hem genel başkan hem grup başkan vekili hem Özgür Özel hem Kemal Kılıçdaroğlu aynı anda parlamentoda isterlerse olabilecekler.
0: Çok enteresan o yüzden zamanlara tanık
1: çok enteresan gireceğiz. O meclis muhabirleri için şey bunlar bulunmaz nimet
0: doğru, bu tür zamanlar. Kesinlikle.
1: Bir de bu tür şeyler her zaman yaşanan da değil. Mesela bu olayı biz daha önce yaşamadık.
0: Doğru.
1: İlk defa yaşıyoruz. Dolayısıyla iyi, eğlenceli zamanlar.
0: Haber akışının da çok hızlı olacağı.
1: Haberden çok dedikodu durmayacak. Akar. Şimdi onun habere bürünenleri biraz daha az olur. Ama mesele şu. Aslında bu bir ilişki kapısı aynı zamanda diyalog kapısı sebebi. Ama çatışma sebebi de olabilir. Burada işte demin bahsettiğimiz iki taraf bu işi nasıl yönetti sorusunu burada da sormamız gerekecek o zaman nasıl yönetecekler?
0: Anladım.
1: İki taraf da bunu kabiliyetlerine göre ve niyetlerine göre belki iyi de yönetebilirler. Çatışmalı da yönetebilirler. Ki meclis kulisi bu tip çatışmalar için gayet daraşık bir alan. Umarım öyle bir gerginlik olmaz. Çünkü grup toplantıları biliyorsunuz seyircili oluyor.
0: Peki gerginlik hangi tarafa yarar? Gerilim, tansiyon?
1: Ya aslına bakarsın kimseye yaramaz. Kimseye yaramaz. Son tarihte bence partili hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde seçmen zaten kararını vermiş o kararı değiştirmiyor. Birine bağırıyor öbürüne bağırıyor. Birine az bağırıyor birine daha çok bağırıyor ama son tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme konusunda kararını değiştirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok ekstrem durumlar haricinde böyle %10, %5 falan gibi makaslarla oynamıyor dikkat ederseniz. En başarılısı da en başarısızı da ortalamada aynı oyu alıyor.
0: Özgür Özel'in iddiası işte 30, böyle 25, olursa 5-6'da kalırlar diyor.
1: Şimdi 20, onun iddiası öyle. 5 ile kendi yaptırdıkları, daha önce yaptırdıkları hani no olası durumla ilgili yapılan anket vardı. Bugün Özer Sencer'in aktardığı. Hiç öyle bir fark görünmüyor.
0: Anladım.
1: Ya da şöyle yok o değil galiba bir başka anketteydi. Karıştırmış olabilirim şimdi orayı şey yapalım. Fakat mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi bir marka. İyi de bir marka değeri var.
0: Doğru.
1: Çok iyi bir çikolatacıkmış. Şahane ürün yapıyor. Vallahi parmaklarını yersin. Sanayide bir köfteci var filan. Ama sanayide köfteci. Sanayide güzel okuyor köfteci. Onun o iyi bir markalı et yemeğinin veyahut da köftenin yerini tutmuyor. Son tarihte marka değerini korumaya devam ediyor. Öyle olmasaydı SHP hala yaşıyor anladım. Olurdu. O yüzden marka değerini tabii ne kadar sürünürse o kadar yok olur. Ayrı bir bahis. Ama onu süründürmeden ayakta tuttuğunuz sürece marka size son tahlilde kazandırır.
0: Peki.
3: Katkı vereyim çok kısa Ahmet müsaadenle. Şöyle bir husus. Şimdi bütün bunları değerlendirirken Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesinin verdiği kararın aslında tedbirli bir karar olduğunu. Yani bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında butlanla mağlul olmuş bir kurultayın öncesine dönmekle birlikte bu kararın kesinleşmesinin Yargıtay safhasını gerektirdiğini unutmayalım. Ve Kemal Bey süreci uzatmaya devam ederse Yargıtay'ın da bu konuyu acele işlerden diye yorumlayarak süratli bir şekilde ele alıp sonuçlandıracağı bir dönem ve bir takvim de bizi bekliyor olabilir. Ve belki de Yargıtay bu butlan kararını ortadan kaldıracaktır. O zaman bambaşka şeyleri konuşacağız. Yargıtay butlan kararını onaylarsa o zaman bugünkü pozisyonların hepsi kökten değişecektir. Genel Başkan'ın, parti meclisinin, milletvekili adaylarını belirleme gücü ve yetkisi birçok kişinin kararını, davranışını kökten etkileyecektir. Evet, az önce Kartoğlu ona işaret etti. Yani Yargıtay safhasını ve zamanlamasını da bütün bu denklem içinde bambaşka ve yepyeni sürprizlerin bir odak noktası olarak hiç gözden kaçırmamak.
0: Yargıtay'ın yaklaşımı nedir? Ankara'da ne konuşuluyor? Yani bu işi bir an önce karara bağlama mı yoksa normal takvime koyup ona göre mi görmek?
3: Valla Yargıtay'dan birisi çıkıp ben şöyle düşünüyorum demediği sürece...
0: Yok, tamam. Kıdemli Ankara gazetecisi olduğunuz için sordum. Belki sizde yok, vardır bunun, o bilgi.
1: İşte onun cevabı öyle.
3: Çayda dem, şöyle bir şey söyleyeyim. Çayda dem, aslında kıdem evet ama bu burada kıdemle ilgili bir hususu yok. Örneğin işte butlan kararı çıkacak vesaire filan diye yapılan yorumlar aslında doğrudan dolaylı kaynağından işte aktarılan bilgiler üzerine. Yoksa kimse öyle fala bakıp da ahkam kesmiyor. Ben anladım. Şu ana kadar Yargıtay'ın karar alma biçimi ve pozisyonu ile ilgili en küçük dışarıya bir sinyal verdiğini düşünmüyorum. Ama şunu çok net biliyorum. Yani yüksek yargı, özellikle Yargıtay, karar ihtasında özellikle muhalefetin yargı ile ilgili birçok spekülasyonunu da ezber bozabilecek duruşlara ve bu anlamda da muhakeme süreçlerine de sahip.
0: Peki.
3: Ama asıl önemlisi olan şu, önümüzde bir Yargıtay süreci var. Yargıtay'ın bu konuyu ele alma zamanlaması ve sonucu da önemli. Bir tek şeyi hatırlatayım. 2015 seçimlerinden sonra MHP'de büyük bir hesaplaşma olmuş. Meral Akşener ve başını çektiği grup Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağanüstü doğru. kurultayı zorlamış. Kurultay kararı ile ilgili yeterli imza olup olmadığı hususları tartışma yaratmış. Sonra olağanüstü tüzük kurultayı toplanmış. Yargı kararıyla bu tüzük kurultayının işte genel başkan seçiminin olağanüstü kurultayda olup olmayacağına ilişkin tüzüğü değiştirdiği süreçler yaşanmış. Sonra konu nihayetinde Yargıtay'a gitmiş ve Yargıtay da o kurultayların tamamını iptal etmişti. Ama ilk aşamada ise bir butlan durumu var deyip kabul etmişti. Dolayısıyla her bir olay kendi içinde ayrı hikayeler evet. taşıyor, ayrı gerekçeler taşıyor. Ama konunun yüksek yargı ve nihai karar aşamasını unutmamak lazım. O yüzden Kemal Bey uzattıkça zaman lehine mi işliyor, aleyhine mi işliyor? Bence iyi düşünmesi gereken boyutlardan birisi.
0: Peki, önemliydi burası. Açarız da. Bu arada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir bayram mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. İzin verirseniz o bayram mesajını ben okuyayım. Üzerine de konuşmak gerekir. Çünkü bir takım mesajlar da içeriyor bu bayram mesajı. Mesajlar içeriyor bayram mesajı. Tuhaf bir cümle oldu ama yani doğrudan hedefe yönelik bir takım ifadeler de var. Öyle demek isteyeyim. Şöyle... sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım diye başlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bir kurban bayramına daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler tohumları ayrı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yolda duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu kurban bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum demiş Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajında. Barış dostlar, nasıl yorumlarsınız?
2: Adettendir.
0: Aletten yapılmış
2: bir. Aletten yani, aletten yapılmış bir.
0: Yani paragraf var, cümle seçip üzerine konuş.
2: Yok yok, öyle uzun öyle uzadıya mi yorum yapabileceğimiz alt metni şudur, üst mesajı budur, subliminal mesajı şudur, burada şunu kastetti, burada bunu ima etti diyeceğimiz bir metin değildi. Adettendir. Bir metin, alelade bir metinde, sıradan bir metindi yani.
0: Öyle midir Kartoğlu?
1: Valla Kemal Bey tabii birleştirici mesajlar vermeye çalışıyor. Fakat bir eksik var hep. Ölümenin sebebi ne? Ben niye buradayım? Ben niye buradayım sorusunun cevabını vermiyor. Şimdi bununla yüzleşmediğiniz sürece her türlü bir araya gelişiniz puzzle gibi olur. Yani biri dokunduğunda tekrar dağılırsınız.
0: Kemal Bey'den mi?
1: Kemal Bey niye burada?
0: Kutlan davasına ilişkin de bir kapsamlı değerlendirme
1: yani. Niye duymadık buradasınız? Evet. Siz niye buradasınız? Niye geri geldiniz? Ne demek bu? Evet doğru. Arkadaşlarımızın iddiaları doğru, şikayetleri doğru. Bu parti benim elimden çalındı. Parayla satın alındı bu parti benden. Benim yönetimimden. Ben de genel başkandım. O kongrenin de olduğu sırada da kurultayda da genel başkandım. Ama onu fark edemedim. Ki bence fark ettiği halde o gün vereceği mücadeleyi vermedi. Bugün de bu gerçekte yüzleşmiyor. Yani gerçekte derken gerçek olup olmadığı mahkemenin işi, tamam. Ama Kemal Bey bu gerçekliği kabul etti ki orada oturuyor. Kabul ettiğinize göre bu gerçekte de bir yüzleşin o zaman. Deyin ki kusura bakmayın, biz büyük bir çanırız, çok güzel de bazı dallarımız çürük. Bazı yapraklarımız solmuş. Biz bunları kesip doğramadan, budamadan yeni sürgün veremeyiz. Ben bunu yapmaya geldim. Bir şey söyleyin. Hiçbir şey olmamış gibi, bu metinde öyle. Bu metinde de hiçbir şey olmamış gibi bir konuşma var. Yani bunlar yaşanmamış olsaydı da bir bayram mesajı yayınlayacak olsaydı buna benzer bir şey olurdu gene. Dolayısıyla yani bakmak lazım eski mesajlarına. Ama bir şeyi bir ortaya koyun. Niye buradasınız siz? Herkes de onu bekliyor esasen. Ama bakın kolay bir şey var. Ben nedir buradayım o? Ama benim bir şey söylemem gereken kitle tepkilerini benimle beraber benden çok arkamdaki hükümete, arkamdaki derken gölgedeki hükümete yönlendiriyorlar. Yani bu işin arka tarafında yer alan, ön cephesinde yer almayan. Ne için? İktidarın buradaki sorumluluğu ne? Sorumluluk neden yükleniyor? İktidarın kabahati Adalet Bakanı atamış olması. Bir de HSYK'daki dağılım, tartışılan dağılım ama sonuçta kim gelirse hiç kimse bu dağılımı değiştirmeyi düşünmüyor. Ve Adalet HSYK'nın savcıları görevlendirmesi. Şimdi sırf bundan dolayı hükümete bütün oklar geliyor. Bir tarafta ben koltuğumu alıyorum. Muhalefet iktidarını kaybediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi parti içi iktidarını kaybediyor. Onlar orada bir zayıflıyor, bir dağılıyor. Ben onları kalan kısmını sonra organize ederim. Güzel. Ama bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyeyim. Öyle bir şey yok. Bir bununla yüzleşmesi gerekir. Ben mesela bugünkü açıklamada bu anlamda biraz bir yeniden yapılanma anlamında neyle yapılanacağız, neyle yapılanmayacağız? Yani tahtayla, seramiği, seramikle bilmem şey, başka bir camı aynı yapıştırıcıyla yapıştırmaya çalıştırıyoruz. Hayır, biz burada hepimiz seramiyiz, cam istemiyoruz, tahta istemiyoruz aramızda falan demesi lazım. Neden? Çünkü adam diyor ki ahlaksızlık var, yolsuzluk var. Biz bunlarla bugüne kadar anılmadık, bundan sonra da anılmak istemiyoruz. Arınmamız lazım. O zaman söyleminizde de bir arınma yapın. Ve neden burada olduğunuzu da bir izah edin. Çünkü insanlar diyorlar ki siyasi operasyon. O zaman ya şunu söyleyeceksiniz. Evet, iktidar bu muhalefet partisi seçimi kazanır diye düşündü. Bana dedi ki genel başkan ol, biz senden razıyız. Sen de genel başkanla razı ol. Gel böyle eskisi gibi geçinelim. Ben de geldim falan mı diyecek? Yok. Partiyi çaldılar, böyle bir parti bu parayla el değiştiren bir parti olmaz. Dolayısıyla ben geldim, bu işi başa döndüreceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin için böyle bir şeyi bir daha hiç kimse aklından geçiremeyecek. Ondan dolayı da bu işi başlatan arkadaşlarımız haklıdır. Ben de onları haklı gördüm. Hı hı. Ve gerekçelerini de kabul ettiğim için buraya geldim. Var mı başka bir lafı olan diyemediği sürece buradan bir iş çıkmaz.
0: Peki.
1: Çok net.
0: Okan Müderrisoğlu, mesajı soracağım ama Kartal'ın dinlerken tabii aklıma yeni sorular geldi.
3: Aklımda deli sorular, evet.
0: Yani iktidar acaba bu durumdan, yani Kartal'ın çizdiği bu durumdan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanana dair, sürece, hukuki sürece dair, iddialara dair, neden göreve döndüğüne dair net açıklamalar yapmamasından bir rahatsızlık duyuyor mu? Mesela işte en son İçişleri Bakanı kendisini ifade etmeye ihtiyacı duydu. Çünkü yaşanan olaylardan dolayı, ama emniyetten ya da İçişleri Bakanlığı'ndan bu yönde talepte bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ya da ekibinden biri çıkıp yaşananlara ilişkin bir açıklama yapmadı. İktidar rahatsız mı genel merkezin ya da Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin süreci böyle ketum bir şekilde yürütmesinden? Var mı böyle bir rahatsızlık?
3: Bu rahatsızlık, illiyet bağını kurmak, Kemal Bey'le birlikte bu süreci yönetiyor algısını oluşturur ki Özgür Özel ve ekibi bunu savunuyor. Böyle bir şeyi söylemek hem doğru hem de mümkün değil.
0: Hayır, rahatsızlık benim derken hani Kartal dedi ya, yani sanki bütün bu işin sorumlusu iktidarmış gibi gören bir cenah var.
3: Tamam.
0: Kılıçdaroğlu'nda sessiz ona kalması o cenahın, evet, o algısını daha besliyor dedi, o yüzden sordum.
3: Şimdi bu sorunun, bu soruluş biçimi bence olayı analiz etmek için daha güçlü bir taban oluşturuyor. Oradan devam edelim. Ancak peki, Barış Hocam'dan, kısmen de değerli meslektaşım Kartal'dan ayrılıyorum ya da ayrışıyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bayram mesajını öyle lalettayın adet yerini bulsun bir mesaj olarak okumadım. Çünkü
0: hadi o zaman onu bir oradan başlayalım. 2000...
3: Hemen yok oradan bağlayıp devam edeceğim. Kısa konuşuyorum zaten. Haziran 2023'teki mesajına da baktım. Ama burada geçmişle yüzleşme ve muhasebe, gelecek umudu üzerine yaptığı değerlendirme bence önemli. 2023 Haziran'ında ise, yani o malum kurultaydan önceki Kurban Bayramı mesajında ise daha çok adalet, liyakat ve iktidara dönük açık örtülü mesajları var. O yönüyle bakıldığında aslında bugünü biraz daha ayrıştıran bir kapalı mesajı var adrese teslim. Şimdi Kartal'ın yine haklı olarak Kılıçdaroğlu pozisyonunu netleştirmeli. Sadece arınma ifadesiyle veya ahlaki kodlarına CHP'yi döndürme ifadesiyle bu işi, izah tarzının yeterli olmadığına ilişkin olarak zaten bunu programın girişinde de söylemiştim. Kemal Bey Ankara tarzı siyaset yapar. Zamanı değerlendirir, elindeki araçları kontrollü bir şekilde kullanır, söylemini buna göre dizayn eder. Dolayısıyla hangi silahı ne zaman kullanacağını bence tayin etmeye çalışır. O yüzden bildiğimiz böyle hemen propaganda, sosyal medya, farklı unsurlarla yüklenelim, boğalım filan, öyle bir tarzı olmadı Kemal Bey'in. Onun uzun ömürlü, kaybettiği seçimlere rağmen siyaseten görece uzun ömürlü olmasının CHP'deki ana nedenlerinden biri de hep bu ola geldi. Ve şunu da unutmayalım, bu yakın zamanda Amerika, İran, İsrail bu savaş düzlemi içinde ne gördük? Asimetrik, hibrit ve çok katmanlı savaş diye. Bugün CHP'de de asimetrik, hibrit ve çok katmanlı bir mücadele var. Bunların her birinin altını doldururum, açarım ama şimdi bu programın kapsamında değil. AK Parti açısından iki önemli husus. Bir, başlangıçta Bursa'daki bayramlaşma meselesiyle Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala'nın açıklaması. İki, parti sözcüsü, ki o çok daha belirgin ve vurgulu bir konuşma yaptı Adana'da seçim bölgesinde, Ömer Çelik'in açıklaması. Sayın Çelik, CHP'lilerin iç kavgasıdır. Dolayısıyla biz ya da herhangi bir parti bunun tarafı değildir. Bu iç mücadeleyi AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na veya Cumhurbaşkanımıza bağlamaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Hele Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanına seviyesiz üslupla bütün bu süreci yani yığmaya çalışmayı da asla kabul etmeyiz ve bununla da mücadele ederiz şeklinde. Dolayısıyla elbette Özgür Özel ve ekibinin, dedim ya, hibrit bir mücadelesi var mesela. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu gayrimeşru ilan etmeye çalışıyor. Bir yandan da bu sürecin aslında arka planında AK Parti'nin olduğunu ifade ediyor. Bunu nasıl söylüyor? İşte AK Parti yargı kolları diye. Sayın Ömer Çelik şunu söyledi. Yani yargı aktivizmi ya da yargı vesayetiyle en fazla mağdur olan ve en fazla mücadele eden biziz. Dolayısıyla bugünkü pozisyonumuzda da en küçük bir değişiklik yok. Ama aynı zamanda biz siyaset yoluyla çökme, ekonomik menfaat temin etme gibi bir takım siyasi problemler konusunda da kayıtsız kalmayız diyerek aslında işte Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısının başka bir versiyonunda siyaseten siz özürlüsünüz. En azından bu konuda topluma anlatmanız, hesap vermeniz ve izah etmeniz gereken unsurlar var. Bunu dönüp AK Partili ya da Cumhurbaşkanı'na ilişkilendirmeniz anlamsız demeye getirdi. Yine Sayın Ömer Çelik yakın zamanda işte İstanbul'a giderken bir milletvekili daha gelecek, biraz bekleyebilir miyiz efendim diye gelişen bir süreç. Ali Mahir Başarır'ın olduğu anlaşılıyor ve çok medeni bir ortamda karşılıklı selamlaşılıyor, konuşuluyor. Ama ne kadar? İşte otobüsün içinden uçağın içine kadar geçtiğiniz 1-2 dakika. Orada bir butlan tartışması, konuşması yok. Bunu şunun için söyleyeceğim. Uçağa geçince de bir eski bakanla oturuyor Ömer Bey. Sayın Mahir Başarır da yine yanındaki isimle bulunuyor. Sonrasında bir açıklama yapıyor Başarır. Ben Ömer Bey'e sorduğum için Çelik'i. Açıklamasında işte mutlak butlanı duyunca o da çok şaşırdı. Haberi yoktu. Bak bu önemli bir husus aslında. Ondan sonra ama şunu ima ediyor. Hani bizim yüzümüze bakacak da bir hali yoktu. Birdenbire ve hızlıca bize bile bakmadan apar topar indi. Bunu sanki müzakere edilmiş de mahcubiyet duymuş da inmiş gibi bir algıya oturtmaya çalıştı. Bir yandan da döndü. Aslında onun da haberi yoktu, o da çok şaşırdı dedi. Demek istediğim şey şu, Kılıçdaroğlu'nun süreci yönetim biçiminin AK Parti açısından şu ya da bu yönüyle önemi yok. Ama ne zaman Özgür Özel ve arkadaşları konuyu AK Parti yargı kolları ve Cumhur İttifakı külliye eksenine veya Cumhurbaşkanı'na bağlamaya çalışıyor, o zaman AK Parti'nin kırmızı çizgileri aşılıyor ve buna bir reaksiyon gösteriliyor ve bir çerçeveleme yapılıyor. 19 Mart 2025'te CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hızlı bir şekilde ilan ettiği isme karşı yürütülen yargı sürecini CHP'nin önünü kesmeye dönük hamle olarak nitelendirilen kitlelerin motive edildiği bir tablo vardı. Ama burada polis zoruyla CHP'ye girildi, baba ocağına girildi. Aslında Özgür Özel ve arkadaşlarının bir süre sonra istediği veya kaçınmadığı, buradan bir senaryo, bir mağduriyet veya bir meşruiyet üretmeye çalıştığı senaryo ve tabloydu. Yani bu çok açık. Onu şu nedenle söylüyorum. Günün sonunda CHP'linin CHP ile mücadelesini, eksenini iktidara doğru kaydırmaya dönük hamleler tamamıyla Özgür Özel ve arkadaşlarının bu dediğim gibi hibrit ve asimetrik mücadele tarzında biraz da hani siyasi taktisyenlerinin de aklıyla giden, zaman zaman da anlık gelişen süreçler. O yüzden Kemal Bey'in süreç yönetiminin çok farklı olacağını düşünüyorum. Ama zaman lehine mi işliyor emin değilim. O yüzden bir an önce yani Ankara tarzı kurallarıyla, kurumlarıyla işe bir el koyma, neyin ne olduğuna ilişkin fotoğrafı görme, ondan sonra da siyasi diplomasiyi işleterek ana hedefine, yani işte tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilecekler, ihraç edilecekler, üyelikleri askıya alınacaklar var ise işin etik tarafıyla başlayıp ondan sonra kurultay ve diğer süreçlerin adını koyacaktır. Yani açıklamalarını gündeme göre, beklentilere göre değil de kendi hedef ve hedeflerinde de kat ettiği mesafeye göre yapacaktır bence.
1: Belki bunu da söyleyecektir. Çünkü ben biraz, belki benim beklentim biraz erken. Neden bu beklenti? Kişisel olarak tabii ki değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi şu anda ağırlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidarın açtığı alanda oynamayı kabul etmiş kayyum olarak görüyor. Ey insanlar, ey seçmenim, daha önce de bana oy veren kişiler, bu böyle değil. Sizin arkasında durmaya çalıştığınız kişiler aslında bir takım sorunlarla mağlul ve bizim bu davayı açma ya da açanlar için benim de haklı açma gerekçelerini haklı gördüm ve yargı buna karar verdi, ben de bunu bu yüzden kabul ettim. İktidar yüzünden değil.
3: Buna kim inanır? Bundan kim ikna olur bu cümlelerle? Sen de takdir edersin ki başka böyle bir açıklama ihtiyacı var.
1: Başka bir bahis ama
3: başka bir bahis değil. Yok, şöyle, işin yok.
1: Bir tarafta ahlaki arınmadan bahsederken bu taraftan oklar iktidara gelsin.
3: Siyaseten kimseyi ikna
1: oklar
3: edemez.
1: İktidara, oylar bana gelsin diye beklemek de bana çok ahlaki gelmiyor açıkçası.
3: Ya bu da ayrı bahis o zaman. Senin yaklaşımın tamam. Çok işe yarıyor. Gerçekten kullanmaya değer bir bahis oluyor da. Ama işin özü şu. Kılıçdaroğlu bu yönde bir açıklama yapsa ne Özgür Özel ve taraftarlarını ikna eder ne de senin söylediğin beklentiyi karşılar. O yüzden yaklaşım tarzının biraz farklı olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte nokta, kişi, hedef ve bu anlamda da bağlayıcı bir çerçevelemeye ihtiyaç var. Ama zamanlamasında senden ayrışıyoruz biraz, evet.
0: Peki Barış Dostlar, siz ne diyorsunuz? Yani bu konuya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürece dair sessizliğine ya da karara dair sessizliğine.
2: Bu sessizlik devam ettiği müddetçe Kemal Bey'in aleyhine yazar bu süreç. Hmm. Şimdi Kemal Bey az evvel Okan Bey'in dikkat çektiği üzere disiplin mekanizmasını, ama tedbirli ihraç, ama efendim üyeliğin askıya alınması vesaire. Şimdi işletmeye kalksa hepimizin ittifakla üzerinde durduğu ve programda büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz masumiyet karinesinden Kemal Bey hırpalarlar. Derler ki bak daha bu iddialara ilişkin mahkeme kararını vermedi. Daha hüküm yok. Ama sen bu isimleri ihraç ediyorsun. Şimdi dolayısıyla bu Kemal Bey'e adeta bir bumerang gibi dönüp dolaşıp Kemal Bey'e zarar verir. Daha mahkemenin hakkında hüküm vermediği bir kişiyi sen eğer yolsuzluk iddiasıyla, ihale fesat karıştırdığı iddiasıyla, delegenin oyunu sakatlandığı iddiasıyla partiden ihraç ediyorsan, disipline veriyorsan, arkadaş Türk mahkemesinin vermediği kararı sen daha CHP genel başkanı olarak evvelden verdin neler. Kemal Bey bunu göze alabilir mi? Emin değilim. Peki. Bu başını ağrıtır. Ha, gelelim iktidara. Şimdi iktidar...
0: Peki yani ihraç mekanizmasını çalıştırmasın ama Kartal'ın dediği gibi sürece dair bir net açıklama, bir anlatı da geliştirmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani mesela bu Butlan davasında en başına döndüğümüzde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi olmuştu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi oldu. O ifadeye kimse çıkıp yanıt vermedi genel merkezden.
1: Evet, diye bir şahibeli kurulta vardı. İfadesi.
0: Oradan hatta işte biraz açın dediklerinde de ben bu kadar söylüyorum dedi, geri çekildi. Yani daha açıklayıcı yaşananlara dair kendi perspektifinden, sonuçta o kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu da vardı. Ne yaşandığını mutlaka biliyordur. Yaşananlara dair neden sessiz? Kendi zaviyesinden neden anlatmıyor
2: olayı? O zaman
0: olayı?
2: İsim vermek durumunda kalacak. O kurultay gecesi diyecek ki falanca büyükşehir belediye başkanı, falanca ilin delegelerine şu kadar şu kadar para, pul, dolar, avro, ev, araba, at, yat, kat verdi. Şimdi Kemal Bey'in böyle bir şey konuşmasını beklemek çok gerçekçi olmaz. Neden? Çünkü iş şu anda yargı safhasında. İkincisi elbette sürecin uzaması Kemal Bey'e zarar verir derken benim bir diğer argümanım da şu. İktidar elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki farklı kanadının birbiriyle boğuşmasından, birbiriyle tokalaşacak mesafeyi kaybetmiş olmasından memnun. Neden? Şu anda dünyanın her ortalama, her normal, her sağlıklı işleyen demokrasinin olduğu üzere Türk seçmeninin de Türk yurttaşının da muhalefet partisinden beklediği nedir? İktidara muhalefet etmek. Hı hı. Hayat pahalılığı üzerinden, işsizlik üzerinden, enflasyon üzerinden iktidarı demokratik yollarla değiştirmeye çabalamak. Şimdi CHP'de ne Kemal Bey'in gündeminde böyle bir şey var, ne Özgür Bey'in gündeminde böyle bir şey var. Şimdi iktidar ana muhalefet partisinin İki farklı kanadının birbirinin adeta gözünü oymasından, birbiriyle boğuşmasından memnun olur mu? Olur. Ve dolayısıyla Kemal Bey konuşmadığı müddetçe bu benim dediklerim de Kemal Bey'in eksi hanesine yazar. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Kemal Bey'in diğer partiler dışında, yani burada sadece Adalet ve Kalkınma Partisi konuşuldu. Diğer partiler nezdinde de çok fazla, en azından bugün itibariyle bir... Hani ne diyelim, ikna ediciliği yok. İyi Parti ki parlamentoda grubu olan parti, DEM Parti ki Kemal Bey'in muhabbetinin iyi olduğu parti, Cumhurbaşkanı adayken seçim kampanyasını DEM Parti'nden başlatmış, hani kampanyayı Zafer Partisi'yle bitirmişti. Ne dediler? İyi Parti olsun, DEM Parti olsun. Biz dediler Kemal Bey'in heyetiyle bayramlaşmayacağız. Şimdi dolayısıyla parlamento içerisindeki diğer partilerden de böylesi bir mesafe görmüş olmak Kemal Bey'in elini zayıflatıyor.
0: AK Parti ile bir bayramlaşma olacakmış sanırım ve Özgür Özel ekibinde tepkisi var bu duruma.
2: Evet. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı kendisi açısından son derece doğru ve olağan. Niye? Çünkü Kemal Bey'i muhatap alıyorlar. Hı. Diğer partiler, DEM Parti, İyi Parti vesaire, işte parlamento dışındaki partilerin önemli bir bölümü Özgür Bey'i muhatap alırken Adalet ve Kalkınma Partisi Kemal Bey'e muhatap oluyor. E bu da CHP içindeki çatlağı daha da derinleştirmek açısından iktidarın elini kuvvetlendirir mi? Elbette kuvvetlendirir bu, yani son derece doğaldır. Tersi bir durum olsaydı eminim Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri de aynı şeyi yaparlardı.
0: Biraz önce Kartoğlu hatırlattı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben partiyi mahkeme salonlarında tartışmam, tartıştırmam açıklaması vardı. Mahkeme kararıyla şu anda daha çetin bir tartışmanın ortasında.
1: Benim kastım biraz o. Son tahlilde partiler ellerini uzatmıyorlar. Neden? Sizi tırnak içinde saymıyorlar meşru. Milletvekillerini ve grup başkanını sayıyorlar. Eski yönetimi sayıyorlar. Şimdi siz ona neden saymıyorlar? Siyasi bir karar verdi. İktidarın belirlediği Adalet Bakanı ve dolaylı olarak iktidarın etki alanında bürokratik olarak bile olsa olan yargı esasen iktidar gücüyle bu kararı aldırdı. Öyle mi şimdi? Şey bu, tepki bu. Bu yüzden size insanlar el uzatmıyorlar. Partilileriniz tepki gösteriyorlar. E şimdi hayır, ben böyle düşünseydim buraya gelmezdim. Ben buraya yargı kararıyla geldim ve bu bağımsız yargının kararıdır cümlesini duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Neden? Ve karşısına böyle çıkacaksınız. Şimdi Kemal Bey şöyle bir tercih yapıyor.
0: Şöyle mi?
1: Ben bunu ahlaki bulmuyorum yani, ayrı, ama Kemal Bey şu tercihi yapıyor. Zaman içerisinde ben bir şekilde burayı kurar, ipleri de ele geçiririm. Hı. Gücü gördüklerinde de alternatifini de ortadan kaldırdığımda, alternatifimi gücü ele geçirdiğimde, gücü konsolide ettiğimde Türkçesi, nasıl olsa onların hepsi gelir diyor Kemal Bey.
2: Tıpış tıpış.
1: Bu arada da yani iktidarın da olası yıpranmasından bundan dolayı gayet mutlu ve memnun. Bu iki taraftan da yararlanmaya çalışıyor netice itibariyle. Biraz o anlamda hani ahlaki kaygı sadece rüşvet, yolsuzluk ve ne bileyim işte başka türlü ahlaki düşkünlükle alakalı değildir tek başına. Hı hı. Bu tür durumlarda da bir ahlaki kaygı ölçüsü vardır diye onun cümlelerinden alıntı olarak söylüyorum. Bu bir de son tahlilde insanların da tırnak içinde gazını alacaksınız, tepkisini yumuşatacaksınız. Neyle? Onlar size sürekli iktidarın getirdiği adamsın dediğinde, siz sürekli sustuğunuzda, hayır öyle değilim bile demediğinizde, o zaman süreci nasıl başarıyla atlatacaksınız? Yahut insanlara, ya adam baksana gerekçesini söylüyor, inanmış buna. Yani beni birileri getirdi falan demiyor. Dedirtmedikçe bu süreci nasıl yürüteceksiniz? Ben bunu bir zafiyet olarak görüyorum. Ha sonuçta buna rağmen bazen vardır hani bilgi güçtür, şu güçtür, bu güçtür, ama kaba güç her zaman güçtür. Hmm. Kaba güç ne? Genel başkanlık. Bazen diyorlar ya işte parti meclisinde şu şu şu kararlar alınırsa atıyorum işte parayı kullanamaz. Hiçbir genel başkan, evet, hiçbir kendi döneminde parti tüzüğünü kendi emir komuta zincirini zafiyete düşürecek şekilde yazmaz. Tamam, o yüzden o güçle mesafe almayı düşündüğünü anlıyorum buradan.
0: Peki. Bir kısa ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: devam ediyoruz siyasi işlere. Okan Medresoğlu bir önceki turda Kartal'ın bıraktığı yerden belki devam edebiliriz. Benim aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi bu mahkeme kararıyla evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanlığına döndü. Yani bir hukuki meşruiyeti var. Bu hukuki meşruiyet beraberinde bir siyasi meşruiyet getirir mi? Çünkü Barış Doster hatırlattı. İyi Parti ve DEM Parti bayramlaşmaya gitmeyeceğini açıkladı. Çünkü işte tanımıyoruz bu kararı diyorlar. Ve en nihayetinde sonuçta siyaset kitleler için yapılıyor. Kitlesel bir meşruiyeti nasıl sağlayacak ya da var mı böyle bir meşruiyeti Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu karar sonrası?
1: Önümüzdeki dönemin en önemli konusu bu. Bunun siyasi partiler açısından ve CHP açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi İyi Parti başta olmak üzere işte ziyaret edip mecliste Özgür Özel'le görüşen DEM Parti heyetinin verdiği destek dahil olmak üzere bir bütün olarak bakılınca konunun sadece CHP olmadığını, CHP'yi aşan ve siyasetin geneline yansıyan yönleri olduğunu ya da olabileceğini ifade etmiştim ki bu şunu gösteriyor bize. Siyasi partilerin kongre ya da kurultaylarının sonuçlanma biçiminde bir hukuki çerçeve yenilenmesine ihtiyaç var. Çünkü eğer bir partinin kurultayından söz ediyorsak ve burada bir irade fesadından söz ediyorsak işin cezai kısmı ve şahsilik kısmı adli mahkemelerde, seçim hukukuna ilişkin kısmının ise il ilçe seçim kurulları ve yüksek seçim kurulunda sonuçlandırılması gerekiyor. Zaten buradaki görüş farklılıkları üzerinden devam ediyor tartışma ve gelinen aşamada da konunun adli mahkemelere, oradan bölge adliye mahkemesine ve yargıtaya gidecek olması zaten bence başlı başına bir siyasi garabet. Bu hiçbir parti bakımından kurultay ya da kongrelerinin mutlak güvende olduğu gibi bir teminatı zayıflatır, örseler hatta yer yer ortadan kaldırabilir. O yüzden Türk siyasetinin görünür gelecekte yapacağı ilk iş siyasi kurultayları ve kongreleriyle ilgili herhangi bir iddianın nerede nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin. Mesela Yüksek Seçim Kurulu bu kararı verse seçim hukuku bağlamında da değerlendirilebilir. O zaman YSK adli mahkemelerdeki yolsuzluk ya da irade fesadı davasının sonuçlanmasını beklemeliydi diye başka bir tartışmada çıkabilir ama konu nihayetinde seçim hukukuyla ilgili sonuçlandırır. Yani esasen adliye mahkemelerinin seçim sonuçlarıyla ilgili bir karar vermemesi, bunun Yüksek Seçim Kurulu'na bırakılması, usulüne uygun toplandı mı, yeterli imza sayısı var mıydı gibi bir takım şekil şartlarını gözden geçirmesi veya ceza davasına karşılık gelen bir bölüm varsa da onun da suçun şahsiliği ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir biçiminde bir ana yaklaşıma ihtiyaç var.
0: Bu söylediği mi? Yani bu tür işte kurultaylarda ya da kongrelerde dediğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde yapılıyor ve sonrasında karar tescil edilmeden önce bir gün süreyle bir itiraz süresi var yanılmıyorsam.
2: İki gün.
0: Tamam, iki gün içerisinde bir itiraz.

0: yapılabilir. O itiraz evet. yapılırsa o itiraz görüşülür. Sonra da karar kesinleşiyor ve ondan sonra artık o karar bozulmuyor. Zaten işte mazbatayı da Yüksek Seçim Kurulu veriyor ve sonuç kesinleşmiş oluyor. Değil mi? Yanılmıyoruz. Prosedür böyle işliyor değil mi? Yani kurultaylarda Yüksek Seçim Kurulu...
1: Seçim hukuku bakımından böyle işliyor. Seçim hukuku bakımından böyle işliyor. Ve bunun bu sınırlarda kalması veya işte bu karara karşı bir itiraz olacaksa da bunu Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçlandırılması, adliye mahkemelerine seçim sonucuyla ilgili kararın gitmemesi veya bunun ceza davasıyla ve suçun şahsiliği ilkesiyle sınırlandırılması gibi başka bir sürü öneri de olabilir ama sen işin zaten ana tartışma konusundaki bir boyutunu ve çok önemli boyutunu özetlemiş oldun. Hı hı. Yani biz burada iki tür değerlendirme yapıyoruz. Bir, siyasal ve hukuki meşruiyetin birbiriyle karşı karşıya getirilmemesi ve Türk siyasetinin bu konuda inisiyatif alması gerekti. Yani konu sadece CHP ile sınırlı kalmayabilir. Diğer partilerin duruşunda kendileri bakımından da ortaya çıkabilecek problemleri de gözeterek aslında daha yapısal bir çözüm ihtiyacını da vurguladıklarını, bu duruşun aynı zamanda sadece Özgür Özel'e ya da seçilmiş genel başkana destekle sınırlı olmadığını, siyasi partilerin istikrarı, kurultay ya da kongrelerinin sürdürülebilirliği ve partilerin kendilerini yenileme biçimiyle çok doğrudan bağlantılı olduğunu bir kayda geçirelim. İkinci husus, kitleselleşme konusu. Bu son derece önemli. Burada da bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından belirleyici tek şey var. Sayın Kılıçdaroğlu ahlaki kodlardan, genetik kodların ahlaki boyutuna dönüşünden söz ediyor mu? Kabul edelim ki Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu denklemiyle Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel denklemi arasında evet sahneye kazandıran Kılıçdaroğlu oldu ama Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetti. Ve onun sahneye çıkarttığı isim İstanbul'u kazandı ve aynı zamanda yine öne çıkarttığı isimler veya öne çıkan isimler olarak Özgür Özel, İmamoğlu ikilisi de CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti haline getirdi. Ben saygın seçmenleri bağlayıcı konuşmamaya çalışayım ama genel olarak sezdiğim hava şu. Yani bu ahlaki tartışmaları filan çok önceleyen ve Kemal Bey gibi buna ağırlıklandırmayla yaklaşanların öyle yüksek bir oranda olduğuna ilişkin hiç ipucu almıyorum ben. Hmm. Yani artık iktidarın eteğinden tuttuk, yüzdük kuyruğuna geldik. Dolayısıyla bu yapıştığımız iktidar eteğini, iktidar elini sonuna kadar tutalım. O tartışmaları daha sonra yaparız ya da o ayıklama yapılacaksa daha sonra partinin kendi iş hukukuyla
2: daha
1: yapılır
2: kazanma
1: kardeşim.
2: Odaklı.
1: Zaten biz... biz zaten siyasi operasyon yedik gibi bir söylem üzerinden gittiği için bu kitleselleşme boyutu Özgür Özel'in seçilmiş genel başkan olması ya da Kemal Bey'in ahlaki arınmayı savunmasıyla bence hemen hemen hiç ilgili değil. Burada sadece bizi kim iktidara taşıyabilir ve burada test edilmiş, onaylanmış bir blok var. Biz buraya dört elle sarılmaya devam edelim. Tartışmanın özünde aslında çıktısı itibariyle bu gözüküyor bence.
0: Peki. Bu hukuki mesele, belki şunu da sormak gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız ki bu konuya ilişkin iki tweet atmıştı. Birinde
3: notlarım arasında var. Daha aynı şeyi konuştuk sizinle.
0: Yani birinde bu siyasi partiler yasasıyla bedeni kanun arasındaki, dernekler kanun arasındaki bu işin çözülmesi gerektiğini, biraz önce Okan Müderrisoğlu'nun da altını çizdiği, bu işi halletmemiz lazım diye bir minvalinde bir tweetti. Diğerinde de aslında kararın da çok hukuki olmadığı, işte ortada bir Yüksek Seçim Kurulu kararı varken bir bölge adliye mahkemesinin bu kararı bozmasının mümkün olmadığını hukuken söylüyordu. Sonrasında o mesajı sildi Sayın Fethi Yıldız. Neden?
3: Tabii Fethi Yıldız'a sormak lazım bu soruyu yani.
0: Elbet.
3: Yani Sayın Yıldız neden o sosyal medya paylaşımını sildi bilmiyorum ama Fethi Yıldız hem deneyimli bir siyasetçi hem de iyi bir hukukçu. Partisinde hukuk işlerinden sorumlu öncelikle. O sosyal medya paylaşımındaki vurguladığı noktalar, hani benim gibi bir sosyal bilim öğrencisinin en azından Okan Bey de bilir, hani siyasal partiler kanunu, anayasa hukuku, seçim hukuku üzerine en fazla kafa yoran alan bizim alanımız olduğu için, hukuk dışındaki alanların başına geldiği için bizim alanımız. Benim de dün dikkatle takip ettiğim bir sosyal medya paylaşımıydı o. Zaten dün saat 15'te sizinle beraber yaptığımız programda da Fethi Yıldız'ın o sosyal medya paylaşımlarının üzerine ben uzun uzadıya durdum. Az evvel Okan Bey de büyük bir fikri tutarlılıkla önceki programlarımızda vurguladığı noktada bahsetti. Ne dedi yani? İdeal olan dedi, partilerin ittifakla bu meseleyi hukuki olarak ve parlamentoda oy birliğiyle çözmeleri. O da ne şu? Şimdi nasıl ki ceza mahkemeleri ceza davalarına, hukuk mahkemeleri hukuk davalarına bakar. Burada da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi ilgi, inisiyatif, uzmanlık alanına ve en önemlisi yetki alanına giren eylem ve işlemlerde de başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu yetkilir demek gerekir. Yani Fethi Yıldız'ın dün sosyal medya paylaşımında paylaştığı, Okan Bey'in haftalardır bu konu gündeme geldiğinde ısrarla ve istikrarlı bir şekilde altını çizici konuşu. Yani bu siyasal partilerin meselesi, bu medeni kanunla, dernekler kanunla izah edilemez. Az evvel kadim dostum Mustafa Bey olsun, program ortağımız değerli dostum Okan Bey olsun, ne dedik? Üçümüz de ittifakla ya bu inşallah Türk siyasal hayatında yol olmaz, emsal teşkil etmez, örnek oluşturmaz. Çünkü geriye doğru gider. Okan Bey çok yaşayın. Mesela benim yüksek lisans tezim Ana Vatan Partisi
1: hocam,
3: ve Doğru Yol Partisi.
1: Teşekkür ediyorum ama hocam Mustafa Kartoğlu çok kıymetli bir arkadaşım benim de. Onu kadim dostum olarak nitelendirip beni sadece program ortağı olarak indirgemeci bir yaklaşım içinde olduğunuz da kayda geçti.
2: Tam da içimden geçtik. Okan buraya
3: siz
2: takılır
3: de
2: dedim.
3: Hani biz o 20-25 yıl atıf hatta geçerdi. Mustafa sağ olsun bir yurt dışı basın gezisinden ortak fotoğrafımızı paylaşmıştı. Hatta o zamanlar onun saçları biraz daha siyah. Benim de biraz saçım bile var hatta.
0: O fotoğrafı şimdi merak ettim. Evet. Görmek istedim.
3: Mustafa
0: önümüzdeki hafta
3: Ahmet Bey'le paylaşalım. Şimdi
0: görelim.
3: Hemen aklıma Ana Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi yüksek lisans tezimi yazarken İktisat Fakültesi şu geldi. Rahmetli analım Yıldırım Akbulut, Başbakan ve Ana Vatan Partisi Genel Başkanı olarak girdiği Ana Vatan Partisi Kurultayını Kongresini kaybetmişti. Kime karşı? Gene rahmetli analım Mesut Yılmaz'a karşı. Ki ben Mesut Yılmaz'a çok ters düşmüş bir gazeteciyim.
0: Onun adı mı?
3: Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Hepsine rahmet okuyalım. Yıldırım Akbulut Kongreyi kaybettikten sonra tabii sadece ANAP Genel Başkanlığı'na olmadı. Başbakanlıktan da oldu ki Türk siyasal tarihinde çok nadirdir bu. Yani başbakanlığı kaybediyorsunuz. Doğru. Sadece genel başkanlığı değil ve başbakan olarak gittiğiniz bir kongrede kaybediyorsunuz. Sonra çıktı, zehir zemberek bir açıklama yaptı. Hani ben o zamanlar gazeteciliğin daha çok başlarında ama yüksek sansezi bu olan bir arkadaşınızdım, bir araştırmacıydım. Dedi ki, Turgut Özal'ı kastederek, Cumhurbaşkanı Özal'ı. Ya dedi, ailesiyle dedi, tanıdıklarıyla, bütün dedi imkanlarıyla dedi Mesut Yılmaz'a çalıştı dedi. Bütün dedi İstanbul dedi sermayesi dedi Cumhurbaşkanı'nın arkasında birikti ki Semra Özal hanımefendinin de Ana Vatan Partisi'nde bir İstanbul Başkanlığı da vardır, onu da hatırlayalım. Yıldırım Akbulut Mesut Yılmaz hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu ve doğrudan hedef olarak Özal'ı gösterdi. Şimdi mesela hani pek bir etkisi kalmadı ya. Biri kalkıp dese ki arkadaş evet o dönem Cumhurbaşkanı bütün siyasi nüfuzuyla Ana Vatan Partisi'nin kurucu lideri olmanın, eski başbakan ve Cumhurbaşkanı olmanın bütün gücüyle sadece siyasi olarak değil kentine yakın Ana Vatan Partili belediyeler üzerinden de Ana Vatan Partisi'ne sempati duyan efendim iş dünyası üzerinden de Mesut Yılmaz'a çalıştı ve o yüzden genel başkan artı başbakandı Yıldırım Akbulut kongreyi kaybetti. Şimdi ben biraz afaki konuştuğumu farkındayım. Ama az evvel Okan Bey'in de Mustafa Bey'in de dediği üzere bu sadece CHP'den ibaret kalmaz ise bu irili ufaklı bütün siyasal partilerde genel başkanlığa aday olan ve kaybeden bütün siyasetçiler arkadaş ben neyi kaybettim biliyor musun? Şu delegeler bu kişiler tarafından satın alındı diye kaybettim. Yoksa ben kurultayı alıyordum şeklinde bir hukuksal zorlamayla bir siyasi iddia koymalarının önünü açarsa bu Türk siyasal hayatına bugün CHP'yi konuşuyoruz yarın inşallah başka partileri konuşmayız ama bu Türk siyasal hayatına büyük zarar verir ve hukuk eliyle hukuk üzerinden siyasetin şekillendirilmesi gibi hiç istemeyeceğimiz bir sonuç doğurur. O yüzden gönül ister ki umar ve dileriz ki olabilen en kısa sürede Yüce Meclis toplansın ve partilerin neredeyse oy birliğiyle bu Yüksek Seçim Kurulu'nun yetki karmaşasına sebep olan durum ortadan kalksın. İşin hukuki boyutu bu.
0: Ha, yani şöyle bir durum var tam oradayken. Yani şimdi dediğiniz gibi yani Yüksek Seçim Kurulu bu işi bağladıktan sonra geriye dönüş olur mu olmaz mı? O karar bozulur mu bozulmaz mı? Şöyle de bir durum oluyor. Yani bozulmazı belki öyle anlatabiliriz. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun onayladığı kurultay sonrası yeni genel başkana mazbata verildi. Yeni genel başkan yerel seçim için adayları belirledi ya da parti yönetimi belirledi. Sonra o adayların bir kısmı kazandı, bir kısmı kaybetmedi. Şimdi o adaylara kaybeden karşı partinin adayı mesela çıkıp ya bu adayı belirleyen yönetim düştü, mutlak mutlak kararı verildi. O yönetimin aldığı tüm kararlar yok ortadan kalktı, yok hükmündedir. Dolayısıyla bu aday kararı da yok hükmündedir. Benim yarıştığım aday da adaylıktan düşmeli ve bana da o belediye başkanlığı verilmelidir diyebilir mi mesela?
3: Hukuki zorlamayla...
0: Zorlama tabii ki zorlama.
3: Hukuki yani, zorlamayla pek
2: öyle
3: çok...
2: Öyle bir kapı yok da.
3: Tabii, hukuki zorlama pek çok kişi bunu dillendirebilir. Bakın bunun hukukta bir karşılığı olmaz. Ama pek çok kişi mantıksal bir çıkarım, hukuksal değil.
0: Çünkü ben okudum mu böyle yorumlar mesela. Sosyal medyada şu yorumlar yapıldı. İşte CHP ile bütün belediyeler düşecek. İşte o seçim bölgelerinde ikinci olan partinin adayı işte belediye başkanı olacak. Bunlar da konuşuluyor
3: hukuksal
0: yani.
3: Hukuksal zorlama buna cevaz vermez ama mantıksal olarak bunu zorlayalar olur. Şimdi ne diyorlar? Özgür Özel'in diyorlar programa ilişkin, parti programı elbette. Tüzüğe ilişkin aldığı kararlar yok hükmünde olduğuna göre Özgür Özel'in diyelim Sosyalist Enternasyonel'le imza koyduğu bir antlaşma.
0: O da yok hükmünde.
3: Yok hükmünde olduğuna göre o zaman pekala mantıksal olarak, hukuksal olarak demiyorum dikkat. Mantıksal olarak pekala Özgür Özel'in aday gösterdiği belediye başkanları da yok hükmündedir. O zaman onlar seçime girmemiş sayılır diyebilir. Dediğim gibi o yüzden bir an evvel bunu böyle kılıcı vurup netliğe, berraklığa kavuşturmak gerekiyor. Ha gelelim işin siyasi boyutuna.
0: İşin siyasi boyutuna geçmeden bir ara verelim.
3: Elbette. Çünkü tek bir söz söyleyecek zaten. Çünkü Mustafa'nın...
0: Hadi o zaman tek söz bir dakika var.
3: O da şu. Şimdi Kemal Bey'in işi şu anda niye zor? Hukuksal olarak değil. Hani Yargıtay safhası falan. Fethi Yıldız'ın açıklamaları şu. 13 yıl boyunca seçim kazanamamış ve karşısında olduğu kişi de girdiği ilk seçimi, çiçeği burnunda genel başkan olarak girdiği ilk seçimi kazanmış bir lider. Onu en fazla zorlayan bu.
0: Peki. Bir kısa ara devam edeceğiz.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan biteni konuşuyoruz. Bu saate kadar hem genel çerçeveyi hem de Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin yol haritasını, ne yapabilir, ne yapmak istiyor, bunu konuştuk. Belki yavaş yavaş bu son saat dilimimizde Özgür Özel ve ekibi ne yapabilir, İmamoğlu ne olacak, Mansur Yavaş'ın pozisyonu nedir, bir yeni parti söz konusu olur mu olmaz mı, bunları masaya yatırırız. Mustafa Kartal, sizinle başlayalım. Bir önceki tura dair bu hukuki tartışmalara ilişkin varsa eklemek istediğiniz onu alayım.
1: Esasen iki taraf, iki şeyi söyleyeyim. Bir, biz genelde bu tür durumlar karşımıza çıktığında şunu fark ediyoruz. Hay Allah, bir yerde gene bir açık kapı bırakmışız, oradan cereyan yapmış. Şimdi hep beraber bir araya gelelim, bu kapıyı kapatalım. Şeyin, Fethi Yıldız'ın söylediği de biraz öyle. Ya orada neden dernekler kanununa link veriliyor?
2: Medeni kanuna.
1: Bir şekilde medeni link veriliyor. Şimdi o linkler verildiği zaman o linkler kullanılır. Olsun olmasın tartışması da benim işim değil, hukukçular yapacak. Ama sonuçta geliyor, bunu biz esasen siyaseten tartışıyoruz. Doğru. Hep hukuken kimse tartışmıyor. İki, her ne olursa olsun hiçbir zaman tarihinde, hiçbir döneminde iadeyi iktidar, iadeyi itibar sağlamıyor. Hukuken siz şey olabiliyorsunuz, bir yere gelebiliyorsunuz ama meşruiyetinizi son tahlilde kabulle alırsınız.
3: Doğru.
1: Ticari bir işin başına bile gelseniz. Sonuçta sizi bir patron getirir oraya. Ama siz işinizi başarılı yapamazsanız olmaz, bitti gitti yani. Şimdi burada da öyle bir durum var.
2: İsmet Paşa'nın bir sözü vardır ya, lafını balla kestim. Der ya, itibar sahibi olmak iktidar sahibi olmaktan evladır der. Bu İsmet Paşa'nın lafı.
1: Şimdi mesele, ya esasen tabii evladır da son tahlilde işe yaramaz. İktidar sahibi olmak kazandırıyor çünkü. İktidar kazandırıyor ama tabii oradaki mecaz meali çok açık. Şimdi bu işin gideceği yer bir siyaseten tartışma, bir de hakikaten kim daha önce yıpranırsa ben kazanırımdan öte bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazancına dönüştürme. Bunu nasıl becerecekler bilmiyorum. Çok da ihtimal vermiyorum. Fakat şu yoldan gidecekleri açık, demin Okan da işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni bir şekilde ve tamamen kazanmaya odaklandı. Ve kazanmaya odaklandığında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi de dahil. Herhangi bir iddia, gözüyle görmek de dahil, artık çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Kim kazandıracak ona bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hatırlayın. Bütün bu iddialar, ithamlar 2 yıldır tartışılıyor. 1,5-2 yıldır. 2 yılda geçti. Fakat ne zaman havluya sarılı bir otel odasından fotoğraf çıktı? Aa, bu kabul edilemez filan oldu. Bu mudur yani? Ondan önce konuşulacak o kadar çok şey varken. Neden? Çünkü mesele kazanma meselesi. Ha, bu bize zarar veriyor denildiği yerde orada ipi kopardılar. Partiden attılar geç de olsa. Ama son tahlilde asıl mesele bu değil. Ama toplamda baktığınızda hala Özgür Özel ve Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu iddiası ne kadar sürecek, bundan sonra bir de ona bakacağız. Kazanma beklentisini zarara uğrattığı için Kemal Kılıçdaroğlu asıl tepkiyi görüyor. Yoksa bunun başka türlü de izahı var, evet, ama asıl tepkiyi kazanma ihtimalini ortadan kaldırdığı için görüyor. Bu tepkiyi yeni de görmüyor. Seçimden önce de kendisine aday göstermemesi, kendi adaylığında ısrar etmemesi yönünde de bir takım ısrarlar vardı hatırlarsan. Onlarla birleştirdiğiniz zaman ya şeyin, Özgür Özel'in iki CHP var derken ortaya koyduğu bir ayrılık sinyali var. Bunun işe yarayacağı şüpheli. %3 bile olsa fark etmiyor. Çünkü %1 ile %0,5'te kaybedebiliyorsunuz her şeyi. Doğru. Yeni sistemde. Dolayısıyla onu göze alacaklarını çok zannetmiyorum. Ama beri tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nun da var olan iddiaları, ortaya konan iddiaları gerçek kabul edip partinin kendisine iade edilmesini kabul etmesinden dolayı bir ortak noktada buluşacaklarını da çok fazla öngöremiyorum.
0: Ama nasıl bir yol haritası bekliyorsunuz Özgür Özel'le?
1: Esasen yani bu, şöyle, esasen şöyle.
0: Nerede yani mitingler düzenleyecek anladığımız kadarıyla.
1: Şöyle, mitinglerle de olacak ama ya kitleyi nasıl toplayacaksınız? Yani kitle şu, bir tarafta mı toplanacak, ikiye mi bölünecek?
0: Mitinglerle yapabilirsiniz. Mitinglerle kitleyi de toplayabilirsiniz ama o kitle size parti yönetimini veremeyebilir. Sonuçta parti yönetimini alabilmek için bir kurultay zorlamanız ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir feragat beklemeniz
1: ya da gerekiyor. Onu bir biçimde parti yönetiminden çekilmeye zorlamanız. Peki. Ya da kısa şimdi öyle mesela kısa sürede kurultaya gidelim demek. Hı-hı. İşte 2 milyon üyenin oylarıyla bir doğrudan seçime gidelim demek. Yani başkanlığı seçimi. Bu demek galiba. Yok.
0: Niye peki böyle bir
1: şey? Çünkü eğer öyle bir şey olacaksa o zaman parti teşkilatının yani delege yönteminin terk edilmesi lazım. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldim ama tamam ya ortalığı süpüreyim bir kırıldı camlar ondan sonra ben buradan gideyim demesi lazım. Çünkü şu anki ortamda bunun karşılığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine değil. Bu çok açık. Kemal Bey de yarın bunu halk ne diyorsa o halk ahlaki bir sorun var ya da yoka nasıl karar verebilir ki? Bu halkın vereceği bir karar değil. Bu yargının verebileceği bir karar veyahut da siyaseten sizin verebileceğiniz bir karar o görevi üstlendiğiniz için. Yoksa vermeyebilirsiniz de. Ama görevi üstlendiniz. Bu kararı kabul ettiğiniz ve bu kararı vermeye hazır olduğunuz için bu görevi üstlendiniz. Dolayısıyla oraya gelmez o. Gelse de kaybeder. Bir kaybetmemek için gelmez bir de mantıklı değil. Hı hı. Siyasi partide karar verir. Der ki ben genel başkanı delegeleri seçmeyeceğim bundan sonra. Şahane bir şey olursa romantik olarak çok güzel duruyor. Şimdi bundan sonraki yol haritası Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmeyi kimse istemiyor. Özgür Özel'in de istediğini zannetmiyorum.
0: Açıklamaları o yönde.
1: Tabii. Ama bunu nasıl zorlayacak? Bölünme %99 ve %1 olarak bölünme bile doğru değil. Zarar verir çünkü hedefe zarar verir. İki, bir tarafta da kim buradan lider olarak çıkacak? Şimdi Özgür Özel'in bir argümanı var. Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun sadece yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet iddialarından yargılandığı davalar önünde engel değil ki. Diploma meselesi de önünde engel. Onu da son tarihte sizin yargı kararıyla düzeltmeniz lazım. Hı hı. Ona da yargı bir karar verecek. Ne olacak? Siz geleceksiniz. Bugün siyaseten karar veriyor yargı. Yarın CHP siyasetiyle mi karar verecek? Neye göre bunu ayarlayacaksınız yani? Şimdi bir de bu ne kadar zamanda yapacaksınız? Kim yapacak? Birisi Cumhurbaşkanı olacak yani. Ekrem İmamoğlu'ndan farklı bir isim Cumhurbaşkanı olacak. 1,5 yıl sonra. Bu süre zarfında bu kararların değişeceğini hiçbirimiz öngörmüyoruz herhalde. Dolayısıyla kim olacak? Bir emanetçi mi olacak? Başkan mı olacak? Şimdi bu kararlar da önlerinde. Ben çok hani bakıyorum hala işte bizim adayımız evet gönlünüzden geçen aday olabilir de bir de gerçekler var. Gerçekte kim aday olacak? Kemal Bey'in aday olmayacağına dair çok fazla yorum yapılıyor. Hı hı. Başından beri yapılıyor. Bir kez daha aday olmayacak diye. Genel başkanlığını devam ettirmek istese bile bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı kendisini göstermeyecek diye. Kim belki bu süreç Özgür Özel'in kendisinin Cumhurbaşkanı adaylığı pozisyonunu güçlendirecek bir süreç olarak kurgulanacak. Hı hı. Zorunlu olarak bir de hani çok ben hani İmamoğlu'nun da arkasından kuyusunu kazmıyorum ama durum da bu gerekçesiyle. O yüzden bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni elinde tutmaya çalışacak iki tarafta. O yüzden de ben çok fazla böyle karşılıklı mitinglerle bir ayrışma beklemiyorum. Hı hı. Onun yerine biraz daha birbirleriyle diyalog halinde bir çözüm bulmaya çabalayacaklardır diye düşünüyorum.
0: Anladım.
1: Belki genel başkanlar, eski genel başkanlar yine devreye girecek. Belki
0: abiler formülü.
1: Evet, öyle ama son tarihte Kemal Bey'in de burada bir iddiası var. Bugüne kadar benim partinin başına gelmeme sebep olan ve benim de kabul ettiğim iddia ve ithamlar gerçektir. bu temizlik bu partide yapılmalıdır. Bu temizlik bu partide yapılır. Ondan sonra Kemal Bey kendi liderliğini dayatmayabilir. Hı hı. Onu da o zaman belki konuşmak gerekir. Ama mesele zaten partinin bir biçimde tırnak içinde satın alınan delegelerle gene yönetiminin belirlenebileceği ne dair Kemal Bey'de ve onun etrafında oluşan inanç, düşünce.
0: Anladım.
1: Onlar buna inanıyorlar. Ve artık bir daha partinin bu duruma düşmemesi gerekiyor.
0: Peki. Okan Müderrisoğlu, şimdi Özgür Özel nasıl bir yol izleyecek, ne yapacak, bu mücadeleyi kendince nasıl götürecek? İşte bir ayrışma, ikilem parti içerisinde biz mesela artık cümleyi şöyle kuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel. Yani baktığımızda siyasi görevlendirme şu anda...
3: Arpat, özür diliyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibinin meclis başkanlığına bir dilekçeyle başvurduğu ve Özgür Özel'in grup başkanlığının tanınmaması gerektiği. Çünkü zaten
0: başvuru yapılmış mı konuşuluyordu ama.
3: Evet, böyle bir sıcak bilgi dolaşıyor da netice itibariyle şuraya işaret edeceğim. Doğruluğunu bir süre sonra daha mutlak teyit ederiz ama yani hukuki yetki elinde bulunduran oyunu bir şekilde yönlendirme şansına sahip oluyor. Ona dikkat çekmek için söyledim ben bunu.
0: Yani dediğiniz doğru, yani sonuçta yapılan işte parti meclisi talebi bile ya da Yüksek Disiplin Kurulu talebi bile sonuçta hukuken yetkili Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi olduğu için o başvuruları yapıyorlar ve de sonuçta alıyorlar.
3: Senin işaret ettiğin konu ön plana çıkıyor. Hukuki realite ile siyasi realite karşı karşıya geliyor. Hı hı. Mesela anahtar parti Sayın Yavuz Ağıralioğlu ve ekibi her iki tarafa da önce bir genel mesaj vermişti. Şimdi hukuki realite gereği CHP Genel Merkezi'ni, siyasi realite gereği Özgür Özel'i bayramda ziyaret edeceğine ilişkin böyle ikili bir açıklama yapmış oldu. O da ilginç gerçekten. Yani ilklere tanık oluyoruz. Daha önce hiç yaşamadığımız ve ne olacağını tam olarak öngöremediğimiz ama her an her dakika farklı açıklama, girişim ve buna karşı tedbir geliştirme biçiminde bir mücadele stratejisi var hakikaten.
0: Ben cümleye şu yüzden böyle başladım. Yani işte bir tarafta genel başkan, diğer tarafta grup başkanı. Biz cümleyi böyle kuruyoruz. Haber dilimizi bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Ama kendisini muhalefete yakın gören, konumlandıran televizyon kanallarını bugün... o da çok biraz tuhaf geliyor bunu ifade etmek ama artık yani...
1: ama doğrudan parti tarafından kurulan kanal olduğu için
0: yani işte CHP tarafından. Bir taraf diğer tarafı iktidara, diğer taraf öteki tarafı muhalefete yakın olmakla itham ediyor. Bunu kabul eden var, itiraz eden var. Neyse, o konumuz değil. Ama şöyle bir ifade gördüm. Bugün Sayın Özgür Özel İzmir'de konuşurken mitingde canlı yayınlanıyordu ve de orada Özgür Özel altında CHP lideri KC'si kullanılmıştı. KC dediğimiz yani ismin altına görevi ya da yetkisi ya da işte titri. O taraf CHP lideri olarak Sayın Özgür Özel'i kodlamış anladığımız kadarıyla. Diğer tarafı da genel başkan olarak belki yorumluyorlar. Bu ne anlatıyor?
3: Bu çelişkili tablonun devam ettiğini ve bu mücadele stratejisinde de her gün yeni kavram, yeni tanımlama, yeni yetkilendirme, fiili yetkiliye, hukuki yetki arasındaki mücadelenin devam edeceğini, dolayısıyla bir arabuluculuk müessesesinin bu aşamada fazla sonuç vermeyeceğini, en azından Kılıçdaroğlu'nun parti meclisini, Yüksek Disiplin Kurulu'nu oluşturup ilk kademe iş ve işlemleri tamamlayıncaya kadar herhangi bir müzakereye açık olmadığını, bugünkü sessizliğin aslında buna alamet olduğunu gösteriyor. Tabii ki sizin gönüllerde lider diye yazmanız, hukuken iş ve işlem yapılınca bambaşka bir yere evriliyor. Bu iş gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplayacağı kurultaya kadar mutlaka bir mücadele alanı olarak kalacak. Hatta genel başkanın karar kesinleşmedi. O yüzden şu anda zaten iradesi sakatlanmış delegelerle kurultay yapmanın bir meşruiyeti yok gerekçesine sarılması ne kadar mümkünse. Diyelim ki delegelerin yarısından bir fazlası veya parti meclisi kurultay kararı alsa bile genel başkanın olağanüstü durum, mücbir sebep gerekçesiyle bu kurultayın yapılmasını erteleme gibi bir yetkisi de var. Dolayısıyla Özgür Özel ve arkadaşlarının kullanacağı yöntem veya izleyeceği yol her zaman hukuken CHP'nin tüzüğü başta olmak üzere, meclis iş tüzüğü dahil olmak üzere, aynı zamanda partilerin grup yönetimi dahil olmak üzere çok farklı duvarlara çarpabilir veya çok farklı argümanlarla yeni tartışmaları tetikleyebilir.
0: Peki, ne bekliyorsunuz? Peki bu süreçte Özgür Özel mitinglere başlıyor. O mitinglerde biz ne dinleyeceğiz? Muhalefet mi yapacak Özgür Özel o mitinglerde, yoksa daha doğrusu mutlaka bir muhalefet yapacak ama genel merkeze muhalefet mi yapacak, yoksa iktidara muhalefet mi yapacak? Biz ne dinleyeceğiz Sayın Özel'den bu mitinglerden?
3: Ben orada kafaların çok net olmadığını düşünüyorum. O yüzden dedim ya, hani asimetrik, hibrit ve çok katmanlı diye ifade ediliyor ya bugünkü mücadele zemini. O noktada bir yandan CHP'nin yani seçilmiş genel başkanı kavramını bilinçaltına ve zihinlere yerleştirmeye, bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun statüsünün bir tür emanetçi olduğunu ve sadece ve sadece o emanetçilik sınırları içinde iş ve işlem yaptığını, üstelik CHP'nin geleceğini temsil etmediğini, CHP'nin şu ana kadar iddia edilen konularla ilgili gerek olağanüstü gerekse olağan kurultaylarla zaten kararını verdiğini, bu anlamda mahkeme kararının da fiilen yok hükmünde olduğunu anlatmaya devam edecek. Birinci stratejisi bu. İkincisi, zaten 4 Mayıs'tan itibaren biz erken seçim kampanyası başlattık, sokağa indik demişti. Ben mitingleri anlıyorum. Fakat mitingin dışında sıkışır da sokağı farklı şekilde manipüle etmeye kalkarsa CHP'liyi CHP ile karşı karşıya getirmek gibi bir risk onu çok ciddi zedeler. Şimdilik genel merkezde polis üzerinden kararın tebliğ edilmesi, baba ocağına polis zoruyla girildi diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazılan negatiflik, meydanlarda Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasında bir rekabeti aşan fiili bir mücadeleye, yani bir tür çatışmaya veya kargaşaya dönüşürse, o zaman bu Özgür Özel'in şu ana kadar kazandığı ahlaki üstünlüğü kaybetmesine yol açabilir. Ana motivasyon yine konuyu iktidara odaklayarak, kararın siyasi olduğunu belirterek, Kemal Bey'in meşruiyetinin tartışmalı olduğunu söyleyerek, diğer muhalefet partileriyle ve sivil toplumla ve hatta mümkünse akademiyayla ittifaklar kurarak, karşılıklı ziyaret ve işbirlikleriyle sürekli bir meşruiyet yüklemesi çabası içinde olacaktır Özgür Bey. Yani bunu sadece sokak veya mitingle sınırlamamak lazım. Uluslararası nitelikte girişimler olacaktır. Bu anlamda destek ziyaretlerini telkin ya da tavsiye eden süreçler, gelişmeler beklenebilir. Dediğim gibi sivil toplum farklı kuruluşlarına ziyaretler olur. İşte Barolar Birliği Başkanı neredeyse CHP Genel Başkanı gibi konuşup genel merkezde o butlan kararı açıklandıktan sonra bir destek ziyareti yapmıştı. Ben sürekli bu meşruiyet kavramının üzerinde duracak ve bu meşruiyet yüklemesini arttıracak bu ziyaretler, karşılıklı ziyaretler yoluyla da konuyu sıcak tutacağını düşünüyorum. Yani hibrit, bir yandan Kılıçdaroğlu'na bir yandan da iktidara yönelmiş eleştiri zinciri ve bütün bunları da çerçeveleyen sivil toplum ziyaretleri. Böyle bir planlama gözüküyor şu anda.
0: Barış dostlar, şimdi parti için muhalefet miting meydanlarına eğer yansırsa, Okan Müderrisoğlu'nun işaret ettiği gibi bir işte Kılıçdaroğlu yanlıları ve Özel yanlıları karşı karşıya gelir mi? Böyle bir durumda biz karşı karşıya kalır mıyız?
2: Umarız olmaz. Dileriz ki olmaz. Yani eğer iş, ki çetin geçecek görünüyor. Ben kısa vadede bir uzlaşma, daha mutedil bir iklim beklemiyorum. Keşke yanılsam ama ben beklemiyorum. İş bu tansiyonda, bu yüksek tansiyonda devam ederse evet, o anlamda nahoş görüntüler olabilir. Fakat dileyelim olmasın. Şimdi bu soru bir kenara. CHP bu iki başlı görüntüyle, bu iki genel merkezde, bu iki genel başkanlı görüntüyle sağlıklı, sürdürülebilir, iddialı bir muhalefet partisi işlevini yerine getirebilir mi? Hayır, onu da getiremez. İktidarı seçimde yenebileceği yönünde, bir genel seçimde yenebileceği yönünde çıkaracağı Cumhurbaşkanı'nın adayının, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimde yenebileceği yönünde bir iddia ortaya koyabilir mi? Hayır, bu görüntüye koyamaz. O yüzden ben önümüzdeki süreçte bu işin daha da sertleşerek, daha da çetin, daha da zorlu bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu, hani gene Deniz Baykal'ı analım orada rahmetle, kurultay kazanan ama seçim kazanamayan bir lider olarak tarihe geçti. Kılıçdaroğlu tam da öyle tarihe geçmek üzere. Yani evet, kurultay kazandı. Hatta kaybettiği bir kurultay neticesinde de hukuki yollardan işte bir butlan karar neticesinde geldi, yargı kararıyla oturdu ki o da henüz Yargıtay safhasında kesinleşmiş değil.
1: Değil
2: kesinleşmiş değil. Onun altını çizelim ama hani Özgür Özel'in psikolojik üstünlüğüne, hani kurultay Kemal Bey'in iddia ettiği gibi şaibeli bile olsa, kurultay Kemal Bey'in iddia ettiği ve mahkemelerde işleyen süreçleri de fondat olarak söyleyelim, kimseyi de o anlamda masumiyet karnesini çiğneyerek kesin hüküm vermeyelim. Ama kurultayda öyle bir şaibe bulutu olsa bile Özgür Bey seçim kazanmış bir genel başkan olarak şu anda psikolojik üstünlüğe sahip. Ama seçim kazanmakla beraber şu anda ana gündemi, birinci gündemine elbette iktidarı demokratik yollardan eleştirmek değil, bu içinden geçmekte olduğu süreçte tekrar genel başkan koltuğuna, genel merkeze oturmak. O yüzden hani artık seçimin konuşulduğu, seçim tarihinin dillendirildiği, hatta kimi meslektaşlarımızın ki biz, Okan Bey, siz, Ahmet Kasımhan, 2027 Kasım derken pek çok meslektaşımızın, yok arkadaş emareler bunu daha da erkene çekiyor, ya 2026'da Kasım olabilir diye hani biraz seçim totu oynamaya başladı bir süreçte.
4: Baskın seçim.
2: Evet, bir baskın seçimi ki ben ona katılmıyorum. Bir süreçte CHP bir ana muhalefet partisinden beklenen hiçbir işlevi bu görüntüyle, mevcut tabloyla yerine getiremez.
0: Peki şunu da sorayım, yani Ekrem İmamoğlu'nun durumuna dair bir parantez açmak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı tabii parti içinde alınmış bir karar. Parti üyelerinin gidip oy vermesi sonucunda belirlenmiş.
2: Hatta parti üyelerinden çok daha yüksek sayıda yurttaşın da katılımıyla.
0: Doğru. Ama bu mutlak butlan kararı sonrası Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesiyle Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde dağıtıldı.
2: Kapatıldı.
0: Orada çalışan görevlilerin işten ayrıldı, daha doğrusu işten çıkarıldığı.
2: İş akdini feshedildi.
0: Gerçi bilmiyorum Kılıçdaroğlu ve ekibinden bu yönde bir açıklama geldi mi gelmedi mi, ama ben sosyal medyada aday ofisinde çalışan meslektaşlarımızın, eski meslektaşlarımızın falan işten ayrıldığını deklare ettiğini görüyorum. Ne olacak şimdi Ekrem İmamoğlu? Cumhurbaşkanlığı aday ofisi dağıldı. Yaklaşımı ne olacaktır genel merkezin?
2: Şimdi CHP genel başkanının, yani Kılıçdaroğlu'nun ve CHP grup başkanının bugün itibariyle, ya da seçilmiş genel başkan diyelim, belli ki Ekrem İmamoğlu'na ilişkin tutumları, tercihleri taban tabana zıt. Özgür Bey 110 miting yaptı ve bu 110 mitingin odağında Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu Özgür Bey döneminde gerek CHP üyelerinin gerekse CHP üyesi olmayan yurttaşların kullandığı oylarla partinin adayı gösterildi. Bir yandan her ne kadar arınma videosunda Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun adını zikretmese de öncelikle kafasında oysun olduğu anlaşılıyor. Ki ben az evvel dedim, yani Kemal Bey o anlamda bir hesap vermek durumunda olur seçmenlere. Niye? Arkadaş derler yani, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde sizin tarafınızdan aday yapıldı. 2019'da sizin tarafınızdan aday yapıldı. Acaba o zamanlarda onun adaylaşması için başka şeyler mi gündeme geldi diye bu sorular sorulur. Ve de Kemal Bey yıpratır o sorular. Ama şimdi açık kaynaklardan takip ediyoruz ki, eğer bir disiplin mekanizması işlerse, bir ihraç vesaire, geçici ihraç tedbir vesaire olursa, bu şu anda sadece Ekrem İmamoğlu ya da diğer belediye başkanları için değil, işte Ali Mahir Başarır gibi, Veli Ağbaba gibi grup başkanları için de söz konusu olacak. Az evvel Okan Bey son dakika geçtiği, Özgür Özel grup başkanı olarak tanınmasın diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir başvuruda bulunmuş. O aşamadan sonra iş daha da çetrefilli hale gelir. Yani Kemal Bey Özgür Özel'i partiden ihraç etmeyi düşünür mü, düşünebilir mi, bunu göze alabilir mi? Hani bu an için buna yanıt vermek zor. Ama hani bunları düşünmese bile, hani orada bir sağduyu ya da ağabeyler devreye girse bile, ya o kadar da gözünü karartma dense bile, partiye seçim kazandırmış bir eski genel başkanı, belediye seçim kazandırmış, partiden ihraç etmeyi düşünebilmek de onun grup başkanı olarak görev yapmasına son verilsin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dilekçeyle başvurmak da gerçekten yani çok gözü kara davranışlardır ki önümüzdeki süreçte bu kavganın çok daha çetin verileceğini, çok daha zorlu olacağını ve tarafların birbirlerine daha fazla bileneceklerini, bir uzlaşma, bir selamlaşma, bir tokalaşma ihtimalinin her geçen gün daha da azaldığını düşündürtüyor bana.
0: Şimdi bu meclis başkanlığına verilen bu dilekçenin bir karşılığı var mı? Yani ne olur bu dilekçe sonunda? Yani meclis başkanlığı tamam, hayır biz artık o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Özgür Özel'in grup başkanlığını tanımıyoruz diyebilir mi? Sonuçta grup toplanmış, bir oylama yapılmış ve grubun oyuyla, milletvekillerinin oyuyla seçilmiş bir grup başkanı.
2: Tabii bu çok zor bir soru. Yani mantıksal olarak hadi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimle gelen bir grup başkanı, hayır arkadaş ben seni tanımıyorum demesi biraz zor olabilir.
0: Yani, Okan Müderrisoğlu var mı bu sorunun yanıtı?
1: Bence onu yapamam.
3: Tabii bu da bir siyasi teamül ve demokratik olgunluk gerektiriyor. Bu da bir ilk. Şöyle bir ilginç durum var. Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili değil. Milletvekili olmadığı için de doğal olarak partinin milletvekili olan bir ismini grup başkanı olarak seçmesi lazım. Dolayısıyla o grup başkanı seçimi de yapılmış vaziyette. Milletvekillerinin meşruiyetiyle ilgili veya mutlak butlanın milletvekillerine tesir eden bir kısmı şu an için bilinmediği için ya da böyle bir husus zikredilmediği için o seçimin yok hükmünde sayılması noktası bence belirsizlik. O yönüyle meclis başkanlığı bu hususu CHP'nin iç meselesi olarak mütalaa edebilir. Veya işte Kılıçdaroğlu'nun bu başvurusu üzerine yorum yoluyla ilerleyebilir ama an itibariyle o seçimi geçersiz kılacak çok güçlü bir argüman görmüyorum. Yani bu sizin iç işinizdir. Oradaki seçimin nasıl yapıldığı hususunu siz kendi aranızda çözmelisiniz. Meclis başkanlığı nihai duruma bakar. Çünkü Kemal Bey grup başkanı değil. Genel başkan. Grup başkanının bir milletvekili olması gerektiği çok açık. O yönüyle bakıldığında da
0: bu grup başkanını da genel başkan atamıyor ya da görevlendirmiyor. Grup içerisinde aynı oylamayla
2: grup başkanı seçimleri de seçimle gelir. Tabii.
3: Bu tür seçimler aslında elbette grupta kapalı yapılır. Fakat grup başkanı, grup başkan vekillerinin kim olacağı konusu bir uzlaşmaya dayanır.
0: Elbette yani.
3: Genel başkanın bilgisi ve onayıyla yürür. Arka plan böyledir ama görünüşü ve uygulayışı kapalı seçim üzerinden gider. Burada zikredildi. İşte 110 milletvekilinden bahsediliyor. Onun altını çizelim. 95'i orada, 96'sı geldi. 95'i oy kullandı. Birisi geçersiz. 15 milletvekilinin de yurt dışında olduğu veya mazereti nedeniyle gelemedi ama Özgür Özel'e şifayen destek bildirdiği. Dolayısıyla zaten Özgür Özel de iş en baştaki gibi Kemal Bey ile birlikte hareket eden 20-30 civarında milletvekili var demeye getirmişti. Oraya iniyor. Ben bu an itibariyle o seçimi gayrimeşru ilan etmek Kemal Bey ve ekibinin hamlesi olabilir. Ama meclis başkanlığı bakımından ekstra değerlendirmeye gerektirecek şu aşamada bir hüküm ifade edeceğini öngördüm.
1: Açalım mı Okan? Ben çok hatırlamıyorum da. Zaten bu kurultaydan önce kurultaya giden ekipte grup başkan vekili veya grup başkanı aday olduğu için Kılıçdaroğlu grup başkanı mıydı Özgür Özel yoksa grup başkan vekili miydi?
3: Grup başkan vekiliydi.
1: Tamam.
0: Grup başkanı kimdi?
1: Grup başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olduğu için.
0: Milletvekili değil. Otomatik başkan olarak genel olduğu için başkan milletvekili olmamıştı.
1: İşte ben de vekaleten grup başkan vekilliği yapıyordu diye aklımda da.
3: Tabii ondan sonra grup başkanlığını grup başkanlığını üstlendi ondan sonra.
1: Evet, üstlendi ama o belki bugüne devreden bir görev olmayabilir. Yeniden seçilmesi gerekebilir.
3: İşte o yüzden onu yenileme ihtiyacı hissettiler ve bu seçimi hızlı bir şekilde.
1: O seçim mecliste mi yapıldı?
3: Hayır, genel merkezde yapıldı. İşte fakat olarak grup çalışmaları da meclis çalışmalarının bir uzantısıdır. Bu yorum da var. Grup çalışmaları meclis çalışmalarının bir uzantısıdır. Dolayısıyla grup çalışmaları meclisin dışına fiilen taşınabilir ama hukuken taşınamaz. Dolayısıyla mecliste yapılmadığı için o seçimin de meşruiyeti tartışmalıdır.
1: Öyle olabilir. Bir daha yaparlar, daha fazla oy çıkar.
3: Her gün Her gün her gün yeni bir yorum, yeni bir hamle, bir sinir savaşı, hukukun verdiği tüm incelikler, hani dedim ya, nizalı boşanma, tartışmalı boşanma, anlaşma olmadan boşanmadaki o tüm argümanların kullanılması gibi bir durum yani.
1: Evet. Yeniden bir seçim yapmaları gerekebilir parlamentoda yapmadıysa.
0: Ekrem İmamoğlu'nun durumu. Başkanlığı şimdi, ofisinin dağıtılması, orada çalışan profesyonellerin
1: orada bir işten çıkarılması. Bir seçenek var. Onu ne kadar zorlayacaklar bilmiyorum. 100 bin imzayla aday. 100 bin imzayla şifahi aday gösterilir. Resmi aday olmak için şartları taşımak gerekir. Şu anki durumu şartları taşıdığını göstermiyor Ekrem İmamoğlu. Davalardan birden fazla davadan ceza alma durumu. Hadi bunların hepsinin ertelendiğini filan düşünelim. Yargılama devam ederken diploma meselesi var. Onun da geriye alınabilir bir karar olduğunu çok değerlendirmiyorum. Çünkü ayrıntılarını zamanında yani ilk bu olaylar ortaya çıktığı zaman iyice bakmıştım. Sonra da savunmaları filan dinlemiştim. Yargılama sürecinde çünkü bunların savunmalarının bir kısmı geldi. Şeyle ilgili okul isimlerinden kaynaklanan kargaşa ile ilgili sonuçta o savunmaların da çok mantıklı, tutarlı olmadığını, hatta savunmaların arkasında da İmamoğlu'nun durmadığını gördüm. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırdım, kazandım, sonra kaydımı aldırdım. Kazandım dedi ama kayıt yaptırdım demedi. Kazandım, kaydımı aldırdım deyince arada bir kayıt olduğu zaten ortaya çıkıyor. Neden bu ifadeleri alıyorum? Özgeçmişinden. Yine aynı şekilde özgeçmişinde buraya gittim, buraya aldırdım. Sonra ama sonra kendisine soruluyor, siz Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne hiç girmemişsiniz zaten. Ben girdim demedim ki. Özgeçmişimi yazan yanlış yazmış. Web sitesini hazırlayanlar yanlış yazmış diye savunma yaptı şeyde. Bu davayla ilgili. Ama bugün ben tekrar baktım. Hem kendi İmamoğlu sitesinde o özgeçmiş duruyor aynı. Hem İBB'nin sitesinde aynı duruyor. Hem CHP.org.tr sitesinde aynı duruyor. Şimdi bu çok ciddi bir tutarsızlıktır. Ben doğru belgeleri verdim, doğru okulu verdim. Üniversitenin kütüğüne giren yanlış girmiş. Bana ne bundan? Tamam ama üniversite kütüğüne gireni özgeçmişinize koyuyorsanız o zaman birinci söylediğiniz ortadan kalkar.
0: Belki o şimdi, belki o değişikliği de ya bu mahkeme sürecine yansıdı, sonrasında değiştirdiler.
1: Yok mahkeme
0: gelmesin diye de değiştirmemiş olabilir yani.
1: Mahkeme sürecinde ifadeyle bunu reddetti zaten. İşte, dolayısıyla mahkemede söylediğiniz şeyi kayıtta değiştirmeniz bu dediğiniz sonucu doğurmaz. Zaten siz onu oradan reddettiniz. İşte karakolda söyledi, mahkemede şaştı diyebilirlerdi. Ondan endişe etmedi. Benim bahsettiğim şey, bu bir delil değil.
0: Anladım.
1: Bu bir ikrar.
0: Sonuçta yani dediğiniz gibi o süreçler devam ediyor.
1: Demek istediğim bu tutarsızlıklar bu işin hukuki olarak da geri dönülmezliği ortadayken bir adaylığın söz konusu olmayacağını gösteriyor. Ben o yüzden bu süreci lider, CHP lideri diye artık yavaş yavaş şeyin, Özgür Özel'in işaretlenmesini filan orada İmamoğlu'nun adaylığının artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmamoğlu kanadında ya da Özgür Özel kanadında da rafa kaldırıldığı mesajı olarak anlıyorum.
0: Zaten Özgür Özel de yani yaptığı bir konuşmada yani aday olamayacak gibi
2: adaylarımız
0: sürekli,
2: olur dedi. Adaylarımız olur var demişti.
1: Çünkü yani orada iki motivasyon var. Bir pozitif motivasyon, kazandıracak aday istiyor kitle. Bunun kim olduğu ikinci sırada geliyor görebildiğim kadarıyla. Bu bir. İkincisi bütün bu arınma denilen, yani Kılıçdaroğlu'nun arınma dediği ve bu yüzden buradayım diye iddia koyduğu mesele esasen İmamoğlu'nun parti yönetimini belirlemek istediği süreçte başlattığı projenin devamı. Dolayısıyla İmamoğlu aday değil.
3: Bir açıklık,
1: konu kapandı.
3: Bir açıklık getirmeme müsaade edin.
0: Buyurun.
3: Bu programda konuşmuştuk 17 Mayıs'ta. Balıkesir mitingi ki 109. mitingindeydi Sayın Özgür Özel'in. Ekrem İmamoğlu hapiste, bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun mücadelesini vermeyi sürdürürüz ama her CHP'li CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır diye. Daha önce Cumhurbaşkanı adayımız A, B, Z planı İmamoğlu'dur sözünden ilk kez bu kadar açık ve resmi bir şekilde İmamoğlu'nun aday olamayabileceğine ve alternatif isim gerekebileceğine ilişkin çok güçlü mesaj vermişti. Bu grup başkanı, grup başkan vekili tartışmasında da tekrar notlarıma baktım. Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında milletvekili olduğu için aynı zamanda CHP Genel Başkanı olarak partisinin grup başkanı. Hı hı. Ne zaman Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamıyor ve doğal olarak milletvekili olamıyor? Doğru. Haziran 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığına Özgür Özel seçiliyor. Dolayısıyla tamam, başlangıçtaki ilişki grup başkan vekili ilişkisi, sonra grup başkanı oluyor Sayın Özel.
1: Yani Özgür Özel bu son grup başkanı seçildim, tekrar kendimi seçtirdim derken aslında tekrar seçilmiş olmuyor. Haklı. Zaten o görevdeydi. O sadece olsun, orada bir milletvekili sayısı yani
2: güven oyu aldı. Bir tür güven oyu aldı.
1: Taraftarlarını göstermiş oldu. Yani meclis başkanının da onun geriye dönük grup başkan vekilliğini yeniden kazanmış olmasını herhalde ortadan kaldıracağını çok beklemem.
0: Yeniden kazanılan bir şey yok, evet. O zaman zaten grup başkanıydı.
1: Zaten grup oraya döndü yani.
0: Seçilip de grup başkanı olmuştu. Yani parti genel başkanı sıfatıyla grup başkanlığı
3: şöyle
0: yapmıyordu.
3: Şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Hayır. Tabii. O zaman seçilmişti mutlak butlana.
2: Grup başkanlığı seçimlerinden kısa süre sonra.
1: Mutlak evet, butlan denince o da oraya dönmüş oldu
2: olan,
1: yani.
2: Yeni mazbata almış olan CHP grubu seçti. Manisa Milletvekili olan Özgür Özel'i de grup başkanı seçmiş.
0: Doğru.
2: Halen 2023'ten beri o sıfatı devam ediyor zaten.
0: Anladım. O zaman yani iptal olması gibi bir durumda söz konusu olmaz. Okan Müderrisoğlu, şunu da konuşalım. Mansur Yavaş'ın durumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ki işte Sayın Özgür Özel diyordu ki iki tane forvetim var benim. Biri İmamoğlu, diğeri Yavaş. İşte onlar arasında ben teknik direktör olarak seçeceğim dedi. Sonrasında Sayın İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Mansur Yavaş buna bir tepki gösterdi ama çok da fazla göstermedi. Çünkü tam o zamanlarda işte diploma davası söz konusuydu. Diploma iptal olunca İmamoğlu'nun Mansur Yavaş dedi ki ben artık bu konuyu konuşmayacağım ta ki bu hukuki süreç sonlanana kadar. Şimdi yine bir hukuki süreç var. Mutlak butlan kararı. Sayın Mansur Yavaş'tan bir takım açıklamalar geliyor. İşte kurultaya gidilmeli diyor Sayın Mansur Yavaş en kısa zamanda. Ama anlatışılan o ki CHP seçmeni Mansur Yavaş'tan daha fazlasını duymak istiyor. Çünkü bu yönleri sosyal medyada ben tepkiler görüyorum. Neden daha çok sesi çıkmıyor Sayın Yavaş'ın, neden daha tepkisini ortaya koymuyor şeklinde. Siz Mansur Yavaş'ın bu süreçteki pozisyonunu nasıl yorumluyorsunuz?
3: Sayın Yavaş prensip olarak az konuşmayı, gizemli kalmayı, buradan bir siyasi umut beklentisini yönetmeyi tercih etti. Bu birinci husus. Şu anda bu çizgisinde devam ediyor. İkincisi sağduyuyu temsil ettiği için doğal olarak toparlayıcı mesajlar vermeye çalıştı. Az önce diploma davasından bahsettin. Orada karar çıkınca Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konu veya bu eksendeki herhangi bir tartışmayı sonlandırdığını, bu husus netleşinceye kadar kendi pozisyonunu tanımlamayacağını ifade etmişti. Onu da göz ardı etmeyelim. Üçüncüsü de Sayın Yavaş, bugün Mustafa Kartoğlu sanayideki köfteciden başlayarak ve hani plastikle cam, camla ahşap aynı yapıştırıcıyla yapıştırılamaza varıncaya kadar değişik ve hakikaten sempatik örnekler verdi. Ben de o zaman Dünya Kupası'na yaklaşıyor futbol tabirle devam edeyim. Kalecinin hareket alanının önündeki ilk çizgi altı pas çizgisi diye geçiyor. Orada sadece topa dokunmak kalıyor. Dolayısıyla Sayın Yavaş topa dokunacağı aşamaya bir takım süreçler gelmeden açıkçası forvet olarak öyle bedenini ortaya koyup tekmeye kafa uzatan bir siyasi profil değil ve olacağını da öngörmem. O yöne de bakıldığında
1: ben o benzetmeye biraz daha
3: gidiyor.
1: O benzetmeye bir katkıda bulunayım. Sayın Yavaş'ın
3: katkıda bulun sanki, çünkü sen burada sanki işin ustasısın.
1: Topa son dokunuşu yapmak da değil, topun kendisine çarpıp içeri girmesini bekler pozisyonu var gibi geliyor bana.

0: Daha iddialı bir çıkış beklemiyorum. Evet, taban bunu belki beklemeye başladı. Ama CHP'de sular durulmadan bir tür fırsatçılık, bana göre siyasi ucuzculuk gibi gözükecek bir hamlenin içinde de olmaz Sayın Yavaş. Bunu öngörmek mümkün. Yani partide daha genel başkan konusu ve partinin geleceğine ilişkin süreçler netlik kazanmadan buradan kendisine yeni bir rol tanımlamaya çalışması onu da açıkçası hedef haline getirir. Halkın umudu Kılıçdaroğlu nasıl hain Kemal olduysa, halkın umudu Mansur Yavaş'a derler ki Yavaş, yani bir dur, vurdur, orada dur derler yani. Onu da biliyor. O yüzden Sayın Yavaş'tan arka plan diplomasisini bekliyorum. Kamuoyu yönünde büyük bir hamle beklemiyorum.
1: Barış dostlar, bu sükunet ya da işte ne diyelim, çünkü anladığımız kadarıyla taban biraz daha sesinin yükselmesini istiyor Mansur Yavaş'ın, ama Mansur Yavaş'ın tercihi daha uzlaşmacı, daha farklı bir ton. Bu kazandırır mı, kaybettirir mi?
2: Bu sorunuza yanıt vermeden evvel önceki turla ilişkin şu soruyu sorayım Okan Bey'e ve Mustafa'ya. Özgür Özel evet grup başkanı olarak seçilmişti 2023'te. Cumhurbaşkanı seçimlerinden, genel seçimler beraber yapıldı kısa süre sonra. Peki Özgür Özel genel başkanlığa adaylığını koyduğunda grup başkanlığından istifa etmiş miydi?
3: Yok, etmesine gerek yok.
2: Yok, yani siyasi bir şey olarak.
0: Grup başkan vekiliydi ve öyle bir istifa gerekmiyor.
2: Grup başkanı sıfatıyla mı genel başkan adayı olmuş idi? Yoksa grup başkanlığından istifa ederek mi genel başkan adayı olmuş idi? Buna ikinizin de teyit mekanizması.
0: Bunun arasında çok belirgin bir fark var mı sizce?
2: Şöyle ki, eğer
0: buradan nereye ilerleriz?
2: Yok yok. Grup başkanlığından eğer istifa etmiş ise sonra genel başkan seçildiği için
1: oradan düşebilir belki. Grup başkan oldu. Ama genel başkan adayı olmak için grup başkanlığından istifa
2: hayır, siyasal bir nezaket anlamında. Çünkü Kemal Bey'in grup başkan vekiliydi. Şimdi ona karşı rakip olaraktı ya.
3: Öyle.
2: Acaba böyle bir hani siyasi nezaket örneği göstermiş miydi? O kafama takıldı.
3: Yok yok, şöyle. Öyle bile olsa son tahlilde
2: zaten genel başkan seçildiği için grup başkanı gene oldu.
3: O kurultaydan önceki yasal hukuki duruma dönüleceği hadi için o da önceki durumuna dönmüş olacak yani.
1: Yani sadece yani hani grup başkanı olacak tabii yani.
2: Yok, buradan bir şey çıkar diye değil. Sadece aklıma geldi bu soru işte ve bir de kayıt düşmek için. Ha şimdi gelelim Mansur Yavaş'a ilişkin sorumuza. Hı. Evet, Mansur Yavaş hepimizin üzerinde ittifakla, uzlaşıyla durduğu üzere siyaseten ketum, temkinli, tedbirli, ihtiyatlı, çok atak, çok aceleci olmayan bir figür. Hı hı. Sadece CHP siyaseti değil, öncesinde MHP siyasetinde de öyleydi Mansur Yavaş. İkincisi, benim başından beri vurguladığım üzere %60 oy alan, başkentimiz Ankara'da %60 oy alan bir siyasi aktör. Yani bu %60 oy bütün siyasetçilerin iştahını kabartacak bir oydur. Yani %60 oy alan bir siyasetçi, arkadaş ben bir dönem daha bu işi yapacağım, ondan sonra eşimle el ele dünyayı gezeceğim, siyasi tecrübelerimi gençlere aktaracağım, bir vakıf kuracağım, torun torba seveceğim demez. Kimse demez bunu çünkü %60 oy herkesin iştahını kabartacak bir oydur. Biz gene elbette şimdi Mansur Bey şu anda forvetlerden biri Ekrem İmamoğlu devre dışı kaldığından, yargılanmakta olduğunu, artı diploma davası var. Ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir hukuki süreç başladığında İmamoğlu'na ilişkin Mansur Yavaş'ın dediği şu cümle. Yani bu süreçten dolayı ben adaylığımla alakalı bütün tartışmalardan çekiliyorum. Bunları askıya alıyorum. Bunu konuşmayalım. Çekti ki hareketi de şık bir, centilmence bir davranıştı. Hı-hı. Ama şüphesiz Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı düşünür mü? Düşünür. Hakkı mıdır? Hakkıdır. %60 oydan dolayı da hakkıdır. Hı-hı. Ama dediğim gibi çok ketum. Yani tabanın Mansur Yavaş'tan, Mansur Bey daha iddialı, daha atak ol, daha görünür ol, Cumhurbaşkanlığı adaylığını deklare etmesen bile, haklı gerekçelerle şimdi deklare etmekten uzak dursan bile, ama bunu bize hissettirecek, bunu ihsas ettirecek kimi tavırlar, söylemler geliştir, böyle bir kadrolaşmanın içine gir, böyle bir programın hazırlanışına gir diye beklentisi olabilir mi? Olur. Bu da tabanın, seçmenlerin hakkıdır. Fakat Mansur Yavaş'ın da hani ketumluğu yanında ihtiyatlı, tedbirli, temkinli

0: olması yanında şöyle bir gözlemleyebildiğim, anladığım kadarıyla tutumu var. Sadece CHP'nin değil, evet CHP'nin adayı olmak ama başta İyi Parti olmak üzere diğer siyasal partiler, merkezin sağındaki milliyetçi partiler vesaire olmak üzere CHP'nin adayı olması yanında onların da desteğiyle seçime katılmak istiyor ki bu da hani tabanın Mansur Yavaş'a ilişkin az evvel sıralamaya çalıştığım beklentileri ne kadar haklı anlaşılabilirse Mansur Bey'in de CHP'nin adayı olarak mı ondan ibaret kalmayarak olabilen en geniş yelpazede adaylaştırılmak istenmesi yönündeki beklentisi de o kadar akılcı, kendince mantıklı, gerçekçi, anlaşılabilir bir durumdur.
1: Kartoğlu zaten soracağım Mansur Yavaş'ı belki
2: bir bilgi vereyim müsaadenizle. Birkaç konu iç içe geçti, sadeleştirelim. Bir, Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğunda CHP Genel Başkanı, aynı zamanda CHP'nin Grup Başkanı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayınca Haziran ayında CHP seçim yapıyor. Çünkü bir milletvekilinin grup başkanı olması lazım. Özgür Özel grup başkanı olarak seçiliyor. Özgür Özel değişim grubunun adayı olarak ortaya çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Diyor ki seçimlere az bir süre kaldı. Yani partinin kurultayına. Ben şimdi grup başkanlığından istifa etsem partide şimdi yeni grup başkanı ve grup başkan vekilleri seçimi olacak. Kurultay öncesi bu hem sağlıklı olmaz hem partide bölünmeye yol açar. Ben grup başkanından istifa etmeyeceğim ama grup başkanının yapacağı hiçbir siyasi faaliyete katılmayacağım diyerek Kasım ayındaki kurultaya kadar grup başkanlığı sıfatını sürdürüyor. Resmen ama fiilen faaliyetlere katılmıyor. Adını koymuş olalım.
3: Tamam.
0: Peki. Çok teşekkürler katkınız için. Çünkü
3: bugünün yolunu
0: aklıma gelmişti o. Hadi kayıtlara geçsin. Teşekkürler Okan Bey.
1: Buyurun.
3: Şimdi o nezaket gösterilmiş demek. Şimdi Mansur Yavaş özelinde esasen ben de bir alıntıyla, hocamdan alıntıyla devam edeyim. Mansur Yavaş zaten CHP'den ibaret olmadığı için, hatta hiç ibaret olmadığı için
1: %60 aldı diyorsunuz.
3: Oy aldı. CHP'ye CHP adayı olarak gösterilmesinin sebebi CHP'den ibaret olmaması. Bence bundan sonraki aşamalarda da varlığının o anlamdaki siyasi değeri CHP'den ibaret olmaması. Yani
1: Sayın İmamoğlu için de aynı cümleyi yorum AK Parti'den,
3: oradan da onunla da kurulabilir ama bununki çok daha yakın. Neden? Çünkü Mansur Yavaş Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyaset yapmış bir isim.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla onun da adayı olmuş. Hem de iki kez.
3: Tabii tabii, evet. Aday olmuş. Fakat işte kazanamamış daha önce filan. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile eklemlendiğinde, iki oy potansiyeli birleştiğinde onu başkan yaptı Ankara'da. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir tavrı var. Yani bu işi akademik olarak incelemek daha farklı ve fazla veriler mutlaka veriyordur. Ama yarın olursam lütfen düzelt ya da ekleme gerekirse. Cumhuriyet Halk Partisi biraz kökten partici bir yaklaşımı var. Yani sonradan partiye gelenlerin, başka partilerden gelenleri, başka kökenlerden, siyasi kökenlerden, arka plandan gelenleri CHP'li kabul etmesi, sindirmesi oldukça zor
0: doğru,
3: oluyor.
0: Çok doğru.
3: İmamoğlu'nun farkı kazandırma potansiyeli. Neden? Çünkü çok popüler bir aday olarak girmedi. Kısa sürede popülerleşti. Güçlü rakiplere karşı tırnak içinde bir başarı gösterdi. Ve bu onu daha da fazla popülerleştirdi. İşte kitaplar vesaire filan. Başka sebepler de var. Onlar tartışma yaratır. Oraya girmeyeyim. Ama son tahlilde popülerleştiği ve kazandırma potansiyelinden dolayı kabul edildi. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde dışarıdan gelenlerin çok daha sivri, çok daha kariyerli falan isimler var. Ve 30 yıldır partide olanlar var. O isimler birçok yere aday gösterilmelerine rağmen hiçbir yerde adaylık atfedilmesine rağmen pek az yerde aday olup ciddi yerlerde hiç aday gösterilmediler. Şimdi Mansur Yavaş'ın farkı ne? Cumhuriyet Halk Partililer yani çok kaba sayılmasın ama biraz magazinel ifadeyle Mansur Yavaş'ı değil, Mansur Yavaş'ın kazandırma potansiyelini seviyorlar.
1: Cumhuriyet Halk Partililer derken Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni
3: seçmeli. Yoksa... Tabii tabii. Sayısal seçmen olarak söylüyorum bunu. Hı. Bakın yoksa yani Cumhuriyet Halk Partisi, yoksa Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamıyorsun.
1: Genel başkan. Yok yok
3: değil değil. Değil. Öyle değil. Kişisel bir şey değil.
0: Tabanda yani,
3: seçmene bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine Milliyetçi Hareket Partisi'nden, diğer milliyetçi tabandan, sağ tabandan, İYİ Parti'den filan mesela bugünkü ismiyle diyelim, AK Parti tabanından hatta oy gelmesi lazım ki kazanabilsin. Hı
0: hı. Bu matematik,
3: yoksa
0: bu matematik işi.
3: Yoksa kendi ben
1: ama CHP seçmeni Mansur Yavaş'a uzak mı?
3: Hayır değil. Hayır. Şu anda hemen, değil mesela.
0: İsim üzerinden
3: ama
0: örnek
3: diyorum ya Mustafa, Cumhuriyet Halk Partili olarak
0: örneğini versene Mustafa.
3: Cumhuriyet
0: klasik CHP.
3: Tabii. Cumhuriyet Halk Partili olarak kabul ettiğinden değil.
1: Anladım.
3: Partiye
1: kazandırma.
3: Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandırdığı için. Yo, aynı şey İmamoğlu için de geçerli.
1: Anladım.
3: Yoksa Cumhuriyet Halk Partili olduğundan dolayı tercih edilen bir isim değil. Kazandırma potansiyeli taşıdığından dolayı. Dolayısıyla hani test edildi, onaylandı sahada bir kazandırma süreci. Dolayısıyla onlar, ha Cumhuriyet Halk Partili biri olsa, daha kökten Cumhuriyet Halk Partili bir isim, aileden filan falan falan, o zaman o tabii tadından yenmez. Ama bugüne kadar
0: da kazanamıyor. Ama
3: bugüne kadar da bakın enteresan bir şeydir. CHP'de iktidar, ben onu Ankara'da öğrendim, parti içi iktidardır birinci derecede. Ondan sonra gelir ne derler ona, Türkiye'de iktidar olmak. Önemli olan parti içi iktidar olmak, birinci aşama. O yüzden Hizip Partisi'dir diyoruz. Başta kim söyledi bilmiyorum, sen mi söyledin hocam? Çok, evet söylediniz. Çok az sayıda genel başkan değiştirmiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kadar kurulta yapan parti de yoktur.
0: Hmm. Dedin ya, mahalle delegesi olmak kahvede başkan yani, olmaktan daha zor.
3: Belki bilmiyorum da sayıyı bakmıştım geçenlerde ama.
1: Bir dakika kaldı Kartoğlu.
3: Belki hani 50'nin üzerinde 60'a yakın olağanüstü kurultayı var. Ama değiştirdiği genel başkan sayısı 5-6 filan.
0: Üstelik 100 küsur yıllık.
3: Bu ne demek? İçeride çok fazla hizip var, sürekli zorluyor. Hmm. Şimdi bu kadar çok hizip bir sürü insanı da yiyor kendi içinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok başarılı, Okan'ın da Ankara'da yakından tanıdığı belediye başkanları vardı. İstanbul'da belediye başkanları vardı. Atıyorum işte Selami Öztürk Kadıköy Belediye Başkanı. Üst üste kendisi kazanıyordu Kadıköy'de.
1: Evet.
3: Ama öyle bir oy potansiyeli bıraktı ki herkes kazanabilir hale geldi. Cumhuriyet Halk Partisi de ondan sonra herkesi Kadıköy'den aday Anladım. Gösterdi ya da Çankaya'dan aday gösterdi. O yüzden aslında kendi içlerinde üretebilecekleri var. Onların her biri parti iç Peki. siyasete kurban gidiyor. Dışarıdakiler o zaman daha kıymete biniyor.
1: Peki teşekkür ederim. Bir reklam arası, artık sonrasında da programı yavaş yavaş kapatacağız.

0: Siyasi işlerde bu akşam da programın sonuna geldik. Ankara'ya Okan Müderrisoğlu'na çok teşekkür ederiz. Barış Dostlar çok teşekkürler. Mustafa Kartoğlu teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Okan. Seni görmek güzeldi bu akşam.
0: Teşekkürler. İzleyicilerimize teşekkür ederiz.
2: Eksik olma. İyi bayramlar diyoruz.
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar olsun. Saat başında da Burak Özcan karşınızda olacak gelişmelerle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görünebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: İyi geceler. NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı bitirebilecek anlaşma için pazarlıklar devam ediyor. Ancak pazarlıklara paralel bölgede tansiyon zaman zaman yükseliyor. ABD İran'ın güney bölgelerine geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran karşılık olarak ateşkesin ihlal edildiğini belirterek kendilerini savunacaklarını bildirdi. Bu gerilim iki ülke arasında anlaşma olmayacak mı sorusunu tabii akıllara getiriyor. Son durumu canlı bağlantılarımızla alacağız. Bültenimizin ilerleyen dakikalarında konuğumuzla değerlendireceğiz. Bir diğer gündemimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan düğümü. Geride bıraktığımız gün Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Genel Başkanı 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili üye seçsin çağrısı yaptı. Bu çağrıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden yanıt geldi. Siyasi polemik dendi. Siyasetin bir numaralı gündemine dair olanı biteni de ekrana taşıyacağız. Bugün yarındaki manşetlerimiz bunlardı ama akışımız bunlarla sınırlı değil. Başka neler izleyeceksiniz? Gelin özetleyelim.

0: Geride bıraktığımız güne İzmir'den bir operasyon haberiyle başladık. Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay'la imar müdürü tutuklandı. Şüphelilerin rüşvet olarak imara aykırı yapılara göz yumdukları iddiası var. Yurdun büyük bir kesimi bayrama yağışlı havanın etkisiyle giriyor. Trabzon'daki sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Çamura saplanan minibüsteki kişiler ölümden döndü. Yurttan sel ve heyelan görüntüleri gelirken Avrupa'da yaz sıcakları erken etkili oldu. Çok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da 7 kişi sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Bilim insanlarına göre yeni rekorlar da yolda. Bugün Kurban Bayramı. Arife gününde İstanbul'daki kurban satış noktalarında hareketlilik yaşandı. Son pazarlıklar yapıldı. Fiyatlar satıcılara göre uygun, alıcılara göre yüksekti. Özetler böyle, başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek ABD ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma pazarlığına İran'a yapılan saldırılar gölge düşürdü. Peki iki ülke arasındaki bu düğüm ne zaman çözülecek? ABD ve İran tarafından gelen açıklamalara bakacağız. Ali Çabuk Tahran'da, Begüm Dönmez Ersöz Washington'da. Ali Çabuk'la başlayalım. Ali, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın güneyindeki füze tesislerini vurdu. Dini lider Müşteba Hamaney'den sert mesajlar geldi. Şimdi bu saldırılar taraflar arasındaki ateşkesi tabii nasıl etkileyecek, bu merak ediliyor. Nedir diplomasi trafiğinde son durum?
2: Bak, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen ilk değerlendirme yanıt hakkının saklı tutulacağı ve bu saldırıların da bir ateşkes ihlali olduğu yönünde. Devrim muhafızlarından da benzer bir açıklama gelmişti ve ABD yönetimine bir uyarı verildi. Bu ateşkes ihlallerinin devam etmemesi yönünde. İran basının içerisinde de yer aldığı bazı askerlerin hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Dün gece ise Bender Abbas bölgesinde yine Cazk ve Sirik adalarında patlama seslerinin geldiği İran basında yansımıştı. Dışişleri açıklamasında bu bir ateşkes ihlali olarak değerlendirildi ve İran hiçbir zaman saldırganlığı cevapsız bırakmayacaktır ve İran'ın egemenliği İran egemenliğini savunma konusunda da en küçük bir tereddüt gösterilmeyecektir şeklinde bir açıklamaydı bu. Bir taraftan da Doha'da bir görüşme trafiği vardı. Diplomaside de hareketlilik var ve tarafların anlaşmaya da yakın olduğu yönünde en azından bir ön anlaşma için taslak metnin ilanı noktasında bir bekleyiş var. Meclis Başkanı Galibaf aynı zamanda müzakere heyetine başkanlık eden isim Tahran'a döndü. Katar'a gitmişti. Doha'da hem bugün hem de dün temasları oldu ve İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasının da Katar'da yapılan bu görüşmelerde temel konu başlığı olduğu paylaşılmıştı. İran basınında bu temasa ilişkin ilk değerlendirmeler bloke edilen bu mal varlığının serbest bırakılması noktasında ki 24 milyar dolardan bahsediliyor. En az yarısını Tahran yönetimi serbest bırakılmasında ısrarcı. Bu görüşmelerin olumlu geçtiği genel olarak değerlendirmiyor İran basının içerisinde. Tabii nihai bir anlaşma için henüz erken olduğu da gelen yorumlar arasında. Fars Haber Ajansı gün içerisinde özellikle de bu mal varlığının serbest bırakılması konusunda bunun bir anlaşmanın en azından sağlanabilmesi için İran'a yönelik güvenceyi destekler bir adım olarak bu nitelendiriliyor. Yani bloke edilen bu mal varlıkları serbest bırakılmadan herhangi bir müzakere veya mutabakat söz konusu olmayacaktır değerlendirmeleri yapılıyor. Diplomasi destekleyen bir diğer adım ise devrim muhafızları donanması bugün bir kez daha 25 ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi Burak.
0: Ali Çabuk karşımızdaydı. Begüm Dönmez Ersöz'le devam edelim. Begüm, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kabinesini toplayacak bugün. Tüm üyelerinde katılması bekleniyor. Tabii toplantıda ana gündem İran mı olacak? Başka bir mesele mi var? Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen sinyaller İran'la yaşananlara dair?
3: Burak, son gelişmeyle başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 1,5 saat önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ki Netanyahu'nun da bugün güvenlik kabinesini topladığı biliniyor. Sonrasında da Trump'la bu telefon görüşmesi gerçekleşmiş oldu. İran savaşı dışında Lübnan saldırılarının da İsrail'in ele alındığını söylemek mümkün ki İsrailli kaynaklar bugün Amerikan basınına yaptıkları açıklamada da İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını daha da genişleteceğinin sinyalini vermişti. Dolayısıyla hem İran hem Lübnan konusu Trump-Netanyahu görüşmesinde ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump bugün çarşamba günü kabinesini toplayacak ama alışılagelenin aksine kabine bu kez Beyaz Saray'da değil Camp David'de toplanacak. Bütün kabine üyelerinin katılması bekleniyor. Camp David genellikle tarihsel olarak tabii ulusal güvenlik konularının ya da hassas diplomatik konuların görüşüldüğü noktalardan, yerlerden bir tanesi. Tırnak içerisinde istenmeyen konukların ya da misafirlerden biraz daha uzak, medya mensuplarından uzak bir noktada. Ama Beyaz Saray kaynakları bir yandan şunu da söylüyor, hava koşullarına bağlı olarak planda değişebilir. Çünkü yağmurlu hava Washington'da uzun bir süredir bu haftada o şekilde helikopterle gidiyor normalde ABD Başkanı Donald Trump Camp David'e. Bu 26 Mart'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda hem bir yandan ara seçim öncesinde ekonomik tablo ve gelişmeler, İran savaşının gündemde olması bekleniyor. Şimdi dünkü hareketliliğe ilişkinde, yani İran'a yönelik Amerika'nın saldırısına ilişkinde Amerikalı yetkililerden açıklamalar var. İran tarafında biz hareketlilik gördük. Bu hareketlilik nedir? Amerikalı yetkililere göre İran'ın drone kaldırdığı, insansız hava aracı kaldırdığı ve füze fırlatma tesislerinde hareketlilik gördüklerini söylüyor Amerikalı yetkililer. İstihbarat analistleri de son 24 saat içerisinde saldırılardan önce görülen hareketlilik sonucu harekete geçtiklerinin savunma amaçlı bir hamle olduğunu söylüyorlar. Wall Street Journal'da bir haber yer almıştı. ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden eşlik etmeye başladığına dair CENTCOM'sa bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio başta olmak üzere, müzakerelerde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.
0: Mutlak butlan kararı ve sonrası yaşanan olayların ardından Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi hattında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bahçeli'nin mutlak butlan sonrası karşı karşıya gelen iki isme bugün tarihi bir çağrıda bulunacağı da öğrenildi. Görüşmede bu konunun gündeme gelip gelmediğine ilişkinse bilgi verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. Ne yalanların, ne iftiraların, ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı kritik, zira parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en yetkili karar alma organı, yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu.
4: Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün pazartesi 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin yol haritası o gün netleşecek. CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak parti meclisinde yer alması beklenen isimler bildirildi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği ve grup başkan vekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istedi ancak 4 üye eksik kaldı. Parti meclisinin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre parti meclisinde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin kurulunda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaisine evinde devam eden Kılıçdaroğlu A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini yine Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Hem 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması hem de 1 Haziran'da toplanacak parti meclisine ilişkin kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu.
4: Kulislere yansıyan bilgilere göre MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztürk'ün yanı sıra Akif Hamza Çebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in adı geçiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi dikkat çeken adımlar da attı. Özel ve ekibi tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. O ofiste çalışanların işine son verildi. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı.
0: Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
6: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyonu yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
6: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
4: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
7: İddia ediyorum, sandığı koyun, oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 alsam görevi kabul etmeyeceğim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim teklifine yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı o teklif için siyasi polemik dedi.
8: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını bildiren Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı.
9: Açıklama yapmam gereken hususta...
4: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
10: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
4: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi, tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
10: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
4: Mustafa Çiftçi, tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
0: İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Güzel Bahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı ve imar müdürü tutuklandı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.
11: 6 ay sonra proje kalmayacak dendi.
1: Kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Rüşvet alarak imara aykırı yapılara göz yumdukları tespit edildi. CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Operasyonlarda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce de var. Belediye Başkanı Mustafa Günay'la imar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin ise yurt dışında oldukları belirlendi.
11: Okula giden çocuklarımızın ceplerine haçlık koyamamıştık.
1: İncelemelerde şüphelilerin imara aykırı yapılara göz yumdukları, mevzuata aykırı binaların yıkılmasını engelledikleri belirtildi. Bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Güney'in eşi Nermin Güney'in yetkilisi olduğu şirketin rüşvet paralarının transfer ve akışını sağladığı tespit edildi. Zanlıların 2009 yılından bu yana organize hareket ettiği ve kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor.
0: Trabzon'da minibüsteki 3 kişi heyelandan son anda kurtuldu. Aracın yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Çamura saplanan araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Artvin'de de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
1: Minibüs yoldan geçerken heyelan meydana geldi. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu.
9: Heyelan geliyordu, gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Kalınca sözü çıkarttım. Babaya çıkarttım.
1: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Minibüsün yoldan geçtiği sırada yamaçtan toprak ve çamur yığını yola doğru aktı. Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
12: O atıyordu bizi neredeyse. Zor kurtulduk. Kaçtık, arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan. Çamur da orası. Battık çamura, öyle çıktık işte.
1: Çamura saplanan araç iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu görüntüler de Artvin'den. Borçka ilçesinde sağanak etkili oldu. Dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü.
0: Reklam arası veriyoruz.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Orta Doğu'nun gündemine geri dönüyoruz. Bültenimizin başında da aktardığımız gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma pazarlığında kritik bir dönemden geçiliyor. Bir gün anlaşmaya çok yakınız açıklaması geliyor. Diğer gün iki ülke çatışmaya giriyor. Peki ABD ve İran bu düğümü çözebilecek mi? Konuğumuza soracağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Yayınlar diliyorum Burak Bey.
1: Hocam şuradan başlamak istiyorum. Yani bunu birkaç kere daha gördük. Ne zaman işte konu ateşkes veya bir uzlaşı olsa, bu böyle ne zaman umutlar biraz yeşerse bu alanda hemen ardından gerginliğin veya onunla eş zamanlı olarak gerginliğin yeniden tırmandığını görüyoruz. Bunun bir sebebi var mı sizce?
2: Aslında sebep çok basit. Her iki ülkenin birbirlerinden beklentilerin, isteklerinin uç noktada olması ve asgari müşterekte buluşma kavramsal düzeyde dahi olsa böyle bir olayın gerçekleşememesi. Tabii burada niyetler önemli. Çünkü bu niyet nihayetinde böyle bir barış görüşmesinin hem sürecini hem sonucunu etkileyecek bir konudur. İran şu an kendini muzaffer görüyor. Çünkü her ne kadar deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini Trump'ın ifade ettiği üzere kaybetmiş olsa da İran'da rejim düşmüş değil, Hürmüz'de gerçekten etkin ve bu nedenle kendisini bu savaşın kazananı olarak görüyor. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Trump yönetimi bu savaşın neticesinde askeri bağlamda İran'a yönelik bir etkide bulunsa da istediği sonucu elde edememiş durumda. Yani bu istediği sonuç kavramı şudur Burak Bey. Bir devlet başkanı için normalde en zor mesele bir savaş kararı vermektir herhalde. Ama bu kararı verirken mutlaka bir siyasi hedef gösterirsiniz. Ve bu siyasi amaç istikametinde askeri hedefler belirlenir. Amerika Birleşik Devletleri'nin o değişken siyasi amaçları, askeri hedeflerin çok taktiksel düzeyde kalması an itibariyle Amerikalıların bir zafer ilan etmekten ziyade bu durum nasıl sonlanacak, en maksimum kazançla bu masadan nasıl kalkılacak anlayışını etmiş durumda. Bu nedenle bir taraftan anlaşma yapılacağına dair mesajlar özellikle Amerikan cenahında veriliyor. Bir taraftan da ertesi gün masa dağıtılıyor. Bunun da bir nedeni şu bence. İranlılar diplomasiyi, pazarlık yapmayı gerçekten iyi beceriyor. Yani şöyle düşünün, cebinizde hiç para yok. Çarşıya çıktınız. Gözünüzde kestirdiğiniz bir malı hiç para vermeden tedarik etmeye çalışıyorsunuz. Şu an İranlılar bu durumda aslında ve Amerikalılar da bu blöfü resmen göremeden masaya oturup tekrar tekrar kalkmak durumunda kalıyor.
1: Hocam tabii İran biraz zamanın kendilerinden yana olduğunu düşünüyor gibi gözüküyor. Donald Trump'ın ise biraz sıkıntısı var o konuda. Seçimler de yaklaşıyor bir taraftan. Varabilecekler mi bir uzlaşıya, ne dersiniz? Yani en son konuşulan, işte üzerinde mutabık kalındığı düşünülen tarafların ifade ettiği maddelere de baktığınızda.
2: Burak Bey, bir kere kafanızda hayal ettiğiniz kazanımlar vardır ama bir de sahadaki gerçekler sizi bir şey yapmaya veya kabullenmeye iter. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'ni bekleyen en yakın tehditler, en yakın önemli konu başlıkları, tehdit demeyelim yanlış anlaşılır, nelerdir? Genellikle Kasım ayını gösteriyorlar. İşte Senato'daki kongre üyeleri daha doğrusu bir seçime maruz kalacak. Çoğunluk kime geçecek? Ama bu dünya şampiyonası futbol müsabakaları da önemli. Düşünebiliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de İran'a yönelik bir saldırı başlatırsa aynı İran'ın futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk maçı 3 maçını oynayacak. Yani çok trajikomik bir durum aslında bu. Bugün biliyorsunuz Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum bir açıklama yaptı. Bu futbolcuların Amerika Birleşik Devletleri'nde maç yaptıktan sonra günübirlik olarak Meksika'ya gelip geceyi geçireceklerini ifade etti. Şimdi Trump açısından belki futbol önemlidir değildir bilemiyorum ama bir taraftan spor konuşulacak, bir taraftan da Körfez'deki savaşta ne olur bu konuşulabilir. Dolayısıyla Trump açısından bu işi kazasız belasız onurlu bir şekilde bitirmek, hem Kasım ayındaki seçimler hem yaz boyunca bu futbol müsabakalarındaki güvenliğin sağlanması. Çünkü protestolar da olabilir o stadyumlarda. Bence önemli. Tabii bu işin sadece iki tarafı yok, üç tarafı var. İsrail'e de dikkat etmek lazım. İsrail'de bu yeni meclisten geçen bir, Knesset'ten geçen bir tasarı var. Muhtemelen Eylül veya Ekim ayında Netanyahu erken seçim kararı alacak. Şimdi şöyle düşünün, 120 sandalyeli bir meclis.
1: Hocam Eylül veya Ekim'de yapılmak üzere değil mi?
2: Evet, evet, evet. Yani bu yetkiyi hükümete verdiler daha doğrusu, öyle düşünün. Ekim ayında da olabilir ama büyük bir ihtimalle Eylül ayında yapılması bekleniyor bu seçimlerin. Şimdi bu ne anlama geliyor? Netanyahu Eylül seçimleri öncesinde mutlaka Lübnan'da, Yemen'de, Körfez'de seçmenleri memnun edecek bir resim çizmek zorunda. Bu nedenle şu an Lübnan'da çok frensiz bir şekilde o kamyon aşağı doğru hareketlenmiş durumda ve toprak genişlemesine doğru gidiyor. Bir hatırlatma da bulunmak isterim. En son seçimlerde Likud Partisi, Netanyahu'nun partisi %23.45 oy almıştı. Ve sırf koalisyon kurabilmek için şu an aşırı sağı temsil eden, radikal olan Smotrich ve Ben-Gvir'in partilerinin koalisyon yapmasını Netanyahu istemişti. Ve onlar da %10 civarında oy almıştı. Ancak bu seçimlerde bu iki parti koalisyon yapmayacaklarını açıkladılar. Bu ne anlama geliyor? Radikal söylemlerle İsrail'li seçmenler karşısında işte Lübnan'da genişleme, yerleşimcilerin şu an Batı Şeria'da olsun veya Gazze'de İsrail askerlerin olsun o radikal eylemleri bu partiler tarafından teşvik ediliyor. Çünkü %3.25'lik bir seçim barajı var, yoksa meclise giremeyecekler. Dolayısıyla Amerikan Cenahı ve İsrail Cenahı'nda hem iç siyaset hem de yakın dönemde gerçekleşecek sosyal veya siyasi faaliyetler aslında bu savaşın bitirilmesini gerektiriyor. Bunun üzerine ekonomi ve finansı da tabii konuşmak lazım. Uzmanı değilim. Ama küresel enflasyon bir kere yoldan çıkarsa petrol, gaz fiyatları nedeniyle şu an itibariyle gübre azlığından, kıtlığından dolayı gıda fiyatlarının artmasını beklemek lazım. Yaz boyunca, çünkü ekim yapılamazsa veya istenen verim elde edilemezse sonbahar ve kış dünya genelinde bir gıda enflasyonu yaşanacak. Hı hı. Şimdi böyle bir risk Amerika'da da hissedilecek. Çünkü Amerikalıların gıda dahil olmak üzere tüketim mallarının %63-65'i yurt dışından geliyor, ithal. Böyle bir durumu Trump ne kadar idame edebilir? Benim soru işareti bu benim kafamda. Bu nedenle bu görüşmelerden Trump onurlu bir şekilde çıkmak zorunda. Ama İranlar biraz bastırınca veya bu genel çerçeveyi resmi görmeyi mütakip biraz nazlanınca Trump tehdit etme yolunu seçiyor. Bu nedenle de bugünden yarını görmek ve tahmin etmek İran'ı zorlaşıyor.
1: Hocam savaşın o çok şiddetli günlerine yeniden dönülmesi gibi bir ihtimali nasıl görüyorsunuz? Yani çünkü bunu yine en ufak saldırıda çok yoğun bir savaş tekrar başlayacakmış propagandasını yapanlar, bunu yapmayı sevenler de var. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Burak Bey, herhalde dünyanın en zor işi karar vermektir. Evlenseniz de, ticaret de yapsanız veya siyasetle de uğraşsanız karar vermek gerçekten zor bir zanaat. Ve bir kere karar verdikten sonra o karardan vazgeçmek, geri adım atmak da o kadar kolay değil. Hele bir de devlet başkanıysanız, bir devleti yönetiyorsanız, savaş gibi bir kararı aldığınız andan itibaren o savaş başlı başına bir dinamik haline geliyor. Ve savaş size değil ama siz savaşa tabi oluyorsunuz. Şu an Trump'ın içinde bulunduğu durum aslında bu. Savaşı bir şekilde başlattılar ancak savaşı durdurmak için o ajandadaki yazılmış olan notların gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak o da çok öyle kolay bir ihtimal değil. Bu nedenle ben ola ki yarın kalktığında bir askeri operasyon emri verir ve İran'a müdahale başlarsa, hava kuvvetleri, insansız hava araçları, roketler veya neyse, o takdirde İran'da mukabelede bulunacaktır. Bu sefer savaş yeni bir safhaya girip durdurulması daha zor ve imkansız bir hale dönüşecek. Çünkü karşılaştığınız zayiatlar çoğu zaman sizin ne yapmamanız değil, ne yapmanız gerektiğini dikte ediyor. Bu nedenle bu alınan kararların kolay olmadığı kanaatindeyim. Belki de Trump'ın sürekli bir olumlu bir olumsuz konuşmasının bir nedeni de bu karar verme zorluğudur.
1: Ama bu ihtimali de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorsunuz.
2: Mutlaka yani ateşkes olsa dahi her devlet savaş hazırlığına devam eder. Eksiği varsa giderir, insan kaynağını tamamlar, silah, araç, gereç, mühimmat temin etmeye çalışır. Varsa bir boşluk orada bir ilave tedbir alır ve nihayetinde savaş sonrası muhtemel savaş senaryolarını ortaya koyar ve hazırlık yapar. Şimdi şöyle bir gerçek var. İran mevcut teknolojisiyle, silahlı kuvvetlerin envanteriyle Amerikalıların hava akınlarına veya denizden fırlatabilecekleri füzeler başta olmak üzere deniz kuvvetleri etkisine karşı savunmasız. Ama kesin zaferi getirecek Amerikalılar açısından o son düğümü atacak tüm eylemlere karşı da dirençli. Böyle bir durumda genellikle devletler istihbarat örgütlerini devreye sokar. Ajitasyon, propaganda veya provokasyonlar yapar. Ancak ters tepti biliyorsunuz. İranlılar rejimi değiştirme istikametinde sokaklara dökülmüşken şu an itibariyle devletlerine sahip çıkıyorlar. Yani devlet rejimin önüne geçti ve rejim de bu devletin bir parçası olarak görüldü. Bu nedenle Trump'ın yarın itibariyle alacağı karar eğer gerçekten barış istikametindeyse bir sorun yok. Ama eğer bir müdahale söz konusu olursa o takdirde Körfez bölgesinde, Körfez ülkeleri dahil olmak üzere özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın gerek füze roket saldırılarına gerekse Körfez'deki diğer mevcut kabiliyetlerinin saldırılarına hedef olacaktır. Ve Amerikan gemileri tabii. O çok önemli. Bu Amerikan gemilerine yönelik saldırıların net olarak nasıl sonuçlandığını ne Amerikalılar açıklıyor net olarak ne de İranlılar bile biliyor. Ama Amerikan gemilerine doğrudan saldırılar var. Bu benim açımdan en kötü durum senaryosudur. Bir dönüm noktasıdır. Ola ki bir gemi batarsa bu durum tamamen kontrolden çıkar. Muhtemelen İranlılar da bunun farkındadır. Çünkü gemiyi batırmak demek İkinci Dünya Harbi'ndeki o Pearl Harbor hatıralarını tekrar Amerikan zihninde canlandırmak anlamına gelir. Bu nedenle bu savaşın kontrol altında tutulması, düşük profilden devam etmesi muhtemel senaryo. Ama eğer ola ki istenmeyen bir sonuç ortaya çıktı o zaman en kötü durum senaryolarını tekrar masaya yatırmak lazım.
1: Peki hocam çok teşekkürler katkınız için.
2: Teşekkür ederim.
1: Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuştuk. Arife gününde İstanbul'daki kurban satış noktalarında hareketlilik vardı. Tabii son pazarlıklar yapıldı. Bahçeli Evler'deki kurban pazarında da sıkı pazarlıklar görüldü. Fiyatlar satıcılara göre uygun, alıcılara göre yüksekti ama orta yolda bulundu.
3: 3 kağıda ton ver. Kurban bayramı öncesi kurban pazarı.

0: Ve kısmet olursa alacağız.
1: Büyük başa bakmadım, küçük başa baktım. 25'ten başlıyor, 35, 40 öyle öyle çıkıyor.
2: Büyük baş bakmaya gelmiştik çocuklarımla beraber. Fiyatlar 200 bin liradan 400 bin lira arası. Fiyatlar biraz pahalı bu seneye göre.
3: Fiyatta orta yol bulundu, el sıkışıldı. Alan da satan da memnundu.
4: Alacağım, 30 bin TL verdim, adam 34 diyor, 1 lira ikram etti. Herhalde ortayı bulacağız.
3: Fiyatlara gelince küçükbaş kurbanlıklar 25 bin ila 50 bin liradan, büyükbaşlarsa 150 bin lirayla 400 bin liradan satılıyor.
5: Geçen sene 45'e sattım koçu, bu sene 50 lira. Şimdi baktığın zaman dip fiyat 23'te var, 45'te var.
6: Arife gününde kurbanlıkların %80'i buradaki pazarda satıldı. Alıcıların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de kurbanlıkların sağlığı.
7: Bu hayvanın sağlık raporu var mı? Kulak küpeleri ve dezenfeksiyon belgesiyle pasaportları mevcut mu değil mi kontrol edildikten sonra alana alıyoruz. Hayvanların üzerinde kulaklarında bulunan küpe numarası üzerinden tarım cebimde sisteminden o numarayı sorguladıklarında bu hayvanın nerede beslendiği, hangi aşıların yapıldığı, kaç yaşında olduğu ile ilgili sağlıklı bilgilere ulaşır. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olur.
8: İstanbul Eminönü'nde alışveriş telaşı Arife gününde de devam etti. Çikolata, şeker ve lokum tezgahlarının önünde yoğunluk oluştu.
9: Yarı yarı, fiyatlara bak, yarı yarı.
10: Kimi şeker aldı, kimi çikolata. Bayram ikramlı alışverişi için İstanbul'da Eminönü'nü tercih edenler yoğunluktaydı.
11: Hangisini tercih edersiniz bayramda?
12: Ben lokum olabilir belki.
11: Fiyatlara baktım, fiyatlar tabii biraz yüksek. Bakıyorsunuz bir yerde 150 lira, bir bakıyorsunuz bir yerde 1500 lira.
10: Şeker ve çikolatanın fiyatı çeşidine göre değişiyor. Geçen seneye oranla fiyat artışının temel sebebi ise ham madde ürünlerine gelen zam.
13: Şeker ezmesi kilosu 350 lira. Fıstık grubu, fıstıklı çifte karılmış ürünlerimizin kilosu 1000 lira olarak değişiyor. Şekerde de 300-350 bandında kilo fiyatları mevcut. Geçen seneye göre bazı ürünlerde %20-25 oranında bir artış var.
14: Çikolata aldım. Bayramda gelenlere, çocuklara dağıtacağım.
15: Çok pahalı. Yarım kilo. Anca o kadar alabildik.
16: Ne kadar fiyat?
15: 750.
17: Aynama lokum, aynama.
18: Torunlara, çocuklara eve lokum aldık.
16: Hangi lokumu tercih ettiniz?
18: Bu fıstıklı lokumlar daha güzel. Güllü lokumlar. Onları aldık.
16: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri de lokum. En çok tercih edilen çeşidi ise Antep fıstıklı olanı. Ancak geçen yıla oranla fiyatlarda %50 artış var.
19: Antep fıstıklılar var 450 lira. Bol fıstıklılar var 600 lira efendim. Antep fıstığında rekolte az olunca talep çok oluyor. Bu sefer fiyatı yüksek oluyor. O yüzden lokuma da yansıyor fiyatlar.
3: Şu andaki en güzel lokumumuz lotuslu lokum, bol fıstıklı. Baklava yemesinler, lotuslu lokum yesinler.
16: Peki fiyat olarak baklavadan daha mı uygun?
3: Daha uyguna geliyor. Şu anda kilosu 1200 lira.
10: Esnaf bayramda da Eminönü'nün yoğun olmasını bekliyor.
8: Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketimine tatlı da eklenince birçok sağlık sorunu kaçınılmaz hale geliyor. Uzmanların bu noktada uyarıları var. Beslenme gibi etin nasıl saklandığına da dikkat edilmesi gerekiyor.
2: Etler pişirilecek, sofralar kurulacak, tatlılar, şekerler ikram edilecek. Ancak bu noktada uzmanlar uyarıyor. Beslenmeye dikkat edilmesi, özellikle de aşırı et tüketilmemesi gerekiyor.
1: Etler hemen kesildikten sonra hızlı bir şekilde aslında tüketilmemeli. Çünkü etler kesildikten sonra hızlı bir etlerde sertleşme oluyor kaslarda. Ve bu sertleşme hızlı bir şekilde tüketildiğinde özellikle gastrit ve reflüs olan kişilerde zor bir şekilde sindirime uğradığı için biraz zorluk yaşatabilir. Kesim yapıldığı gün mutlaka insanlar tatmak istiyorlar ama bunu daha temsili porsiyonlarda tutup bir gün sonra tüketmek çok daha mantıklı. Yanında bol yeşillikle tüketmek yağların emilimini biraz daha azaltacağı için en azından ufak bir denge olur.
2: Etin saklama koşulları da çok önemli.
1: Mutlaka etler kesildikten sonra eğer hayvan küçük baysa 12-16 saat, büyük baysa 24 saat oda sıcaklığında önce bir serinletilip sonrasında 4 derecede bir muhafaza edilmesi lazım. Hayvan kesildikten sonra büyük kaplarda değil daha küçük kaplarda küçük küçük parçalar halinde oda sıcaklığına getirip 3-4 saat içerisinde sonra hızlı bir şekilde buzdolaplarına kaldırmak lazım. 1-2 gün buzdolaplarında kalabilirler ama sonrasında eğer tüketilmeyecekse derin dondurucularda saklamak besin güvenliği açısından çok kıymetli.
2: tatlı tüketimiyle ilgili

0: de uyarılar var.
1: Özellikle tatlıların porsiyonlanması çok kıymetli. Hepsini ilk günden tüketmeyelim. Bunları parça parça bayrama yayarsak en azından kan şekeri de çok hızlı yükselmemiş, siz de hastalanmamış olursunuz.
2: Bayram tatili başladı. Tatili şehirlerinde geçirmek isteyen İstanbullular Boşkent'in tadını çıkarttı.
0: Bayram üstü sakin, tam tadını çıkartıyoruz. İstanbul bize kaldı, rahat bir şekilde keyfini çıkartıyoruz Boğaz'ın.
3: Bomboş yollar da boş. Bizim için keyifli, kalanlar için.
4: Kimi tatil beldelerine gitti, kimi ise memleketine. İstanbul'da hemen her saat oluşan trafik yoğunluğundan eser kalmadı.
5: Şu anda Bebek sahilindeyiz. Hava mis gibi güneşli. Hava sıcaklığı ise 24 dereceyi gösteriyor. Gidenler gitti, kalanlarsa İstanbul'un tadını çıkartıyor. Normalde böyle göremeyiz.
3: Bilmem, ben ilk defa yaşıyorum bunu.
5: Siz ilk defa mı İstanbul?
3: Evet.
5: Nereden geldiniz?
3: Amasyalıyım ben aslında.
5: Peki planınız ne, balıktan sonra ne yapacaksınız?
3: Geziyoruz. Nere olursa artık, boş olduğu için.
6: Biraz gezip eve gitmeyi düşünüyoruz ama sonrasında bakacağız. Daha çok planımız var. Karşıya geçmeyi planlıyoruz, adalara gitmeyi planlıyoruz. Yani hazır boşken ne bulduysak gitmeye çalışıyoruz.
4: Boğaz hattında insan kalabalığı vardı. Bazıları sandalyesini kapıp manzarayı izledi, bazıları ise piknik yaptı.
7: Komşularımızla beraber buraya kahvaltı yapmaya geldik.
5: Bayram sofrasını kurmuşsunuz bugün.
7: Evet, bugün kurduk. Erken başladık bayram sofrasını kurmaya. Gayet iyi gidiyor şu anda.
8: Ben doğma büyüme İstanbulluyum bu arada. Böylesine ilk olaraktan daha gelip böyle bir sakinlik buldum.
5: Hava da çok güzel şu an.
7: Evet, güzel. Hem sıcak hem esiyor çocuklar için. Terlemiyoruz en azından. Güzel vakit geçiriyoruz.
2: Çin'in Hubei eyaletindeki köprünün çökmesi sonucu bir araç nehre düştü. O anlar kameralara yansıdı. Xiaogan kentinde bir araç ikiye ayrılan köprünün bir kısmının çökmesi sonucu nehre düştü. Araç içindekiler olaydan önce tahliye edildi. Aracın arızalandığı için köprüde kaldığı belirtiliyor. Olay öncesinde yetkililer bölgede sel uyarısında bulunmuştu. Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili. İngiltere'de Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Fransa'da ise aşırı sıcaklar can aldı. Termometreler rekor kırmaya devam ediyor. Londra'ya gideceğiz. NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan.
9: Burak, gerçekten de Birleşik Krallık iklim değişikliği ile hiç olmadığı kadar sıcaklarla karşı karşıya kalmış durumda. Ülkede tüm zamanların Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılmıştı hafta başında. Bugün de o rekor tekrar egale edildi. Dün Kew Gardens'da 34.8 olarak ölçülmüştü dereceler. Bugün ise 35 derecenin üzerine çıktı. Tabii bu rekor sıcaklıkları geceleri de tropikal iklim koşulları takip ediyor. Dün gece ilk olarak bu yaşanmıştı. Bu gece de öyle olacağı anlaşılıyor. Uzmanlar 20 derecenin üzerine çıkan iklim değişikliği sıcaklıklarında o geceyi tropikal gece olarak adlandırıyorlar. İlk olarak dün gece bu yaşanmıştı. Şu anda termometreyi göstermek istiyorum. Saatler şu anda neredeyse 11 oldu ve hala 26 derece bir sıcaklık var. Bu da bu gecenin de tropikal olarak geçeceği anlamına geliyor. Tabii meteoroloji ofisi verilerine göre bu ölçümler yapılıyor. Bu ölçümlere göre de tedbirlerin alınması gerektiği ifade ediliyor. Tabii şunu belirtmemiz lazım. Özellikle aşırı sıcak, hiç alışık olunmadık bir durum. Daha çok şemsiyesiyle, yağmuruyla bildiğimiz Londra'da dahi böylesine yüksek sıcaklıklar söz konusu olunca insanlar serinlemek için çareler aramaya başladılar. Bunun için de en etkili yöntem hiç şüphe yok ki suya girmek. Deniz kenarında olan illerde bulunanlar denizlere giriyorlar ya da nehirlere, baraj göllerine, hatta başkent Londra'da süs havuzlarına dahi serinlemek için girenler olduğuna tanıklık ettik. Tablo böyle olunca da 5 blue çağındaki çocuk suya girdikten sonra hayatlarını kaybettiler. Tabii durum böyle olunca da yetkililer aileleri daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Sadece aileler de değil, herkes dikkatli olmalı diyorlar bu tür su birikintilerine girerlerken. Tabii diğer taraftan alarma geçilmiş durumda. Özellikle Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan ülke genelinde pek çok noktaya ilişkin alarmlar verilmiş durumda. Ve bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Tabii aşırı sıcaklarla birlikte bir yüzleşme söz konusu olunca hemen bunun ardından da gök gürültüleri ve yine fırtına görülebileceği yönünde uyarılar yayınladılar. Bu da bir başka nokta. 1922 ve 44'te ilk olarak bu sıcaklıklar görülmüştü. O sıcaklıkların 2 derece üstüne çıkılmış durumda. Yapılan uyarılarda özellikle 65 yaş üzerindekilerin de ölüm riski olabilecek şekilde sıkıntı yaşayabileceği ifade ediliyor. Aşırı sıcağa alışık olmayan bir ülke, durum böyle olunca tren rayları da etkileniyor ve pek çok ulaşım noktasında da sıkıntılar baş göstermeye başladı. Trenlerde gecikmeler yaşanıyor. Hayatın pek çok alanında bu kendini göstermeye başladı. Güneyde, kent bölgesinde su kesintileri, basınç sorunları yaşanıyor ve suyu olmayan insanlara da su temin etmeye çalışıyor yetkililer. Bu yönde bir durumla karşı karşıya, gerçekten de Birleşik Krallık hiç alışık olmadığı aşırı sıcaklarla yüzleşmeye çalışıyor ve buna ilişkin bu haftanın biraz daha sıkıntılı geçeceğine dair işaretler gelmeye de devam ediyor Burak.
2: Gökhan Bozkurt aktardı. Yaz aylarında en büyük tehdit orman yangınları. Saatler, bazen günler süren yangınlarda binlerce hektar alan zarar görüyor. Yanan alanların toparlanması ise yıllar sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca profesyonel ekipler değil, gönüllüler de kritik öneme sahip. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın gönüllüsü yetiştiriyor. NTV'den Beyza Nur Özer Antalya'ya gitti. Orman yangını gönüllüsü olmak için eğitimlere katıldı.
10: Küçük bir kıvılcım binlerce ağacın, milyonlarca canlının yaşamının sonlanmasına neden olabiliyor. 2025 yılında 81.473 hektar orman alanı zarar gördü. Bu sayı 114.000 futbol sahasına eşdeğer. Yangınlarla mücadelede profesyonellerin yanı sıra vatandaşların da desteği çok önemli. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme gönüllüsü yetiştiriyor.
11: İçinde bulunduğumuz alan Orman Genel Müdürlüğümüze ait Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin personelimizin eğitimini biz bu alanda gerçekleştirdik. Bu alan komplike bir eğitim merkezi olarak hizmetlerini sürdürüyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimizin yangın uzmanlık eğitimi aldığı bir merkez burası.
10: Antalya Döşeme altındaki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim için çeşitli parkurlar bulunuyor. 2019 yılında başlayan gönüllü yetiştirme projesiyle 140 bin kişiye sertifika verildi.
12: Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nde bulunan parkurlardan birindeyiz. Bu ormanlık alanda bir ateş yakıldı ve yangının büyümesi beklendi. Ardından hem gönüllüler hem de profesyoneller eğitimle birlikte yangının nasıl kontrol altına alınacağını gösteriyor.
10: Türkiye'de ormanların %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyan bölgelerde yer alıyor. 2025 yılında sadece 26 Haziran 3 Temmuz arasında 576 orman yangını meydana geldi.
12: Yangın söndürme helikopterleri özellikle de karadan ulaşılamayan noktalarda çok önemli, kritik önem taşıyor. Çünkü tonlarca litre su taşıyabiliyorlar. Biz de birazdan bu helikoptere binip Kepez Düzler Çamı yangının yaşandığı alana gideceğiz. Öyle ki 29 yıl önce yaşandı bu yangın ve 16 saat sürdü ve 1715 hektar orman alanı yandı. 2400 futbol sahasına eşdeğer bu alan. 29 yıl sonra o alan nasıl yeşermiş hep birlikte birazdan göreceğiz.
10: Verilere göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı.
2: Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde Salah ve Sörloth'u Fenerbahçe'ye transfer edebileceğini söyledi. Sarı lacivertlerin başkan adayı Aykut Kocaman için de açık kapı bıraktı. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla bu saati noktalayalım. Saat başında karşınızdayız.
13: Aziz Yıldırım'ın santrfor adayları Muhammed Salah ve Alexander Sörloth. Sarı lacivertlerin eski başkanı ve 7 Haziran seçimindeki başkan adayı planlarını TRT Spor yayınında anlattı.
14: Salah yıllık 20 milyon euro istiyor. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 senelik sözleşme ister. Bu da 90 milyon euro eder. Eğer acil ihtiyacımız Salah ise alırız. Buna kuracağımız futbol komitesi karar verecek. Sörloth'la görüştük. Henüz bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de.
13: Yıldırım göreve gelmesi halinde teknik direktörlüğe getirileceği konuşulan Aykut Kocaman'la ilgili açık kapı bıraktı. Yıldırım, değerlendireceğiz, gerekirse olabilir. Eski futbolcularımızı da göreve davet ediyorum. Onlar da aramıza katılacak ve Fenerbahçe bir aile haline gelecek dedi. Aziz Yıldırım, gündeme gelen bir diğer isim, George Jesus'la ise görüşmediğini açıkladı. Yıldırım 20 yıl görev yaptığı süreçte Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı üstünlük kurduklarını vurguladı.
14: Kadıköy cehennemdir. Oradan çıkış yok. Benim 20 senelik dönemimde diğer kulüpler oradan çıkamadı. Gelenlerin ayağı titrer, berabere kaldıklarında sevinirlerdi. Şimdi biz beraberliğe seviniyoruz. Böyle şey olmaz. Kadıköy'de herkesi yeneceğiz.
13: Aziz Yıldırım adaylık kararı ile ilgili de Fenerbahçe başarısız bir görüntü çiziyor. Bu camianın büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek ve çocuklarımızın formalarını gururla taşıyabilmeleri için aday oldum ifadelerini kullandı.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Doğa takvimi. Bugün 27 Mayıs 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Dünya Susamuru Günü bugün. Bu büyüleyici canlıları tanıyıp kutlama günü. Her yıl Mayıs ayının son çarşamba günü kutlanan Dünya Susamurları Günü nedeniyle doğa takvimini susamurlarına ayırdık. Susamurları uzun aerodinamik gövdeleri ve perdeli ayakları olan memeliler. Su altında kulaklarını ve burun deliklerini kapatabilirler. Bu özellikleri de onları olağanüstü yüzücüler yapar. Büyük aile grupları halinde bir arada yaşarlar. Duyarlı, çıkardıkları seslerle iletişim kuran bu sosyal canlıların çarpıcı bir özelliği kokuları. Her susamurunun insanın parmak izi gibi özel ve benzersiz bir kokusu vardır. Kuyruklarının dibinde olan koku bezinin ürettiği kokuyla işaret bırakıp kendilerine ait yerleri belirlerler. Suda sırt üstü yan yana yatan, birbirlerine sarılarak uyuyan susamuru ailelerinin videolarını hiç gördünüz mü? Uyurken birbirlerinden kopup suda savrulmamak için böyle uyurlar. Unutmayın, susamurları evcil hayvan değil, yaban hayvanları. Egzotik hayvan ticareti, yaşam alanlarının bozulması, su kirliliği ve iklim krizi nedeniyle tehdit altındalar.
16: Doğa takvimi.
18: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.

0: İyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Bayramı İstanbul'da karşılayacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arefe gününde aile kabristanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti öncesi ise önemli bir kabulü vardı. 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da aile kabristanını ziyaret etti. Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arefe gününde Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Burada aile kabristanını ziyaret etti. Annesi Tenzile Erdoğan'la babası Ahmet Erdoğan'ın mezarları başında dua okudu. Erdoğan Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ise Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunlarını kabul etti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Görüşmenin ardından aileler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada ilk kez böylesi bir kabulden dolayı onur duyulduğu belirtildi. Millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu vurgulandı. Merhum devlet adamlarının aziz hatıralarının yad edildiği anlatıldı.
0: Özgür Özel İzmir'den Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü. 2 milyonu yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
2: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım. Adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
3: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
2: İddia ediyorum. Sandığı koyun. Oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 oy alsam görevi kabul etmeyeceğim.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim teklifine yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslüm Sarı o teklif için siyasi polemik dedi.
4: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise değilse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
0: CHP'de gözler pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı kritik zira parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en yetkili karar alma organı. Yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu.
3: Mutlak mutlan tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün pazartesi 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin yol haritası o gün netleşecek. CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak parti meclisinde yer alması beklenen isimler bildirildi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği ve grup başkan vekilliği, istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istedi ancak 4 üye eksik kaldı. Parti meclisinin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre parti meclisinde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin kurulunda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaisine evinde devam eden Kılıçdaroğlu A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini yine Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Hem 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması hem de 1 Haziran'da toplanacak parti meclisine ilişkin kurmaylarıyla fikir alışverişinde bulundu.
3: Kulislere yansıyan bilgilere göre MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztürk'ün yanı sıra Akif Hamza Çebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in adı geçiyor. Kılıçdaroğlu yönetimi dikkat çeken adımlar da attı. Özel ve ekibi tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. O ofiste çalışanların işine son verildi. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştu. Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını bildiren Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı.
6: Açıklama yapmam gereken hususta...
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
7: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
3: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
7: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
3: Mustafa Çiftçi tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
0: Yükseköğretim Kurulu kapatılma kararı iptal edilen Bilgi Üniversitesi hakkında açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılma kararının ardından kayyum mütevelli heyetinin görevine döndüğü, rektörlüğünde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. YÖK Başkanı da üniversite için eğitim öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir ifadesini kullandı. Akademik takvimde de herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında İslam dünyasının ağır sınavlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Mesajında Orta Doğu'da yaşananlara dikkat çeken Bahçeli, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır ifadesini kullandı. Bahçeli, Türkiye'nin yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış amacını sürdüreceğini belirtti. Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, haksızlıkların sonsuza kadar hüküm sürmeyeceğine iman ediyoruz diye konuştu. Bahçeli mesajında dualarımız yalnız kendi milletimizin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması, beşeriyetin erdemle yeniden ihya olması üzerinedir ifadelerine yer verdi. İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney, Kurban Bayramı mesajında İslam ülkelerine dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney, ABD'nin bölgedeki eski konumunu kaybettiğini savundu. Açıklamada zamanın ibresi geri dönmez, bölgenin milletleri ile toprakları artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacaktır ifadelerine dikkat çekti. Müşteba Hamaney, savaşın ilk gününde ölen babası Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak şeklindeki sözlerine de atıfta bulundu. ABD Başkanı Trump, İran'la yapılacak anlaşma çerçevesinde bölge ülkelerinden İsrail'e diplomatik ilişki kurmak için İbrahim Anlaşmaları'na dahil olmalarını istemişti. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde çıkan analizde bu istek gerçekçi bulunmadı.
3: Bir hile mi, cesur bir kumar mı yoksa bir fantezi mi? Amerikan CNN kanalının internet sitesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la mütabakat zaptını İbrahim anlaşmalarıyla ilişkilendirmesiyle ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Trump'ın Müslüman ülkelerin İbrahim anlaşmasına katılması gerektiği yönündeki açıklaması İran'la ilgili bugüne kadarki en kafa karıştırıcı hamlesi olarak nitelendirildi. Bu hamlenin işe yaramayacağı görüşü dile getirildi. CNN analizde bölgesel istikrarı alt üst eden ve derin ekonomik hasara yol açan bir savaşı başlattıktan sonra Trump'ın müttefiklerini hizaya getirme kapasitesi konusunda sorular olması kaçınılmaz ifadesi kullanıldı. Trump'ın bu hamlesinin ülkesinde aldığı desteğin azalmasına yol açan sonuçsuz savaşın hayal kırıklığına rağmen Orta Doğu'da dönüşüm vizyonundan vazgeçmediğini gösterdiği belirtildi. Ancak Körfez ülkelerinin çoğunun şu anda İsrail'le gelecekteki ilişkileri konusunda endişelenmekten daha önemli öncelikleri olduğu vurgulandı. İran savaşının Körfez ülkelerinin iş modeline ve istikrarına ciddi zarar verdiği hatırlatıldı. Savaş sona erdiğinde bu ülkelerin daha istikrarsız ve saldırgan bir İran'la karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekildi. ABD ordusuyla ilişkileri nedeniyle İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerinin ulusal güvenliklerini gözden geçirebileceklerinin altı çizildi. Bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyacın İsrail'le yapılacak yeni anlaşmaların önüne geçebileceği yorumunda bulunuldu. Gazze Savaşı'nın da Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişki kurmak için İbrahim anlaşmalarına dahil olmasının zorlaştığı vurgulandı. İsrail'in Gazze saldırılarını sürdürmesinin ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının uzlaşma zeminini daha da daralttığının altı çizildi. Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı Hasan El Hasan, İsrail'e yönelik bölgesel algıların çoğunun olumlu olmadığına dikkat çekti. El Hasan, İsrail'in stratejik saldırganlığa karşı koymak için bölge ülkelerinin giderek daha fazla birlik olmaya başladıklarını vurguladı. İsrail'de bu yılın sonunda genel seçimler yapılacağı hatırlatıldı. Bu durumun Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonuna güvenmeyen ülkelerin anlaşmaya varmasını zorlaştırdığı belirtildi. CNN'e konuşan Amerikalı kaynaklarsa Trump'ın İbrahim anlaşmalarına katılımı İran'la yapılacak herhangi bir anlaşmanın şartı haline getiremediğini vurguladı.
0: İsrail Gazze şeridine bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Kassam Tugayları komutanı Muhammed Avde'nin hedef alındığı iddia edildi. Saldırıyı İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz duyurdu. İkili sosyal medya hesabından yaptığı ortak paylaşımda Muhammed Avde'nin Kassam Tugaylarının yeni lideri olduğunu öne sürdü. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği belirtildi. Hedef alınan binada ve çevresinde ağır hasar oluştuğu görüldü. Saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze şeridine yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları komutanı İzzettin el-Haddad eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti. Amerikan Washington Post gazetesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabasının sonuçsuz kaldığına dair bir makale yayımlandı. Makalede Netanyahu'nun İsrail'i küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştürdüğü yorumu yapıldı.
3: Netanyahu'nun Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme çabası ters tepiyor. İsrail ordusu ağır yükün altında. İsrail'in ABD'deki popülaritesi de giderek düşüyor. Bu ifadeler Amerikan Washington Post gazetesinden Max Boot imzalı makalede yer alıyor. Makalede İsrail'in ilk başbakanı David Ben-Gurion'un öncelikle devletin güvenliğini yalnızca orduyla sağlayabilmemiz yanılgısından kurtulalım. Güvenlik barışçıl bir dış politikaya dayanır sözleri hatırlatıldı. İsrail'in şimdiki başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bu uyarıyı bir zamanlar dikkate aldığı belirtildi. Netanyahu her zaman şahin bir siyasetçi olsa da temkinli bir şahin olduğu vurgulandı. Oslo anlaşmalarını baltaladığı ancak terk etmediği, geçmişte hep kısa süreli savaşlar yürüttüğü hatırlatıldı. En önemli başarısının ise çeşitli Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kuran 2020 İbrahim Anlaşmaları olduğu belirtildi. Ancak Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra her şeyin değiştiğine vurguda bulunuldu. İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, İran, Irak ve Yemen'e saldırdığı hatırlatıldı. Netanyahu'nun artık düşmanları yok etmekten bahsetmeye başladığı ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirerek bölge haritasını yeniden çizme sözü verdiğine dikkat çekildi. Ancak Netanyahu'nun attığı bu adımlarla İsrail ordusunun kapasitesinin sınırına dayandığı ve İsrail'in küresel olarak dışlanmış bir ülkeye dönüştüğü yorumunda bulundu. Benjamin Netanyahu'nun ülkesini Amerikan korumasına her zamankinden daha çok bağımlı hale getirdiği de belirtildi. İsrail'in İran'la çatışmasının küçük bir devletin süper bir güçle yakın işbirliği içinde bile olsa hedeflerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu gösterdiği vurgulandı. Netanyahu'nun İran savaşını başlatmak için büyük çaba harcadı. Ancak daha sonra savaşın kontrolünü kaybettiği değerlendirmesine de yer verildi. Trump'ın son dönemde İran konusunda Netanyahu için ben ne dersem onu yapacak dediği hatırlatıldı. ABD ordusunun İran savaşında İsrail'i korurken İsrail ordusundan daha fazla mühimmat harcamak zorunda kaldığına da dikkat çekildi. İsrail'in kendi kendine savaşma ve bu savaşları kazanma kabiliyetinin olmadığı görüşüne yer verildi. ABD'de İsrail'e verilen desteğin düşüşe geçtiği bir dönemde bu durumun uzun vadeli bir sorun oluşturduğu yorumu yapıldı. Yapılan son anketlerin Amerikalıların ilk kez İsraillerden daha çok Filistinlilere sempati duymaya başladıklarını gösterdiğine de dikkat çekildi. Washington Post gazetesinin makalesinde yaklaşık 10 milyonluk bir ülke ne kadar güçlü olursa olsun 500 milyondan fazla insanın yaşadığı bir bölgeye hükmedemez. Bu hayali hedefi gerçekleştirmeye çalışmak İsrail'in gücünü ve güvenliğini zayıflatmaktan başka bir işe yaramayacaktır değerlendirmesi yapıldı.
0: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik yoğun füze saldırılarının ardından büyük hasar oluştu. Bir AVM enkaza döndü. Çok sayıda sivil noktada vuruldu. Deniz Berktay Kiev'deki son durumu saldırıya uğrayan bölgeden aktardı.
8: Kiev bu geride bıraktığımız pazar günü son aylardaki en yoğun hava saldırısına maruz kaldı. Ve şu anda benim arkamda Kiev'in önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Kvadrat Alışveriş Merkezi'ni görüyorsunuz. Burası pazar günkü hava saldırısı sonucunda, daha doğrusu cumartesi pazara bağlayan gece Rusların düzenlediği yoğun hava saldırısı sonucunda tamamen enkaza döndü ve burası Kiev'in hassas semtlerinden biri. Ruslar cumartesiyi pazara bağlayan gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, yani Ukrayna genelinde değil sadece Kiev'e 600 civarında kamikaze İHA ve 90 civarında da füze gönderdi ki bunlardan bazıları Oreshnik tipi füzeler idi, balistik füzeler. Ve bunun sonucunda Kiev'in çeşitli yerlerinde önemli hasarlar meydana geldi. Bundan daha da önemlisi Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya bir açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı meslektaşı Rubio ile yaptığı görüşmede Amerikalı diplomatları Kiev'i terk etmeye çağırdı. Yine Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan çeşitli yabancı ülke diplomatlarını da Kiev'i terk etmeye çağırdı. Ve Kiev'de özellikle çeşitli karar merkezlerinin, ki buna karargahlar, askeri merkezler de dahil ve ayrıca sivil merkezlerinde vurulacağını söyledi. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk ilinde, yani Ukrayna'nın Lugansk ili şu anda Rus işgali altında bulunuyor ve Rusya orayı kendi toprağı sayıyor. Rusya bu hava saldırısına gerekçe olarak Ukrayna'nın Lugansk'ta bir öğrenci yurdunu vurmasını gösteriyor. Fakat şunu da ayrıca söylemek gerekiyor ki Rusya'nın, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'ya yönelik düzenlediği hava saldırıları, özellikle Ukrayna'nın İHA üretimi artmış durumda ve Ukrayna İHA'ları sürekli olarak Rusya'nın başkenti Moskova'yı vuruyor. Rusya bir şekilde psikolojik üstünlüğü ayrıca elde etmeye çalışıyor. Rusya'nın yaptığı son açıklamalar sonrasında, yani diplomatlarınızı çekin açıklaması ve Kiev'de farklı yerleri vuracağını net bir şekilde duyurmasından sonra, ki bu böyle bir yönteme pek fazla başvurmuyordu, böyle açıklamalara başvurmuyordu, Kiev'de şu anda tansiyon son derece yüksek.
0: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 24'e yükseldi. 27 yaşındaki Dorukan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıktı. Cansız bedeni bir inşaat alanında bulundu. Ölüm sebebi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçti. 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 26 kişiden 23'ü tutuklanmıştı. Firari 3 şüpheliden inşaat sorumlusu Yiğit Aykut'sa yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Şüpheli tutuklandı. Diğer 2 firari şüpheli ise aranıyor. İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Matya Ahmet Minguzzi'nin annesi Narin Güran'ın Diyarbakır'daki ailesini ziyaret etti. Minguzzi, Narin'in mezarına da gitti. Duygusal anlar yaşandı.
3: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Matya Ahmet Minguzzi'nin annesi Narin'in ailesinin acısını paylaştı.
9: Ahmet var ya, Ahmet öldürdüler oğlumu.
10: Kurban olsun Ahmet'e, kurban olsun Narin'e, hayran olsun Ahmet'e.
11: Biz acılı aileler olarak çok büyük haksızlıklara uğruyoruz. Bunların bir şekilde önüne geçmek, sesimizi duyurmak için verdiğimiz mücadele gerçekten çok büyük.
3: Diyarbakır'a giden anne Minguzzi önce Rojin Kabayiş'in ailesiyle görüştü. Rojin'in mezarının başında Gülistan Dokun'un ablasıyla da bir araya geldi. Yasemin Minguzzi'nin ikinci durağı Tavşantepe köyü oldu. Narin Güran'ın babası Arif Güran, abi Baran Güran ve diğer aile fertleriyle görüştü.
12: Narin'in buradan gelişine, burası önünü kesildiğini aslında apaçan görüyoruz.
3: Narin'in öldürülmeden önce son kez görüldüğü noktaları aileyle birlikte gezdi.
13: Nevzat Bahtiyar 4 ifadesinde diyor ben içeri girmişim, Yargıtay'ın şu an verdiği gerekçe kararı diyor ki Nevzat Bahtiyar içeri girmemiş. Biz kime inanalım? Biz kızımızın hakkını istiyoruz.
3: Aileyle birlikte Narin'in mezarına giden Yasemin Minguzzi küçük kız için dua etti.
0: Adana'da kendisine 700 lira borçlanan arkadaşından parasını alabilmek için IBAN numarasını veren bir kişi haberi bile olmadan kurban dolandırıcılığının parçası oldu. 5 yıl hapis cezası alan ve cezaevine konulan Tarkan Torun koğuşta düşünce protez bacağını da kullanamaz hale geldi.
3: Alacağı için IBAN'ını verdi. Kurban dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı.
14: Yani sadece suçu alacağını almak için IBAN'ını vermesi. Yani çocukları var, işi var, evi var. Ne yapacak bu çocuk? Hiç suçsuz yere sadece iyi niyetinin kurbanı oldu.
3: Adana'da yaşayan Tarkan Torun yıllar önce bir kavgayı ayırmak isterken kurşunla yaralandı ve bacağı ampute edildi. Hayatına protez bacakla devam eden Torun bir hastanede temizlik görevlisi olarak işe başladı. Bir yandan da güvercin besliyordu. Kuşçular kahvesinde tanıştığı Öke adlı kişiye güvercin sattı. Öke, babam para gönderecek. Sen IBAN hesabını ver. Gelen paradan 700 lirasını al, gerisini bana verirsin dedi. Torun paranın 700 lirasını ayırıp kalanını Öke'ye verdi. Ancak IBAN'a iki kez daha para gelince şüphelendi. Ama iş işten geçmişti. Öke'nin kendisini komutan olarak tanıtıp şehit ailelerine kurban keseceğiz bahanesiyle vatandaşlardan para topladı ortaya çıktı. Açılan dava sonucunda Torun 5 yıl hapis cezası aldı. 24 Mart'ta cezaevine girince işinden de kovuldu.
14: Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Çünkü suçsuz yere, yani yapmış olsa tamam cezasını çeksin.
3: Anne Fatma Torun oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirterek tahliyesini istedi.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
16: Merhaba, NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Cinayet Masası'na da hoş geldiniz. Ruth Rendell, Ruth Rendell'in aslında çok da korkutucu maceraları olmayan, yani şöyle korkutucu derken şunu kastediyorum, yani insanların kötülüğü hakkında moral bozucu anlamına olmayan baş müfettişi, müfettiş olarak başlamıştı Greg Wexford ve onun aslında orijinali 2009'da sanıyorum çıkan kitabı Kutudaki Canavar, Monster in the Box. Bu The Monster in the Box gerçekten de bana hayli korkutucu geldi. Çünkü bu programı dinleyenler bilirler. Ben Peter Straub'u çok severim. Ve Straub türü korkuyu da severim. Yani insanın içinde bir karanlık hissi, bir kötülük algısı veren kitaplardır onlar. Tepenin üstünde, tepede bir adam durur siyah bir pardesüyle. Bütün benliğinden tehdit saçarak durur. Bu kitapta da öyle birisi var. Bu yalnız o Straub'un kahramanı. Boylu boslu fiziğiyle de kaygı uyandıran birisiydi. Burada Wexford'un kabusu olan Eric Targo, zaten kendisi de yaşlı olan Wexford'dan da büyük ve ufak tefek sayılabilecek bir adam ama tıknaz buna karşılık ve çok kuvvetli. Eric Targo'nun katil olduğundan şüpheleniyor Wexford. Yıllar öncesinde şüphelenmiş. Sonra gene o eski günlerde bir olay girmiş araya. Bir cinayet daha işlenmiş. Hiçbirisi hakkında hiçbir kanıtı yok. Aslında makul neden de yok. Hatta hiç yok. Çünkü hiç ilgisi yok ölen insanlarla Eric Targo'nun. Ama Wexford onu mesele haline getirmiş kendine. Aslında gittiği zaman bir daha dönmeyeceğini düşünmüş. Ama bu kitapta onun döndüğünü görüyor Eric Targo. Ve saplantı haline getiriyor. Hem onun katil olduğunu düşünüyor hem de onu yakalatmak istiyor. Ama en yakın arkadaşı ve yardımcısı Michael Burden dahil kimsenin ona inanmayacağını da biliyor. Gene de Burden'a açılmaktan kendini alamıyor. Doğan kitaptan çıktı Kutudaki Canavar. Ruth Rendell, The Monster in the Box. Evet, 2009'da çıkmış. Burada geçen yıl diyelim artık basıldı. Yeşim Seber Kafa'nın çevirisiyle oğluna atamış Ruth Rendell, oğlum Simon'a bana kutudan söz ettiği için diyor kitabın başında.

Ruth Rendell yazarımız, kendisi biliyorsunuz Barbara Wine namı müstavrı ile de psikolojik gerilimler yazıyor. Ama zaten Ruth Rendell bence psikolojik gerilimler yazıyor. Kendi adıyla yazdığı kitaplarda yalnız bu polis procedural tabir edilen polisin işleyişi üzerine kurulu, onların gözünden gören kitaplarda tabii daha çok cinayet, daha fazla olduğunca kan var diyelim. Barbara Wine'lar ise daha ziyade Patricia Highsmith romanlarına benziyor. Yani tehdit uyandıran kişiler olsa da ya da kötü kişiler olsa da bazen cinayet bile olmayabiliyor Highsmith'te. Wine'de de işin o yönü daha zayıf, o sadece psikolojik gerilimle ilgileniyor. Ama gerçekten farklı bir yazar gibidir. Yani başka bir isimle yazan Ruth Rendell'den ziyade. Rendell uzun zamandan beri İnspektör Müfettiş Wexford'la kader arkadaşı. Bu 22. Wexford kitabı. Son yıllarda her kitaptan sonra bu oldu bitti, sondur artık, bundan sonra bir daha Wexford yazmayacağım diyor. Ama olmuyor yani, yine yazmaya başlıyor. Aslında ben sanıyorum ki Rendell mesela Agatha Christie'nin Poirot'dan bıktığı kadar bıkmamış Wexford'dan. Ama kendi yaşı da ilerlediği için artık başka şeyler yapmak istiyor. Söylüyordu zaten. Başka şeyler yapmak istiyorum. Başka projelerim var, planlarım var. Artık yazmak istemiyorum diyor. Ve belki de o yüzden, belki de gerçekten son kitap olmasını düşündüğü için bu kitapta Wexford'un hayatının gençlik dönemine gitmiş. Eğer bu diziyi izleyenlerdenseniz doğrusu hayli duygulandırıcı oluyor. Onun polis teşkilatına ilk girdiği sıralar, yaptıkları, düşündükleri, tavrı bildiğimizden hayli farklı olan, gerçi ana özellikleri aynı gene ama genç bir Wexford ve karısıyla nasıl tanıştığı, karısıyla nasıl birlikte olduğu, ki doğrusu bunları anlatırken özellikle bir iki yerde Ruth Rendell'in bizi bayağı atlattığını, sürprizler yarattığını da belirtmek zorundayız. Hoş sürprizler yani, Wexford için hoş olmasa da. Tabii buna paralel olarak da Targo peşinde koşması var. Targo'ya bağlamaya çalışması, olup biten olayları. Targo bir beyaz kamyonetle Van denen kitapta dolaşıyor. Aslında bir şirketi var, bir inşaat müteahhidi aynı zamanda. Dönem köpek bakım evi de varmış. Zaten hayvanları çok seviyor, özellikle köpekleri. İlk karısı o zamanlar Wexford'da insanları o kadar sevmediğini söylemiş, ya da sevgilisi, çünkü çok evlenen bir adam. Ama köpekleri çok seviyor. Hiçbir zaman köpeksiz dolaşmıyor. Bütün karşılaşmalarında onca yıl boyunca Wexford'la sadece bir seferinde yanında köpek yok. O da kitabın üçüncü kulvarı olan Müslüman aileyle ilgili. O aileyi ziyarete gittiği zaman ailenin annesi eve köpek sokmadığı için köpeksiz gelmek zorunda kalıyor Targo.

Evet, Müslüman bir aileden söz ettik. Bu aile ile ilgilenen esas olarak Hanna, genç bir polis memuresi diyelim. Kızlarının baskı altında olduğunu, ailenin kızı zorla evlendirmeye çalıştığını düşünüyor. Tamima, kızın adı. Kızın öğretmeni olan Michael Burden'ın, Wexford'un yardımcısının karısı Jenny de aynı şekilde kadın hakları ile ilgili, Hanna gibi. Aynı şekilde o da kız için endişe ediyor. Fakat Hanna en fazla dikkat ettiği şey ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı, milliyet ayrımı yapmamak olduğu halde bunlara çok fazla dikkat ettiği için, insanlara anormal bir şekilde kibar davrandığı için gene onları rahatsız ediyor ve onun ters bir ırk ayrımı yaptığını düşünüyorlar. Bundan da hoşlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da böyle ince bir dantel kitabın içinde akıp giden Hanna'nın niyetleri, aldığı tepkiler ve tavrı. Evet, çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Kitabı beğenmeyen bir iki kişi olmuş. Onlar çok fazla bir olay olmadığını söylüyorlar. Bence fevkalade sağlam bir şekilde bir katil portresi çiziyor. Yani benim şahsen tıpkı Peter Straub'un

kötü adamları gibi daima hatırlayacağım bir kötü adam bu. Ve Wexford'un Dora ile ilk flörtleri, ondan önce kendine bir sevgili bulma konusundaki başarısızlıkları. Çünkü Wexford, bildiğimiz Wexford, ağır, sakin bir adam. Ayrıca da çok edepli bir adam. Dolayısıyla ister istemez bir takım sorunları oluyor. Bunun dışında kitabı beğenenler çoğunlukta, en çok da bu söylediğim nedenlerden. Tabii 22 yıl bir kahramanı yaşatmak kolay değil. Dolayısıyla hakikaten de artık onu öldürmese de ortadan kaldırmak isteyebilir diye düşünüyorum. Ruth Rendell, dediğimiz gibi, hayli yaşını başını almış bir yazarımız. Kendisine hemen çok daha uzun ömürler de dileyelim. 1930 doğumlu. Ondan daha yaşlı olan P.D. James var. P.D. James ile Ruth Rendell'in aslında tuhaf bir durumları da vardı. İkisi de parlamentodaydı. Bir tanesi işçi partisindeydi. İkisi Lordlar Kamerası'nda farklı yerlerde oturuyorlardı. Çünkü P.D. James Muhafazakar Parti'deydi. Aslında polis procedural dediğim, işte polisin çözdüğü esrarlar ve polisin usulleriyle, yöntemleriyle çözülen esrarları en iyi yazan insanlar şu anda bence. Yani İngiltere'de en azından. Bu kitapların beşiği olan İngiltere'de. P.D. James'in Adam Dalglish'i gerçekten, o da iyi bir karakterdir. Kolay kolay unutulmayan. Wexford'da aynı şekilde sevdiğimiz polislerden, iyi polisler bunlar. Bu son bölümde de size P.D. James ile Ruth Rendell'in Agatha Christie'den bu yana polisiye yazımı üzerinde yaptıkları bir söyleşiden birkaç bölüm sunacağım.

Efendim anlatıldığına, yazıldığına göre P.D. James ile Ruth Rendell, Rendell'in Batı Londra'daki evinde oturmuşlar. Çay yudumlayarak konuşmuşlar. Önlerinde bir yığın halinde P.G. Wodehouse kitabı varmış. P.D. James, Ruth Rendell'den 10 yaş büyük. Demek ki 1920 doğumlu oluyor. Allah uzun ömür versin diyoruz. Ve beynine ve zekasına tamamen hakim olduğunu söyleyebiliriz. Harikulade bir kitabı var. Önümüzdeki programda aslında bu geçtiğimiz yılın en ilgi çekici kitaplarından söz etmek istiyordum. Bunlardan bir tanesi de bu. Jane Austen'in Pride and Prejudice'daki kahramanlarını alıyor. Ve Darcy ile Elizabeth'in işte evlenmelerinden 5-6 yıl sonra Pemberley malikanesindeki evlerinde işlenen bir cinayeti yazmış. Yani bunun özellikle Austen'da hiç ölmediği için biliyorsunuz, daima kitaplarıyla yaşadığı için çok ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yeni bir boş macerası var. Başka kitaplar var. Onlardan söz edecektim. Bu arada P.D. James'de denk düştü. Yani o kitap da yılın en beğenilen kitaplarından bir tanesi. James demiş ki bize en fazla sorulan soru neden polisiye yazdığımız ve bu da yazmaya başlayışımızla bağıntılı bir şey. Senin ilk kitabın bir polisiye miydi? Daha önce birkaç kısa hikaye yazmıştın değil mi diye sormuş. Rendell de doğru hatırlıyorsun diyor. Çok kısa hikaye yazmıştım, dergilere yolladım, kabul edilmediler. Sonra roman yazmaya başladım. Bir kısmını bitirmedim, bir kısmını bitirdim. 3 tane yazdım. Bir tanesini yıllar yıllar sonra bir yayıncıya yolladım. Polisiye değildi, aslında gerilimli de değildi. Sanırım bir davranış komedisi denebilir. Almadılar ama hoşlarına gitti. Başka bir şey yazdın mı diye sordular. Ben de yazmıştım, ilk Wexford kitabını yazmıştım. Hiçbir ciddi niyetim olmadan öylesine yazmıştım. Bunu söylerken de elbette From Dawn With Death adlı kitaptan söz ediyor. Hani bir bakayım yapabilir miyim bunu diye düşünmüştüm. Çok polisiye okuyordum. O sıralar çok cüretkar görünen bir fikrim vardı. Oturdum yazdım, onlar da aldılar ve 1964'te basıldı. Sanıyorum bu senin ilk kitabınla aynı yılda demiş. Çok yakın diyor P.D. James'te 1962. Aslında 1960'ta kabul ettiler ama ellerinde çok kitap vardı. Bir yıl ertelediler, bana ebediyet gibi göründü. Oysa benim için şanslı bir şeydi bu. Çünkü nasıl olsa birincisi yayınlanacak diye bunun verdiği güvenle ikinci kitabımı da yazdım bu sayede. Ve işte böyle başlamışlar ikisi de. Bir tanesi Adam Douglas'ta, bir tanesi baş müfettiş. O zamanlar tabii ki müfettiş Wexford'la. Biz bu kitapta onun memurluk dönemini, ilk başlarını görüyoruz macerasının. Bilmiyorum kaç tane kitabını tanıttık burada size, Barbara Weiner'ı da hesaba katacak olursak. Ama Kutudaki Canavarı seveceğinizi ümit ediyorum. The Monster in the Box, Doğan Kitap'tan Yeşim Sever Kafa'nın çevirisiyle çıktı. Yeniden karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: Sonu. Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görülebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
1: Hava durumu. Bayramda NTV Radyo'da.
2: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
1: NTV Radyo'da.
2: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
4: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
1: Bayramda NTV Radyo'da.
2: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
5: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
1: NTV Radyo'da.
6: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
7: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
1: NTV Radyo iyi bayramlar diler. Burası NTV Radyo. Saat 2.
8: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki krizin Türkiye'ye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanının İsrail'e yönelik tepkisi de vardı.
9: Bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
10: Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dünyada yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin bir istikrar adası olarak göz doldurduğunu söyledi.
9: Eleştirilere ve engellemelere rağmen 23 yıldır yürüttüğümüz politikaların semeresini başta savunma sanayimiz olmak üzere her alanda topluyoruz. Türkiye, dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in başta Filistin olmak üzere bölgede izlediği politikalara da tepki gösterdi.
9: İsrail, ateşkese rağmen işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki düğüm ne zaman çözülecek? ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump aynı zamanda kabineyi de toplayacak. Bu toplantıda da ana gündem ne olacak? İran konusunun ön plana çıkması bekleniyor elbette ama son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
11: ABD Başkanı Donald Trump, Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran savaşı dışında Lübnan saldırılarının da İsrail'in ele alındığını söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump bugün çarşamba günü kabinesini toplayacak. Bu 26 Mart'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda hem bir yandan ara seçim öncesinde ekonomik tablo ve gelişmeler, İran savaşının gündemde olması bekleniyor. İran'a yönelik Amerika'nın saldırısına ilişkinde Amerikalı yetkililerden açıklamalar var. İran tarafında biz hareketlilik gördük. Bu hareketlilik nedir? Amerikalı yetkililere göre İran'ın drone kaldırdığı, insansız hava aracı kaldırdığı ve füze fırlatma tesislerinde hareketlilik gördüklerini söylüyor Amerikalı yetkililer. İstihbarat analistleri de son 24 saat içerisinde saldırılardan önce görülen hareketlilik sonucu harekete geçtiklerinin savunma amaçlı bir hamle olduğunu söylüyorlar. Wall Street Journal'da bir haber yer almıştı. ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden eşlik etmeye başladığına dair CENTCOM'sa bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio başta olmak üzere, müzakerelerde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirmek için yürütülen müzakerelerde sona yaklaşılırken İsrail Lübnan'a saldırılara hız verdi. Lübnan'ın güneyine hava saldırıları yapıldı.
10: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya Lübnan'a saldırıları arttırma talimatı verdi. Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.
12: Bize insansız hava araçlarıyla, hatta fiber optik insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar. Ancak karşı önlemler üzerinde çalışan ekiplerimiz var ve bu sorunu çözeceğiz. Darbelerimizi yoğunlaştıracağız, ateş gücümüzü artıracağız ve onları ezeceğiz. Şok
10: alıyoruz. Hava saldırıları Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Orta Doğu'da çatışmalara son verecek bir anlaşmanın maddelerine son halini vermeye çabaladıkları bir dönemde geldi. ABD basınına göre olası anlaşma Lübnan cephesini de kapsayacak. Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Beyrut'un güneyinden kaçışlar başladı. İsrail ordusu akşam ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne ard arda hava saldırıları yaptı. Günün ilk saatlerinde ülkenin güneyindeki köyler ve kasabalar hedef alındı. İki otomobilin ve bir motosikletin vurulduğu saldırılarda 3 kişi öldü. Tarihi Sur şehrine bağlı 10 köyde İsrail'in hedefleri arasında yer aldı. Boşaltılması için verilen talimatın ardından köyler vuruldu. Hizbullah da hem Lübnan içindeki İsrail güçlerine hem de İsrail topraklarına düzenli olarak drone saldırıları yapıyor. Son saldırıların ardından da İsrail'in kuzeyini vurdu. Hizbullah 3 kışlanın ve bir askeri karakolun hedef alındığını açıkladı. İsrail'in saldırı başlattığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3000'den fazla kişi öldü. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde yaklaşık 10 kilometrelik bir alanı işgal altında tutuyor. İsrail ile Hizbullah arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmişti ancak İsrail saldırılarını sonrasında da sürdürdü. Lübnan'la İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yürütülüyor. Bir sonraki tur 2-3 Haziran'da Washington'da yapılacak. Öncesinde 29 Mayıs'ta Pentagon'da askeri yetkililer bir araya gelecek. Hizbullah lideri Naim Kasım doğrudan görüşmelere karşı çıkıyor.
8: Mutlak mutlak kararı ve sonrası yaşanan olayların ardından MHP-CHP hattında iki önemli görüşme gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nun hem Özel'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede mutlak mutlak konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkinse bilgi verilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, bir Kurban Bayramı'nı daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bayramların hakikate sımsıkı sarılmanın ve kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize ulaşmanın günleri olduğunu ifade etti. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. Ne yalanların, ne iftiraların, ne de araya örülmek istenen duvarların bu kardeşliği bozamayacağını belirtti. En büyük güçlerinin dürüstlük, saf hakikat ve aynı yolda duyulan sarsılmaz inanç olduğunun da altını çizen Kılıçdaroğlu, bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantı kritik, parti meclisi kurultaydan sonra CHP'nin en yetkili karar alma organı, yani partinin geleceğine şekil verebilir. Parti meclisinde yer alacak isimler de belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da o toplantıya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanı seçildiği parti meclisi toplantısının geçersiz sayılması için de meclis başkanlığına başvurdu.
12: Mutlak mutlak tartışmasının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik gün pazartesi. 1 Haziran'da parti meclisi toplantısı yapılacak. Partinin yol haritası o gün netleşecek. CHP Genel Merkezi tarafından Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilen yazıda 1 Haziran'da toplanacak parti meclisinde yer alması beklenen isimler bildirildi. Ancak bazı isimler belediye başkanlığı, meclis başkan vekilliği ve grup başkan vekilliği istifa ve vefat gibi sebepler nedeniyle bu listede yer almadı. Boşalan koltuklar yedek üyelerle tamamlanmak istendi ancak 4 üye eksik kaldı. Parti meclisinin 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre parti meclisinde 32 isim Özgür Özel'i destekliyor. 15 kişilik yüksek disiplin kurulu üyeleri de belirlendi. Disiplin kurulunda ise Kılıçdaroğlu kanadının ağırlığı olduğu belirtiliyor. Mesaisine devam eden Kılıçdaroğlu A takımını ve yol haritasını belirlemek için çalışıyor.
13: Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini yine Çukurambar'da bulunan evinde sürdürdü. Hem 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek halk buluşması hem de 1 Haziran'da toplanacak parti meclisine ilişkin kurmayla fikir alışverişinde bulundu.
12: Kulislere yansıyan bilgilere göre MYK'da yer alacak isimler belli olmaya başladı. Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztürk'ün yanı sıra Akif Hamza Çebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir'in adı geçiyor. CHP'de Mutlak Mutlu'nun yanı sıra grup başkanlığı tartışması da yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için meclis başkanlığına dilekçe gönderdi. Gerekçe olarak genel başkanın çağrı yapmaması, seçim gündeminin önceden duyurulmaması ve seçimin meclise yapılmaması gösterildi. Meclis başkanlığının bu itirazı kabul etmesi durumunda seçimin yenilenebileceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu yönetimi dikkat çeken adımlar da attı. Özel ve ekibi tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. O ofiste çalışanların işine son verildi. Yeni CHP yönetimi Perşembe günü siyasi partilerle bayramlaşmaya hazırlanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İyi Parti, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi CHP ile bayramlaşmama kararı aldı.
8: Özgür Özel İzmir'deydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon CHP'li üye seçsin çağrısı yaptı. Eğer benden başkası da kazanırsa elini öpeceğim, ömrüm boyunca da yanında gezeceğim dedi. Özel ön seçimde %85 oy alamazsa görevi bırakacağını da söyledi.
14: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü 2 milyonu yanınıza genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
10: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası bir çağrı yaptı. Genel başkanlık için ön seçim istedi. Özel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tüm parti üyelerinin katılımıyla genel başkanlık seçimine gidelim dedi.
14: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında geçeceğim.
10: Özel'in İzmir'deki mitingi öncesinde gerginlik vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting hazırlığına valilik izin vermeyince partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis kalabalığa tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Özel İzmir'in ardından Manisa'da da konuştu. Ön seçim çağrısını yineledi. O seçim için de iddiasını ortaya koydu.
14: İddia ediyorum. Sandığı koyun. Oy kullanan üyelerin %85'i istemezse %80 alsam görevi kabul etmeyeceğim.
8: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ön seçim teklifine yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP milletvekili Müslim Sarı o teklif için siyasi polemik dedi.
15: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise değilse biz biliyorsunuz iki gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin güvenlik güçlerince tahliyesine ilişkin konuştuğu Çiftçi, hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır, bu ilke yerine getirildi dedi. Taraflara genel merkezin suhuletle boşaltılması için zaman tanındığını belirten Çiftçi, ancak anlaşamadılar ve mahkeme kararı güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadesini kullandı.
16: Açıklama yapmam gereken hususta...
10: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliyesiyle ilgili ilk kez konuştu. Çiftçi, sorunun suhuletle çözülmesi için taraflara süre tanındığını belirtti.
17: CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adli ve idari makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
10: Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı, ortaya çıkan tablonun güvenlik güçlerinin ya da devlet kurumlarının başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucu olduğunu söyledi. Çiftçi, tahliye işlemi sırasında polisin orantısız güç kullandığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.
17: Güvenlik güçlerimiz süreç boyunca azami dikkat ve sağduyu içerisinde kamu düzenini koruma görevi kapsamında ve orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket etmiştir. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir.
10: Mustafa Çiftçi, tahliyeden kısa süre önce CHP'liler Murat Emir ve Suat Özçağdaş'la bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmeyi de anlattı. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor dedi. Çiftçi, yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur diye konuştu.
8: İzmir'de CHP'li Güzel Bahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Günay eşi ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı ve imar müdürü tutuklandı. Operasyonun imar usulsüzlükleri soruşturması kapsamında düzenlendiği belirtildi.
18: 6 ay sonra proje kalmayacak dendi.
19: Kamuya 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Rüşvet alarak imar aykırı yapılara göz yumdukları tespit edildi. CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 7 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Operasyonlarda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve imar müdürünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özden Mustafa İnce de var. Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve eşinin ise yurt dışında oldukları belirlendi.
18: Okula giden çocuklarımızın ceplerine haçlık koyamamıştık.
19: İncelemelerde şüphelilerin imara aykırı yapılara göz yumdukları, mevzuata aykırı binaların yıkılmasını engelledikleri belirtildi. Bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi. Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise rüşvet paralarının akış yöntemi oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirketin rüşvet paralarının transfer ve akışını sağladığı tespit edildi. Zanlıların 2009 yılından bu yana organize hareket ettiği ve kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor.
8: Trabzon'da minibüsteki 3 kişi heyelandan son anda kurtuldu. Aracın yoldan geçtiği sırada heyelan meydana geldi. Çamura saplanan araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Artvin'de de sağanak nedeniyle dereler taştı. Tarım arazileri zarar gördü.
19: Minibüs yoldan geçerken heyelan meydana geldi. Araçtaki 3 kişi son anda kurtuldu.
20: Heyelan geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Karınca sözü çıkarttım. Babayı çıkarttım.
19: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Minibüsün yoldan geçtiği sırada yamaçtan toprak ve çamur yığını yola doğru aktı. Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
21: O atıyordu bizi neredeyse. Zor kurtulduk. Kaçtık arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi. İnin arabadan dedi. Çamur da orası. Battık çamura, öyle çıktık işte.
19: Çamura saplanan araç iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Bu görüntüler de Artvin'den. Borçka ilçesinde sağanak etkili oldu. Dereler taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü.
8: Bursa'da bir kişi eski eşinin yaşadığı eve molotof kokteyli attı. Patlama sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadı. Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ferhat G. eski eşinin yaşadığı eve gitti. Benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G. mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra kaçtı. Yangının etkisiyle doğalgaz kombisi patladı. Alevler daha da yayıldı. 43 yaşındaki Mukaddes U son anda evden çıkarak kurtuldu. Yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Zanlı aranıyor. Kayseri'de iki kardeş bir kadını darp ettiği için uyarıldıkları şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Olay Talas ilçesinde meydana geldi. Elçi Bey Caddesi'nde bir kadının darp edildiğini gören iki kardeş şüpheliyi uyardı. Kadını kurtarmaya çalışan kardeşler zanlı tarafından bıçaklandı. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadınla birlikte olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında sıkıntılar yaşanırken insani koşullar da giderek kötüleşiyor. Yardım örgütleri çocuklarda yetersiz beslenmenin arttığı uyarısı yaptı.
10: Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına geçilemezken insani koşullarda gerileme var. Uyarı yardım kuruluşlarından geldi. Savaşa göre daha fazla gıda Gazze'ye giriyor ama yiyecekler bazı ailelerin alamayacağı kadar pahalı. Çocuklara yardım örgütü Save the Children yetersiz beslenen çocukların sayısının arttığı uyarısında bulundu. Gazze'de çocuklar eğitimden de mahrum kaldı. 660 bin çocuk 3 yıldır okula gidemiyor. Hijyen koşullarında da bir iyileşme yok. Kanalizasyon suyu sokağa akarken farelerin sayısında artış var. Çadırlarda yaşayan çocuklarda fare ısırıklarının arttığı yönünde haberler geliyor. İsrail Gazze'ye yeterli ilaç ve tıbbi ekipman girişini de kısıtlamaya devam ediyor. Yeterli ekipman olmadığı için Gazze dışında tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı da giderek artıyor. Gazze dışında tedaviye gidemediği için her gün ortalama 6 ila 10 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 890'ı aştı. 2677 kişi de yaralandı.
8: Bolivya'da birinci ayına giren enflasyon ve hayat pahalılığına karşı sokak eylemleri çatışmaya dönüştü. Madencilerin öncülüğünde protestocular 52 sokağa girişi kapattı. Bir protestocunun ölümünün ardından artık hükümetle pazarlık seçeneğinin kapandığını söylediler.
0: Bolivya'da hızla yükselen enerji, gıda fiyatları, hayat pahalılığı ve yoksulluk halkı sokağa döktü. Enflasyonu ve yoksulluğu durduramayan hükümete karşı protestolar başladı. La Paz kentinde grevler nedeniyle hayat durdu. Eylemler birinci ayını doldurmak üzereyken protestoculardan birinin çatışmalarda ölümü tansiyonu yükseltti.
3: Biz diyalog istemiyoruz. Burada artık diyalog yok. Yalvarsalar bile, diyalog kuracağız deseler bile insanlar artık bunu istemiyor.
0: Eylemciler bu kez Bolivya'nın tüm temel yollarını kapattı. Polisle büyüyen gerilim çatışmaya dönüştü. Polis biber gazı ve plastik mermiyle göstericileri dağıtmaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Göstericiler de havai fişekle karşılık verdi. Eylemlere iki grup öncülük ediyor. Bolivya'nın yerli halkı ve madenciler. Eylemlerde hükümetin istifası ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimin sağlanması talep ediliyor. Cumhurbaşkanı Rodrigo La Paz hükümeti ise istifa etmek yerine anlaşmak istiyor.
8: Belçika'da ilkokul öğrencilerini taşıyan servis aracına hemzemin geçitte tren çarptı. İkisi çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Olay ülkenin Doğu Flandra eyaletinde meydana geldi. Bugenhout ilçesinde bariyerleri aşarak hemzemin geçide giren servis minibüsüne yolcu treninin çarptığı açıklandı. Kaza esnasında araçta 7'si çocuk 9 kişi bulunduğu bildirildi. Belçika Ulaştırma Bakanı ikisi çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken trendeki yolculardan yaralanan olmadığı bildirildi. Küresel ısınma sebebiyle yaz sıcakları erken geldi. İngiltere, İrlanda ve Fransa'da Mayıs ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'da 7 kişi sıcaktan hayatını kaybetti. Bilim insanlarına göre yeni rekorlar da yolda.
10: Fransa, İngiltere ve İrlanda'da sıcaklık rekor kırdı. Avrupa erken başlayan Mayıs sıcaklarıyla adeta kavruluyor. Fransa genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10-15 derece üstünde seyrediyor. Termometreler Nantes şehrinde 37 dereceyi gösterdi. Tarihteki en sıcak Mayıs günü rekoru kırıldı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, can kayıplarına da yol açan aşırı sıcaklar konusunda kabineyi acil toplantıya çağırdı. İngiltere'de de benzer manzaralar var. Londra'da bulunan Kew Gardens'da sıcaklık 34,8 derece olarak ölçüldü. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü yaşandı. İngiltere Meteoroloji Servisi hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşabileceği ve yeni rekorlar gelebileceği uyarısında bulundu. Edinburgh'da aşırı sıcak sebebiyle yangın çıktı. İrlanda'da ise 28,8 derecelik sıcaklıkla Mayıs rekoru kırıldı. Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği İspanya'da da yetkililer öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması uyarısı yaptı. Gün batımından sonra sıcaklığın 20 derecenin üzerinde seyredeceği tropik gece uyarısı yapıldı. Avrupa'nın yanı sıra Asya'da da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Hindistan'da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde seyrediyor. En az 7000 kişi sıcak çarpması nedeniyle tedavi altına alındı. Mart ayından beri ondan fazla kişinin sıcaktan hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Muradabad'da ise sıcaktan fenalaşan keçilere serum takıldı. Meteoroloji uzmanları sıcakların devam edeceği uyarısında bulundu.
8: Yaz aylarında en büyük tehdit orman yangınları, saatler bazen günler süren yangınlarda binlerce hektar alan zarar görüyor. Yanan alanların toparlanması ise yıllar sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelede yalnızca profesyonel ekipler değil, gönüllülerin de payı büyük. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü de yangın gönüllüsü yetiştiriyor. NTV'den Beyza Nur Özer Antalya'ya gitti. Orman yangını gönüllüsü olmak için o eğitimlere katıldı.
10: Küçük bir kıvılcım binlerce ağacın, milyonlarca canlının yaşamının sonlanmasına neden olabiliyor. 2025 yılında 81.473 hektar orman alanı zarar gördü. Bu sayı 114.000 futbol sahasına eşdeğer. Yangınlarla mücadelede profesyonellerin yanı sıra vatandaşların da desteği çok önemli. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme gönüllüsü yetiştiriyor.
2: İçinde bulunduğumuz alan Orman Genel Müdürlüğümüze ait Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin personelimizin eğitimini biz bu alanda gerçekleştirdik. Bu alan komplike bir eğitim merkezi olarak hizmetlerini sürdürüyor. 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimizin yangın uzmanlık eğitimi aldığı bir merkez burası.
10: Antalya Döşeme altındaki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde eğitim için çeşitli parkurlar bulunuyor. 2019 yılında başlayan gönüllü yetiştirme projesiyle 140 bin kişiye sertifika verildi.
4: Uluslararası Orman Eğitim Merkezi'nde bulunan parkurlardan birindeyiz. Bu ormanlık alanda bir ateş yakıldı ve yangının büyümesi beklendi. Ardından hem gönüllüler hem de profesyoneller eğitimle birlikte yangının nasıl kontrol altına alınacağını gösteriyor.
10: Türkiye'de ormanların %64'ü birinci ve ikinci derece yangın riski taşıyan bölgelerde yer alıyor. 2025 yılında sadece 26 Haziran-3 Temmuz arasında 576 orman yangını meydana geldi.
4: Yangın söndürme helikopterleri özellikle de karadan ulaşılamayan noktalarda çok önemli, kritik önem taşıyor. Çünkü tonlarca litre su taşıyabiliyorlar. Biz de birazdan bu helikoptere binip Kepez Düzlerçamı yangının yaşandığı alana gideceğiz. Öyle ki 29 yıl önce yaşandı bu yangın ve 16 saat sürdü ve 1715 hektar orman alanı yandı. 2400 futbol sahasına eşdeğer bu alan. 29 yıl sonra o alan nasıl yeşermiş hep birlikte birazdan göreceğiz.
10: Verilere göre Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı.
8: Bayram tatili nedeniyle yüz binlerce kişi İstanbul dışına çıktı. İstanbullular da boş kentin tadını çıkardı.
22: Bayram üstü sakin, tam tadını çıkartıyoruz. İstanbul bize kaldı, rahat bir şekilde. Keyfini çıkartıyoruz boğazın.
23: Bomboş yollar da boş. Bizim için keyifli, kalanlar için.
19: Kimi tatil beldelerine gitti, kimi ise memleketine. İstanbul'da hemen her saat oluşan trafik yoğunluğundan eser kalmadı.
24: Şu anda Bebek sahilindeyiz. Hava mis gibi güneşli. Hava sıcaklığı ise 24 dereceyi gösteriyor. Gidenler gitti, kalanlarsa İstanbul'un tadını çıkartıyor. Normalde böyle göremeyiz.
23: Bilmem, ben ilk defa yaşıyorum bunu.
24: Siz ilk defa mı İstanbul?
23: Evet.
24: Nereden geldin?
23: Amasyalıyım ben aslında.
24: Peki planınız ne balıktan sonra, ne yapacaksınız?
23: Geziyoruz. Nere olursa artık, boş olduğu için.
25: Biraz gezip eve gitmeyi düşünüyoruz ama sonrasında bakacağız. Daha çok planımız var. Karşıya geçmeyi planlıyoruz, adalara gitmeyi planlıyoruz. Yani hazır boşken ne bulduysak gitmeye çalışıyoruz.
19: Boğaz hattında insan kalabalığı vardı. Bazıları sandalyesini kapıp manzarayı izledi, bazıları ise piknik yaptı.
26: Komşularımızla beraber buraya kahvaltı yapmaya geldik.
24: Bayram sofrasını kurmuşsunuz bugün.
26: Evet, bugün kurduk. Erken başladık bayram sofrasını kurmaya. Gayet iyi gidiyor şu anda.
27: Ben doğma büyüme İstanbulluyum bu arada. Böylesine ilk olaraktan daha gelip böyle bir sakinlik buldum.
24: Hava da çok güzel şu an.
26: Evet, güzel. Hem sıcak hem esiyor çocuklar için. Terlemiyoruz en azından.
22: güzel vakit geçiriyoruz.
8: Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden biri Bodrum. 9 günlük bayram tatilinde de doldu taştı. 150 bin aracın giriş yaptığı Bodrum bayramda 500 bin kişiyi ağırlayacak. Otellerde doluluk oranı %90'a ulaşmış durumda.
10: Otellerde, pansiyonlarda, yazlıklarda neredeyse yer kalmadı. Bodrum bayramı dolu dolu geçirecek.
1: Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz tatil süresi boyunca.
10: Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesi bu bayramda da hareketli. Oteller, ikinci konutlar ve yazlıklarda doluluk oranı %90'a çıkmış durumda. Plaka tanıma sistemi kayıtlarına göre tatilin ilk gününden bu yana Bodrum'a 150 bin araç giriş yaptı. Bu da 500 bin kişiye tekabül ediyor. İlçe girişinde denetimler de artırıldı. Ekipler sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Sahillerde de yoğunluk var. Yerli ve yabancı turistler plajda güneşlenip denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı. Yoğunluğun bayram süresi boyunca devam etmesi bekleniyor.
8: Kurban Bayramı tatili için trafik denetimleri de yoğunlaştırıldı. Hem karadan hem havadan denetimler yapılıyor. NTV ekibi de havadan yapılan bu denetimleri görüntüledi.
10: Bayram tatilinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor.
5: Trafik denetimleri kapsamında hem karadan hem havadan denetimler sürüyor. 9 ilde helikopterle, 81 ilde drone'la 3000 saati aşkın süre denetim yapılacak.
10: Karadan ve havadan yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali, makas atma, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız gibi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uygulanıyor.
5: Helikopterde yer alan jandarma trafik personeli tespit ettiği ihlalleri aşağıdaki karadaki ekiplere bildiriyorlar ve o ekiplerde cezai işlem uyguluyor. Jandarma bu bayram boyunca gece gündüz sahada olacak.
10: Bayram boyunca 334 binden fazla kolluk personeli görev başında. Yollarda 66.481 trafik polisiyle denetimler yapılıyor.
6: Bizim en büyük arzumuz her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır. Bu anlayışla tedbirlerimizi en üst seviyede planladık.
10: 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemi ve 1581 mobil radar aracıyla hız ihlalleri denetleniyor. Sürücüler radar noktalarına ilişkin bilgilere mobil uygulama üzerinden ulaşabilir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tuzak radar uygulaması yapılmayacağını açıklamıştı.
8: Ve Kurban Bayramı klasiği ne yazık ki kesim yaparken bıçakla kendini yaralamak, hastanelere akın ediyorlar haliyle. Kazalara karşı önlem için de üretilen çelik eldivenlere bayram öncesinde yoğun bir talep oldu. Kurbanı keserken yanlışlıkla kendini de kesenler daha güvenli olduğu için çelik eldivenleri tercih ediyor.
7: Nasıl oldu?
9: Kestik işte birbirimizi.
7: Çok aydınımıza.
10: Kurban keserken kendini yaralayanlar çareyi çelik eldivende arıyor. Bursa'da üretilen eldivenlere bayram öncesi yoğun talep var.
11: Çelik eldivenleri birkaç yıldan beri satıyoruz. Gerçekten kurban dönemlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçen bir eldiven bu kendisi.
10: Her kurban bayramında benzer manzaralar yaşanıyor. Hastanelerin acil servisleri kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla dolup taşıyor. Bursa'da üretilen çelik eldivenler kazaları önlüyor. Keskin bıçaklara karşı el ve bileklerde tam koruma sağlıyor.
11: Çelik olduğu için güzel bıçağın ağzını elinize kaçırdığınız zaman herhangi bir yaralanmaya sebep vermiyor. Çok rağbet gördü bu ürün.
10: Acemi kasapların çelik eldivenlere ilgisi büyük. Sadece acemi kasaplar tarafından değil, bu işi meslek edinen kişiler tarafından da güvenlik nedeniyle çok tercih ediliyor. Çelik eldivenlerin fiyatı kalitesine göre 300 lirayla 1500 lira arasında değişiyor.
8: yetkisiz kişilerce uygun olmayan şartlarda çekilen kıyma insanlarda sağlık sorunlarına yol açıyor. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapanlara da 26 bin lira, hijyen kurallarına aykırı ortamlarda bunu yapanlara ise 52 bin lirayı aşan cezalar uygulanıyor.
10: Kasap dışındaki iş yerlerine kıyma çekilir afişi asanlar, bunu kazanç kapısı haline getirenler. Bu Kurban Bayramı'nda da yasağa rağmen iş yerine kıyma makinesi alan esnaf ek kazanç uğruna sağlığı riske atıyor.
7: Siz steril olmayan, uygun olmayan koşullarda bu tarz et ürünlerini kıyma haline getirmeniz durumunda salmonella, E. coli gibi ciddi patojenlerin bulaşması ve bu da insanlarda kanlı ishalden felce ve hatta ölüme kadar götürebilecek bazı patojenlerin bulaşmasına sebep olabiliyor.
10: Hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricindeki meslek gruplarının kurban etlerini kıyma yapması yasak. Ancak bazı esnaflar dükkanına aldıkları kıyma makinesiyle bu işi daha düşük maliyette yapıyor. Kurban etinden kıyma çekip bunu kazanç kapısı haline getirenlere ağır cezalar veriliyor.
7: Eğer siz hijyenik koşullar altında bu işlemi gerçekleştirmiyorsanız veya yetkili bir mercideyseniz bu noktada ciddi bir para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. 52 bin ve 26 bin gibi rakamlarla bu iki uygunsuzluktan dolayı karşınıza bir ceza çıkabilir.
10: Uzmanlar hijyen koşullarına uygun olmadan yapılan bu işlemin hastalık yapan ve bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.
8: Kurban Bayramı'nda beslenme konusunda da dikkat edilmesi gereken konular var. Aşırı et tüketimine ve tatlı da eklenince birçok sağlık sorunu kaçınılmaz hale gelebiliyor. Uzmanlar bu noktada uyarıları yapıyorlar. Beslenme gibi etin nasıl saklandığına da dikkat edilmesi gerekiyor.
12: Etler pişirilecek, sofralar kurulacak, tatlılar, şekerler ikram edilecek. Ancak bu noktada uzmanlar uyarıyor. Beslenmeye dikkat edilmesi, özellikle de aşırı et tüketilmemesi gerekiyor.
13: Etler hemen kesildikten sonra hızlı bir şekilde aslında tüketilmemeli. Çünkü etler kesildikten sonra hızlı bir etlerde sertleşme oluyor kaslarda. Ve bu sertleşme hızlı bir şekilde tüketildiğinde özellikle gastrit ve reflüs olan kişilerde zor bir şekilde sindirime uğradığı için biraz zorluk yaşatabilir. Kesim yapıldığı gün.

0: parçalar halinde oda sıcaklığına getirip 3-4 saat içerisinde sonra hızlı bir şekilde buzdolaplarına kaldırmak lazım. 1-2 gün buzdolaplarında kalabilirler ama sonrasında eğer tüketilmeyecekse derin dondurucularda saklamak besin güvenliği açısından çok kıymetli.
1: Tatlı tüketimi ile ilgili de uyarılar var.
0: Özellikle tatlıların porsiyonlanması çok kıymetli. Hepsini ilk günden tüketmeyelim. Bunları parça parça bayrama yayarsak en azından kan şekeri de çok hızlı yükselmemiş, siz de hastalanmamış olursunuz.
2: Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kaçak kurbanlık taşıyan sürücülere de toplamda 626.189 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kavacık'ta denetim yaptı. 18-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde kamyonet sürücüleri durduruldu, araçlar kontrol edildi, hayvan taşımacılığı şartlarına uymayan araçlar tespit edildi ve 100 küçükbaş, 26 büyükbaş kurbanlık hayvan muhafaza altına alındı. Sürücülere de toplamda 626.189 lira para cezası uygulandı. İstanbul Eminönü'nde alışveriş telaşı Arefe gününde de devam etti. Çikolata, şeker ve lokum tezgahların önünde yoğunluk vardı.
3: Yarı yarı, yan tarafa, yarı yarı. Hop.
4: Kimi şeker aldı, kimi çikolata. Bayram ikramlı alışverişi için İstanbul'da Eminönü'nü tercih edenler yoğunluktaydı.
5: Hangisini tercih edersiniz bayramda?
6: Ben lokum olabilir belki.
5: Fiyatlara baktım, fiyatlar tabii biraz yüksek. Bakıyorsunuz bir yerde 150 lira, bir bakıyorsunuz bir yerde 1500 lira.
4: Şeker ve çikolatanın fiyatı çeşidine göre değişiyor. Geçen seneye oranla fiyat artışının temel sebebi ise ham madde ürünlerine gelen zam.
7: Şeker ezmesi kilosu 350 lira. Fıstık grubu, fıstıklı, çifte karılmış ürünlerimizin kilosu 1000 lira olarak değişiyor. Şekerde de 300-350 bandında kilo fiyatları mevcut. Geçen seneye göre bazı ürünlerde %20-25 oranında bir artış var.
8: Çikolata aldım. Bayramda gelenlere, çocuklara dağıtacağım.
9: Çok pahalı. Yarım kilo. Anca o kadar alabildik.
10: Ne kadar fiyat?
9: 750.
11: Oynama lokum, oynama.
12: Torunlara, çocuklara eve lokum aldırdık.
10: Hangi lokumu tercih ettin?
12: Bu fıstıklı lokumlar daha güzel. Güllü lokumlar. Onları aldık.
10: Bayramın vazgeçilmez lezzetlerinden biri de lokum. En çok tercih edilen çeşidi ise Antep fıstıklı olanı. Ancak geçen yıla oranla fiyatlarda %50 artış var.
13: Antep fıstıklılar var 450 lira. Bol fıstıklılar var 600 lira efendim. Antep fıstığında rekolte az olunca talep çok oluyor. Bu sefer fiyatı yüksek oluyor. O yüzden lokuma da yansıyor fiyatlar.
14: Şu andaki en güzel lokumumuz lotuslu lokum, bol fıstıklı. Baklava yemesinler, lotuslu lokum yesinler.
10: Peki fiyat olarak baklavadan daha mı uygun?
14: Daha uygun geliyor. Şu anda kilosu 1200 lira.
4: Esnaf bayramda da Eminönü'nün yoğun olmasını bekliyor.
2: Tatlı üreticileri Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak için yoğun mesaide. Baklavada bu yıl fiyat Ramazan bayramındaki ile aynı. 1 kilo fıstıklı baklavanın fiyatı 1800 ile 2000 lira arasında değişiyor.
4: Bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden baklava. İmalathanelerde çalışmalar yoğun. Üreticiler ülkenin dört bir yanından gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Sektör temsilcileri bayram dönemi boyunca Türkiye genelinde kilolarca baklava tüketileceğini öngörüyor. Hal böyle olunca üretim kapasitesi normal günlere oranla 3 ila 4 kat arttı. Ham madde fiyatlarının yükselmesi baklava maliyetini de doğrudan etkiliyor. Ancak bu kez üreticiler fiyat değişikliğine gitmedi.
15: Geçtiğimiz bayramdan bu bayrama girdilerimizde bir takım yükselişler olsa da sektör olarak şu ana kadar fiyatlarımızda hiçbir düzenleme olmadı. Ramazan bayramındaki satış fiyatlarımız aynı şekilde devam etmekte. Şu anda kaliteli 1 kilo fıstıklı baklava ortalama 1800-2000 TL bandında geziyor.
4: Baklavanın kalitesine göre fiyatı da değişiyor. Sektör uzmanları artan fıstık, yağ ve işçilik maliyetleri nedeniyle kaliteli bir baklavanın belli bir fiyat eşiğinin altında satılamayacağına dikkat çekiyor.
15: 1200-1300 TL bandında bunun altındaki daha uygun fiyatlı ürünlerin çok da tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Türk halkına lütfen güvendiğiniz, bildiğiniz işletmelerden alışveriş yapın diye bunu öneriyoruz.
2: Yılın ilk çeyreğine ilişkin.

0: ilişkin büyüme rakamı 1 Haziran'da açıklanacak. Veri öncesi tahminlerde netleşmeye başladı. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin %2,7 büyümesini bekliyor.
1: Yurt içinde gözler ilk çeyrek büyüme verisine çevrildi. Türkiye ekonomisinin yılın ilk 3 ayındaki performansı 1 Haziran'da belli olacak. Veri öncesi ekonomist beklentileri de netleşiyor. Anadolu Ajansı'nın 13 ekonomistle gerçekleştirdiği ankette ekonomistler yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin %2,7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin tahminleri %1,95 ile %3,40 arasında değişiyor. Söz konusu beklenti ekonomide kontrollü büyüme sürecinin devam ettiğine işaret ediyor.
2: Ağırlıklı olarak inşaat ve finans sektörünün çekişiyle büyüyen bir ekonomi gördük. Bunun 2026 yılında sanayi ve tarımla da desteklenip desteklenmediği ciddi ölçüde gözlemleyeceğimiz bir husus olacak.
1: Ankette ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentileri de yer aldı. Buna göre yıl sonu büyümesi için ortalama tahmin %3,3 oldu. Tahmin aralığında en düşük beklenti %2,5 seviyesinde gerçekleşirken en yüksek tahmin %4 olarak kaydedildi.
2: Küresel büyüme beklentisinin üzerinde yaklaşık bir yarım puanlık daha yüksek bir seyir. Bu gerçekleşebilir mi mevcut durumda? Gerçekleşebilir. Türkiye ekonomisi kolay büyüyebilen bir ekonomi.
1: Ekonomistler 2027 için ise güçlü bir büyüme öngörüyor. Ankette ortalama büyüme beklentisi %4,5. Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde %3,4 büyüme kaydetmiş, yılın tamamında ise %3,6'lık büyüme performansı göstermişti.
0: Küresel kuru vaziyer yolcu sayısının 2026 yılında 38 milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör temsilcilerine göre Türkiye'nin de kuru vaziyer turizminde stratejik merkez konumu güçleniyor.
1: Kruvaziyer turizmi Covid salgını sonrası güçlü toparlanmasını sürdürüyor. Yolcuların yaklaşık %90'ı yeniden kruvaziyer seyahati yapmayı planlıyor. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin yayınladığı Kruvaziyer Sektörü Durum Raporu'na göre dünya genelinde kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında 37,2 milyona ulaşarak rekor kırdı. Sayının bu yıl 38,3 milyona, 2029 yılında ise yaklaşık 42 milyona yükselmesi bekleniyor. Kruvaziyer şirketleri de büyüyen talebe paralel olarak yeni gemi yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılında sektöre 8 yeni gemi katılması öngörülüyor. Rakamları değerlendiren Aroya Cruises Başkanı Stuur Meiermel, sektördeki büyümenin İstanbul gibi ana liman potansiyeli taşıyan destinasyonların önemini artırdığını bildirdi. Türkiye'nin destinasyon ve ana liman pazarı olarak başarısı Akdeniz'deki rolünü güçlendiriyor dedi. Meiermel, Galata Port İstanbul'un Türkiye'nin konumunu desteklediğini ve yolculukların başlayıp sona erdiği bir merkez olarak rolünü güçlendirdiğini kaydetti. İstanbul çıkışlı kruvaziyer rotalarına özellikle Suudi Arabistan ve daha geniş Körfez bölgesinden güçlü bir talep geldiğine dikkat çeken Meiermel, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktıklarında sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo gördüklerini söyledi.
0: ...2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Tabii Dünya Kupası dönemlerinde sadece futbol takımları, futbolcular ya da müsabakalar hatırlanmıyor. O seneye özel yazılan şarkılar da akıllarda kalıyor. Bu yıl yine Dünya Kupası'nın resmi şarkı görevi Shakira'ya verildi. A milli takımımızın da Dünya Kupası bileti almasının ardından Türkiye'de de birçok sanatçı milli takıma özel marş yazdı. Geçmişten bugüne şimdi biz de bir yolculuğa çıkalım ve Dünya Kupası şarkılarının izini NTV müzik editörü Suat Kavuklaoğlu'nun nasıl sürdüğüne bakalım. Saat başında da gelişmelerle burada olalım.
3: Dünya Kupası denince akla yalnızca goller, dramatik finaller ya da efsane futbolcular gelmiyor. Turnuvanın hafızalara kazınan en güçlü unsurlarından biri de şarkıları. Kimi zaman bir yazın ruhunu belirleyen, kimi zaman milyonları aynı nakaratta buluşturan Dünya Kupası marşları, yıllar içinde futbolun ötesine geçerek küresel pop kültürünün parçası haline geldi. 1990'daki İtalya Dünya Kupası ile birlikte modern anlamda resmi turnuva şarkısı dönemi başladı. Gianna Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği Un'estate Italiana bugün hala nostaljik Dünya Kupası listelerinin zirvesinde yer alıyor. ...1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ise Daryl Hall ve Sons of Blackness tarafından seslendirilen Glory Land oldu. ...1998 Fransa Dünya Kupası ise belki de tarihin en unutulmaz futbol şarkılarından biriyle gönüllere kazındı. O yıllarda tüm dünyada çok popüler olan Ricky Martin'in seslendirdiği The Cup of Life büyük coşku yarattı. Latin ritimleriyle tüm dünyayı ayağa kaldıran şarkı, Dünya Kupası şarkılarının ne kadar büyük bir küresel etki yaratabileceğini gösterdi. ...2002 yılında Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvaya damga vuran iki şarkı vardı. Anastasia'nın seslendirdiği Boom şarkısı, kupanın resmi küresel şarkısı olarak dillere pelesenk oldu. Türkiye'de ise A milli futbol takımının dünya üçüncüsü olduğu bu turnuva hafızalarda Tarkan'ın bestelediği Bir Oluruz Yolunda şarkısıyla yer etti. Şarkı bugün bile popülerliğini koruyor. ...2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise müzikal olarak çıtayı başka bir yere taşıdı. Shakira'nın Waka Waka, This Time for Africa şarkısı yalnızca bir futbol marşı değil, dönemin en büyük pop hitlerinden biri oldu. ...2014 Brezilya'da Pitbull, Jennifer Lopez ve Claudia Leitte'nin seslendirdiği We Are One, Ole Ola şarkısı samba enerjisiyle öne çıktı. ...2018 Rusya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Live It Up beklenen etkiyi yaratamadı. Birçok müzik eleştirmeni ve taraftar son yıllardaki şarkıların Waka Waka etkisini yakalayamadığı düşüncesinde. ...2022 Katar Dünya Kupası ise tek bir şarkı yerine çok sanatçılı ve çok kültürlü bir yaklaşımı öne çıkardı. Hayya Hayya, Better Together, farklı coğrafyalardan sanatçıları bir araya getirirken, FIFA'nın artık yalnızca bir spor organizasyonu değil, küresel bir eğlence markası olarak konumlandığını da gösterdi. ...2026 Dünya Kupası yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşandı. Shakira sahalara geri döndü. Shakira ve Burna Boy'un birlikte seslendirdiği Dai Dai, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olarak yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı turnuva için hazırlanan parça, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok futbol sever Shakira'nın dönüşünü heyecanla karşılarken bazı kullanıcılar Waka Waka seviyesine ulaşmasının zor olduğunu savundu. A milli takımın Dünya Kupası bileti almasının ardından Türkiye'de de birçok sanatçı milli takım için özel çalışmalar hazırlamaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle A milli takım için özel olarak hazırlanan Sinan Akçıl imzalı Türkler Geliyor Taraftar Marşı resmen yayınlandı. Rafet El Roman da milli takım için yazdığı Dolu Dizgin Marşı'yla listede yerini aldı. 90'lı yılların erkek grubu Birkaç İyi Adam 30 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Yazarız Adını Göklere marşını seslendirdi. Yazarız adını göklere, gözünü kere kere, çek bir besmele Türkiye. Semih Cenk de milli takım için hazırladığı marşın nakaratını takipçileriyle paylaştı. 2002 yılındaki efsanevi Bir Oluruz Yolunda marşının mimarı olan Tarkan, 2026 turnuvası için yeni bir milli takım marşı yazmayacağını açıkladı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Bayramda NTV Radyo'da.
1: Bayram sohbetlerinde Settar Tanrıören'le birlikteyiz. Settar Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş buldum. Sabah olup da bayram olduğunu idrak ettiğinde bir mutluluk geliyor. Gelen giden bol oluyor. Her günümüz bayram gibi geçsin. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla. Bayram güzelmiş.
0: NTV Radyo'da.
1: Ahmet Ümit'le konuşuyoruz. Ahmet Bey, iyi bayramlar. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
3: İyi bayramlar efendim. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Herkesin bayramını kutluyoruz. Mutlu bayramlar, sağlık, sıhhat, barış, refah diliyoruz bütün dinleyicilerimize.
0: Bayramda NTV Radyo'da.
1: Pırıl pırıl bir sesle Türk müziği sanatçısı Yaprak Sayar'la birlikteyiz. Bugün bayram sohbetlerimizde. Hoş geldiniz Yaprak Hanım.
4: Hoş bulduk. Bu bayramda inşallah insanlar sevdikleriyle huzur içinde, barış içinde, yurt genelinde, elbette ki dünyada da güzel, sevgi dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum.
0: NTV Radyo'da.
5: Bayram özel bölümümüzde Esra Özkan, merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
6: Merhaba, hoş bulduk. Bu bayram vesilesiyle de herkese, ailesiyle ve sevdikleriyle huzur, mutluluk, sağlık dolu nice güzel anılar dilerim. Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: NTV Radyo iyi bayramlar diler.
7: Kim buldu, nasıl buldu?
8: İnsülin ilk hangi hastada kullanıldı? Hasta kurtuldu mu?
7: Kanada'da küçük bir çocukta kullanıldı ilk olarak. Ve evet, çocuk yaşadı. İnsülini 1921 yılında Kanadalı Frederick Banting buldu. Pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan bir hastalık olan diyabet ilk kez Mısırlılar döneminde tanımlandı. Adını ise eski Yunanlar koydu. Langerhans adacıkları denilen bir grup pankreas hücresi tarafından salgılandığından Latince ada anlamına gelen insula kelimesinden türetildi. Diyabetin pankreasla bağlantısı 1889'da pankreası alınan köpeklerde diyabet geliştiğinin saptanmasıyla doğrulandı. Bilim insanları pankreasın kandaki şeker düzeyini kontrol etmek için bir kimyasal üretiyor olması gerektiği sonucuna vardı. Ancak bu kimyasalla ilgili sırrın çözülebilmesi için 30 yıl geçmesi gerekti. Kanadalı Banting, pankreasın salgıladığı protein parçalayıcı bir enzim nedeniyle aranan proteinin bulunamadığını ve eğer bu enzimi salgılayan iç salgı bezleri alınırsa gizemli molekülün saptanabileceğini düşündü. Tezini fizyoloji profesörü John McLeod'la beraber kanıtladı. İnsülin verilen ilk hasta, ölmesine kesin gözüyle bakılan 14 yaşındaki Leonard Thompson'dı. Thompson yaşadı ve günlük insülin dozları sayesinde görece normal bir hayat sürdü. Banting ve McLeod da bu büyük buluş nedeniyle 1923'te fizyoloji ve tıp dalında Nobel ödülüne layık görüldü.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
9: Bayramın ilk günü ülke genelinde sıcak havada geçecek. Yağış çoğu yerde ara veriyor. İstanbul güneşli 27, Ankara az bulutlu 23, İzmir güneşli 30, Bursa 26 derece. Antalya merkez parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerde ise kısa süre yağış var. Perşembe günü İstanbul'a yağmur geliyor. Marmara güneşli, gölgede Edirne 29, Kocaeli 27 derece. Perşembe gelecek sağanak yağışla birlikte hava serinleyecek. İç Anadolu geneli az bulutlu. Çok az noktada yağmur var. Eskişehir 25, Kayseri 24 derece. Ege'de Manisa güneşli 30 derece. Denizli, Muğla, Aydın'da ise kuvvetli sağanak geçiş olacak. Bodrum biraz bulutlu 30 derece. Akdeniz sahilleri az bulutlu. Yaylalarda ve Isparta'da ise kısa süre sağanak var. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in genelinde güneş görünebilecek. Bolu 24, Samsun 23, Tokat 26, Rize ve Trabzon 22 derece. Doğu ve Güneydoğu'da da yağışlar bayramın ilk günü ara veriyor. Erzurum 18, Malatya 24, Diyarbakır 26 derece.
0: NTV Radyo. Saat

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve Pakistan liderleriyle telefonda görüşerek ABD ve İran müzakerelerine yönelik diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan ayrıca iki liderin de Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine devam etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramın buruk karşılandığını, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalışıldığını, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le olan telefon görüşmesiyle devam etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan'ın barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmelerinde İran ve Pakistan liderlerinin Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki düğüm ne zaman çözülecek? ABD Başkanı Donald Trump, İran Başbakanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump aynı zamanda bugün kabinesini de toplayacak. Peki bu toplantıda ana gündem İran mı olacak? Son gelişmeleri NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Benjamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran savaşı dışında Lübnan saldırılarının da İsrail'in ele alındığını söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump bugün çarşamba günü kabinesini toplayacak. Bu 26 Mart'tan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabine toplantısı olacak. Dolayısıyla bu toplantıda hem bir yandan ara seçim öncesinde ekonomik tablo ve gelişmeler, İran savaşının gündemde olması bekleniyor. İran'a yönelik Amerika'nın saldırısına ilişkinde Amerikalı yetkililerden açıklamalar var. İran tarafında biz hareketlilik gördük. Bu hareketlilik nedir? Amerikalı yetkililere göre İran'ın drone kaldırdığı, insansız hava aracı kaldırdığı ve füze fırlatma tesislerinde hareketlilik gördüklerini söylüyor Amerikalı yetkililer. İstihbarat analistleri de son 24 saat içerisinde saldırılardan önce görülen hareketlilik sonucu harekete geçtiklerini, savunma amaçlı bir hamle olduğunu söylüyorlar. Wall Street Journal'da bir haber yer almıştı. ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yeniden eşlik etmeye başladığına dair CENTCOM'sa bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer, Dışişleri Bakanı Rubio başta olmak üzere, müzakerelerde birkaç güne daha ihtiyaç olduğunu söylüyor.
0: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, bölgesel güçler artık ABD üsleri için bir kalkan olmayacak, ABD artık bölgede güvenli bir limana sahip olmayacak dedi. Devrim muhafızlarından da Körfez'de İran hava sahasına giren düşman hava araçları tespit ettik, bir drone'u düşürdük açıklaması geldi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Geçtiğimiz hafta da Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ve İran derin muhafızları donanması arasında sıcak çatışma